0: Biz var. Bir kasa.
1: Etrafınıza bakın dostum. Banka patlatma günlerim sona erdi. Hem çıktığımda beni bekleyen biraz kara gün param da var.
2: Zulaladığın 97 bin doları mı diyorsun? Evinin yakınındaki meşe ağacının dibine gömdüğün.
1: Olabilir.
0: Anlaşılan kardeşin Fish karısına Zulan'dan söz etmiş dostum.
1: Fish Misty'ye mi söylemiş?
2: Aynen. Sonraki gün Misty orayı kazmış ve Florida'dan bir tırcıyla kaçıp gitmiş maalesef.
1: Florida'nın neresine?
2: Clearwater. Kasamız Carbon Hill. Yani Parkersburg'da patlattığının aynısı.
1: Çelik kaplı beton mu?
0: Evet, duvar 20 santim kalınlıkta.
1: Alarmlar. Carbon Hill'in bir kasasının 10 metre yakınında hapşırırsanız sismik sensörler daha ne olduğunu anlamadan size bu tulumlardan birini giydir.
0: Bak şu an bir inşaat yapılıyor ve sismik sensörler kapalı durumda, tamam mı? Yani sadece kasayı açmanı istiyoruz.
1: Ya, daha 5 ayım var. İşi yapmadan önce dikkat çekmesem iyi olur bence.
0: 5 hafta içinde olmak zorunda.
1: Şu anda hapishanedeyim.
0: Seni çıkarmak için bizim bir planımız var.
1: Hapisten kaçırmak gibi mi?
0: Evet.
1: Gece yarısı mı?
0: Hayır. Öğleden sonra.
1: Beni gün ışığında buradan çıkaracak, işi halledecek, sonra da kimse fark ettirmeden tekrar buraya mı getireceksiniz?
0: Evet.
1: Siz Logan'lar dedikleri gibi geri zekalı olmalısınız.
2: Öyle mi diyorlar?
0: Kim?
3: Pekala. Ne alacağız?
0: Meşe ağacının altına gömebileceğinden fazla.
1: Nasıl paylaşacağız?
2: Eşit paylaşacağız.
1: Yok, hayatta olmaz.
2: İyi de neden?
1: Bir kardeşim var, hatta 2 tane. Karımı korumaları için onları da istiyorum.

0: Sevdi, neden şunları annene götürmüyorsun? Kalanı ben getiririm.
1: O hurdadan ne zaman kurtulacaksın ha? Sana sürekli söylüyorum. Gel bayiye, sana yardımcı olayım. Biliyorsun biz aileyiz.
0: Biz aile falan değiliz.
1: Yani şu son model klasik arabalar ilgini çekmez mi? 3.7 litre motoru var. Saf güç. Hadi ama. Hadi. Yani sen şimdi şu bebeği sürmek istemediğini söyleyemezsin. Hadi atla. Biraz gezersin.
0: Süslü bir şeye ihtiyacım yok.
1: Bu Nova modeli çok pahalıya patladı biliyor musun? Meksika'da hiç satamadılar. Meksika'da Nova olanaksız demek. Satın alacak kimseyi bulamadılar. Çünkü bunu almanın olanaksız olduğunu düşündüler.
0: Kesin.
1: Hayır, bu doğru.
0: Doğru değil.
1: Araştır istersen.
0: V6 otomatik araba almana şaşırdım aslında. V8'ler daha hızlı ve yolu hissedebiliyorsun onunla. Düz vites kullanmayı bilmediğini unutuyorum.
1: Hayır, düz vites kullanıyorum.
0: Hiç sanmıyorum. Eve getirdiğin tüm arabalar otomatik vitesti.
1: Vitesi severim. Ben vites hayranıyım.

0: Adil. Hadi kızım, bas gaza. Kurdele almışsın bebeğim. Buraya gel, ne yazıyor?
1: Ben hiç sınırda değilim. Kazanamayınca bir anlamı yok.
0: Ne? Bu hiç doğru değil. Diğer oğlanlar neredeyse 14 yaşındaydı. Hadi gülümse biraz, git. Hadi git annene göster.
2: Aferin bebeğim, gel bakalım.
3: Annene gel.
1: Teşekkürler.
2: Gayet iyiydin.
4: Buldum onları.
0: Nerede?
4: Görsen iyi olur.
0: Bilmelerini istediğimiz şeyi bilecekler.
3: Hadi güzelim.
5: Ben kardeşler için tezahüratlar. Millet.
4: Konuşabilir miyiz?
6: Hey, dur bakalım. Kazanıyorum. Tamam mı? Durmak yok. Sakın Logan büyüsü falan yapmayın ha.
0: Abinizi görmeye gittik. Sizinle konuşacağımızı söylemedi mi?
7: Joe bir kasayı açmak için ona ihtiyacınız olduğunu söyledi.
0: Öyle de denebilir.
4: Joe bilgisayarlardan anladığını söyledi.
6: Evet. Üniversiteye gittim. Teknik üniversite.
0: Yapacağımız iş bundan daha karmaşık. Bilgisayar manyağı adamlar gerek. Şu hackerlar gibi hani.
6: Bilgisayarlar hakkında bilinecek her şeyi biliyorum. Tamam mı?
0: Öyle mi?
6: Kuşlar falan. Hepsini biliyorum. Ama yardım edebileceğimizden emin değilim.
0: Edemez misiniz?
6: Evet.
7: Biz artık Tanrı'nın yolunda yaşıyoruz. Bu aydınlık taraftayız demek yani.
0: Bu işe girmeyecekseniz Joe ne diye size gelmemizi söyledi?
7: Yasaları çiğnemek için iyi bir neden gerekiyor. Hırsızlık gibi bir şey mesela. Ahlaki bir neden gerekiyor.
0: Grocery Castle Oto'yu soyuyor olabiliriz. Grocery Castle'da hırsızlık yapmadığınızı söyleyemezsiniz.
6: Tabii ya. Eskiden orada hep hırsızlık yapardık ama bu eskidendi.
4: Bizim kız kardeşimiz Mel var ya, eskiden Grocery Castle'ın dışındaki Manila'da çalışırdı. Ve bir ay sonra onu orada denetçiliğe terfi ettirdiler. Sonra müdür yardımcısıyla fazla elleşmeye başlıyor. Yani anlayacağınız, ailemiz Grocery Castle'ı pek sevmiyor.
7: Evet, bu hissi anlayabiliyorum.
0: Otomobil fuarı büyük etkinliklerdir. Yani yaparsak çok da kötü hissetmeyeceğiz.
4: Aynen.
6: Ya buraya. Ne düşünüyorsun?
7: Evet.
6: Tamam. Bizi uyar, tamam.
7: Şu ahlak şeysi yüzünden yani.
6: Ha,

ormandaki ayıyı ziyarete gitmenizi istiyorum. Benim için sakladığı çantayı almaya geldiğinizi söyleyin.

Araçta hasar, dikkatsiz sürüş, özel mülke zarar. Ehliyetini alırdım Clyde ama 2 yıl önce el konulmuş. Ayağının kaydığı ve kaza olduğu iddiasına karşı bunlar ciddi suçlamalar. Yasalarla son sıkıntın çocuk sayılırken yaşanmış ve tabii ki cezanı belirlerken verdiğin hizmetleri ve ülkemiz için yaptığın fedakarlıkları hesaba katacağım. Sana 90 gün ceza veriyorum.

0: Bu ölçülerin doğruluğuna emin misin?
1: Ölçüleri Meli verdi. Meli kamyonetlerden iyi anlar.
2: Gri boya.
3: Seydin'in yapılacaklar listesi tamamlandığından emin ol.
4: Hadi, hadi. Dikkat hadi bakalım işte. Evet. Solaryum mu?
3: Hı hı.
2: Anında bronzlaştırıcı çözüm.
4: Tanrım. Evet, görelim bakalım. Güvenilir olması gerekiyor. Kırma işini şansa bırakamam, değil mi?
5: Kamyonetin arka tarafına kamçı kılıf ister misin? Yoksa boş
4: kılıf
5: mu kalsın?
4: Kılıf iyi fikir çünkü o kamçılar biraz ürkütücü oluyor. Bence polisler kamçı kamyonetine ikinci kere bakıyor. Tamam, Seydi böceğim gözlüklerini tak. Bunun gözlerine kaçmasını hiç istemem, emin misin?
6: Hazırım.
4: Tamam. Kapa gözlerini. Nasıl hissediyorsun bakalım?
6: Hayır, ben iyiyim.
4: Tamam, yavaş dur, çek ellerini.
7: Merhaba. Heyecanlı mısın?
6: Evet. Kaynak!
7: Bu sefer çok uzun olacak ama.
4: Rihanna olacağını sanıyordum.
6: Baba, cadılar bayramında değiliz. Rihanna olarak gitmeyeceğim. Yarışmam için sadece bir şarkı söyleyeceğim. Yarışacağım iki farklı kategori daha var. Kot giyimi ve şatafat. Şatafat için bu saç lazım.
4: Peki.
7: Acıtmış olmalı.
4: Ne? Acıttı. Gerçi gayet güzel iyileşiyor.
7: Birkaç dikiş iyi olurmuş gibi.
4: Sanırım dikiş için biraz geç.
7: En son ne zaman tetanos oldun?
4: Hiç. Yanlış cevap mıydı?
7: Bir sağlık uzmanıyla konuşurken yanlış cevap yoktur. İster misin?
4: Bu ne şimdi, hayır işi falan mı yoksa?
7: Jimmy Logan, buradaki insanların hayır işini sevmediğini bilirsin. Batı Virginyalılar gururludur.
6: Yani biraz hibe geliyor ama...
7: Genelde bağışla ayakta duruyoruz. İşimizi yapınca insanlar mutlu oluyor. Şehirleri gezip doktora gidemeyen insanlara yardım ediyoruz.
4: 3, 2, 1 yok mu? Yani beni tanıyorsun. Tanışmış mıydık?
7: Wally View'da okudum. Birkaç sınıf altındaydım. O zamanlar Jimmy Logan, sen oyun kurucu, yuvaya dönen kraldın. Doğru hatırlıyorsam sadece Bobby Joe Campbell'a bakıyordun. Biraz tut. Bence bundan hoşlanacaksın. İşte oldu, ben alırım.
4: Peki Silvi. Sana hiç Silvi diyen olmadı mı?
7: Bana hiçbir zaman hiç kimse Silvi demedi.
4: Garipmiş.
7: Adım mı?
4: Bilirsin, sanki biraz yaşlı kadın ismi gibi. Bana göre. Senin gibi birine gitmeyen bir isim gibi, ne bileyim. Senin gibi birine işte, bilirsin. Büyükannemin adı Silvia'ydı. Yani bu isim aklıma gelince onu düşünmeye başlıyorum birden.
3: Kahve almaya gittin sanıyordum. Hasta görmeye başladığımızı bilmiyordum.
7: Kahvemi bir de hastamı getirdim. Ama yola koyulsak iyi olur.
4: Şarj dinamosunun da tetanosa ihtiyacı var.
7: Şarj dinamoları parayla alınıyor ama tetanoslar beleş.
4: Anladım. Bluefield Kanyonu yolunda bir garaj var. Örlü bulun. Beleş olmayabilir ama bir şeyler yapar.
7: Sağ ol.
4: Rica ederim. Hey, dur. Biz öpüştük mü? Biz lisede öpüştük, değil mi?
7: Doğrusu bu birinin bana söylediği en kötü şey olmalı.
4: Dur, bekle, hatırladığımı söylüyorum, hatırlıyorum. Gerçekten hatırlıyorum.
7: Bakıyorum hala bir sürü kuralın var.
4: Ne olmuş?
7: Yedek bir plan yapmayı düşündün mü? Yoksa ilk defa kötü bir şey olursa ikincisine izin mi vereceğiz? Bir düşüncen var mı?
4: Sen hamam böceklerini düşünmelisin. Bırak kuralları ben düşüneyim.
7: Tamam.

0: Hiposeptik çukuru.
1: Cemil.
0: Hey. Ne haber ki?
1: Hey. Nasılsın?
0: Nasıl gidiyor? Aa, bilirsin. Yuvarlanıp
1: iyi,
0: gidiyoruz.
1: İyi. İş işte. Buldun mu?
0: Evet, birkaç iş var.
1: Buralarda mı yoksa buğunda mı?
0: Memlekette.
1: Aa, iyi iyi, bunu duyduğuma sevindim. Seni kovduğumda kötü hissetmiştim, biliyorsun.
0: Yapma dostum, takma kafana, onların yaptığını
1: evet.
0: Biliyorum.
1: Her şey farklı olsaydı bile işten çekildiğimiz için seni yine kovmak zorunda kalacaktım.
0: Ne, çalışmalar tamamlandı mı? İşiniz bitti
1: evet,
0: mi?
1: Evet, bitti sayılır. Evet.
0: Evet.
1: Belirlenen tarihten erken bitirdik.
0: Aa, bütün obrukları düzelttiniz
1: evet,
0: mi?
1: Evet, neredeyse. Evet, aa. Ayın başında aletleri de alacağız.
2: Konuştuğumuz şey vardı ya, bir hafta önce yapmamız gerekecek.
3: Ne oldu ki?
2: Fırsat elden kaçmak üzere. Her şey aynı olacak ama bir hafta önce yapmamız gerekecek.
3: Bir saniye, bir hafta önce mi ama...
2: Biliyorum.
4: Sanırım bu da kötü şeyler olurdan.
0: Öyle.
4: İptal mi edelim?
0: Farklı bir şey olmayacak.
4: Bu 600 yılın en büyük yarışı, yani bir fark olacak.
0: İşimizi değiştirmeyecek ama.
4: Baker'ı arayayım mı?
0: Baker'ı ara.
5: Ben Glima.
6: Glima Purdue?
5: Evet.
6: Burayı imzalar mısınız lütfen? Tam şurayı.
0: Doğum günün kutlu olsun.
5: Kimden gelmiş?
6: Bilmiyorum efendim. Kart yok. Belgelerde isim yok. Sadece teslim ediyoruz.
5: Biri benim doğum günüm olduğunu düşünmüş dedi. Yani bilmiyorum. Bundan daha güzel pasta da görmedim.
7: Belki de biri sana tutulmuştur.
5: Of, kim olabilir bilmiyorum. Bir sürü balıktaki... Son tecrübemden sonra internet buluşma olayından uzak duruyorum aslında.
4: Glima. Yine ön tarafa gelsen iyi olacak.
5: Ne? Yine mi bana?
4: Pek sayılmaz.
8: Biri vurup kaçmış hanımefendi. Kameralara bakacağız.
5: Oh.
8: Bu arada birkaç evrak doldurmanızı isteyeceğiz.
5: Oh. Ulan mağaza araba.

0: Arabanız için üzgünüm ama gerçekten bunları doldurmanız gerekiyor.
1: Saat 5:30 mu?
2: Bunu otomatik kapıyla tartış.

Merhaba millet. Ben şuraya bir sıkışayım. Evet. Pekala Neyman. Sana küçük bir teklifim var.

0: 1, 3 ve
1: 8.
2: 8.
3: Hadi uyan uyan. Tanrım şu hale bak. Bir türlü uyanamadım.
4: Merhaba Jimmy.
5: İsim yok. Güvenli bir yerden mi arıyorsun?
4: Neden?
5: Güvenli bölgeden mi arıyorsun?
4: Lobs'un oradayım.
5: Sabit hattan mı, cep telefonundan mı arıyorsun?
4: Telefondan arıyorum. Yani gerçek telefon.
5: Söyle.
4: Pembe kod durumu var. Tekrar
5: ediyorum. Pembe kod durumu var.
6: Mel, pembe kod durumu. Yarış günü.

0: Sardalya ve pastırmaların şok ve dehşet kampanyası işe yaradı. Bu kampanya sayesinde satışlar yaklaşık...
1: Ne oluyor böyle?
2: Piş!
1: Tanrım!
2: Sam!
0: Ki bu piyasa için oldukça önemli bir...
1: Bekle!
2: Kalkın lanet
1: olsunlar! Lanet olsun! Lanet olsun! Hey, bizi korkutmana gerek yok.
2: Polis olduğunu sandık.
3: Aa, bunu düşünme fırsatını ne zaman buldunuz? Bir saniye önce ölü gibi uyuyordunuz. Sözde köşede buluşacaktık. Şimdi geri düştük.
2: Anladık.
3: Anladınız mı? Hala yarı uykulu görünüyorsunuz.
1: Halledeceğiz, tamam mı? Nerede olacağımızı biliyoruz. Yarışı izle.
3: Aynen öyle. Yarışın saati unutmayın. Sakın ha.
1: Biliyoruz dedik ya.
4: Geç kaldım.
5: Tamam tatlım. Şunu belirtmek isterim ki V8 düz vites kullanıyorum.
4: Güzel araba. Umarım birinci vitese takarken şansın yaver gider.
5: Hah,

0: Birinci viteste bile senin hurdaya toz yutturur ha.
1: Sen sürerken geçemez.
0: Oh.
2: Nasılsın Cesco?
3: İdare ediyoruz.
2: İdare et bakalım. Hala merkeze yemekle ilgili şikayet yazıyor mu?
4: Hayır efendim, onu hallettik.
2: İyi, çünkü buralarda yemek sorunu yok değil mi Monroe?
5: İyi misin Jordan?
4: Boğuluyorsun. Heimlich bilen var mı?
5: Islak bir şeyden boğuluyor. Balgam gibi.
6: İyi hissetmiyorum.
2: Hey, lanet olsun. Şu mahkumu benden uzak tutun. Revire gel. Aman tanrım.
4: Yürü hadi. Hadi hadi.
2: Gardiyanlar biraz saldırı getirin bana.
4: Yürü,
2: hadi.
4: Yürü dedim.
7: Nereye gidiyorsun? Hani hep yanımda olacaktın?
1: Salona gidip birkaç müşteriye bakmam gerekiyor. Hemen döneceğim. Saçlarını tarayıp sprey sıkacağım onlara, tamam mı?
7: Söz mü?
1: Söz.
8: Bu su ihtiyacını giderip bulantını geçirecek. Birçoğunuz bu şekilde geliyorsunuz. Suyla alakalı. İçemiyorsun ama duş alabiliyorsun. Bence tamamen saçmalık. Her yerin karıştığı son şükran günündeki kusmaları bile geçtik. Bu kız sonsuza kadar indi yiyemeyecek.

0: Hemşire. Hanımefendi, hanımefendi, hanımefendi.
1: Evet.
0: Verdiğin onca sıvı, kusura bakma hemşire ama klozeti kullanabilir miyim müsaitse?
1: Bence olduğun yerde kalman daha iyi. Başının dönmesini istemeyiz.
0: Lütfen, lütfen hanımefendi, bana o şeyi kullandırtma.
1: Bir saniye önce bayandım, şimdi hanımefendi oldum.
0: Lütfen hemşire hanım, yavaş yürürüm.
2: Hemşire, ben onu götürebilirim. Zaten burada yerleri silmeyi bitirdim.
1: Tamam. Ama yavaş ol. Yere düşer ve kafasına vurursa suç senin.
2: Tabii tabii.
0: Biraz yardım gerekebilir.

0: Ne oluyor burada?
1: Ne? Beyaz olmanın nasıl olduğunu hiç merak etmedin mi ha?
2: Hey, hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Seni kadar! Gel buraya! Gel! Al bakalım! Evet! Ne oldu? Hey!

0: kendime.
1: Çekilin, yol verin. Ben müdür Burns. Cezaevi için kırmızı kod veriyorum. Bu bir tatbikat değildir. Bütün gardiyanlar ve çalışanlar kod 14 tecridine gidecek. Tekrar ediyorum. Bu bir tatbikat değildir. Ne yapıyorsun?
2: Rapor ediyorum. İsyana dönüşebilir.
1: Koy şunu yerine. Kapat telefonu. Monroe'da isyan olmaz.
3: Biri ikiye dök.
4: Tamam.
3: İkiyi üçe dök.
4: Evet.
3: Üçü dörde dök. Ve kaç.
4: Ne?
3: Kaç!
4: Ne oluyor burada?
5: Seninki de mi çalışmıyor?
4: Evet.
5: Ara kattaki tüm postlar çalışmıyor. Hiçbir kart çalışmıyor.

0: Meli, ne yaptın sen?
1: Evet. Merhaba. Sanırım birileri büyümüş. Adın neydi minik Logan?
2: Meli.
1: Meli! Meli, Meli, Meli. Kediyle uyaklı. Güzel.
0: Susar mısın?
2: Çantada ikiniz için de kıyafet var. Clyde, senin için özel bir şey koydum.
0: Teşekkür ederim Mel. Bayağı hızlı sürüyorsun arabayı.
2: Gidecek daha çok yol var. Yani hız yapacağız demek bu.
0: Daha satılmamış bir arabayla 100 kilometreden fazla hız yapmak mı? Acaba sen kenara çekilmek için davetiye mi çıkarıyorsun? Kaşınıyor olabilir misin?
2: Pazar günleri herkesin tatili. Polislerin bütçeleri kısıldı. Önümüzdeki 40 kilometre boyunca sadece bir devriye olacak.
0: Ama yine de olur, tamam mı?
2: Halledildi.
1: Meli, burada çıplak olmak üzereyim. Yani dikizlemek yok. Dikizlemek yok dedim.
0: Kolumu verir misin lütfen?
1: Bunu mu?
3: Evet efendim. Ben ne gördüğüme %100 eminim efendim. Mor 77 model bir klasik. Evet efendim.
4: Ehliyet ve ruhsat hanımefendi.
5: Affedersiniz ama kiliseye gidiyorum ve bunun için zamanım yok.
4: Araçtan çıkın hanımefendi, bir daha söylemeyeceğim.
5: Bu ne saçmalık böyle? Ben ne yaptım ki?
4: İşbirliği yapmanız gerekiyor hanımefendi. Ehliyet ve ruhsatınızı...
6: Şunu gördün mü?
4: Neyi göreyim? Buraya odaklanmam gerekiyor. Bu kadını içeri almalıyız.
7: Queen'de yarış için güzel bir gün.
8: Kuzey Carolina'ya hoş geldiniz. Sur eyaleti.
7: En büyük ve en uzun süren yarışı. 600 kilometreyi tamamlamak için tam 400 tur sürecek.
9: Mike, izleyicimiz hikayelerden biri de 2 yıllık aradan sonra yarışlara geri dönen Dayton. Jeff, bir süre sonra direksiyonun başına geçmek nasıldır biliyorsun. Bu adamın yarışı önlerde bitirmesini gerçekten bekleyebilir
10: miyiz? Asıl soruda bu zaten DW. Evet, aşırı derecede zor bir durum. Son arabaya binişinden beri çok şey değişti. Arabalar, motorlar ve rekabet değişti. Bu kadar uzun süreden sonra direksiyonun başına geçmek için zihinsel ve fiziksel olarak odaklanmak gerekir ki bu çok önemli.
7: Odak, dayanıklılık ve disiplin. Dayton'un yoldan çıkmış rutinini çok iyi açıklıyor. Yarışa dönmesini beklerken onunla biraz konuştuk. Şimdi ekranlarınıza getiriyoruz.
11: Aracıma iyi bakan bir takım var. Her şeyin tam kapasiteyle çalıştığından emin oluyorlar. Bu yüzden kendime bakmam da gerekiyor. Çünkü sadece bir sürücü değil, atletim de. Gerçekten temiz yazılıma başlayınca zihnimde ve performansımda büyük bir fark

0: yalnızlık hissetmeye başladım. Yiyeceklerim için yazılım diyorum. Çünkü düşünürseniz bedeniniz sizin işletim sisteminiz. İşletim sisteminiz iyi çalışıyor gibi hissettirse de yanlış yazılımlar bilgisayarınızdan tam performans almanızı engelleyebilir. Hatta çökertir. Yani sadece temiz yazılımlar diyorum ki işletim sistemim tam performans veriyor ve tüm bunlarda yarışları kazanmama yardımcı oluyor.
1: Teslimatları hızlandırın. Kartları sonra hallederiz.

0: Pazarda hiçbir enerji içeceği normal boyutta değil, tamam mı? Sadece bugün için bu bebeklerden 10 kasa yaptırdım. Biraz yarıştan önce, bazılarını yarış sırasında içeceğim. 400 tur bittikten ve damalı bayrağı gördükten sonra Zafer'le beraber bu bebekleri yuvarlayacağız ha? Hepimizi aldın mı? Beni ve arabayı? Yarış üniformam var ama kask takmıyorum. Bunu görmelerini istedim ha?
1: Riko seviyemi çok yakından takip ediyorum ve şu an sahip olduğum enerjim bana yetiyor dostum.
0: Sen Max sürücüsü olacaksan içmem gerek. Belki de bu işkinin 4 senelik vergi borcunu ödeyeceğini düşünmelisin ha?
1: Peki abi.
0: Hadi.
2: Hadi Deyten hadi.
0: İçsene.
1: Hadi tamam.
0: Hadi.
1: Merak evet. Etmeyin.
2: Hadi bakalım. Yapabilirsin.
0: İç. Hadi, evet. Hadi.
1: Lanet olsun.
2: İç.
0: Evet.
3: Pekala, bana biraz nakit gerekecek.
4: Ne için?
3: Erzak, iş için.
4: Jimmy ve kardeşleri ne ihtiyacım varsa getirmeyecek miydi?
3: Jimmy getiriyorlar ama beklenmedik bir şey çıktı. Anlaşılan kardeşlerin başarılı olmuş. Susadın mı?
4: Hayır, olmaz.
3: Sadece bir tane.
4: Olmaz
3: hadi,
4: dedim.
3: Vaktimiz hayır. Var, hadi. Hayır. Merhaba güzellik. Bir tane şunlardan verir misin?
5: $10 bir tane daha ister misiniz?
3: Şey ya, elbette isterim. Barbie bebek. 2 paket de şu jelibonlardan alayım.
6: Müdüriyet konuşuyor. Tamam mı?
7: Gardiyanlarımı serbest bırakıp barışçıl şekilde teslim olmak için...
6: Peçete talebinde bulunduğunuzu görüyorum, öyle değil mi? Müdür olarak... Hapishane kütüphanesi için taht oyunları rafına ejderhalarla dans kopyası koyabilirim.
2: Evet.
6: Ama tek sorun şu. Kış rüzgarları ve bir bahar rüyası daha basılmadı. Onları bulamayız. Anlatabiliyor muyum?
2: Hayır.
8: Olamaz.
6: Kontrol edemeyeceğim şeyler için bir şey yapamam.
9: Bu tamamen saçmalık. George R. Martin, kış rüzgarlarını 2 sene önce yayın evine verecekti.
6: Gerçek teslim tarihi buydu, biliyorum ama burada öyle yazıyor. Bunları size okuyorum ve aynı zamanda Martin'in terfi gibi bir şeyden dolayı yazma takviminin aksadığı da yazıyor. Yani kış rüzgarlarını tamamlayamamış. Anlatabildim mi?
9: Hiç mantıklı değil. Geçen ay federal hapishaneden gelen 2 adam güzel kadın ve ejderhaları hakkında bir sürü yeni şey biliyordu.
6: Şimdi sanırım o 2 mahkum bunları muhtemelen diziyi izleyerek öğrenmiştir. Tekrar size söylüyorum. Dizi öne geçti. Artık kitapları takip etmiyorlar.

0: Hadi şu şeyi patlatalım.
1: Araçlar yerinde ve yarışa hazır. Mike, anma gününde 600 kilometrelik bu yarışı izlemek bir şereftir. Uç uç uç uç uç. Canlarınızı feda edenler için yarışalım çocuklar, evet.
0: DW senden bahsediyor. Ne o? Jimmy'yi kapı anahtarına falan mı bıraktın?
2: Evet.
0: Buluşmamız için.
2: Öyle bir şey. Bak şunu unutma, tamam mı? Yuvarlanacaksın. Tereddüt etmeden. Yuvarlan gitsin.
0: Neden bahsediyorsun sen? He? Orada ne var?
2: Dediğimi unutma, yuvarlan.
0: Hadi ama. Yuvarlan, yuvarlan. Ya. Çok kanalından bahsetmemiştin.
2: Haklısın.

0: Hey! Hey, vakit geldi.
1: Ha, gelin. Ne demezsin?
0: Hadi amaco, sana her şeyi söyleyemezdim, değil mi?
1: İkinizin de canı cehenneme. Çöp kanalı mı? Birkaç şanssız logunla iş yapınca böyle oluyor işte. Bunlar beyazlatıcı kalemlerim.
0: İki beyazlatıcı kalem, bir plastik torba, istediğin gibi.

0: Bana tüpü ver.
1: Bekle, bu kadar mı?
2: Bunun önemli bir şey olduğuna inanmamız mı gerekiyor?
0: Şimdi hazır mısınız?
1: Hayır, dur bekle. Bu kadar mı? Bir plastik torba, beyazlatıcı kalem, sahte tuz ve jelibon var. Bombamız bu mu?
0: Ona bomba deme. Kasa ne kadar uzakta?
1: Ya 20 metre kadar, bilmiyorum, belki 30.
0: 20 mi 30 mu? Burada bilimle uğraşıyoruz, anladın mı?
1: Gizli içeriğimizin jelibon olduğunu görünce bombamız patlayıcı aletimizden bilim çıkacağını düşünemedim. Birden işte ne bileyim
0: bak,
1: ben ya?
0: Kendin söyledin. Güvenlik yüzünden patlayıcı getirmedik. Şimdi patlamayı yaratmak için potasyum klorat gerekiyor, anladın mı? Beyazlatıcı kalemlerle saf sodyum klorat var. Potasyum klorat ve çakma tuz olunca iyonları eşit derecede dağıtmaya başladık. Şeker artı potasyum klorat eşittir. İki gaz ve bir katı madde. Buna ısı katarsan enerji elde edersin. Enerji ışık, patlama ya da benim sevdiğim kelime Jobang.
3: Ne o? Dinamit falan kullanacağımı mı sandınız yoksa, ha?
1: Şey, evet, birazcık öyle
2: evet,
1: sandım.
2: Ben de kalın çelik duvarları geçmek için bolca dinamit kullanacağını zannetmiştim.
0: Duvarı patlatmaya gerek yok. İçeri giriş yolumuz teslimat sistemindeki tüpler. Bakın baylar, daha önce söylediğim gibi... Hazır mısınız?

0: Geri geliyor.
1: Yatın.
2: Kıpırdama.
3: Kıpırdamıyorum.
2: Nefes de alma.
3: Almıyorum.

0: Ne yapıyorsun? Dur, dur.
1: Aa, sorunu şimdi anladım. Poşetin ağzını çok bükmüşüm, evet.

Keselowski dıştan geliyor. Arkasında başka kimler var peki? Gerçi o kadar kolay vazgeçmeyecek bence. Oldukça sakin gibi.

0: Haber ver.
1: Merkez? Ne çeşit bir duman? Buradan her şey yolunda görünüyor. Çalışan alarm da yok.
2: Neler oluyor?
1: Bayilerden biri teslimat borusundan duman geldiğini söylüyor.
2: Yangın yoksa neden duman olsun? Birkaç adamı gönder de ne olduğuna baksınlar.
1: Peki efendim.

0: Ben de oya, sen Batı'ya.
1: Tamam. Evet. Geliyor. Bunu duyabiliyorum.
2: Pekala, hadi.
3: Hadi. İşte bu bebeğim. İşte bu. Hadi Cimi. Hızlandır. Evet. Hızlandır şunu. Hadi.
2: Çıkmadık bile.
3: Hadi Cimi. Hızlandırsana şunu biraz daha.
1: Hadi dur, hadi. Dur.
3: Yavaş.
2: Buradan çıkmadık bile. Ne yapıyorsun?
1: Yeter şunu hadi.
2: Yeter.
3: Geri al şunu.
2: Şu hale bak.
4: Basınç. Nöt. Vakum.
5: Oh Tanrım.
2: Ne oldu?
6: Kolumu çektin ama.
3: Benim değil, senin suçun bu.
2: Çalıştırmamız sen
3: bir
2: söyledin.
3: Bir makineyi bile nasıl kullanacağını
2: geri
3: bilmiyorsun.
2: Geri almamız sen söyledin.
3: Senin
2: adamın
3: suçun.
2: Adamın kolu tamam gitti be.
3: Senin. Bu senin suçun.
2: Bir dakika, içinde bir yerde sonuna kadar gitti mi?
6: Hayır. İçine falan girip mı bakmam kaldı lazım. Jimmy, hortumu çıkarmama yardım et.
3: Hayır.
7: O senin kolun değil.
3: Hadi. Onunla
7: sen kolunu Irak'ta kaybettin, tamam mı? O şey sadece plastik bir parça. Yani kolunu artık geri alamazsın,
8: evet,
7: biliyorsun.
8: Evet, kolunu geri alamazsın, doğru. Ama kol olarak kullandığın plastik bir parçanın yenisini bulabiliriz.
3: Clyde.
5: Buradan bir sürü para çıkarabiliriz, anladın mı? Bu işi bitirmemiz gerek, hadi.
6: Onlarla mısın sen?
8: Tabii ki bizimle. Bunların hepsi onun fikriydi. Evet. Tabii bunu sesli olarak söylemeyiz çünkü Irak'ta kolunu kaybetmenin onun suçu olduğunu biliyor.
7: Abinin evet, futbol yıldızı olmasaydı gidip askere yazılmayacağını herkes biliyor.
5: Bu doğru, evet.
7: Ağır abi olacaktı yani. De oynayacaktı. Buralarda böyle bir şeyi başarabilen hiç kimse yok. Sen de diğer beyaz iş

0: işe yaramaz kömür madencilerinden biri
1: Logan
0: olacaktı.
1: Logan
0: tamam
1: aile lanetti.
2: Kesin sesinizi. İkiniz de...
0: Biz bu hırsızlığa eklenen değerleriz, no. tamam mı? Böyle davranma hakkı olan biri varsa o da biziz.
2: Evet, ben kardeşler işi beğenmedi mi? Hı? Bir sorun mu var?
0: Evet. Tarihi değiştirdin, her şeyi taşıdın. Bütün iş kökünden değişti.
2: Çünkü tarihi değiştirmek zorundaydık.
0: Katılımımız için gereken şartları biliyordun. Hı-hı. Bu işi seninle birlikte yapmak için ahlaki bir neden gerekiyordu. Kız kardeşinle uğraşmak için o mağazaya dönmek bize evet. uyardı, tamam mı? Ama tarihi değiştirdiğinde her şey tam tersine döndü.
3: Ve kimseye zararı olmadı. Güzel bir şey. Amerika
0: sanki,
3: gibi.
0: Sanki bize Amerika'yı incitiyor gibi hissettiriyorsun. Yani tarihi değiştirmen ahlaki koşulumuza göre gereksiz bir ihlal.
2: Sana gereksiz ihlal ne
4: yapıyorsun? Sorun yok, sorun yok, tamam mı? Çeneni.
5: Bak, bu işi bitirmemiz gerek. Şimdi git kardeşinle konuş hadi.
2: Bırak. Dur dostum. Dur dostum. Hey, ben senin abinim. Tamam mı? Ve her zaman yanındayım. Sana 20 tane yeni kol alacağım. İstersen 100 tane. Kimse fark etmeden işe dönmeliyiz şimdi. Tamam mı? Hadi bunu bitirelim. Oldu mu?
6: Kolu bulacaklar ve gardiyanlar kahvaltıda hücreme
2: Hayır,
6: gelecek.
2: Hayır bulamayacaklar çünkü ben bulacağım. Ben bulacağım söz veriyorum. İnan bana.
7: Müsait miyim?
8: Bu palyaçoların önüne geçmesine izin ver.
7: Bir delik var. Geçebilirim.
8: Geride dur. Orası çok sıkışık. Arada kalacaksın.
7: Ya noktalar görüyorum.
8: Kayıyorsun.
7: Sanırım İşledim sistemim çöküyor.
8: Çarpacaktın.
9: Ne buldun?
10: Hiçbir şey yok.
9: B seviyesine gidelim.
10: Tamam.

0: Bekle, dur. Nereye gidiyorsunuz?
1: Çöp turu.
2: Aşağıda duman kokusu aldınız mı?
3: Hayır. Çünkü küçükken ikimiz de koku duyumuzu yitirdik.
1: Kızıl hastalığı geçirdik. Yansak bile haberimiz olmaz yani.
0: Götürün şu arabayı.
3: Tamam, teşekkürler. Tamam. Pekala.
0: Bir sorun var.

0: Dur dur. Bu nedir?
1: PTT havalandırma sistemi. Sigara içmek yasaktır. Hey! Kardeşlerin şimdiye dönmeliydi. Niye gidip bakmıyorsun?
2: CMC mülkünde sigara içilmez.
3: Aa tabii ya. Ondan mı buraya koymuşlar sence?
0: Yine de onu söndürüp işine dönmen gerekiyor.
3: Dışarıya çıkmak için 1200 metre yürümem.
0: Sana mola bitti dedim dumanlı.
3: Her pakete 4 koymanın bir nedeni var. Her biri 4 dakika sürüyor.
4: Aça basıyor musunuz?

0: Aç yazmıyor. Başlat yazıyor ama açılmıyor.
1: Durdurun şunu.
0: Ne?
1: Durdur şunu.
0: Başlamasını istediğimizi sanıyordu.
1: Öyle ama durması gerekiyor.
2: Yani başlamamalı mı?
1: Başlatmamız gerek ama neden açılmadığını bulana dek durdurmamız gerekiyor.

0: olmaz.
1: Hey hey hey. Hı. Duman kokusu aldın mı?
0: Duman mı? Yok. Tek aldığım koku tekerlek yanıkları.
1: Tamam, teşekkürler. Devam et.
0: Tamam. Boş ver seni.
2: 3, 2, evet. Bekle. Tamam. Dur. Bir deyince mi yoksa şimdi deyince miydi?
3: 3.
0: Şimdi deyince.
3: Durun.
0: Hadi. 3, 2.
2: Tamam.
0: Aydan çıkaracaksınız. Zincir sıkışmış.
2: Oo.
0: Tamam. Hadi şimdi dene. Evet, gidiyoruz. Gidelim. Daha geri döneceğiz. Hey, in oradan, in oradan. Sana bulacağım
3: hadi
0: dedim.
3: Hadi gidelim.
0: Ya.
4: Bulacak mısın?
0: Bulacağım, inan bana. Hadi. Başlamalıyız, hadi.
3: Hadi koca adam, hadi.
0: Hadi.
5: Hey, öyle çekip gidemezsin. Bana borçlusun.
6: Direksiyon başındayken değil.
5: Sözleşmen diyor ki...
6: Sözleşmem diyor ki... Aşk Simidi şirketi ki bu sensin... Anlar, bilir ve kabul eder. Ki iki sevgili... Ki bu benim onun ortağı çalışanı... Ya da ortak girişimcisi değildir. Arabalardaki sürücüler yarışları kazanır Max. Kimse bitiş çizgisinden geç diye sana içki vermez. Yani çeneni kapat, yoksa ben kapatırım.
5: Ödemeyi durdur kelimesinin anlamını biliyor musun? Hey! Sen o adamsın.
7: Meli şimdiye dek dönmeliydi.
8: Meli halan genelde söylediğini yapar tatlım. Birkaç dakika daha bekleyelim. Ve umalım ki Logan gibi davranıp diğerleri gibi sorumsuz biri olmaz. Güzel.
9: Her şey tamam mı?
4: Çıkarken biraz tümsek vardı ama sıkıntı yok.
9: Kolun, yani elin nereye gitti?
3: Gidebilir miyiz artık?

0: Yemekhanedeki yangın alarmı devreye girdi.
1: Müdürüm, bunu ihbar etmeliyiz.
2: Monroe'da asla yangın çıkmaz.
3: Efendim, o muhafızların ne durumda olduklarını bilmiyoruz. Ölmüş ya da kötü durumda olabilirler.
2: Ölümden daha kötü ne olabilir sence? Boşver, ihbar et.
1: Monroe hapishanesinde 3 yangın alarmı var. Lütfen hemen yola çıkın. Yemekhanede
4: yangın olduğu ihbarını verdiler. Tekrar ediyorum. Monroe hapishanesi...

0: Saçına spreyi bununla yaptığını söyleme bana. Bu onun saçını imdat yastığına çevirir.
1: Ben elimden geleni yaptım. Sen geç kaldın.
0: Sanki kızının saçını daha önce hiç taramadın.
2: Keşke kavga etmeseniz. Beni geriyorsunuz.
0: Haklısın bebeğim.
2: Babam burada mı?
0: Onu görmedim. Aceleyle çıktım. Baban geleceğini söyledi mi?
2: Evet. Neden?
0: Bilmiyorum. Çalışacağını falan düşündüm.
1: Affedersen otoyoldaki iş mi?
3: Kovulduğunu duymuştum. Bu konuyu açmaması garip.
0: Prenses gibisin. Harika olacak.

0: Kaçmışsındır sanıyordum.
1: Seni yalnız mı bırakacaktım güzelim? Asla. Tecrit başladığında kapının diğer tarafında kaldık. Gerçekten korkunçtu.
2: Yetenek yarışmasında Sadie Logan Rihanna'dan şemsiyeyi söyleyecek.

Bu şarkıyı seçtim. Çünkü babamın en sevdiği şarkı.

0: Onu nereye koyacaksın?
1: Ödül kasası yapabilirim.
0: İhtiyacın olacak. Peki, bir sürü ödülün var.
2: Sarıl bakalım.
1: Seni seviyorum
2: ben
1: baba.
2: Ben de seni seviyorum. Kasları göreyim. Evet.
0: Seni seviyorum.
1: Görüşürüz. Seni seviyorum.
2: İyi geceler Joe.
3: Evde görüşürüz Bobby.
4: Tamam.
3: Bu da ne? Arabama ne oldu? Şaka mı bu?
5: Hey ortak, nereye böyle? Onca yolu tek başına mı gidiyorsun? Seninle gelsem olur mu? Aa, olur mu? Tamam.

0: Yetkililer çalınan paranın Charlotte otoyolunda bulunduğunu doğruladı. Bazıları buna çiftçi soygunu diyor. Kaynaklara göre isimsiz bir ihbar polisleri benzin istasyonuna yönlendirdi ve hafta sonu yaşanan hırsızlıkla bağlantılı terk edilmiş bir kamyonet ve para buldular.
1: Kamyonet geçen hafta çalıntı olarak bildirilmişti. Adli tıp ekibimiz olay mahallinde. Olay yerinde birçok...
2: Kendinize güvenmiyorsanız neden o kadar parayı çalma zahmetine girersiniz ki?
3: Korkmuş olmalı.
4: Şu anda hırsızların kim olduğu belli değil. Ancak ekibimiz olay mahallinde. Kamyonet çiftçilerin kullandığı bir tip kamyonet olduğu için buna çiftçi soygunu deniyor. İçinde birkaç parmak izi bulundu ve bu adliyeye gönderildi. İhbarlar gelmeye devam ediyor.

0: Herkesi sabah 6'da çağırdık. Hafta sonu boyunca yarış yüzünden çalışamadık ama her şey cuma günü bıraktığımız gibi.
1: Bugün kaç kişi çalışıyor?
0: 40'a yakın ve biraz zaman sıkıntımız var. Çünkü sezon başladığı için her şeyi toparlamamız gerekiyor. Bu hafta buradan çıkacağız.
1: Tüm adamlarından parmak izi istiyorum.
0: Tabii. Ama bütün işçilerin her zaman koruyucu eldiven giymesi gerekiyor. Sendika kurulu.
1: Sendika kurulu mu?
0: Evet.
2: Harika. Ajan Grayson, çok iyi bir tanığımız var artık. Hırsızları gördüğüne ve teşhis edebileceğine dair yemin etmiş.
3: Evet, onları gördüm. Kim olduklarını da biliyorum.
1: Baştan başlayalım. Onları nerede gördün?
3: Tünelde. Yarıştan sonra duş ve dolaplara gidiyordum.
4: Bir laf vardır. Ya kur ya da çeneni kapa. Ben çenemi kapıyorum. Evet, kapıyorum.
5: Bu da neydi böyle? Sen kendine sürücü mü diyorsun? Daha önce hiç dönüşte sıkışmadın mı?
6: Zehrinden içmek istemediğimi söylemiştim. Kalp krizi geçirdiğimi sandım.
5: O zehir senin...
3: Hey! Sessize alır mısın lütfen? FBI'ye ifade vermeye çalışıyorum.
5: Dediğim şeyi içersin, dediğim şekilde
3: İki sürerdim. Kişiydiler. Bir tanesi I-17 otoyolu kıyısında bir mekanda barmen. Tek kolu var. Yanındaki adamı tanımıyorum.
1: Barmeni nereden tanıyorsun?
3: Bir süre önce barda kavgaya karıştım.
1: Barmenle mi?
3: Hayır, abisiyle.
2: Abin bir mi iki mi kolu var?
3: Abisinde ikisi de var.
1: Neden kavga ettiniz?
3: Hatırlayamıyorum.
1: Bardaki kavgayı kazandın mı peki?
3: Tabii ki kazandım.
1: Yani yarış sırasında tünelde tek kollu bir barmen ve kimliği belirsiz bir erkek gördün. Ne yapıyorlardı peki?
3: Sadece yürüyorlardı. Ama şüpheli şekilde tabii.
1: Şüpheli derken?
3: Orada olmamaları gerekirdi. Bu bile yeterli.
1: Televizyonda hırsızlık haberlerini görene kadar bundan kimseye bahsetmedin mi?
3: Doktorlar burnumu düzeltiyordu, tamam mı? İyileşme sürecindeyim.
2: Yani bu yaraların hepsi kardeşlerle yaptığın son kavgadan mı?
3: Barmen kardeş. Tünelde bana yumruk atan oydu.
2: Tek kollu.
3: Sürücüm Dayton White'a sorun. Bunlar olurken o da oradaydı. Beni destekleyecektir.
2: Evet, ihbarında onun ifadesini destekleyeceğinden bahsetmişsin, değil mi?
1: Bugün Dayton White'la görüştük. Yarış sırasında seninle tünelde bulunmadığını söyledi. İki şüpheli adam görmemiş ve neden söz ettiğine dair hiçbir fikri yok.

0: Konuştun mu onunla?
1: Bence o iyisini bilir. Evde değilken karavanın yanında durdum.
2: Hoş geldiniz.
1: Sanırım çoğu eşyanı aldım. Kitaplarını sevdiğin kesin. Biraz posta da var orada.

0: Ziyaret kayıtlarına göre Jimmy Logan, ki kendisi otoyol işletmesinden yeni kovulmuş, kardeşi Clyde'la birlikte buraya Joseph Bang'i 15 Nisan'da görmeye gelmiş. İkinci bir ziyaret için 2 gün sonra bir daha gelmiş. Şimdi görüşmenin sadece görüntü kayıtları var. Yani ne konuştuklarını bilmiyoruz. Ama sonraki hafta Clyde Logan bir marketin içine dalmış ve 90 gün hapis cezası almış.
1: FBI dosyanızda oldukça bilgi var gibi yani. Ben size...
0: Bunun rastlantı olduğunu düşünmüyorsunuz değil mi?
1: Hayır, pek sayılmaz. Buraya gelen suçluların diğer suçlularla arkadaş olmasına şaşırıp şaşırmadığımı soruyorsanız, hayır şaşırmadım.
2: Clyde Logan ve Joseph Bang 28 Mayıs günü buradalardı. O gün hapishanede hiçbir türlü sorun yaşanmadı mı? Ne diyorsun?
1: Hayır, sorunumuz olmadı.
2: Tabii, çünkü Monroe itfaiyesinden o gün 20.30'da birden fazla araç gönderdikleri söylendi.
1: Mutfakta küçük bir yangın çıkmıştı. Ama hapishanelerde böyle şeyler sorun sayılmaz. Hapishanelerde yangın çıkarsa birden fazla araç göndermeleri onların kurallarından biri. Büyütecek bir şey yok. Çünkü birkaç dakika içinde söndürüldü.
0: Bu iki mahkumun buradan kaçıp soygunu yaptıktan sonra hapishaneye geri dönmediğine emin misiniz acaba?
1: Vay canına. Hayır. Hayır Ajan Grayson, burada 9 senedir müdürüm. Ve tek bir şey söyleyeyim, Monroe'da kaçma sorunu olmaz.
3: Hırsızlık konusunda ne düşünüyorsun?
4: Ona Ocean's 11 dediklerini duydum. Çünkü kamyoneti marketin arkasında buldular.
3: Onlara taşralı hırsızlar diyorlarmış. Çünkü soygunu yapanların buralardan olduğunu düşünüyorlar. Umarım onları asla yakalayamazlar.
5: Peki araştırma ne durumda?
6: Bir şey söylemek istiyorum. Bakın, suç Charlotte'da yapılmış olsa bile paranın burada bulunması durumun ciddiyetini arttırıyor. Tüm yerel ve federal görevliler bu işe bakıyor.
1: Yemekle ilgili sorun var mı Mahmut?
7: Hayır, yok yani müdürüm. Sorun yok, hayır.
1: Miden rahatsız etmiyor yani.
7: Hayır müdürüm, etmiyor. Sorduğunuz için teşekkür ederim.
8: Pisliğini temizlesen iyi olacak.
9: Hemen.
7: Tabii.
1: Ha? Sen bana ne dedin mahkum?
8: Yürü.
7: Teşekkürler.
0: Peki ya şikayetçi olan kovulan işçi? Tek kollu barmenin abiyi?
10: Jimmy Logan soygundan 6 hafta önce kovulmuş. Max Chipley'nin yarış sırasında gördüğünü iddia ettiği kişi tek kollu kardeşi Clyde. Ama Clyde Logan'ın orada olma ihtimali yok. Çünkü soygun günü Monroe hapishanesinde yatıyordu. Yani o gün orada değildi.
0: Kusursuz mazeretleri sevmem. Jimmy Logan'ın telefonuna göre yarış sırasında neredeymiş?
10: Jimmy Logan'ın cep telefonu yok. Faturayı ödeyemediği için 3 ay önce kapatılmış. Ayrıca 1983 model F-150 sürüyor. Yani GPS de yok. E-posta yok. Sosyal medyası yok. Çevresindekilerin sosyal medya hesaplarında birkaç şey bulduk. Ve yarış sırasında Vali Viv listesi.

0: Abin nasıl?
1: Bilemiyorum.
0: Onunla konuşmadın mı?
1: Hayır.
0: Bir kere bile mi?
1: Hayır.
0: Çok garip bu. Çünkü hep acayip yakındınız.
1: Son duyduğuma göre kızına yakın olmak için güneye taşınmış.
0: Ne kadar güneye?
1: Lynchburg. Kocası yeni galeri açınca eski karısı oraya taşınmış. Taşındılar mı?
0: Pekala. Onunla konuşursan eğer... Konuşmak istediğimi söyle.
1: Konuşacağını sanmıyorum.
0: Bütün parayı neden geriye verdiğini söyledim sana.
1: İkramımız olsun.
0: Çok cömertsin.
2: 6 ay geçti ve tutuklama yapmadınız. Bu arada yerel halk hırsızlardan kahramanmış gibi bahsediyor. Yani devam edip bu olayı arkamızda bırakmak istiyoruz. Hepsi bu. Size de uyarsa. Tamam mı? O zaman... Tekrar teşekkür ederim.
3: Son bir soru.
2: Buyurun.
3: Dönmeyen para için sigorta şirketinden para aldığınızı söylediniz.
2: Evet, doğrudur. Hı.
3: Haftalardır muhasebecilerle burada kayıtları ve fişleri inceliyoruz biz. Ama kimse tam olarak ne kadar paranın çalındığına dair bilgi vermemişti.
2: Evet, şimdi çok karmaşık bir durum. Belirli bir
3: evet,
2: algoritması var.
3: Evet, karmaşık algoritmaları biliyoruz. Ne kadar çalındığını bilmiyorsanız alacağınız parayı nasıl hesapladınız?
2: Ben muhasebeci değilim ve bu konuşmalar yapılırken orada da değildim. Ama Charlotte Otoyolu'nun tek umrunda olan şey durumun istediğimiz şekilde çözüldüğünü bilmek diyebilirim.

0: Vay ne yaman?
1: Aa, bu senin adına gelmiş. Bağış kutusundaydı. Ah, ama heyecanlanma bence. Pastel boyalı bir manyak olmalı. Anlar

0: Merhaba.
1: Merhaba. Yeni iş mi?
0: Evet. Mevsimlik bir iş. Umarım beni tutarlar ama. Eve yakın olmak güzel.
1: Girmek ister misin?
0: Hayır, hayır, hayır. Beklerim.
2: Baba!
0: Merhaba. Ne haber? Tamamen smaç. Onu ne zaman geri istersin?
1: Senin için ne zaman uygunsa. Buralardayız.
0: Tamamdır.
2: Beni bekleme.
0: Pekala, mini golf oynarız diye düşünmüştüm. Hem yeni go-kart arabaları var.
2: Sonunda gelato yediğimiz sürece olur.
0: Gelato mu?
2: Evet.
0: Şık bir dondurma falan mı o? Gösterilerden dolayı dondurma yemediğini sanıyordum.
2: O işleri geçtim artık. Son zamanlarda yemek pişirme sanatına sardım.
0: Yemek ne?
2: Aşçılık işte. Son zamanlarda hep izliyorum.
0: Ciddi misin?
2: Evet, bir sürü şey öğreniyorum. Mesela gelato sadece şık dondurma değil. Dondurmadan daha az karışma derecesi var ve böylece içine daha az hava giriyor. Bu yüzden çok yumuşak bir yapısı var.
0: Karıştırma derecesi ha?
2: Evet, karıştırma derecesi. Makinelerdeki çarkların hareket hızı. Bazen paletlere kürek diyorlar.
0: Evet, ne olduğunu biliyorum. Kürek. Sanki kürek, bel ve çapa gibi yani, değil mi?
2: Hayır baba.
0: Ne? Ne olduğunu biliyorum.
2: Ama evet. Onlar değildi.
0: Ren geyiklerinin dondurma yaptığını bilmiyordum ama.
2: Yapmıyorlar zaten. Komiksin.
0: Sensin komik. Ayrıca komik görünüyorsun.
3: Sahilin güvenli olduğunu ve parayı almaya gidebileceğimizi nasıl bildiğini bana hiç söylemedin.
0: Yani telefon şirketleri faturanı ödemen için 60 gün veriyor.
3: Evet.
0: Şey, birkaç gün geç kalırsan hattını kapatıyorlar.
3: Yani?
0: Faturamı neredeyse 6 aydır ödemiyordum ben. Telefonumu dinledikleri sürece onlarda kalabileceğini düşündüm. Bir hafta önce sonunda tamamen kapattım.
3: Gayet iyi.
0: Öyle.
3: Bunu tek başına mı düşünmüşsün?
0: Aynen öyle.
3: Bir loguna göre bayağı düşünmüşsün ha.

0: Merhaba Cimri.
1: Hey.
2: Pekala Ameli. Tüm şu Logan laneti hakkında ne düşünüyorsun?
0: Bu Clyde'ın teorisi. Hı. Üzerinde hiç fazla düşünmedim. Hı. Sence kaderimizde geçmişi tekrar etmek mi var?
2: Hayır. Ben hep geleceği düşünürüm.
3: Aa, tüh, kusura bakmayın. Hanımefendiye bir tane daha vereyim
4: evet,
3: mi?
4: Evet, boş bardakla kadeh kaldırmanın kötü şans getirdiğini söylerler.
3: Öyle derler, doğru.
4: Tek başına kadeh kaldırmak da kötü şans getirir ama. Yani kendine de bir bardak koy ve bana uğursuzluk getirme.
3: Bu bara daha önce gelmiş olsaydım muhakkak hatırlardım. Buradan mı geçiyordun?
4: Evet, geçiyordum. Ama bir süre kalacağımı sanıyorum.
3: O zaman bir süre kalmana içelim.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
6: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

Han, davetiyeleriniz gelmiş. Bak burada. Ya biraz enteresan olmuş ama. Bakmak ister misin? Bir baksana. Bir de yani bir şey soracağım. Mesela siz kendiniz mi karar verdiniz bunları bu şekilde yapmaya? Merak ettik. Beraber mi?

0: Neyse merak etme sen. Daha vakit var. Değiştiririz bunları.
1: Değiştirmeyeceğiz baba.
2: Olmaz. Mümkün değil. Çocuk musunuz siz? Eşe dosta bunları mı göndereceğiz? Rezil mi edeceksiniz?
1: Göndermeyeceğiz. Ne onları ne de başkalarını göndermeyeceğiz. Çünkü nikah mikah olmayacak.
3: Bitti!
4: Çıktı hayatınızdan! Çekil!
5: Ne yapıyorsun?
4: Sen bu masaya geldiğinde hangi sandalyeye oturtuyordun onu? Buna mı? Ha, buna değil mi? Buna değil mi? Ha? Hangisi yoksa buna mı? Buna mı? Söyle bakayım.

0: sen?
1: Pardon pardon, bu seninkiydi galiba değil mi?
0: Senin sandalyendi bu.
2: Aa, ne olur.
1: Bu sana o almıştı değil mi?
2: Yapma
1: bu sana
2: ne olur.
1: Sana o almıştı.
2: Yapma yapma.
1: Ablama söylememişsin.
0: Abi yapma.
1: Olmaz ama olmaz ki böyle bak. Her yerde izi var. Her yerde izi var. Pislik içinde değil mi? Pislik içinde her yer değil mi abla? Ha? Ne yapacağız? Sizi nasıl siliyorsunuz onu? Nasıl siliyorsunuz? Nasıl temizliyorsunuz o izleri? Söyle bana. Söyle bana. Burunlama! Burunlama! Çamaşır suyu ya. Burunlama! Burunlama! Yeter mi abla? Ha, kaç şişe lazım? O izleri silmek için kaç şişe lazım? Söyle bana. Söyle. Ha? Var mı burada?
2: Ya dur.
1: Yeter mi? Yeter mi? Yeter mi? Ha? Yeter mi? Bir tane bardağı vardı. Kahve fincanı. Tek kartım olmayan şeye uydu kızım. Nerede lan?
2: Ne yapacaksın ha? Han lütfen. Hakan mutfağa sakın. Mutfağa giremezsin. Bana bak. Han sakın.
1: Bugün artık beni mazur gör abla. Bugün senin en mutlu günün değil mi?
2: Annemin tabakları!
1: Nereye attın o bardağı? Nerede?

0: Sen haklıymışsın. Sevmiyormuş beni. Son bir şey kaldı. Son bir şey.
1: Abla ne yaptı sana? Abla. Seni bu hale getirmek için ne yaptı sana bu kız oğlum?
2: Abla mutfağı buldu. Kırdı her şeyi. Her şeyi yıktı abla. Ben çok korkuyorum. Aklı gitmiş mi? Baba bir şey yap. Ne yaptı?
3: Kes sesini. Yeter. Yeter.
0: Biraz dağıttım ortalığı ama kusuruma bakmazsınız artık.

kapıya.

0: Hadi hadi artık, bitmedi mi hala? Hadi.
1: Affedersiniz, bitti zaten. Pardon Esen.
2: Han?
3: Han, onunla asla mutlu olamazdın zaten kardeşim. Kıyısından döndün. Üzülme, şükret, kurtuldun işte Han. Han, aç şu kapıyı, ne olursun Han.
2: Han. Han.
0: Ha?
2: İyi misin?
0: Geldim mi? İyiyim. İyiyim.
2: İyi misin Hakikat Hanım?
0: Uzun zamandır bu kadar iyi olmamıştım.
2: Niye azarladın o zaman kızı?
0: Bir şey demedim ki.
2: İyi. Sevindin mi o zaman madem iyisin?
0: İyiyim, iyiyim. Bir de son zamanlarda biraz sana da şey davranmış olabilirim.
2: Öküz mü?
0: Diyebiliriz, evet. Hava çok güzel bugün. Öğlen beraber bir yemek yedin mi?
2: Ben Gülben'le buluşacağım.
0: Güzel. Buluşun tabii. Sorun yok benim için.
2: Emin misin?
0: Eminim tabii damat bey. Kardeşimin mutluluğu benimkinden önce gelir.

0: Abla? Hayırdır, yüzünde güller açmış.
1: Allah Allah. Benim yüzümde hep güller açar Gülben. Şimdi size mis gibi bir kahvaltı hazırlayacağım. Hadi yine iyisin kız. Eline bir şey değdirmeyeceğim. Yırttın.
0: Oh oh. Demek ki Naci ile araları iyi. Oh oh. İyi olsun zaten. Aman bize bulaşmasın da.
2: Ne yaptın? Babanlarla düzeldi mi aran?
3: Düzeldi. Düzeldi evet ama barıştığımızı söyleyemedim.
4: Maalesef. Yalan söylemek zorunda kaldım. Yani kızacaksın biliyorum ama...
2: Aman boş ver. Başka zaman söylersin. Ona dertlen, buna dertlen. Nereye kadar değil mi? Dur, kahve söyleyecektim ben. Sen çay değil mi?
4: Olur, çayı.
2: Çiğdem selam. Demin için kusura bakma. Biz bir çay, bir kahve alabilir miyiz?
5: Çaylar iki olsun lütfen. Günaydınlar. Rahatsız etmiyorum bunu. Ne haber Esat?
4: İyidir. Sen?
5: Notunu aldım sabah. Çok tatlısın gerçekten. De şey kısmını anlayamadım. Çok üzgünüm, yapamayacağım derken... neyi kastettiğini, neyi yapamayacağını.

0: Esat sen bize bir müsaade.
1: Tabii.
2: Otur Esat. Ben bir şey bırakıp gideceğim. Bunu unutmuşsun bende. Lazım olur. Boşuna arama. Görüşürüz Esat.
1: Görüşürüz. Ne oldu abi ya? Han? Bana baksana sen. Ceylan. Sen ne yapmaya çalışıyorsun böyle ofisime gelip baskın yapar gibi? Rezil etmeye mi çalışıyorsun beni? Amacın ne senin?
2: Yüzünü karalamışsın.
1: İzinsiz çekilmişti. Gerekeni yaptım.
2: Hırsız gibi masamı dağıtmana gerek yoktu ki. İsteseydin fotoğrafın negatifini verirdim ben sana. Boşa zahmet etmişsin.
1: Ne zahmeti? Benim için zevkti.
2: Senin asıl derdin başka değil mi? O bonus oldu. Sen benim canımı yakmak istedin. Beni üzmek istedin. Mutlu musun peki ha? Hı?
1: Ne mutluyum ne de mutsuz. Hiçbir şey hissetmiyorum. Hiçbir şey. Sıfır.
2: Yalan söylüyorsun.
1: Söylemiyorum.
2: Söylüyorsun. Yukarıda az önce gayet mutluydun. Kendine keyif kahvesi söylüyordun. Zaferini kutluyordun.
1: Ne alakası var?
2: Oysa kahve çarpıntı yapar demiştin bana. O gece el vermeye geldiğinde.
1: Ne demek istiyorsun?
2: Belki de sadece benim kahvem çarpıntı yapıyordur sana. Hı? İstediğin kadar kendini kandır Han. Ama sen tüm gece benden uzak kalamadığın için geldin. İntikam falan hepsi bahane.
1: Ya ne intikamı? Çocuk muyum ben? Ama çok merak ediyorsan söyleyeyim. Evet, merak ettim. Acaba eskisi gibi hissedecek miyim? Bize dair diye. Maalesef. Biz diye bir şey yok. O yüzden sana dürüst olmak istedim. Çünkü diğer türlüsü haksızlık olurdu. Ama eğer seni üzdüysem...
2: Ne olacak? Beni üzdüysen özür mü dileyeceksin?
1: Eğer üzdüysem... Merak etme, geçer diyecektim. Tecrübeyle sabit.
2: Üzgünüm. Üzemedin. Bir daha denersin, olur mu? Gerçi emanetini getirdim ama... Sen gelmek için bulursun bir bahane.

0: Baba. Doydun mu? Doyduysan kaldıracağım onları. Hadi artık.
1: Ama ne vardı ki zaten doyayım?
0: Ay baba. El insaf, üç tane yumurtayı löplettin ya.
1: Hani yumurtasını yedim, ne var? İsraf mı olsaydı?
0: Allah, hakikaten sabah erkenden gitmiş mi, o ne yapmış? Ben hiç görmedim de. Merak ediyorsan kendisine sor Gülben. Ben bilemeyeceğim vallahi. Artık sergiye mi gitti, sanat aşkı mı tuttu bilemiyorum.
1: Ne sergisi, ne aşkı ya?
0: Han asla pas vermez ona. Ayrıca... sen de biraz mesafeni ayarlasan mı? Ben sana diyeyim. Hiç doğru bulmuyorum, biliyor musun?
2: Allah Allah. Şuna bak. Sen ne zamandan beri bana akıl vermeye başladın Gülben?

0: Sen geçmişi unuttuğundan beri abla. Sen bence aklının ermediği konularda çok fazla konuşma. Tamam mı? Ben ne yaptığımı gayet iyi biliyorum. Hapşe! Ana!
1: Çok yaşa kızım.
0: Yok ya, bir şeyim yok benim. İyiyim galiba. Ha. Bir şeyim yok.
2: Yok yok.
0: İyiyim ya.
2: Hayır galiba. Hayır, iyiyim ben. Bir şeyim yok, bir şeyim yok. Vallahi bir şeyim yok. Vallahi bir şeyim yok. Vallahi bir şeyim yok.
0: Hapse! Abla! Şifayı kaptın mı sen? Ne oldu? Olamaz. Yok bir şeyim. İyi iyi. İyi gibiyim. Tozdandır o kız. Doğru düzgün silmedin kesin etrafı. Yine geçiştirdin. Tozdan olmuştur o.
2: Abla sana bir şey soracağım. Bu Naci'nin kızı grip miydi yoksa soğuk algınlığı mı? Çok kritik bir soru abla.
0: Oh. Okulunda salgın var demişti Naci ama.
2: Eyvahlar olsun. Eyvah. Eyvah. Eyvah.
0: Olamaz kız. Ben her gün zencefille bağlıyorum. Benim bağışıklık sistemim çelik gibi ya.
2: Bak bakayım bana. Abla gözlerin içi kıpkırmızı. Ha, buradan görüyorum, kızarmışsın.
0: Ne? Ha? Anam! Gülben, camı aç Gülben. Babayı uzak tutun annen. Baba!
2: Baba! Baba! Çekil! Yaklaşma ablama! Uzak dur, çekil sakın. Değme oraya. Değme, çekil elini.
0: Baba üstüne geldi mi?
1: Tükürük mü? Ne gelecek üstüme?
0: Gülben, babayı al götür hemen banyoya. Elini yüzünü iyice sabunla, kolonya.
2: Kalk baba. Kalk baba, Allah aşkına nefes alma. Nefesini alma.
1: Ya bir durun, ne oluyorsunuz? Ebola mı oldu kız? Gülben, bak bakayım ablanın ateşi var mı?
0: Sakın! Sakın yaklaşma bana. Gülben, sen şimdi gidiyorsun mutfağa. Ben her tarafa elimi sürdüm. Maskeni takıyorsun. Çamaşır suyuyla, sirkeyle oraları bir kırkla, iyice temizle, sil, tamam mı?
1: Aman, bir bu eksikti.
2: Allah'ım, sen şimdi hasta mı oldun abla? Ne yapacağız biz?
0: Ben şimdi odama gideceğim. Her şeyle sen ilgileneceksin, tamam mı? Tabağıma, çanağıma sakın okuma, yaklaşma oraya.
2: Değme, değme, değme,
0: değme. Değme baba, değme.
1: Ya bir durun. Kızım, senin ateşin var mı? Bak bakayım.
0: Yani sanki var gibi ama acaba ben güneş enerjisi mi oldum?
1: Ne güneşi ya? Kış geldi, kar kapıda.
2: Baba, kötü kötü konuşma Allah aşkına. Abla, ben sana bir şey diyeyim mi? Ceylan geldi, onun o parfüm kokusu sindi eve, benim genzimi yaktı o gün. Ondan ne oldu acaba alerji?
1: Ceylan kim?
0: Ay Allah'ım, benim böyle bir içim üşüdü, ürperdi. Camı açtık diye mi?
2: Şey, vitamin. Vitamin alalım mı? Hani arayayım söyleyeyim mi? Vitamin getirsin.
0: Ya ben çok geç kaldıysam, ya ele geçirdiyse bu benim bünyemi.
2: Allah'ım sana affet, sen koş.
0: Baba!
2: Baba yeme!
0: Sakın!
2: Yeme, çıkar!
0: Ne? Yeme onu! Baba, mikrop içinde onlar. Allah'ım sen bizi affet, kurban olduğum Rabbim. Hepsini atmak zorundayım. İsraf oldular ama ne yapayım?
1: Ya burada en az 150 liralık peynir var be.
0: Baba, senin canından önemli mi? Gülben, al babayı götür hemen.
2: Tamam peki. Abla ben ne yapayım ben? Ben şey mi, çorba mı yapayım? Nane limon mu yapayım? Ne yapayım? Elim ayağım birbirine gitti.
0: Hayır, ne çorbası kız? Sakın. Önce mutfağı temizliyorsun. Sonra da odamı kapatıyorum kendimi. Banyoyu sakın kullanma yine. Arka banyoyu kullanmayın. Burada küçük tuvaleti kullanın.
1: Olmaz öyle şey. Ben duş alacağım.
0: Hayatta olmaz baba. Ben en son orada duş aldım. Giremezsin.
1: Safiye, sen banyoya girdikten sonra 4 defa çamaşır suyuyla siliyorsun. Mikropların anasını ağlatıyorsun zaten. Bir şey olmaz.
0: Olmaz dedim.
2: Nefes alma baba.
0: Kuluçka döneminde bitene kadar hiç kimse bir yere giremez. Ürerse mürerse size bulaşır vallahi, mahvoluruz. Gülben, bak babaya bir şey olursa, sana bir şey olursa ben mahvolurum ha. Bütün temizlik, bulaşık, çamaşır, Allah göstermesin, ev mahvolur, durur, hayatımız durur.
1: O zaman ben bir süre dönürümde kalayım, orada daha güvende olur.
0: Hayatta olmaz Gülben, babaya mukayyet oluyorsun. Tamam mı, gözünün önünden ayırma. Gerekirse odaya kilitle, orada kalsın.
2: Tamam.
0: Heh.
2: Baba.
0: Bana bak, Hana söyle maske alsın bol bol. Siperlik de alsın ha, maske işe yaramaz artık bu saatten sonra. Ben kendimi odama kapatıyorum. Tamam mı? Siz de hapşir. Anam, Allah kahretmesin. Benden daha da hayır gelmez. Karantinaya giriyorum. Allah'a emanet olun. Dua et Gülben.
2: Hadi, hadi git.
0: Hakkını helal et.
2: Hadi git Allah aşkına ya baba. Tüm tükürükler her yere saçıldı, her yere. Baba ya, ben Esat'la sosyalleşecektim. Hasta mı bakacağım ben şimdi şu halimle?
1: Naci içer, o baksın. Ne demişler? Hasta.

0: da sağlık da ölüm ayırıncaya dek. Bu işler böyle.
1: Allah'ım inşallah grip değildir, alerjik bir şeydir. Sen ablamı koru ya Rabbim. Çok kötü oldu. Değmesene baba. Hadi kalk, kalk kendimizi dezenfekte etmeliyiz. Kalk, yaklaş. Ah, değme Allah'ım. Burayı da yaksak mı?
2: Baya baya toparladın Tommy. İştahın da açıldı çok şükür. Sen nasıl hissediyorsun kendini?
3: İyiyim. Sen çok iyi baktın bana.
2: Biliyor musun? Seninle çok gurur duyuyorum.
3: Neden?
2: Çünkü Safiye'ye teşekkür ettin. Güzel bir jest yaptın. Büyük bir adım attın hatanı telafi etmek için. O yüzden.
3: Balı için üzüldüm. Gerçekten.
2: Biliyorum kızım, biliyorum.
3: Baba, ne zaman taşınacağız artık? Mutfağı bile yok buranın. Ha mutfağı olsa çorbayı sen yapardın. Onun yapmasına gerek kalmazdı.
2: İyi de kızım o mutfağımız olmadığı için değil, içinden geldiği için yaptı o çorbayı.
3: Olsun. Hem burada yaşayamayız. Ben kendi odamı istiyorum.
2: Tommy. Bak şimdi bana. Biz buradan taşınsak da, uzağa da gitsek, o her zaman benim hayatımda olacak. Anlıyorsun beni değil mi?
3: Annem gelecek. Çantamı toplayacağım ben.
1: Ay Allah'ım. İçimde yürüyorlar resmen. Ağzımda, burnumda, boğazımda hissediyorum ya Rabbim. Uf. Ah. Ah Tomri sah yaktın benim başımı. İnşallah ben de senin yüzünden babamdan olmam. Allah kahretmesin. Allah'ım ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım Allah'ım? Sen bana yardım et ya Rabbim. Allah'ım çok kötü oldum ya. Şimdi her taraf mikrop olacak. Eve inşallah yayılmaz, her tarafa mikrop yaymam inşallah. Temizleyemem de. Ay Allah'ım sen yardım et. Camları açmam, havalandırmam lazım. Yapamam, hiç halim de yok. Ay ateşim de çıkmaya başladı benim. Ben ne yapacağım ya? Sen bana yardım et ya Rabbim. Allah, burnum da akmaya başladı. Yataklara düşersem kim çekip çevirecek evi ya? Babam ölmez inşallah. Babam benim yüzümden ölmez inşallah. Naci'den mi yardım istesem? Kızına bile yardım edemiyor o. Daha ona bakamadı. Gülben desen saf aşık zaten. Gözü bir şey gördüğü yok. Hanın yüzünde meymenet yok. Ondan nasıl yardım isteyeyim? Allah'ım yarabbim. Okşan desen sabun düşmanı. Ben ne yapacağım ya? Ne yapacağım ben? Ay uğursuzluğum yetmezmiş gibi. Bir de mikroplarımı mı bulaştıracağım onlara?
4: Çalın sabahlarım ama. Allah'ım sen sevdiğimden ayırma beni. Yaktın abla bizi. Yaktın abla.

bıraktın bizi baba? Neden bıraktın? Abla!

0: Başınız sağ olsun Safiye Hanım. Keşke biraz tedbirli olsaydınız.
1: Üzülmeyin. Artık ablamla kavuştular.
2: Apartmanı karantinaya aldılar Safiye. Artık istesen de dışarı çıkamazsın. Artık göğe bakamayacağız. Göğe bakamayacağız.
3: İyileştireceğim sizi.
4: Hayır! Hayır iyileşeceksiniz!
5: Al şunları iç. Yoksa herkes ölecek, bir sen kalacaksın.
3: Ne işin var senin burada?
4: Kaç git, kurtar kendini! Kaç! Git buradan! Git!
6: Korkma Safiye. Kötüye bir şey olmazmış. Hepinizi ben kurtaracağım. İlacınız bende, merak etme.
0: Abla, al onu içeri. Tek çaremiz o.

0: zaman söyleyeyim adama. Zaten sesimden anlaşılır. Peçete kaçtı. Sesimden anlaşılır. Yalan söyleyeyim.
1: Baba salonda mı?
0: Yok. Onu odaya koydum.
1: Hay Allah'ım ya. Tek ayak üstünde 40 yalan söylersin. Diyemedin mi bir şey? Allah'ım ya.
0: Çıkıyorum ben.
1: Çık.
0: Bekliyor seni hadi.
1: Allah'ım yarabbim. Alo Naci. Merhaba. Ocakta yemeğim var. Çok konuşamayacağım.
2: Tamam.
3: Tumi annesi aldı da Safiye. Dükkana geçecektim ben de. Benle gelir misin diye soracaktım.
1: Yok sağ ol.
2: Sesine ne oldu Safiye senin?
3: Burnun mu tıkalı?
1: Yok iyiyim. Maske var yüzümde o yüzden.
3: Ha. İyi de evde niye maske takıyorsun onu anlamadım.
1: Ne var canım öyle istiyorum takıyorum Allah Allah. Bir de onun hesabını mı vereceğim sana Naci?
3: Safiye hasta mı oldun sen? Soğuk falan mı aldın? Bir şey mi oldu?
1: Yok iyiyim.
3: Doğruyu söyle bak.
4: Yalan borcum mu var sana Naci? Allah Allah bana bak
1: sakın gelmeye kalkma çok işim var.
3: Ha tamam. Kapat geliyorum.
4: Naci sakın.
1: Allah'ım ya Rabbim ya. İşim gücüm var dedim. Sen niye geliyorsun ya? Kızından almadığı mikrobu benden alacak. Allah kur. Sen ne bakıyorsun be? Uzak dur biraz. Geç şöyle.
0: Abla niye gelmiyor? Bırak gelsin. Yani sen onun kızına baktın. O da sana baksın. Ne güzel. Hayat müşterek yani sonuçta.
1: Oldu Gülben. Ha? Çay da demlesin. Kek börek de yapsın. Oh.
0: Ne olursun abla. Esat'la buluşacağım ben. Ayarladık ettik. O kadar söz verdim. Ne olur gözünü seveyim.
1: Besle kargayı oysun gözünü. Yazıklar olsun. Sen tipik bir örneğisin bunun.
0: Ne yapayım? Ne yapayım? Ben sen bana söyler misin şimdi? Çocuk işini gücünü bıraktı geliyor buraya. Ben ne yapabilirim mesela şu an abla?
1: Sebep?
0: Arkadaşını tanıştıracak beni abla. Yani ben ilk defa onun sosyal çevresine gireceğim. Yani arkadaş onayı mühim bir şeymiş ilişkilerde. O yüzden şu an ekersem çok büyük sıkıntı abla. Korktu kaçtı diyecekler benim için. Sevdirmem lazım yani kendimi. Ben günlerdir buna çalışıyorum abla. Ne olursun ya.
1: Allah seni bildiği gibi yapsın be. Yani bu imaj çalışması yüzünden baba sağlığından olacak be.
0: Hiçbir şey olmaz babaya. Ne olabilir babaya? Aç maç kalmaz. Ben tedariğimi yaparım. Yemeğini koyarım öyle çıkarım abla.
1: İyi o zaman giderken babayı da al yanına. Benim yanımda durmasın. Aynı havayı solumasın. Adam biraz temiz hava alır.
0: Ne? Babayı alamam abla ben. Şu garip garip konuşacak şimdi onu tuhaf tuhaf rezil edecek beni ne olursun. Alamam öyle bir şey yok.
1: Rezil edecek ha? Tabii ailenden utandığın için. Gülben oldu olacak sen soyadını da değiştir.
0: Ne alakası var şimdi bunun? Ben öyle bir şey mi diyorum? Ne ilgisi var?
5: Ben de geleceğim. Ben de gezeceğim sizinle.
0: Abla dışarısı daha fena. Ya daha kötü olursa daha beter olursa yatsın işte odasında otursun dinlensin. Bu acısını çözsün ne var?
6: Bırak kalsın evde. Her yer mikrop. Solusun havayı, kapsın hastalığı. Çarçabuk gönder yanıma Safiye. Ben çok güzel yer yaptım ona. Bak çok iyi bakacağım babana ha. Sen hiç merak etme.
1: Gülben babayı götürüyorsun.
0: Abla.
1: Babayı da götürüyorsun.
0: Ateşim var. Vallahi ateşim var. Yoksa hatta böyle bir şey istemezsin.
1: Hayır. Babayı hemen götürüyorsun tamam mı? Al götür onu da buradan. Neriman'la Han'a söyle geç gelsinler. Ben de kafayı koyup yatacağım. İstemiyorum. Evde durmayacak kesinlikle.
0: Abla.
6: Sen merak etme. Ben sana çok iyi bakarım evde Safiye.
0: Tamam. İyi tamam abla. Abla hadi. Hadi kalk Allah aşkına.
5: Tamam gidelim. Ama ben İskender yiyeceğim. Canım çekti. Esat'a söyle ısmarlasın.
1: Gülben sakın. Kaşar ekmek alıyorsun dolaptan yanında götürüyorsun. Başka bir şey yiyemezsiniz ha. Hadi artık çabuk. Oyalanmayın gideyim. Burada mahsur kaldım ya.
0: Hadi baba. Hadi.
1: Allah Allah.
0: Normalde hemen meclisi toplar acilen. Bugün kendini fedaciye tuttu. Ay, neyin kahramanlığı bu? Ben hiç anlamıyorum ki baba.
5: Safiye, bu senin arkandan konuşuyor.
0: Baba ya, ne yapıyorsun?
1: Hiç şaşırmadım.
0: Götürmüyorum seni, kal odanda.
5: Sen de gidemezsin o zaman. İzin vermiyorum.
0: Ver üstüne. Hapşırdı baba, kalk gidelim. Çabuk.
1: Çık.
7: Nasıl yani? Şimdi babanla mı gelecek bizle?
0: Ya başka türlü göndermiyorlar beni Esat. Yapacak bir şey yok yani.
7: İyi tamam. Gelsin. Gelsin. Ne olacak ki?
0: Ha ama arkadaşını uyarsan. Yani babası biraz rahatsızmıştı. Tanışınca şey şok olmasın yani şimdi.
7: Şok deyince ben ne anlatacağım sana? Ne oldu bugün biliyor musun?
0: Ne oldu?
7: Ya da neyse ya boş ver şimdi. O da onun özeline girecek sonuçta boş ver.
0: Kimin özeli?
7: Hanın.
0: Hanın mı? Aa ne oldu? Çabuk söyle. Çatlatma beni ya. Söyle hadi. Sat hadi.
7: Ceylan geldi bugün şirkete. Hem de öyle yani pat diye birden.
0: Şirkete mi?
4: Şirket ya yok
0: artık ya. Rahatlığa bakar mısın? Niye gelmiş peki? Hanımefendi ne istiyormuş?
7: Ney?
0: Söylesene Esat ney?
7: Han bir eşyasını unutmuş da onda.
4: Onu bırakmaya gelmiş.
3: Müsait misin?
7: Ben seni birazdan arayayım mı? Han geldi de. Zaten yarım saate gelir alırım.
4: Tamam hadi dur. Görüşürüz.
7: Gel abi gel buyur.
3: Esat ben senden bir şey rica edeceğim. Bu sabahki olay aramızda kalsın olur mu? Yani Gülben'e söyleme şimdi. Yanlış anlamasın.
7: Neyi yanlış anlamasın peki? Sen bayağı buluşmuşsun kızla.
3: Bir şey sanmasın yani. Söyleme sen.
7: Ben sorabilir miyim?
3: Sen de sorma.
7: Benimle konuşabilirsin ama yani. Biliyorsun değil mi? Eğer içinde ona karşı bir şey kaldıysa hala ki olabilir bence yani. Olmaması saçma hatta. Siz bayağı aşıktınız birbirinize.
3: Yok. Hiçbir şey yok içimde. Test edildi, onaylandı.

Ay gelme dedim ben sana ya. Bir kere de beni dinle be. Gülben kapıya bak. Ya sabır.

0: Naci, ben sana ne dedim? Gelme demedim mi? Niye geliyorsun?
1: Kim bakıyor evde sana Safiye? Gülben mi?
0: Evet, Gülben.
1: O zaman hasta hasta niye sen açıyorsun kapıyı?
0: Gülben'in işi vardı çünkü. O yüzden ben açtım. Allah Allah. Hadi tamam, git, hasta olacaksın. Bulaştıracağım. Hah, geldin mi?
2: Hoş geldin Naci.
1: Hoş bulduk.
2: Getirdin mi önlüğünü?
0: Ne önlüğü?
1: Getirdim, getirdim. Bak. Bu olur mu?
2: Ha, olur olur. Giy de.
0: Saçmalama ya. Ne yapıyorsun sen?
1: İçeri gireceğim de hazırlık yapıyorum. Yapmayayım mı?
0: Yapma.
1: Önlüksüz mü gireyim?
0: Naci, içeri falan girme. Çoluğum var, çocuğum var. Hastalık bulaşacak sonra.
1: Şunu şuraya asayım. Yahu zaten çocuktan kaptın hastalığı.
0: Yavaş.
1: Ona geri dönecek hali yok herhalde, değil mi?
0: Sana döner.
1: Dönsün. Seninle her şeye varım ben. 40 defa söyledim sana.
2: Ya, ay ne güzel bir şey bu.
0: Sus be. Senin yüzünden oldu zaten. Gidip Esat'la rahat rahat buluşacağım diye beni düşündüğün yok ki.
2: Hayır abla, ne ilgisi var ya? Kendisi ısrar etti. Sor istersen. O bizim için saçını süpürge ederken bize durmak yakışmaz dedi. Yanlış mıyım? Demedin mi?
0: Allah Allah. Ne var ya? Alt üstü bir hastalık. Ben neleri yenmişim? Hastalığı mı yenemeyeceğim?
1: Ben kimim Safi? Ha? Neyim senin için? Bilmek istiyorum, söyle. Neyinim Safiye senin? Neyinim senin? Safiye, bir söyle bana ki ben de yerimi doğru anlayayım.
0: Ne saçma soru bu Naci? Ne demek kimim ben?
1: Neyinim senin?
0: Şeyimsin işte. Arkadaşımsın.
1: Ha. Bu kadar yani. Herhangi bir arkadaşın mı senin?
0: Herhangi değil tabii ki.
1: Safiye, hasta olduğunda sana bakma hakkına sahip olan yakınında biri miyim, yoksa iyi gün dostu muyum ben? Öğrenebilir miyim?
0: Kıpraşma.
1: Neden hep güçlü görünmek zorunda hissediyorsun kendini? Hı? Niye ödün kopuyor birine ihtiyaç duyacağın diye? Bak Safiye, biz yol arkadaşı olacağız sana. Zaten ileride hastalansan da, yere düşüp bir yerini incitsen de, ya da yaşlansan da sana ben bakacağım, ben.
2: Ay inşallah vallahi. En büyük dileğim bu benim, tek dileğim bu. Hadi inşallah, amin.
1: O yüzden şimdi direnme işte. Müsaade et, ben geçeyim içeri.
0: Olmaz, giremezsin. Babayla Gülben gidecek şimdi. Neriman da yok. Geç gelecekmiş. Han da çalışıyor zaten. Ne daha? Allah Allah, anla işte, baş başa kalamayız. Ne?
1: Neden?
2: Şey, ben madem bunları getirdin de şunları bir alayım. Sıkayım da bir dakika. Sen sıktın ama ben yine de bir sıkayım. Siz konuşun hadi aranızda.
1: Neden baş başa kalamayız evde Safiye? Annen mi kızar?
0: Evet, annem kızar Naci.
1: Ha.
0: Naci, ne yapıyorsun
1: kızsın
0: sen?
1: Kızsın o zaman.
0: Naci, hastayım, bulaş.
1: Çok yaşa Safiye. Ateşini ölçeceğim seni. Yeteri kadar su içip içmediğinden emin olmam lazım. Meyve soyacağım sana. Elini sıcak sudan soğuk suya sokturmayacağım bugün. Yeter artık seni beklediğim. Artık duruma el koyuyorum. İyileştireceğim seni.
3: Aferin damat. Şimdi gözüme girdin işte. Ama kız haklı. Burada yalnız kalamazsınız. Sen merak etme Safiye. Çözeceğim ben bu işi.
0: Baba, ne yapacaksın? Nasıl çöz? Baba, bana bak, hani arama sakın. Çalışıyor çocuk.

0: Hikmet amcacığım efendim.
1: Merhaba Ceylan. Sana acil bir işimiz düştü.
2: Hemen eve gelmen gerek.
0: Ne oldu, bir şey mi oldu? Hanım bir şey oldu.
2: Han değil, Safiye.
1: Çok hasta. Başında da kimse yok.
2: Bir sen varsın yardım isteyebileceğimiz.
0: Hikmet amcacığım bir telefon alabilir miyim Safiye? Yani gelirken belki bir şeye ihtiyacı vardır, onu soracağım.
1: Olmaz. Odasında uyuyor. Sen gel bir çorba yap. Karnı aç zavallı kızın, yazık.
2: Ne oldu? Üşendin mi yoksa?
0: Yok, ondan değil de.
1: Gel sen gel. Hem Han'la da aran düzelir. Gözüne girersin.
2: Hadi gel, bekliyorum.
0: Tamam. Ah, Hikmet amcacığım.

0: Efendim baba?
1: Oğlum, ablan çok hasta. Hemen eve gelmen lazım.
0: Kaptı tabii mikrobu. Söyledim o kadar.
1: Hasta insana kızılmaz. Sen hemen eve gel.
0: Toplantı vardı. Çok mu kötü gerçekten? Gülben'i çağırsan o baksa.
1: Gülben bakamaz. Senin gelmen lazım.
0: Of, tamam peki. Geliyorum.
2: Naci, kenarlardan devam et şuradan. Halıyı sildirme, bir de bana iş çıkarma ne olursun.
3: Silme o zaman sen de.
2: Sanki bilmiyormuşsun gibi.
3: Safiye, yüzün solmuş, iyi misin?
2: Yaklaşma, tamam yaklaşma. Geç işte, otur şurada kanepeye sen.
3: Yok canım, sen git uzan oraya.
2: Ne münasebet canım. Allah Allah, şurada otururum ben edebimle.
3: İyi Safiye, sen edebinle iki büklüm otur burada.

0: Nasıl? Rahat mısın?
1: Çok.
0: Çay kahve bir şey ister misiniz efendim?
1: Yo, zahmet olmasın sana.
0: Ay Naci, yani aşk olsun sana ya. Hasta hasta halimle bir de misafir ağırlatıyorsun bana.
1: Safiye, ben misafir değilim ki. Canım çay kahve isterse gider kendim yapabilirim.
0: Hayatta olmaz, mutfağıma giremezsin. Aa, hayatta izin vermem asla. Ya şu hasta halimle sinirlendirme bir de beni, bilmiyorsun sanki.
2: Gel baba. Hah, buradasınız değil mi?
0: Hı. Değiliz Gülben.
2: Neyse, Esat gelmek üzereymiş. Biz şimdi yavaştan çıkıyoruz. Naci, çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Getirdiğim meyveleri yıkadım, tezgaha dizdim. Artık sen bakarsın oradan, bakarsınız siz.
0: Bu kızını da unutmayacağım senin.
2: Kıyamı demek istedin herhalde. Hadi baba, hadi.
3: Merak etme Safiye, yalnız kalmayacaksınız.
0: Baba ne yaptın, hanımı çağırdın yoksa?
3: Evet. Ne güzel, bütün aile bir arada olacaksınız işte.
0: Bütün aile mi?
3: E tabii, gelini de çağırdım.
0: Hangi gelin?
3: Kaç tane gelin var Safiye?
0: Ne bileyim baba, her gördüğüne potansiyel gelin olarak bakıyorsun.
3: İşte o şeyi çağırdım ya. Adını çıkaramadım. Anladın sen işte, onu çağırdım.
0: Kim bilir kimi çağırdın ya? Hay, niye böyle bir şey yapıyorsun ki sen?
3: Denemek için. Ailemize gelin gelecek. Sağlam pabuç mu, güvenilir mi? Seninki fena değil. Ağzı da iyi laf yapıyor. Ama bakalım ıhlamur da kaynatabilecek mi?
2: Tamam hadi baba, hadi. Hadi bakalım. Hah, hadi. Hadi bakalım baba, hadi.
0: Herkes toplayacak şimdi ya. Rüyayı mı çağırdı acaba? Neyse, yollarız biz. Ne var, ne gülüyorsun? Komik mi?
1: Komik.
2: Abla biz çıktık.
0: Tamam. Bana makyajı basma oralara be. Pis.
2: Baba yüzünden ya. Hadi tamam.

0: Hadi Safiye'm çıkar şunu.
1: Aa, ne münasebet? Ne diyorsun Naci? Saçma sapan konuşuyorsun. Tövbe estağfurullah.
0: Delirme Safiye. Ateşine bakacağım da şalı çıkar diyorum. Sonra yüksek çıkar ateşini, anlayamayız ne olduğunu.
1: Ha, ne bileyim, böyle üstüme gelip şey deyince bir anda... Ben dedim.
0: Doğru, sen de haklısın tabii.
1: Tamam, sen yaklaşma bana. Ben kendim bakarım. En son kim kullanmıştı? Tomris mi? Temiz mi ki bu?
0: Ben bunu 4 kez sabunla yıkadım, iyice duruladım suyla. Temizledim. Tertemiz yani, rahat ol.
1: Kusura bakma Naci, ben alamam bunu. Kullanamam yani.
0: Ateşin nasıl? O zaman tek bir yol kalıyor Safiye.
1: Ne yapıyorsun?

0: Bayağı yüksek. Çok yaşa Safi.
1: Sen de hasta oldun şimdi, mutlu musun?
0: Mutluyum. Çok mutluyum.

0: Bak bakayım nasıl olmuşum.
1: Biraz fazla değil mi Okşan? Alt tarafı bir çay içeceksiniz.
0: Alt tarafı mı? Ayol, ben bu çayı içmek için ne kadar bekledim, senin haberin var mı?
1: Gel sen büyük sözü dinle. Git biraz sil yüzünü. Doğal halin daha güzel.
0: Ne diyorsun? Ay sağ ol. O senin gönlünün güzelliği. o zaman ben bir bakayım. Bir çeki düzen vereyim bir daha.

0: günler Mehmet amca. Şey ben Okşan Hanım'a... ben erken geldim herhalde ya.
1: Yok, hazırlanıyor, gelir şimdi.
0: Siz hiç yorulmayın, ben aşağıda beklerim.
1: Bayram. Biliyorum sen yapmazsın ama... Okşan'ı üzme olur mu? Yani bu olmayacak bir işse... hala aklın başka yerdeyse... onu boş yere...
0: Değil. Değil Memdi amca. Aklım hiçbir yerde değil. Geri aldım onu nihayet. Siz merak etmeyin. Sadece kendime bir şans tanıyorum. Yani hayat devam ediyor. Etmek zorunda değil mi?
1: Öyle.
2: Geldim. Ay. Börülce yaptım. Cacık da yaptım yanına. Acıkınca ye, unutma.
1: Tamam. İyi eğlenceler size.

0: Baba, üşümüyorsun değil mi?
1: Yok. Ha,
0: tamam. Esat gelmek üzeredir şimdi, merak etme.
1: İyi.
0: Geliyor yani, geliyorum dedi ama üşüme.
2: Oo. Merhabalar Hikmet amcacığım. Hayırdır, nereye böyle?
1: Ne o böyle süslenmiş püslenmişsin?
0: Hakkı.

0: Gezelim.
1: Olur, ben de gelirim sizinle.
2: Baba, sen gidemezsin. Onlar beraber gidecek belli ki, baş başa.
0: Ay, şimdi öyle deyince de sanki şey oldu. İlk buluşma gibi.
3: Öyle zaten.
2: Nereye peki? Bayram, ilk buluşma için nereyi seçtin?
3: Biz Naci Hoca'nın mekanını sevdik. Oraya gideceğiz.
2: İyi bakalım.
1: Gidin bakın bakalım anlaşabiliyor musunuz? Bir dahaki sefere ben de gelirim artık sizinle. Ha?
2: Baba.
1: Hadi.
2: Hadi iyi çaylar. Üşüme baba.
4: Tamam.
2: Gelemedi. Bekliyoruz, hala gelemedi. Baksana. İyi valla.
5: Bunun yeri burası değil ki.
6: Rüya, iyi misin?
5: Rüya be. Bir şey de becer be. Bir şey de elinden gelsin. Hiçbir şey beceremiyorsun. Bari bunu becer be. Adam o kadar iyi ki acıdı halime. Onu bile hayal kırıklığına uğratacağım. Yapamıyorum bunu da. Mal bu.
6: Tamam ya, abartma. Dengeni kaybettin, düştün. Herkesin başına gelebilir.
5: Of ya.
6: İyi misin? Vurdun mu bir yerini?
5: Bilmiyorum. Çarptım herhalde düşerken. Acıyor ama iyiyim.
6: Aç bir bakalım. Kanıyordur belki. Ben sana mendil falan bir şey getireyim. Kolonya falan getireyim. Naci Hoca kesin Safiye Hanım için tutuyordur bir yerlerde.
5: Çok tatlı onlar.
6: Biz tatsız mı dedik?
5: Hayır. Yani çok şanslılar. Çok güzel seviyorlar, birbirlerini seviliyorlar. Siz de öyle. Nasıl bir duygu?
6: Güzel. Hem güzel hem de yanlış değil.
5: Ege bak, biliyorum bana kızgınsın. Ama inan, elimde olsa hiç şansım olmayacak bir adamı seçmezdim.
6: Konuyu konuşmasak?
5: Hayır, konuşmamız lazım.
6: Neden?
5: Çünkü sanki çok arkadaşım varmış gibi sizle arkadaş olma ihtimalimi de kaybettim. Senin için önemli olmayabilir ama benim için çok önemli bu. Ben geliyorum.
2: Esat. Merhaba, nasılsın?
7: İyiyim Gülben. Sen?
1: Gülben mi? Hayırdır? Ne oldu o aşkımlar, günüşümler? Bitti mi cicim ayı?
2: Of baba ya, yapma şöyle, ne olur, ayıp.
7: Siz nasılsınız Hikmet amca? Ne iyi ettiniz de geldiniz ya, iyi ki geldiniz.
1: Hadi oradan be, 200'lü sende.
2: Baba, ne ayıp laflar ya. Çocuk burada samimi hislerinden bahsediyor, naziklik yapıyor. Değil mi öyle?
7: Aşk olsun Hikmet amca ya. Ne 200'lü mü gördünüz?
1: Aman neyse, keyfimden gelmiyorum zaten. Mecbur takılıyorum size.
7: Nasıl yani, anlamadım?
2: Ablam hasta ya, evde durmaması lazım. O yüzden onu
7: Tamam, anladım.
1: Anlamışmış. Hiçbir şey anladığın yok senin.
2: Sen üzerine alınma, biliyorsun durumu. Ya.
1: Bir taşla iki kuş vuracağımı da biliyorum, sor bir bakayım.
2: Allah Allah baba, sabahtan beri bir taşla iki kuş vuracağım diyorsun. Kim bu kuşlar, bir anlasa? Tamam hadi, biri Naci, diğeri kim?
1: Ya söyleyeyim de boz değil mi? Hayatta söylemem. Hadi binin, gidiyoruz. Ben ön tarafta oturacağım. Arkası tutuyor.
7: Gülben. Bende bir tane örtü vardı. Sen oturursun diye öne serdim ama.
2: Bende var.
7: Var mı?
2: Evet. De. Sen üzerine alınma sakın ha. Yok. Kusumuza bakma.
7: Allah. Tamam. Gel. Gel.
2: Tamam. Bunları fısfısladın mı?
7: Fısfısladım. Her şeyi fısfısladım.
5: Naci nereye?
3: Sana bir elime soyup getireceğim Safiye. Gülben yıkayıp tezgahın üzerine koyacağım demişti. Bak orada.
5: Mutfağıma giremezsin Naci. Kusura bakma.
3: Safiye, hadi otur yerine. Halsizleşeceksin. Babana söz verdim. Sana iyi bakacağım.
5: Naci, ölümü gör, mutfağıma girme lütfen.
3: Niye Safiye? Bak önlüğüm burada. Eldivenlerim var. Her şeyim var. Bandana bile getirdim. Daha ne lazım?
5: Yok, bu öyle bir şey değil. Yani

0: Bu evin en temiz yeri mutfak. Hiç kimse giremez. Bir Gülben bir ben girebiliriz oraya. Han bile girmedi.
1: Ama artık bir şeylerin değişmesi lazım Safiye. Sen nasıl ki odama gelip kızıma baktın, onun elini tuttun, terli battaniyesine dokundun, benim de senin mutfağına girip sana elimi hazırlayabilmem lazım değil mi?
0: Naci, sen eskiden beni anlardın. Yani bu kadar üstüme gelmezsin.
1: Safiye, üstüne gelmek zorundayım. Artık biraz ilerlememiz, yol almamız lazım. Ki senle aynı mutfağa, bizim mutfağımıza girebilelim. Beraber. Safiye, bizim evimizde her şeyi beraber yapacağız. Yemeği beraber yapacağız. Çamaşırları beraber yıkayacağız. Ütüyü, temizliği, her şeyi yan yana beraber yapacağız. Ama artık eski düzeninden vazgeçmelisin. Hayatı yüküyle, neşesiyle beraber sırtlayacağız. Yoksa hiçbir anlamı olmaz çünkü.
0: Olmasın.
1: Olacak.
0: Olmayacak. Sırf sana böylesi doğru geliyor diye bize bunu dayatamazsın.
1: Siz kim?
0: Kızınla ben. O benimle evlenmeni istemiyor. Ne onu benimle yaşamaya zorlayabilirsin, ne de benim mutfağımı paylaşmaya. Hayatta her şey istediğimiz gibi olamaz Naci.
1: İstediğimiz gibi mi? Ben imkansız bir şey mi istiyorum Safiye? Sen seni beklerim derken yalan mı söyledin bana? Camdan cama komşuculuk oynamak için mi yaşadık biz onca şeyi? Ha, o yüzden mi döndüm ben buraya Safiye? Safiye. Buraya giremezsem çayını nasıl demleyeceğim? Eline nasıl dokunacağım?

İzin ver birbirimize vitamin ol. İkimiz de çok yorgunuz. Bırak başımı dizinin üstüne yaslayayım, orada dinleneyim biraz. İzin ver bana. Senin için ölümlerden döndüm.

0: Selam.
1: Hikmet Bey mi çağırdınız?
0: Evet. Safiye hastaymış da ona bakmaya geldim. Yalnızmış.
2: Yalnızım.
1: Ben de çıkıyordum zaten. Siz geçin buyurun.

0: Sanki benim elimde sihirli değnek var. Sanki ben bir anda hemen düzeleceğim siz söyleyince. Girmeyin işte mutfağıma ya. Girmeyin yani. Çok mu zor? Babanın aklı gidip geliyor. Seni aramış öyle ama. Gelini falan zannediyor seni. Bir ihtiyacım yok benim. Git sen de. Hastayım zaten. Uzak dur benden. Sergin mergin var. Açılışım var. Kötü olursun sonra.
1: Bir şey olmaz bana.
0: Ya git dedim. Yatacağım, dinleneceğim ben. Uyuyacağım. Hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Zaten Han da yok evde. Gitsene de.
1: Han için gelmedim. Saçma sapan konuşma Safiye. Terliklerimi sen mi getirirsin? Ben girince mi alayım?
0: Kendin al. Mutfağıma girme sakın.

0: Şu fincana bak, kirli beyaz. Aman inşallah temizdir ya.
1: Ay yeter Gül, ben boğuldum.
0: Tamam baba, bu son. Dur.
2: Nasıl Hikmet amca? Beğendiniz mi burayı?
1: Fena değil. Bütçene de uygun belli.
0: Hay Allah'ım.
2: Ay. Çok yaşa, çok yaşa.
0: Eyvallah olsun. Babama da bulaşmış. Esat, ne yapacağız? Ya ciğerlerine indiyse, ya oradan kalbe gittiyse ne olacak?
2: Ya dur tamam Gülben ya, alt tarafı bir hapşırık ne olacak?
1: Bilerek yaptım.
0: Bilerek mi?
1: Şaka şaka. Bunların bu hallerine çok gülüyorum ben.
0: Şaka yapmış, şakalar. Seni düşünen de kabahat zaten. Bir daha kızamık ol baba, endişelenirsem ne olayım?
2: Tamam canım, hasta değil ama en azından, değil mi? Merhabalar, merhabalar. Vay, kusura bakmayın. Geldin. Geciktim malum, trafik. Hoş geldin.
1: Ya. Sanki bize yok trafik. Herkesin ağzında bu. Trafik de trafik. Zamanında çık o zaman. Kafana bir kilo jöle süreceğine saatine bak.
2: Hikmet amca böyle işte. Sevdiği gençlerle takılır o.
1: Gençmiş. Küçülsün de cebime girsin.
2: Baba. Merhaba Gülben.
1: Gülben el sıkmaz.
2: Ha, pardon, unutmuşum. Otursana hadi gel. Neyse, tanıştığıma memnun oldum.
0: Kemal Bey, nasılsın? İyisiniz umarım.
2: Kemal de lütfen ya. İyiyim, iyiyim tabii. Nasıl olayım? Esat'la da görüşmüyorduk ne zamandır. Vallahi iyi oldu. Sonunda seninle de tanışmış oldum.
0: Ben de tanıştım sonunda. Çok iyi oldu.
1: Körler, sağırlar. Geçin bunları, bu kısmı geçin.
0: Kemal Bey, siz Esat'la çok eski arkadaşsınız değil mi? Bayağıdır hem de yani, değil mi? Ne güzel, bayağı oldu. Yani sizin dostluğunuz yıllara yenik düşmemiş. Mühim yani, bu bence çok mühim bir şey.
1: Sıkıyorsun adamı Gülben.
2: Yok efendim, estağfurullah, olur mu öyle şey?
1: İyi, yesin beynini o zaman. Bana ne?
0: Baba.
1: Dondurma yiyeceğim ben. Var mıdır burada?
2: Dondurma sanmıyorum Hikmet amca, yoktur.
1: Bir kağıt elba peki? O vardır ama değil mi? Önden bir de simit söylersin. Oh, ucuza kapatırsın işi. Seni zorlamazsa simitin yanında bir de krem peynir isteyeceğim.
2: Estağfurullah ya Hikmet amca. Buyur bak, menü önünde. Seç gönlüne göre özgürce ne istiyorsan.
0: Ne özgürlüğü? Kapat oradan. Ne diyorsun Esat, özgürce?
2: Ne yapayım, Gülben cimri diyor bana. Gülben çok bahsetti Esat senden.
0: Ya öyle mi?
1: Ne dedi? Psikiyatriste gittiğini de söyledi mi?
2: Ha öyle mi? Ben de gidiyorum. Ne güzel. Zaten hepimiz gitmeli değil miyiz?
1: Sizin kuşaktan pek normal çıkmıyor zaten. Ama sen düzgün bir çocuğa benziyorsun.
2: Efendim çok teşekkür ederim. Vallahi sizden duymak mutlu etti beni.
1: Ne dersin Gülben? Esra'ya yapalım mı bunu?
0: Aa baba. Baba çay mı söyleyelim? Sana çay söyleyelim mi? Çay söyleyelim. İçsin.
2: Esra kim?
1: Esat'ın eskisi. Ama boylu poslu kız, beğenirsin.
2: Ya yok ya, yok. Ya, Hikmet amca, Esra bizim arkadaşımız. İşte Gülbenlerin de komşusu oluyor zaten, yok öyle bir şey yani.
1: Olmadı, kuzeni var Rüya. O da hanın eskisi ama olsun.

0: Elifciğim konuşuyorsun, çok ayıp şeyler bunlar ya. Vallahi bak böyle yaparsan kalkar gideriz, bir daha da seni hiçbir yere getirmem.
1: Getirme. Sanki kendi gidebiliyormuş gibi.
2: Ya neyse. Ne içiyorsun abi? Ne söyleyeyim? Vallahi çay, kahve. Gel kahve çok içtim, çay iç. İyi tamam. Hikmet amca çay?
1: Yok.
2: Bakar mısınız?
3: Üç kere kaynattım diyorum bak, üç kere. Biliyorsun ellerimi de yıkadım tertemiz, hadi iç şundan bir kaşık.
0: Çek şunu, içmeyeceğim.
3: Bak içinde zerdeçal var, zencefil var, çörek otu var. Ne bulduysak koyduk. Hemen ayağa kaldıracak seni, hadi.
0: Ölmedik herhalde, ayaktayız, kör müsün?
3: Ya hastanede olmak şunu içmekten daha mı iyi? Babam gönderdi diyorum sana. Sen ona güvenirdin, ne oldu?
0: Ay vallahi çek şunu, çığlık atacağım ben şimdi.
3: Ay atarsan at. Deli Dudu'ya gene gelmişler derler, ne olacak, hadi bir kaşık hatırım için.
0: İstemiyorum, hayır.
3: Mutfağına girerim ha.
0: Hele böyle bir şey yap. Senin o sümük yeşil gözlerinin pekmezini çıkarır, kaşık kaşık yediririm sana.
3: Aman be. İçmezsen içme. İnat çık için.
0: Koyma onu oraya sakın.
3: Sen gidip yatağına yatsana. Ha? Vücudun dinlensin.
0: Ya bir düş yakamdan. Allah Allah. Hemşire gibi başımda vır vır vır vır.
3: Hayır niye oturuyorsun ki burada? Sen neye bakıyorsun?
0: Hiçbir şeye. Ay, gören de bana bakacak kimse yok sanacak. Yani kimse yokmuş da sen yardıma koşmuşsun sanacak.
3: Koşan koşmuş canım zaten. Az önce gördük onu da. Kim o?
0: Sana ne?
3: Of, Safiye. Bak gerçekten ama gerçekten çok zor bir gün geçiriyorum. Ki biliyorsun böyle bir şey kolay kolay söylemem. O yüzden yapma. Tamam?
0: Şey işte bir arkadaşım bir tane.
3: O bir tane arkadaşın adı neymiş?
0: Sen şimdi konuyu değiştirme. Sen niye zor bir gün geçiriyormuşsun? Ne oldu? Ham bir şey yaptı? Bir şey mi oldu aranızda? Bir şey mi söyledi sana? Ha? Allah Allah bana bak siz... Dün bizden sonra görüştünüz mü tekrar? Aman iyi be söylemezsen söyleme. Han zaten bana söyler. Ben onun en iyi arkadaşıyım, sırdaşıyım. Bana her şeyini söyler, saklamaz ki.
3: Muhakkak.
0: Ay söyle işte yani ne oldu? Ha? Bir şey mi oldu? Bir şey mi dedi? Ne geçti aranızda?
3: Hiçbir şey olmadı.
0: Yalancı. İnşallah gribim sana da bulaşır da kimse bakmaz sana kalırsın öyle çaresiz.
3: Ben o kadar alışkınım ki rahat ol.

0: Afiyet olsun.
1: Dur. Pardon ya. Bu çay değil, bu ayçiçek yağı olmuş resmen. Ben biraz buna dem koyayım.
0: Ya açık istediler zaten. Karışma Allah Allah.
1: Ya bu açık çay böyle olmaz. Bana bıraksan Rüya.
2: Çabana sağlık. Kız üzülmese. Hayatında kaç kere çay demledi de konuşuyor. Boş ver.
0: İçeride kurabiye de vardı. Onu da getirelim size sana.
2: Getir.
0: Afiyet olsun.
2: Bayram, daha evvel evlilik düşünmedin mi sen hiç?
3: Konuya girelim diyorsunuz.
2: Ha yok, dur baştan alayım o zaman. Bayram, ilkokulu nerede okudun sen?
3: Ben ilkokulu...
2: Ay, bir de cevap veriyor. Şaka.
3: Kısmet olmadı. Yoksa ben de isterdim bir ailem olsun. Peki ya siz?
2: Ben evliydim.

0: aslında. Çok büyük bir aşktı bizimki, benimki. Yani ben öyle sanmışım. 18'ime basar basmaz kaçırdı beni şerefsiz.
1: Şerefsiz mi?
0: Şerefsiz. Şehre gelince huyu değişti. İt gibi çalışıyorum ben, temizliğe gidiyorum. Parayı o yiyor. Aman. Neyse be. Evlendi gitti zaten başkasıyla. Ne yapacağım? Allah dağına göre kar verirmiş. Bana da çığ düştü.
1: Aa, Naci hocam hoş geldiniz. Biz de size çay içmeye geldik Okşan Hanım'la.
2: Hoş geldiniz. Benim biraz işim var içeride.
1: Ya biraz morali bozuk herhalde ya.
2: Kolay gelsin.
3: Hocam, kızınız nasıl oldu?
2: İyi, daha iyi. Benim yukarıda biraz işim var. Siz devam edin lütfen.
3: Götür.

0: Doğru, doğru tabii. Düğün tarihi belli mi peki?
1: Yok, değildi ama yakında diyelim.
0: Vallahi 40 yıl düşünsem senin böyle pat diye evleneceğin aklıma gelmezdi.
2: Niye? Çok mu çapkındı?
0: Çapkın değildi, seçiciydi diyelim.
2: Seçiciymiş. 1.72'yi geçen herkesi beğenirdi bu be.
0: Yani beğenirdi, beğenirdi tabii ama vallahi ben Esat'ı ilk kez bu kadar aşık görüyorum.
3: Ya.
2: Derenoğlu kızı bu. O kadar fark olacak. Ben de gençliğimde az can yakmadım hani.
1: ben tamam. Sonra bakarım ya, şimdi uzun sürer.
2: Baban arıyor, aç. Yarın bir gün ölür, pişman olursun.
1: Allah korusun.
0: Aman efendim, Allah korusun, öyle demesek mi?
1: Tamam. Alo efendim baba.
2: Otur otur. Biz yabancı değiliz.
1: İyiyim baba, ne yapayım? Kemal geldi işte. Eskileri yad ediyoruz. Bak selam var sana.
2: Ne demek o canım? Biz neciyiz burada? Eşek başı mıyız?
3: Sus baba. Sus.
1: Kalabalık bir yerdeyiz de baba. Ondan biraz yani gürültü geliyor da ondandır.
2: Yok Gülben. Babası değil bu. Yalan söylüyor. Sen ver şu telefonu.
3: Baba hayır. Bakayım.
1: Hikmet amca.
3: Ver.
1: Yok Hikmet amca, bir dakika ya.
3: Baba hayır,
1: dakika.
3: Yapma.
1: Hikmet amca ama.
3: Yapma ne olur.
1: Gülben.
2: Alo, kimsiniz? Ben Hikmet, Esat'ın kayınbederiyim. Kalabalık dediği de biziz. Yani kızımla ben. Ne ayrılması canım? Nişanlı onlar. O halde buyurun gelin tanışalım. Ne diyorsunuz siz beyefendi? Biz kimsenin arkasından iş çevirmeyiz. Haddinizi bilin. Şuna bak ya.

0: terbiyesiz. Ne diyor bana? Bulmuşum bir enayi, deli bozuk kızımı kakalamaya çalışıyormuşum.
1: Alo. Alo. Daha lafım bitmedi. Alo.
2: Hadi baba, kalk gidelim biz.
3: Gülben.
2: Yok, daha fazla duramayacağım Esat, kusura bakma. Hadi baba.
3: Ama nasıl döneceksiniz?
2: Bu yaşımıza kadar nasıl döndüysek öyle döneceğiz. Hadi.
3: Ah be abi, ailene söylemedin mi sen durumu? Gerçi senin yerinde olsam ben de... Neyse.
4: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Derinlik 3000 feet. Devam ediyoruz. 3500 feet. İnmeye devam ediyoruz. Kuzey kısmına geçip tarama yapmam gerekiyor. İncelemeli. Borudan sola doğru 152 metre. Patlama önleyici görüldü.
1: Patlama önleyici. Kuyu basınç kontrolü ve tedbir amaçlı. Delik derinliği 3,5 mil.
2: Kuyunun altı ne durumda acaba?
0: Biraz aşınmış. Bu denli eski bir kuyu için beklenilen bir şey.
2: Tamam, anlaşıldı.
0: Pekala.

0: Gerçekten de çılgınca bir rüya gördüm. Vay canına.
1: Peki ben var mıydım rüyanda?
0: Hayır, ben vardım. Bir konserdeydim ve sonra da bir sahnenin yanında duran iki bacaklı bir tavşan vardı.
1: Bunun neresi çılgınca peki?
0: Hareket ettim. Ve o da yaptıklarımı taklit etmeye başladı.
1: Gerisini anlatma çünkü bunun nereye gittiğini biliyorum.
0: Sence o tavşan
1: annen de evet anlıyorum. Evet.
0: Öyle miydi?
1: Evet, bence en kötü kabusundu. Teşekkür ederim.
0: Ama o çok saldırgandı.
1: Peki.
0: O çok saldırgan bir tavşandı.
1: Tamam.
0: Affedersin ama ne yapıyorsun? Bu mu yani? Bu mu? 21 gün yoksun ve beni böyle mi bırakıyorsun?
1: Yani uyursun diye kalktım.
0: Uyumaktan öte başka şeyler istemiştim aslında.
1: Bir daha annenden söz etme yeter. Tamam.
2: Seni seviyorum.

0: Pekala, tamam.
1: Tamircilik yeteneğini abarttığını şimdi anlıyorsundur.
0: Ne dedin?
1: Gidelim bebeğim.
0: Ben süreyim. Ben süreyim.
1: Olmaz.
0: Ben süreceğim.
1: Hayır.
0: Lütfen aşkım.
1: Çok mu istiyorsun?
0: Evet.
1: O zaman onu satıp başka bir araç al.
2: Galiba bir onarım çalışması var.
3: Sırf erkek kardeş istiyorum diye kapıyı çalmadım.
2: Pekala, bu çok rahatsız edici. Çünkü bunları bilmemelisin. Sadece bebeklerin şirin olduğunu düşünmelisin.
4: Ve gürültücü de.
2: Oturur musun?
3: Erkek kardeş istiyorum ama.
4: Nasıl gidiyor?
3: İyi.
2: Tatlım, babana göster.
3: Daha bitirmedim.
2: Ama iyi iş çıkardın.
4: Gösteri zamanı.
2: Bu gerçekten harika.
3: Bana bakamazsın.
4: Neden?
3: Çünkü beni rahatsız ediyor.
4: Sana bakmam seni rahatsız mı ediyor yani?
3: Kes şunu.
4: İyi.
3: Benim babam Mike, okyanusun dibinden petrol çıkaran bir sondaj kulübesinde çalışıyor.
4: Hayır, hayır, hayır. Deepwater bir damla bile petrol çekmez. Biz sadece kaşifleriz.
3: Babam ve arkadaşları petrolü buluyor ve tüm boruları döşüyorlar. Sonra da işe yaramazlar gibi...
2: İşe yaramaz deme.
4: İşe yaramazlar. Dinle, işe yaramaz bile olsalar bir şey çekmek zorunda değiller. Çünkü zaten petrol kendiliğinden
3: geliyor. Hayır, hayır, hayır, hayır. Sözümü tamam, kesiyorsun. Tamam, tamam. Tamam, çünkü o petrol aslında bir canavar. Tıpkı kötü dinozorların petrol oldukları gibi. Yaklaşık 300 milyon yıl boyunca bu yaşta dinozorlar sıkıştılar
4: evet, ve... Evet, iki kez söylemem yeterli.
3: Çünkü üzerlerinde kilometrelerce deniz ve toprak var. Tuzağa düşmüşler. Kabaca babam ve arkadaşları da bir delik açıyorlar.
4: Doğru. Evet.
3: Ve kötü dinozorlar buna inanmıyor. Bu deliğe doğru koşuyorlar ve bam... Babamın ve arkadaşlarının okyanus dibine yerleştirdikleri bir makineye rastlıyorlar. Ne önleyiciydi o?
4: Patlama önleyici.
3: Çamur denilen bir şeyle karşılaşıyorlar.
4: Tamam, işte başlıyoruz.
3: Çamur borudan aşağı doğru akıyor.
4: Hadi.
3: Çamur o kadar ağır ve yoğun ki canavarların Hadi. Çıkmasını önlüyor. Ve onları alt tabakaya doğru sürüklüyor. Sonra da işe yaramazlar gelip bir şey yapmış gibi
2: i̇şe
3: seviniyorlar.
2: İşe yaramazlar deme.
3: Ama dinozorları asıl ehlileştiren babam tabii.
4: Evet. Bu harikaydı.
2: Evet.
4: Hep 10 yaşında kal olur mu?
3: Bana bir fosil getirmelisin.
2: Aa, evet.
4: Getireceğim.
3: Onu tutup herkese babam dinozorları ehlileştiriyor diyeceğim.
4: Tamam.
2: Maggie'nin babasını yaptığını söyle.
3: Hayvanat bahçesinde çalışıyor. Ona gerçek bir penguen getirmiş.
4: Bunu yapamaz ki.
2: Getirmiş, ha, öyle
4: pengueni
2: mi?
4: Nasıl getirsin ki?
2: Sen de fosil
4: Bazı
2: getir.
4: Bazı kurallar olmalı ama.
2: Aman tanrım.
4: Ne? Kutudaki boşalınca bitecek
2: dur
4: zaten.
2: Dur.

0: Benzin al, işe git. Benzin al, işe geri dön. Daha çok benzin al, işe geri
1: hey,
0: dön.
1: Hey, şifreyi biliyorsundur. Sigorta belgelerinin yerini ve şumanı arayacağını da.
0: Neden söz ediyorsun?
1: Sadece...
0: Ben yumurtla sadece... bakalım.
1: Ben sadece helikopterle eve gitmekten korkuyorum. Hepsi bu, bana ver.
0: Bebeğim, denizi düşünmediğin tek zaman mızmızlanmadığın zaman...
1: Laflarımı bana karşı kullanma.
0: Ne olmuş?
1: Bak, lafımı çalma.
0: Çaldım bile.

0: Bristow Helikopter Havaalanı, Açık Denize Taşıma Merkezi.
1: 3 hafta sonra görüşürüz.
2: Görüşürüz.
1: Uslu dur.
3: Sıradaki. Günaydın Bay Jimmy.
4: Nasılsın Sera?
3: İyiyim ya siz?
4: Çok iyi.
3: Bavulunuzu tartıya koyup çizgide bekleyin.
4: Tamamdır.

0: nereye gidiyorsunuz?
1: Aynı yere. Deepwater Horizon.
2: Nereye gidiyorsunuz?
0: Deepwater Horizon.
2: Peki şirketiniz?
0: Transocean. Kilonuzu söyleyeyim mi?
1: Tabii, olabilir.
0: 82.
1: Ne diyebilirim ki?
0: Kilonuz iyiymiş, bunu koruyun.
1: Pekala.
2: Lobide bekleyin lütfen, size haber vereceğiz.
0: Teşekkürler.
1: Merhaba Bay Sims.
3: Merhaba.
1: Bay O'Brien.
3: David Sims.
1: Ben de Jimmy Orwell'la, Deepwater'da operasyon müdürüyüm.
3: Bugün bizi aldığınız için teşekkür ederiz. Yoğun olduğunuzu ve mecbur olmadığınızı biliyorum.
1: Aslında mecburdum. Şu kravatı çıkarır mısın?
4: Elbette.
1: Sorun kravatta değil, onun renginde.
4: Mor diye mi?
1: Bu renk magentadır.
4: Ve?
1: Magenta rengi bir petrol kulesindeki en kötü şeydir. Batıl inanç diyebiliriz.
0: 18 numaralı helikopter. Günaydın.
4: Mike Williams.
0: Nereye gidiyorsunuz?
4: Deepwater Horizon. Pekala.
5: Lütfen broşürdeki talimatlara uymaya özen gösterin. Bizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz.
6: Jet yakıtı.
4: Boş zamanlarında ne yapıyorsun?
1: Yeniden şu hava botunda çalışmaya başladım.
4: Öyle mi?
1: Onu 600 beygir gücünden 1200 beygir gücüne yükselttim. Tabii bir de ona sensenik pervane taktım. Harika oldu.
4: Uçurmak için mi yani?
1: Hayır, sadece hızlı gitsin istiyorum.
5: Kalkışa hazır.
7: Anlaşıldı merkez. Basco FMS'te Deepwater Horizon'ın koordinatlarını aldım.
5: 492 kuyruğum boşta. Rüzgar sakin. Uçuş için herhangi bir teknik engel görünmüyor.

0: Ares kontrol, burası Bristow 2 Bravo Golf. Okyanusa doğru açılıyoruz. Deepwater Horizon'a tahmini varı süremiz 45 dakika.
1: Anlaşıldı Bristow 2 Bravo Golf.
2: Bravo Golf'te ne görevdesiniz Bay Sims?
3: İkmaldeyim.
4: Oo harika, yine başladın ha.
2: Şey, bildiğiniz gibi biz biraz gerideyiz.
3: 43 gün geride. Ama kim sayar değil mi?
5: İkramiyenle ne yapacaksın?
4: Havuzu yaptıracağım sen.
5: Arabamı onaracağım.
2: İlk kuyunun çöktüğünü bilmiyorsunuzdur. Milyon dolar değerinde bir sondaj yapmak 5 günümüzü almıştı.
3: Kimin hatasıydı?
4: Ne kullanıyorsun ki öyle?
5: 69 model.
4: Fastback mi?
5: Arka cama
4: ilk. Nesi var?
5: Bugün biraz zor bir gündü. Egzozundan benzin aktı mesela.
4: Benzin kokusunu aldın mı?
5: Hayır. Depoda kaçak da yok.
4: Hey!
0: Bu bir kuş kazasıydı.
4: Bir şey söylemeyeceğim.
0: Deepwater Horizon'a sadece 1 mil kaldı. İniş yapabiliriz. Güvenlik kontrolü yapacağız.
3: Bence o denli büyük bir şeyi ancak Tanrı yapabilir. Çok güzelmiş.
2: O karaya bağlı değil. Bunu biliyor muydun?
3: Evet biliyorum ama bu şeyin bot olduğuna hala inanamıyorum.
2: Bunun için arkada oturan küçük hanım hayranlığını sunabilirsin. Bankston'ın burada ne işi var? Emri ona kim verdi?
0: Burası 2 Bravo Golf. İniş izni istiyoruz.
6: Deepwater Horizon. Yarı batık petrol sondaj platformu.
0: Anlaşıldı 2 Bravo Golf. İniş pist için müsait.
6: Louisiana sahilinin 41 mil açığı. Okyanus zemininin 5200 feet üzerinde yüzüyor. 126 çalışanı var.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Buradaki işiniz bitti mi?
2: Ne diyeceğimi bilemiyorum bacımı.
0: Ne, bitirdiniz mi?
2: Ne diyeceğimi bilemiyorum. Biri vitrinle konuşmalı.
0: Ne? Bitirmediniz mi?
1: Eskim.
0: Ne? Evet, anlamıyorum.
1: Heyet ekibi gidiyor mu?
2: Evet, Schlumberger gitme kararı verdi.
1: Aşağıda çimento testi yapmaları gerekiyor.
2: Evet, verdiler.
1: Yaptılar mı acaba?
2: Evet Mike, nasılsın?
1: Skip, işimiz bitti mi?
2: Vitrinle konuşman gerekiyor, unutma.
1: Vitrin mi?
0: Ne dedi sana?
1: Duyamadım ki.
3: Ekip 1

0: ulaştı. Ekip 1 Water Horizon'a ulaştı.
1: Bay Skip ne dedi?
2: Çimento'nun sabit olup olmadığını test edeceklerdi. Ekip sanırım yapmadan gittiler.
1: Ulaştı. Ne? Bekle, anlamadım.
2: BP'nin serserileri ekibi eve göndermiş
1: Say
2: diyorum.
1: Sahi mi?
2: Evet.
3: Kuşta, Bankston neden burada?
4: Sana da günaydın.
3: Sana Bankston neden burada dedim.
1: Günaydın Pete. Bak ben geldim.
5: Seni görmek çok iyi geldi Andrea.
6: Tuvalet nerede Bay Williams? Tabelada yazıyor.
3: Skip Çimento ile ilgili bir şey dedin mi?
4: Beni aramadı.
3: Savaşı kazanıyoruz ve ben bunu şimdi mi öğreniyorum? Gereken çimento testini ne ara yaptılar hiç bilemiyorum çünkü şu an uçuyorlar.
4: Cemil, ben sadece sürüyorum.
6: Test pozitif.
7: Test pozitif çıktı. Çalıştırma durumundayız.
6: Çalıştırma mı?
1: Nasıl görünüyor?
5: 166'da duruyor. Rüzgar hızı 185. Deniz durgun. Bu iyi bir şey. Sınırlardaki pozisyonunu koruyor. Hala şu motor takıntısı olan herifle mi çıkıyorsun?
1: İticide sorun var mı?
5: Hayır.
3: Andrea.
1: Evet efendim.
3: Bankston'daki Kaptan Landry'yi ara. Ne yaptığını ve bunun nedenini öğren.
1: Emredersiniz Bay Jimmy. Damon Bankston, burası Deepwater Horizon.
8: Deepwater Horizon, ben Damon Bankston, dinliyorum.
1: OIM ne yaptığınızı bilmek istiyor.
9: Şu yaratıklar gitmişler. Bu yüzden bir sonraki aşamaya geçiyoruz.
10: Pislik diyebilirsiniz. Ne zaman gitmeliyiz?
8: Bana sondaj çamuru almam için saat akşam 6 verildi.
1: Öyle mi?
8: Basınç testinin pozitif olduğunu düşünüyorum.
9: Galiba negatif testinde kolay seçeceğini sanıyorlar. İşleme başlamamı söylediler.
1: Onlar kimmiş?
8: BP'nin adamları.
9: Vidrin, Kaluza, bilemiyorum. Gelip çamuru almam emredildi. Başka soru var mı?
1: Hayır, bu kadar. Yani diyorsun ki BP'nin adamları Vidrin ve Kaluza akşam saat 6'ya kadar bu pisliği ehlileştirip çamuru çıkarmamızı istiyor. Doğru mudur kaptan?
8: Evet, doğrudur. Günaydın Bay Jimmy.
3: Bitti gitti. İşte böyle.
1: Teşekkür ederim kaptan.
3: Lanet telefon hala çalışmıyor Mike.
6: Ben de sizinle geldim ama.
3: Bana bir iyilik yap. Sondaj kulübesine in. Jason'a Schlumberger işini yapmış mı diye sor. Çimento doldurmuşlar mı bakalım.
6: Anlaşıldı.
3: Teşekkür ederim. Baylar, bana şu çimento testi konusunda bilgi verebilecek misiniz?
6: Çimento testi mi?
3: Biliyorsun, planlaması, yürütülmesi yapıldı mı?
6: Evet.
3: Pek değil demek. Hey Rolly.
6: Mustang'in de ateşleme sorunu olabilir.
1: Ateşleme tıpaları kirlenmiş olabilir.
6: Belki de kablodur ya da dağıtıcı filandır. Sesi tetikliyor gibi miydi? Ne yapacağım biliyor musun? Bozduğun o bütün pahalı eşyaları düşüneceğim.
1: Teşekkürler dostum.
6: Hey, manuel mi yoksa otomatik mi?
1: Beni tanımıyor musun?
6: Dırdır etmeyi kesmen gerektiğini biliyorum sadece.
1: Aynen böyle aha dedi Bay, çok bilmiş.
6: Aha, evet. Aha.
0: Platformun dikkatine, güvenlik anonsu. Platformun dikkatine, güvenlik anonsu.
9: İndirin şunu.
6: Gel bana. Gel bana.
9: 400 fıçı çamur çekin.
7: Anlaşıldı. İşlem başlatılıyor.
6: Sondaj borusu ne tatlı. Harika, çok güzel.
9: Kes sesini.
7: Çekil.
0: Sondaj matkabı değişti.
6: Doc.
4: Nasılsın Mike?
3: Ekipmanları aldığınızdan emin olun.
6: Nasılsın Caleb?
7: Nasılsın dostum? Birkaç saat önce daha iyiydim.
6: Ne oldu ki?
7: Uyuyordu.
6: Öyle mi?
7: Evet. İş için bizi erken uyandırdılar. Bu akşam gideceksek çekilecek çok boru var. Gündelik kıyafetin iyiymiş.
6: Bay Jimmy, çimento testi yapıldı mı diye soruyor.
7: Bilmem, yapılmadı galiba.
6: Ha. Hey Shane.
11: Efendim.
6: Gelsene. Çimento testini yaptılar mı?
11: Bilmiyorum, yaptıklarını sanmam. Ben de yeni uyandım.
6: Bu aptalca.
11: Aptalca mı bilmiyorum ama akıllıca değil.
6: Tipinize bir bakın, al birini vur ötekine. Fazla düşünmeyin yoksa başınız ağrır.
7: Ha, laf mı sokmuş?
11: Evet, evet öyle yaptı.
6: Hadi yukarı yukarı. Beyler, beyler.
4: Ne dedin öyle?
6: Bay Jimmy, Schlumberger çimento testi yaptı mı bilmek istiyorum.
4: Ne dedin?
6: Çimento testi, hadi dostum bana biraz yardımcı ol.
4: Kim demiştin?
6: Yapma ama ne olur, Jimmy çok kızgın zaten.
4: Schlumberger seni demokrat.
6: Test yaptılar mı?
4: Vidrin ve Kaluza onları test yapmadan gönderdi.
6: Bunu ne diye yapsınlar ki?
4: Bunu benimle paylaşma gereği duymadılar ama bence birazcık şeyle ilgisi var. Para para para para para.
7: Para.
4: Telefonlar çalışmıyor.

0: saçmalık bu. Jimmy, ben Mike.
1: Evet, dinliyorum.
0: BP Schlumberger'ı test yapmadan göndermiş.
1: Cimento testi yapılmamış yani.
2: Teşekkür ederim Mike.
3: Mike, A istasyonu çöktü.
4: Lanet olsun.
3: Yine mavi ekran hatası.
0: Hey Doug, senin bilgisayar ne alemde?
1: Bilgisayar ekranı titriyor ve duman dedektörü de çalışmıyor.
4: Sende durum nasıl? Lanet olsun.
0: Alet çantamı alayım, belki tamir edebilirim.
4: Hep yama, hep bantlama kafası dostum.
0: Her yama söküşümde 3-5 tane daha fazla ekliyorum zaten. Tükürüklü sakız faydasız. Bir kez daha para deyin bakalım. Haftalardır çalışıyorsunuz
5: para,
0: değil
5: para,
0: mi?
5: Para, para, para.
0: Güzel olan yeri söyleyin ama.
5: Güzel yeri burası.
0: Para için adam öldürürüm. Para için gerçekten yaparım bunu. 1 dolara bile. Merhaba Hollywood.
6: Merhaba Mike.
0: Haberler nasıl?
6: Haberler sende. Bitti mi?
0: Bilmiyorum, olabilir.
6: Bu akşam balığa çıkacağım. Gizli görev.
0: Bu akşam çıkmayacağına dair içimde bir his var. Sen onu unut bence. Onu kullanabilecek misin? Belki bir balina yakalarsın, ne bileyim.
6: İyi fikirmiş bak. Lanet olsun. Orada yine arıza olacak. Bahse girer misin benimle?
0: Olur, ne kadarına?
6: 50'ye bir.
0: Ah, olmaz. Elimi bile sürmem.
6: 30'a bir. Aynı noktada.
0: Hayatta olmaz.
6: Mark Williams, seni adi pislik.

0: Patrick.
1: Merhaba, nasılsın?
0: Ne olmuş?
1: Bitirmişiz.
0: Bitirdiniz
1: evet,
0: mi?
1: Evet, bitirdik.
0: Bunu kim söyledi?
1: Söylemem Mike.
0: Neyi söyleyemez?
1: Söylemem işte.
0: Neden söyleyemez?
1: Söylemem ama Gordon seni arıyor diyebilirim.
0: Gordon mu bitti dedi?
1: Hayır, hiçbir şey söylemedi.
0: Ne istiyormuş peki?
1: Bilmiyorum, sana bir şey göstereceğim.
0: Ne biliyorsun ki?
1: Bitirdiğimizi biliyorum.
0: Sen odama mı girdin?
1: Hayır.
0: Sakın eşyama dokunun
1: hiçbir
0: deme.
1: Hiçbir şeyine dokunmadım.
0: Sen git tamiratını yap.
1: Tamam,
0: tamam sana da pislik herif.
2: Bekle bebeğim, bekle. Şşş, ne söyledin?
0: Haberler iyi. Helikopter düşmedi.
2: Ah lanet olsun, ben de düşmüştür diye yeniden evlendim.
0: Zengin mi bari? Annenin sözünü dinle, zengin biriyle evlenirsen rahat edersin Felicia tatlım.
2: Annemin söylediği yersiz laflardan biri işte. Zengin birine ihtiyacım yok. Bu arada bunu onarmalısın, tamire ihtiyacı var.
0: Eve gelir gelmez tamir ederim, merak etme. Bilgisayara yaklaşsana.
2: Ha?
0: Bilgisayara yaklaş. Bana öyle bak.
2: Her şey yolunda mı?
0: Aynı halt, cehennemin dibi. Hazır mısın?
2: Hazır mısın? 3
0: 2
2: 1
0: Başla.
2: Surata bak. Sosyopat gibi.
0: Aa evet, bu kilitlenme, bu kararlılık, bu çarpıcılık devam et.
2: Aa.
0: Ya? Ben kazandım.
2: Senin kazanmandan nefret ediyorum, nefret ediyorum.
0: Görüşürüz, tamam mı?
2: Tamam, görüşürüz.
0: Biri bunlara dokunmuş. Biri eşyama dokunmuş. Biri eşyama dokunmuş.
3: Sonraki yerimize geçmemizi istiyorlar. Maske de.
4: BP'den biri bunu kontrol etti mi? Kaluza, Vidrin, herhangi biri.
3: Vidrin bana söyledi. O Vidrin'den geldi.
5: Bab, sana burada gördüğüm en önemli şeyi söyleyeceğim. 16 Mayıs'ta Macando'dan Kaskide'ye geçmemiz gerekiyor, tamam mı?
6: Kaskide bize sıra dışı madenler sunuyor. 3-4 milyar fıçı. Bu şirketin kendinden bile fazla.
7: Noel babaya bakar gibi bakıyorsun.
5: Onu andırıyorsun da ondan.
8: Coach Miles Michigan'da oynamış olabilir ama onda Louisiana ruhu var.
9: Yapma.
8: Kuklalara karşı mı?
9: Takımımız kazandıysa.
8: Rol dedim ya, Alabama Üniversitesi'ne gittin mi?
9: Sen Louisiana'ya gittin mi hiç?
8: Sen lazımlıkta oturuyorken ben sifon çekmeyi öğreniyordum dostum.
10: Hükümete mi çalışıyorsunuz, odamı temizliyorsunuz?
8: Öncekilerin çamurunu temizliyoruz. 5000 PSI'dan fazla. Bir paspas kapın hadi.
10: Bu deli bir şey.
8: Basınca sondaj borusuna yaptığına bakın.
10: Bunu rekor kutusuna
8: kesinlikle
10: atalım.
8: Kesinlikle.
10: Hey, Patrick bir şey vereceğini söyledi.
8: Evet efendim. Geçen sefer siz gitmeden 4. karıştırıcı bozuldu. Birkaç itip kalkmadan sonra sorunun kaynağını buldum. Şuna bir bakın. Son seferden beri bunu saklıyorum.
10: Bu bir diş mi? Ah çok iyi be. Ufak bir kızı sevindireceksin. Yaşlı babasını da. Hı-hı. Sağ ol, sana borçlandım.
1: Çocuklar, paletlerinizi alın.
0: Merhaba Gordon. Jimmy, bu gece fırtına varmış. Bu yüzden de...
11: Onları gönderdiler.
4: Tamam. Benimle gel Mike.
0: Nereye gidiyoruz?
4: BP'den birilerini öldürmeye.
0: Tabii, çekiç ve tornavida var yanımda.
4: Mükemmel.
0: Ne oldu?
4: Söylesene. Bu sabah dişlerini fırçaladın mı?
0: Evet efendim.
4: Aferin. Ya diş ipi?
0: Ya, kullanmadım. Neden?
4: İşte bu seni para israfı ve acıdan kurtarır.
0: Beyler, Jimmy BP'nin canına okuyor.
9: Çimento testi
0: onları
9: yapmamışlar.
0: Onları evlerine yollamışlar ve biz şimdi peşlerine düşüyoruz.
4: Sorun nedir? Evet. Çok mu paranız var? Hadi Mike, yanımdan ayrılma.
0: İşte gidiyoruz. Evet.
9: Evet bebeğim.
11: 51. satırda kaplama
12: 51. gösteremiyorum. Kaldı.
4: Merhaba, bu Don Vidrin ve Bob Kaluza.
12: Yeniden hoş geldiniz Bay Jimmy.
4: Aa, teşekkür ederim. Demek 500 metre çimentoyla dolduruldu, öyle mi?
12: Evet.
4: Patlama noktasıyla aramızdaki tek şey o. Yapıldı mı?
12: Evet.
4: Zaman yetti yani. Çünkü uzun sürer. Yani o çimento işi kötü yapılırsa üstündeki her şey ters gider.
11: Kötü yapılan bir iş yok, dolayısıyla terslik de yok.
4: Schlumberger işçileri de öyle mi söyledi? Çimento doldurucular da aynını söylediler değil mi?
12: Çimento doldurma işinin tamamlanmış olduğunu bildirmiştik zaten değil mi?
11: Çimento doldurulma işinden fazlasıyla memnunuz.
4: Siz var ya, büyük babam gibisiniz.
12: Anlayamadım.
4: Benim büyük babam, o hiç dişçiye gitmezdi. Kötü bir şey olacağını bilirdi. Bu yüzden başına iş açmak istemezdi. Çimento testine kafa patlatmak istemiyorsunuz çünkü 43 gün için sadece 50 milyon dolar bütçeniz var.
11: Bu işe burnunuzu sokmamalısınız Bay Jimmy.
4: Sondaj için bu yeri seçti. İşin sonucu size patlar baylar ve tabii anlaşmaya işin sonucu da dahil olduğundan buna burnumu sokmam gerek. Test ekibini işini yapmadan eve gönderdiniz. Belki size verecekleri haberler vardı. Bu test ne kadara mal oldu? 125 bin dolar mı? 180 milyonluk şirkete göre cimrisiniz.
12: Bu yüzden tam olarak 186 milyar dolarlık bir şirketiz. Onca para ne olur sonra?
4: Ya benim kuleme ne olur? Ekibim içinde yaşıyor. Siz yatıyorsunuz. Dan, ikimiz de tamir için zaman gerektiğini biliyoruz. Mike, kaç düzeneye tamir gerekli?
10: 390 bacım.
12: 390 mı?
10: Evet efendim. Kule düzeneklerinin %10'u.
12: Birkaçını söyler misin bakalım?
10: Birkaçını mı?
12: Hı-hı. Tam olarak kaç kritik düzeneğin onarıma ihtiyacı olduğunu bilmek istiyorum.
10: Nereden başlasam ki? Matkap başı 18 numaralı işlem istasyonu, BAP kontrol arabaları, telefon sistemi, petrol boruları, takip sistemi, GPS anten düzeneği, televizyon sistemi, kablosuz internet, petrol düzeneği ve ayrıca terlemenizin nedeni de havalandırma kompresörü arızası efendim. Durum bu.
11: Yani tuvaletler hariç her şey.
10: Evet, orada da sorun var ama o benim işim değil. Mühendis işi.
12: Sen kimsin peki?
10: Mike Williams, E.T. şefiyim.
4: Helikopterdekilere de aynı şeyi söylemiştim ve geldiğimizde onları giderken yakaladık. Öncelikle platformda sıkı güvenlik önlemleri alıp petrol pompalama işine sonra başlayacağız. Ne yazık ki işi düzgün yapmak zaman alıyor.
11: 43 gün mü? 44 gün mü?
4: Devam et Bob.
11: 45 gün mü? 46 gün mü?
4: Bir bisküvi alsana bak. Çimento doldurma yapamayız. Size ne yapacağımızı söyleyeyim. Negatif basınç testi yapmadan hiçbir şeye elimizi sürmeyeceğiz.
11: Gerçekten yapmalıyız diyorsan?
4: Gerçekten yapmalıyız. Hemfikir olmalısın. Bu kaynağın aktif olup olmadığına dair hiçbir fikrimiz yok. Hey, ses geliyor. Yüzümüze güldü. Bay Anderson, ben Bay Jimmy. Negatif basınç testi yapacağız. Borudan 900 feet uzakta olsun. Teşekkür ederim.
13: Programın gerisindeki gün sayısı 43.
14: Vardiya değişimi için tüm personeller görev yerlerine.
12: Genç adam, affedersin, Mike Williams'ı nerede bulabilirim acaba?
15: Kahve dükkanının ikinci güvertesindeki teknisyenler salonunda.
12: Teşekkür ederim.
15: İyi günler efendim.
12: Sana da genç adam. Bay Williams.
10: Kayıp mı oldunuz yoksa?
12: Pek sayılmaz. Sadece birkaç dakikalığına uğramak istedim.
10: Ne istemiştiniz?
12: Söyleyecek başka şeylerin de varmış gibi geldi bana çünkü. Bu yüzden sana bu zamanı vermek istedim. Tamam. Demek

0: Bu kule bozuk, öyle mi?
1: Öyle bir şey söylemedim.
0: Söylemişsin gibi geldi.
1: Buraya neden geldiniz Bay Vedrin?
0: Bak, biz büyük bir şirketiz. Oldukça büyük ve karmaşık bir kuruluşuz. İşleyen çok fazla kolumuz var ve sayısı da milyonları buluyor. Binlerce ve binlerce insan var. Ve hepimiz için karlı olan bu amaç uğruna tüm o insanlar ve işleyen kolların düzgün çalıştığından emin olmak için çalışıyoruz. Yani hepimize karlı bir kazanç sağlıyor. Onlar büyük resimdeler ve sonra sen ve tuvaletçiler gibi küçük bir resim var. Ve gördüğün üzere bütün bunlar özünde birbiriyle bir şekilde bağlantılılar. Hepsi bu havuzda yüzüyorlar. Yani sen olmazsan iş de olmaz ve ben de olmam tabii ki. Hiçbirimiz olmayız. Sonra tüm bu tren yok olur. Hissedebiliyor musunuz Bay Williams?
1: İlaç kullanıyor musunuz Bay Vedrin?
0: Sadece bu trenin raydan çıkmasına ne kadar az kaldığını söylemeye çalışmak istedim Bay Williams.
1: Pekala. Sizi anlıyorum. Fikirlerimi duymak istiyor musunuz?
0: Evet.
1: Tamam. Uçak yere inmeden yakıtı bitirmeye çalışıyorsunuz. Uçak inmeden yakıtı bitirmek aptalcadır. Bu sakat bir düşünce. Bu kimsenin işine gelmez.
0: Anlaşıldı, bunu bir kenara yazdım. Size çok minnettarım.
1: Küçük bir kızın fikirleri işte.
0: Şu bir kedi balığı mı?
1: Evet. 30 kilo geliyordu.
0: Buna ne deniliyor? Nibbling mi?
1: Nibbling. Elimizle yakalıyoruz. Komik olan ne biliyor musunuz? En iyi arkadaşım ve ben bir şişeyi alıyoruz ve tekneyi ters çeviriyoruz. Sonra kolumuzu sokmak için en karanlık deliği buluyoruz işte. Ardından o şişkolardan birinin bize olabildiğince sert ısırmasını umut ediyoruz. Isırılmak istiyoruz. Plan bu. Farkı ısırılmaya hazır olmamız. Biz buna hazırız. Şapka, eldiven, ayakkabı, gözlük giyiyoruz ve buna hazırız, evet. O canavarın olduğu deliğe elimi sokup en iyisini umuyorum. Başarı fedakarlık ister.
0: Zaman ayırdığın için sağ ol.
1: İyi günler efendim.
0: Sana da.
1: Pislik.
2: Negatif basınç testi.
3: Platformun
2: kuyunun sağlamlığını onaylamak
3: negatif
2: için yapılır.
3: Basınç testi başlamak üzere. Görevli olmayan tüm personel lütfen platformun
4: akıntıya
3: tabanından
4: götürün.
3: Uzak durun.
4: Sağa doğru 10 derece. 176'ya sabitleniyor.
5: 10 derece sağ. 176'ya sabitleniyor. Çalışıyor.
4: Bu beşinci barda. Sadece söyle.
2: Herkesin takip dikkatinize için hazır olduğundan emin olsana. Bu son test olabilir.
6: Emredersiniz.
7: Başka evet. Negatif basınç testi.
8: Başka mi? Bir negatif basınç testi.
4: Bir sorun mu var peki?
8: Kötü bir kaynağımız
4: zaten
8: var.
4: Zaten hepsi kötüdür çünkü kaynağımız kötü.
9: Yapabildin mi Hollywood?
10: Koordinata kilitlendi.
5: 176'da sabitlendi.
4: 10 derece sağa kaydık.
9: Kilitlendik. Teste başlayabilirsiniz.
11: Tamam. Devam edeceğiz.
8: Anlaşıldı. Daireyi kapatıyorum.

0: Metrekare başına 70 ton. Sorun değil. Bizi biraz geri itti. Bizi cesaretlendiriyor.
1: Hey Dan, sana bir ay önce verdiğim şarap şişesini aldın mı?
2: Aldım. Çok da teşekkür etmiştim. Ayrıca sarhoştum.

0: Gaye. Söylenişi.
1: Ha.
2: Sanırım yolu yaraladık.
3: Bugün ne kadar kahve içtin Hank?
2: Birkaç ay önce kahveyi bıraktım. Artık yeşil çay içiyorum. Kahve içmeyi bırakıp her gün yoga yapıyorum. 2 hafta oldu.

0: 450 PCI.
1: Basınç 500 PCI.
2: Bana pek iyi gelmedi.
3: Basınç uyarısı.
0: 900 PCI.
4: Bu da ne? Lanet olsun.
1: Basınç alarmı.
0: 1395 PCI.
1: Basınç alarmı. Basınç alarmı. Basınç alarmı.
0: 1395 PCI'de sabitlendik. Bu çok basınç demek.
5: Evet, arabayı ikiye bölmeye yeter. En üstteki halkayı açın.
6: Hollywood sondaj borusu vanasını aç. Basıncı azaltmamız gerekiyor.
5: Baylar, üzülerek söylüyorum ki bu testin sonucu kötü.
7: Söylemen gereksiz.
5: Ah Dan, biliyorsun ki iyi bir
7: sıfırla
5: test
7: sıfırla... başlar, sıfırda kalır ve sıfırla biter.
5: Teşekkür ederim.
7: Yani basınç var ama görünen o ki o borudan sızan hiçbir çamur yok. Bunu bana açıklar mısın?
5: Sonuç kafa karıştırıcı, kabul ediyorum.
7: Bak, Caluso ve ben bu konu hakkında beynimiz patlayana kadar tartıştık, tamam mı? Bu işte bir tuhaflık var. O buna mesane etkisi diyor.
5: Mesane etkisi mi?
7: Mesane etkisi. Jason'ın neden söz ettiğini bildiğini söylüyor.
5: Orada herhangi bir akış yok.
7: Hey!
6: Evet.
7: Buraya bakın.
6: Hey! Ona ihtiyacımız var.
7: İhtiyacımız var. Mesane etkisi, yani bir miktar basınç sıkışıp hop borunun etrafında kalıyor ve gerçek basınç gibi görünüyor. Çünkü tam burada sensörün üzerinde sıkışıp kalmış ve burada noktalı alanda. Eğer bu mantıklı bir basınç sorunu olsaydı o zaman şuradaki borunun içerisinden çamurun fışkırması gerekirdi. İşte böyle. Peki şimdi bunu nasıl test edeceğiz? Öncelikle ona bakalım. O negatif basınç testini yeniden yapmamız gerekiyor ama ölüm hattında yapacağız bunu. Sondaj borusunda değil. Asıl sorunun sondaj borusu olduğu ortada. Bu denli bir basınç, yani sözünü ettiğimiz tamı tamına 1395 PSI'lık bir basınç ki bu arabanı ikiye böler ve bunun gerçek bir basınç olabilmesi için borunun içerisinden çamur fışkırması gerekir. Çocuklar, çizimlerinizde herhangi bir çamur görebiliyor musunuz? Yok mu?
5: Hey Dan!
6: Orada işler kızıştı.
7: O matkap borusuyla bir sorunumuz var ya da o sensör bize yanlış bilgiler veriyor. Veya aşağıda hareket eden binlerce parçadan biri de olabilir. Şimdi, bunu bilmenin tek yolu negatif basınç testini ölüm hattında gerçekleştirmek. Ve eğer basınç sıfır çıkarsa Bay Jimmy, bu bilmemiz gereken her şeyi gösterecektir. Bana katılıyor musunuz?
5: Bilemiyorum ama testi yapmanın bir zararı olmaz.
7: Güzel.
5: BP.
7: Evet öyle.
5: BP hazır.
7: Kesinlikle.
5: Hepimiz delik açmak için işe alındık.
7: Çok haklısınız Bay Jimmy. Ama 50 gün geciktik ve delik de açılmadı.
8: Bay Jimmy, kadırgada bir sorunumuz var efendim.
5: Ne?
8: Çok insan var, güvenlik sorunu yani.
9: Bir dakikadan uzun sürmez.
10: ...43 gün gerideyiz, 50 değil. Basit bir hesaplama. 8 Mart'a geldik, bugünse 20 Nisan. 43 yapıyor. Evet, açgözlü olanlar matematikte iyi sanıyordum hep.
7: Pekala baylar.
6: Devam etti mi? Ölüm hattına negatif basınç testi.
0: Ölüm hattı testine geç.

0: Geçiyorum.
1: Ölüm hattı basınç testi başlıyor.
2: Mesane etkisi. Mantıklı geliyor mu?
3: Midrinin ağzından çıkanlara inanasım gelmiyor ama evet. Yani yüz ifadesi, evet. İnandırıcılığı var. Mantıklı ama matkap attı yerine ölüm attığında uygulamak. Benim maaşımın üstünde.
2: Biraz çamur görmeliydik.

0: Ölüm hattı basıncı.
1: Çok iyi değil mi?
2: Evet. Hayır.
1: Kuzu benim. Horizon'lar. Hoş geldiniz.
0: Deepwater Horizon büyük bir başarıyla 7 yıl boyunca üst üste şirket güvenlik ödülünü kazanıyor. Ve bu hepimizin Bay Jimmy dediği adamın sayesinde oluyor.
1: Çok iyi. Harikasınız.
3: Bay Jimmy.
0: Konuşma yap.
3: Bay Jimmy.
4: Hadi Jimmy.

0: Sıfırda sabit patron. Test iyi. Basınç yok.
1: Tebrik ediyorum. Test iyi.
2: Matkap hattında hala 1400 PSI basınç var. Matkap hattıyla ölüm hattının değerleri aynı olmalı. Aynı ibreyi göstermeliydiler.
3: Matkap hattında sorun olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz. Neden bu konuya dönüp duruyoruz?
2: Bilmiyorum. Eski alışkanlık olabilir mi?
1: Çamur yok, akıntı yok. Başlamamız gerekiyor. Evet, bu kaynağın kapısını ne kadar hızlı açabiliriz?
2: Bay Jimmy'ye haber verilmeden işleme başlamayacağım.
1: Buralarda erkek var mı? Yetişkin biri falan? Tüh. Yani hepiniz donanımlı adamlarsınız. Tütününüz, çelik ayakkabılarınız var ama bunların hepsi zırva. Ölüm hattında basınç sıfır görünüyor işte. Kediler gibi gerginsiniz. İşin her bir aşamasında elleriniz titriyor. Bu yüzden bu konuyu Londra'daki patronlarıma bildireceğim. Bab?
3: Katılıyorum.
1: Yeniden. Hadi Bay Jimmy'yi arayabilirsiniz.
4: Ve birkaç dondurma almama izin verin. Teşekkür ederim. Ben Bay Jimmy.
5: Negatif basınç testi yaptık.
2: İyi bir testti. Hiç basınç almadık. Ben de
5: izninizi almak istedim.
4: Bundan emin misin Jason?
2: Ölüm hattı iyi çıktı. Yani emin olduğum tek şey bu.
5: Adamlar sıkıştırıyor. Ne yapmalıyım?
4: Sıfır akıntı değil mi?
5: Doğru. Akıntı yok.
2: Tamam mı?
4: Şey, uzun bir gece olacak. Kontrol sende olsun. Yarım saate oradayım. Teşekkür ederim.
3: Peki hala beyler, test iyi.
6: Harika.
2: 10 bin varil çekmeye hazır olun.
4: Geceye başlamadan önce banyo yapıp tıraş olmak istiyorum.
6: Uzun olacak.
4: Hadi dondurma ye Mike.
6: Yapacak işlerim var. Yangın alarmını onaracağım, sonra da karımla çene çalarım biraz.
4: Bu iyi fikir. Felicia'ya selam söyle.
7: Bay Jimmy.
4: Evet.
7: Bir fotoğraf çektirmeliyiz. Sadece
4: evet,
7: bir tane
4: evet,
7: efendim.
4: Evet, tabii.
7: Lütfen gelin.
4: Evet. Teşekkür ederim çocuklar.
7: Ha, çok teşekkür
4: tamam,
7: ederim
4: tamam.
7: Bay Jimmy.
4: Evet.
7: Fotoğrafı çektin mi?
6: Harika.
0: Makine dairesi?
8: Dinlemedeyiz.
0: Test başarılı
8: oldu. Temizlenecek biraz çamur var.
9: Aa, evet.
8: Ben
9: hadi bakalım.
8: Hadi.
10: Anlaşıldı.
0: Korkak kedilermişiz. Kediler korkak değil. Labradorumu sıkıştıran Oscar diye bir kedim var.
2: Halkayı açıyorum. Canavarın uyanmamasını umalım.
11: Çamur pompaları açık. Kuyudan ağır çamur çekiliyor.
12: Çamur çıkarma işlemi başlatıldı. 2 numaralı tank %4.
13: Test başarılı olmuş.
9: Evet,
14: şu çamuru pompalayalım.

0: çamur çıkarıyor. Bağlantıyı kesmeden önce kuyudan basınca dengelemek için çıkarıyor.
1: Damon Bankston, burası Deepwater Horizon. Çamur birikintisi akışı var.
2: Anlaşıldı, Deepwater'a ağır çamur almak için yaklaşıyoruz.
3: Referans birimleri iyi, her şey normal yani.
4: Ana güverte, ağır çamuru almaya hazır olun.
5: Hepimiz eve döneceğiz. Tekrar ediyorum.
4: Ana güverte, ağır çamuru almaya
5: hepimiz eve döneceğiz.
4: 10 bin varil.
5: Test iyi geçti. Cehenneme hoş geldiniz. Ha dostum, yakında Beyzin'e gideceğim. Belki 2-3 gün teknemde kalırım. Bir şeyler içerim. Kedi balığı avlarım.
6: İşte bu seni koca güzel çamur.
7: %35.
8: Hadi bebeğim, eve dönüyoruz.
9: Eve mi dedin?
8: Evet.
9: Hani planın dışarı çıkmaktı?
7: İptal edildi.
9: Ooo, pijama, biraz içki ve film.
7: En iyi planım.
10: Sıradan bir kasaba kızı.

0: %55. %75.
1: Jason, 20 çamur tankında yükselme var ve akış artışı görüyorum.
2: Tamam, pompalamayı hemen bırak.
1: Olamaz.
3: Hemen işlemi durdurun.
4: Hey, kapatıyorlar. Galiba yukarıda bir şeyler oluyor.
5: Çocuklar, tuvalete gidiyorum, tamam mı?
6: Sorun yok, tamam.
5: Tamamdır.
0: Basınç alarmı.
1: Bu durmuyor.
2: Birimi boşaltın, onu ve diğerini dışarı çıkartın.
7: Neler oluyor ha?
8: Baylar, bu ne gerginlik? Hepimiz bir terslik olduğunu kabul
2: ettim. Başlamana izin vermemeliydim. Şimdi poponu tekmelemeden defol git buradan.
8: Tamamdır, bir yere yazdım bunu.

0: Neler oluyor Caleb?
1: Bir şey yok, sorun değil.
0: Ne yapıyor o?
2: Lanet olsun. Oh, oh, oh, oh. Lanet
3: olsun. Neler oluyor orada?
4: O çamur.
2: Sızıntı var. Lanet olsun. Bu iyi değil Jason, görüyor musun?
4: O çamur mu?
5: Basınç
2: burada sızılmıyor
5: işte.
2: Hey Jason, bunu görüyor musun?
5: Basınç alarmı.
2: Jason, bunu görüyor
0: hiçbir
2: musun?
0: Hiçbir şey söylemiyorlar mı?
4: Sadece bir arıza işte. Platformu boşaldı.
2: Lanet olsun. Lanet olsun Jason.
5: Mike, ne oldu? Her şey yolunda mı?
4: Halkayı kapatıyorum.
6: Güverteyi boşaltmamız gerekiyor.
4: Doug, hemen gir içeri.
7: Kapatıyor musun?
4: Tamam, halkayı kapattım. 30 saniyemiz var. Hemen platformu boşaltın. Doug, iyi misin?
6: Evet, iyiyim.
4: Alarm butonunu eline koy. Burayı kesmeye hazırlan.
7: Bu taraftan.
0: Adam.
2: Şey, ne yapacağız? Ne yapacağız?
4: Caleb, halka borusunu
2: taşıyacağız.
4: Hemen!
8: Orası. İşte orası.
9: Benim fikrim, evet. Anlıyorum, anlıyorum. Ama elimden geleni yapıyorum.

0: Tamam, tamam. Hiçbir şey yok. Hepsi geçti. Caleb, nasılsın dostum?
1: Boruyu kestik mi?
0: Sorun yok. Halka görevini yaptı. Sadece tekledi.
1: Bu gördüğüm en büyük teklemeydi.
2: Maggie ve penguenini kafasından silip attı.
3: Hadi be.
2: Evet öyle.
3: Aa, bu olmadan mı yaptın?
2: Olamaz.
4: Bu gördüğün gerçek bir dinozor dişi.

0: gaz.
1: Güvertede yine gaz alarmı var.
0: Gaz alarmı.
1: Sürekli aynı şey oluyor. Aşağıyı arayacağım.
0: Güvertede gaz alarmı.
2: Hey Roy!
3: Yakaladım.
2: Hadi şunu. Hadi.
0: Basınç alarmı. Basınç alarmı.
4: Lanet olsun.
0: Basınç
4: Jason.
0: Alarmı.
3: Lanet olsun.
0: Basınç alarmı.
3: Caleb, herkes oradan çıkar.
2: Yönlendirme işe yaramıyor.
4: Lanet olsun.
2: Bak, ikinci halkayı da kapat.
4: Lanet olsun.
2: Adam, Shane, hemen çamur odasına gidin.
5: Adam. Gitmeliyiz dostum.
2: Hadi çamur odasına gitmeliyiz.
5: Adam.
6: Güverteyi boşaltın. Güverteyi boşaltın hadi.
2: İki numaralı pompa. Boşaltın. Hemen boşaltın.
7: Caleb, sondaj borusunun valfini kapat ve dikme borusuna ver. Hepsini denize aktar.
4: Jason, ne yapacağız şimdi?

0: Çöküntü var.
1: Aman tanrım.
0: Lanet olsun. Kaleb güverteyi boşaltın.
2: Sen iyi misin? Hepinizi çıkaracağım. Filikalara git hadi. Git çabuk hadi. Koş.
3: Tamam.
4: Her şeyi durdur.
3: Lanet olsun.
5: Tanrım.
4: Deepwater Horizon. Burası Damon Bankston. Tamam.
6: Merkez şu anda cevap vermiyor.
7: Tak hemen boruyu kes.
8: Tamam.
7: Hemen şimdi.
8: Yardım et.
7: Tak. Ne oldu? İyi misin? İyi misin?
3: Git.
4: Rory.
3: Hadi dostum ayağa kalk.
4: Rory.
3: Hadi.
8: Gitmemiz lazım.
3: Hemen gitmemiz lazım hadi.

0: Hava girişi engellemeyin.
1: Gaz alarmı.
2: Lanet olsun. Gaz alarmı var.
1: Gaz alarmı.
3: İticiler hızlandı. İticiler aşırı hızlandı. Platformu yerinde tutamayacağım.
0: Tamam, sakin ol.
4: Tanrım.
5: Bana mı öyle geldi yoksa ortalık mı aydınlandı?
1: Gaz,
3: Magenta. Magenta alarmı.

0: patlayacak.
1: Ne?
0: Mayday, burası Deep Water Horizon. Bizim...
1: Ne yapıyorsun? Ben sana acil çağrı yap dedim mi?
2: Sonra arayacağım.
1: Tepmeyle patlama arasındaki farkı bilmiyor musun?
0: Ama monitör...
1: Bildiğin yok.
0: Monitör göstermiyor.
3: Gaz alarmı.
0: Mayday. Burası Deep Water Horizon.
4: Dayan da seni çıkaracağım.

0: Lanet olsun!
1: Hadi! Steve!
0: Tanrım!
2: Mayday! Burası Deepwater orası!
3: Yanıyor!
2: Büyük bir patlama oldu! Yardımınız
3: yanıyor
2: gerekiyor!
3: Orası yanıyor diyorum!
2: Tekrar ediyorum, büyük bir patlama oldu!
4: Allah Tanrım!
2: Acil yardımınız gerekiyor!
5: Mayday! Mayday! Mayday! Acil bir durumumuz var! Burası Damon Bankston. Deepwater Horizon patladı ve yanıyor. Tekrar diyorum. Deepwater Horizon patladı ve yanıyor.
6: Az önce büyük bir patlama gördük.
7: Deepwater Horizon'ın yandığını gördük.
8: Tamam. Herkes kuleden çıkmış
5: Hiçbir
8: mı?
5: Hiçbir fikrimiz yok.
9: New Orleans Sahil Güvenlik İstasyonu.
10: Tamam efendim. Pekala.
11: 8. Bölge Sahil Güvenlik İstasyonu. Adım Won Hu.
5: Venice'in 48 deniz mili güneyinde bir petrol platformu var.
11: Tamam, Venice'in yaklaşık 50 mil uzağında patlayan bir petrol kulesi var, öyle diyorsunuz.
5: Evet, hiç böyle bir şey görmedim. Yardım
11: tamam, peki efendim. Siz hangi gemidesiniz? Geminizin adı nedir?
10: 8. Bölge Sahil Güvenlik, ben Teğmen Deegan.
8: Galiba bir petrol kulesi yanıyor. Büyük bir patlama oldu.
10: Petrol kulesi mi yanıyor, görebiliyor musunuz?
12: 8. Bölge Sahil Güvenlik, ben Memur Deegan.
10: Emin değilim efendim. Önce bazı bilgiler
12: efendim,
10: almam gerekiyor. Adınızı söyleyebilir
12: olun.
10: Misiniz
12: konumumuz
10: lütfen?
12: Konumuz nedir acaba?
5: Venice'in 48 mil uzağında.
10: Foshan Limanı'ndan 100 mil ileride. Venice'in 48 mil dışında.
11: Foshan Limanı, Venice'in güneyi, rapor edilen yer.
10: Öncelikle bazı bilgilere ihtiyacım olacak efendim.
11: Bu çok uzak, yeriniz kesin evet. olarak doğrulandı.
13: Efendim, evet. efendim, uydu görüntüleri geldi burada.
11: Lokasyonunuz Venice'in 40 mil ötesinde, konum doğrulandı. 0889 koordinatlar.
10: Dinleyin, önceliğimiz bu olmalı. Kara istasyonunu arayıp kaç gönüllü süre olacağını öğrenmemiz gerekiyor. Hava istasyonunu arayın. Hava aracı gerekiyor, tamam mı? Hadi, işe koyulun, hadi.
14: Burası 8. Bölge Sahil Güvenlik. Kaç hava aracı gönderebilirsiniz?
4: Lanet olsun. Lanet olsun.

0: Tahliye.
1: Lanet olsun.
0: Tahlikatliyim. Tahliye prosedürü devrede. Bu tahlikatliyimdi.
1: Dagi. Dagi. Hey. Dagi, beni duyuyor musun? Ha? Beni duyabiliyor musun? Ha?
2: Küçük kardeşim.
1: Ne?
2: Doğum günü.

0: Neydi? Kardeşimin.
1: Kardeşin burada değil. Bacakların nasıl peki? Oynatabiliyor musun?
0: Kardeşim.
1: Bana bak Dagi. Yürümen gerekecek. Filikalara gitmeliyiz. Seni kaldıracağım. Tamam mı? Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Evet.
2: Tahliye prosedürü devredildi.
1: Hadi.
2: Bu tatbikat değil. Tahliye prosedürü devredildi. Bu hadi. Tatbikat değil. Pervane 2.
3: Liman tarafından 4 pervane çöktü. Sadece 4 tane kaldı.
0: Ne yapacağız? Hasar raporuna
3: manuel
0: ihtiyacım var.
3: Manuel olarak kontrol edeceğim.
0: Ben kuşta. Acil hasar raporu istiyorum.
3: Hadi bebeğim.
4: Yangın ekibi nerede?
5: Sahil güvenlik, burası Damon Bankston. Deepwater Horizon'da bir kaza oldu. 90 derece sancak tarafına dönün. Filikalar suya indi mi?
6: Tamam, hadi.
4: Hadi tıbbi malzeme lazım. Hadi hadi.
6: Oksijen tanklarını getirin.
4: Tamam aldım. Hadi. Malzeme deposunu boşaltın. Gidelim.
6: Hadi hadi.
4: Hadi iskele tarafına hadi.
6: Acele edin. Hadi.
4: Acele edin. Acele hadi, edin.
2: Lütfen filikalara gidin. Lütfen filikalara gidin.
0: Aa, seni lanet olası.
7: Hey hey, bota binmesi sıra gerekiyor hadi. Yaralı ben değil, o yaralı.
6: Umurumda değil, sıraya gireceksin, sıra bize dönün.
7: Ben istemiyorum.
6: Hadi.
7: Adamı bota al. Çok ağır yaralı. Beni anladın mı? Biraz sakin ol. Bay Jimmy'yi gören var mı?
6: Konaklama bölümünde.
7: Ben Bay Jimmy'yi alacağım. Sen de bu adamı bota bindir, tamam mı? Herkes sakin olsun. Sakinleşin.
6: Tamam, tamam.
7: Soğukkanlı olun, tamam. Tamam mı? Tamam, hadi.
6: Hadi.
7: Hadi. Bay Jimmy!
2: Acil çıkışa iler.
7: Kimse var mı?
2: Acil çıkışa iler.
7: Kimse var mı? Kimse var mı? Kimse var mı? Hey hey! Sen iyi misin?
8: Sanırım iyi.
7: Nereye gidiyorsun?
8: Bilmiyorum.
7: Hayır,
8: oraya.
7: Hayır. Filikalara gitmek zorundasın.
8: Tamam.
7: Filikalara hadi. Tamam. Sola doğru hadi. Duvara tutun. Hey duvara tutun. Kimse var mı? Bay Jimmy.
0: Yardım edin.
7: Hey!
0: Yardım edin.
7: Bay Jimmy! Hey! Kim var orada?
0: Yardım edin. Buradayım.
7: Bay Jimmy. Bay Jimmy.
0: Mike, ben hiçbir şey göremiyorum. Bakın, ne oldu?
7: Bir patlama oldu Bay Jimmy.
0: Olamaz.
7: Büyük
0: anladım,
7: bir patlama
0: anladım,
7: oldu.
0: Anladım.
7: Her yer yanıyor.
0: Bağlantıyı kestik mi? Boruyu kestik mi?
7: Bilmiyorum. Pek sanmıyorum.
0: Bağlantıyı kesmeliyiz.
7: Peki.
0: Beni köprüye
7: tamam,
0: götür.
7: Hadi. Yavaş, yavaş. Hadi kal. Sizi tutuyorum. Hadi, hadi.
0: Neredeyiz biz?
7: Görseniz bile tanımazdınız.
3: Boru kırılacak.
2: İstasyon alarm.
7: Hadi Bay Jimmy, hadi.
9: Kendini suda bulursan lamba ve düdüğün var.
5: Yardım edin.
9: Anladın mı?
5: İmdat.
9: Petrolün içine düşersen yüzerek uzaklaşman gerekiyor.
0: Sahil güvenliğin gelmesini beklesek mi? Bu çok iyi
9: hayır,
0: olur.
9: Hayır hayır riskli olur. Tamam gitmeliyiz. Hadi gidelim.
0: Su
9: dayanıyor. Hadi.
10: Hava yolunu kim koordine ediyor?
11: ATC sabit kanat. Jefferson, Doğu Jefferson ve Tulane şu anda hazır durumda.
2: Evet hazır.
5: Birinci motoru çalıştırın. Sahil güvenlik alan temiz.
10: Üç kişi suya atlamış. Suya atlayan üç kişi var. Atlayanlar oluyormuş.
11: Atlayanlar mı?
10: İlk helikopterin gitmesine ne kadar var? Efendim yaklaşık 35 dakika.
0: Süre çok uzun.
5: Burası sahil güvenlik B-17. Şu anda kalkıyoruz. Deepwater Horizon acil durum için yola çıkıyoruz. Tahmini varış süresi 25 dakika. Hava şartları olumlu.
6: Hadi hadi! Teker teker! Teker teker! Yavaş olun! Yavaş olun! Teker teker!

0: Hadi. İyi misin?
1: Evet.
0: Peki hadi.
2: Yardım edin.
0: Duydun mu?
3: Ses verin.
2: Kimse var mı? Ben gelip yardım gerekiyor.
0: Buradan gitmeliyiz hadi.
2: Mike.
0: Her yerde metan var.
4: Onu böyle
0: aşağı bakma, durum tamam mı?
4: Ve onu çıkaramıyorum.
0: Bekleyin. Bekle. Kemiği metale sıkış.
3: Mark. Mark.
2: Bunu gevşetmeliyiz. Gevşetmemiz için bir şey bulmalıyız.
3: Çekil. Çekil. Çekil.
5: Bağlantı kesildi.
1: Bekle, dur biraz. Biraz düşünmem gerekiyor.
5: Boruyu keseceğim.
1: Hey hey hey! İstasyondan uzak dur Andrea. Buna yetkimiz yok.
5: Kuyuyu mühürleyeceğim.
1: Sakın düğmeye dokunma.
5: Devreden çıkarmamız gerek.
6: İstasyon
1: buna alarm. Yetkimiz yok. Sakın basma onu.
7: Beni yardım etsin.
8: Gidin, gidin buradan.
3: Hayır, bizimle geleceksin.
2: Dayan, dayan.
0: Hey, bana bak, bana bak. Çok acıyacak ama sakin ol, tamam mı? Anladın mı? Sakın aşağı bakma, tamam mı?
3: Dayan.
2: Hadi tutuyorum
3: dayan.
2: Seni.
3: Çekil, çekil.
0: Women,
3: çekil.
0: Yürüyebilir misin? Hadi, hadi, hadi gidiyoruz.
3: Hey, beni köprüye götür Mike.
0: Tamam.
9: Sahil güvenlik, ben Teğmen Digan.
10: Merhaba, affedersiniz. Ben sadece... Kusura bakmayın, umarım her şey yolundadır ama... Kocam Mike Williams, Deepwater Horizon'da çalışıyor ve...
9: Petrol kulesinde bir yangın olduğunu doğrulayan birkaç ihbar var. Tek söyleyebileceğim bu.
10: Ne? Bir yangın mı dediniz ama orada çok fazla kule var. Buna emin
9: evet,
10: misiniz?
9: Evet, yangın Deepwater Horizon'da. Tek söyleyebileceğim bu. Üzgünüm, kapatmam gerekiyor.

Ah!

0: Neler oldu?
1: Ken, iyi misin?
2: İskele tepemize düşecek. Neil! Filika gidiyor.
1: O iskeleyi aşağı indirmek gerekiyor.
2: Dikkat edin!
1: İndirmezsem hepimizi öldürecek.

0: Çabuk çıkın! Çabuk! Çabuk! Çabuk! Çabuk! Merdivenlere çıkın! Merdivenleri kullanın hadi!
1: Tuttum seni!
0: Çabuk!

0: Köprüde kim var?
1: Fleyta.
2: Kuşta.
3: Hadi gidelim, filikalar doldu. Filika doldu diyorum, hadi gidelim.
0: Buradan defolup filikaya git.
4: Yaralılar var, acele edin, gitmeliyiz.
0: Andrea, Kuşta, bağlantıyı kestik mi?
2: Hayır.
0: Andrea, elimi EDS'ye koy.
1: Tamam.
0: Boruyu kesip kaynaktan koparacağım. Yangını bitirmemiz lazım.
1: Burası.
2: Hayır, yukarı.
0: Hala yanıyor mu?
5: Hala akıntı
0: hadi
5: var.
0: Ama yapma. Lütfen.
5: Hala yanıyor Bay Jimmy. Gitmeliyiz.
6: Hey, çekil. Sıra bizde. Geri çekil. Çekil hadi. Birkaç kişi var.
0: Jeneratörleri onarmamız gerek. Yedek jeneratörleri aktif hale getirin.
5: Yangın söndürme
0: Hayır,
5: için mi?
0: Gövde olabildiğince yerinde durmalı. Borunun kırılmasını engellemeliyiz. Tek yapabileceğimiz bu. Kuleyi kurtaramayız.
5: O zaman gidip bir deneyelim. Ne
0: tamam,
5: dersin?
0: Sağ ol Mike. Orası kulenin diğer tarafında.
5: Biliyorum.
7: Seninle giriyorum.
5: Ne?
7: Ben de giriyorum.
5: Emin misin?
7: Giriyorum.
0: Hadi Mike.
7: Hadi.
8: Duyduğumuz kadarıyla petrol platformu yanmaya devam ediyor. Orada hala yanan bir şeyler var. Bu petrol de olabilir, doğal gaz da. Gördüklerim doğru mu?
9: Aa evet, yangın hala sürüyor.
8: Bu platform...
10: Alo. Natalie, ben Felicia Williams. Kocalarımız Deepwater Horizon'da birlikte çalışıyor. Sahil güvenliği aradım ve yangını doğruladılar. Belki sen de bir şey duymuşsundur diye aradım.
11: Sahil güvenlik ne dedi?
10: Sadece yangın var dedi.
11: Shelley, insanların kuleden atladıklarını duymuş.
12: Ne yapıyorsun?
10: Şimdi değil bebeğim.
12: Ne oldu?
10: Şimdi değil tatlım.
7: Anneanne.
5: Hadi.
7: Dört numaralı filika doldu. İkiye gidin.
4: Acele edin.
5: Dikkat et. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Eldivenin var mı?
7: Evet.
5: Gir. Çabuk. Hadi.
8: Mike, orada mısın? Mike,
0: elektriği aç.
7: Bu şey nasıl çalışıyor biliyor musun?
5: Çok zor olamaz değil mi? Gel, oku bana bunu hadi.
7: Dalga geçiyor olmalısın.
5: Hadi.
7: Tamam. Kolu açık konuma getirin. Sistem tuşunu açık konuma getirin diyor. Tamam. Başlat tuşuna basın. Şu kırmızı olan.
5: Çok etkilendim. Okuyabildiğini bilmiyordum.
7: Sağ ol ya. Çok komiksin. Mimarlık okuluna gittiğimi biliyor muydun?
5: Burada ne işin var o zaman?
7: Annemi dinlemeliydim.
5: Bence de. Bay Jimmy, elektrik geldi mi?
7: Gelmiş oldu.
5: Geldi mi?
0: Hala dairenin dışında
1: evet,
0: mıyız?
1: Evet, dışındayız.
0: O zaman yavaşça
1: tamam.
0: Dön.
1: Tamam.
0: Yavaşça geri götür.
7: Bebeğim hadi.
5: Lanet olsun.

0: Kolu açık konumuna getir.
1: Tutuyoruz, tutuyoruz. Bir tane daha geliyor.
2: Bacağına dikkat et.
0: İşte oldu.
3: Tamam, işte oldu.
0: İşte oldu. Bay Jimmy, elektrik geldi mi?
4: Elektrik geldi Mike.
5: Hadi gidelim. Bay gidelim. Jimmy. Bay Jimmy, koş da yardım et.
1: Kapıyı kapatın. Hadi.
6: Çabuk.
1: Lanet olsun.
6: Lanet olsun.
3: Cemil, buradan çıkmalıyız. Hadi.
4: Tanrım, her şey yıkılıyor. Filikalara gitmeliyiz.
7: Hadi. Filikayı indirin. Çabuk olun. Tamam.
1: Hadi kapatın.
7: Kapat. Gidelim.
1: Gidelim. Hadi.
7: Çabuk.

0: Bizi bıraktılar. Bizi bıraktılar. Lanet olsun. Acil durum salı.
1: Bıçağı olan var mı? Bıçak lazım.
2: Bende var. Dikkat et. Aç şunu. Tut.
3: Tut şunu.
2: Çekin
3: hadi. Çekmemiz lazım.
2: Bütün gücünüzle
3: hadi
2: çekin.
3: Hadi çekin. Çekin.
2: Çekin hadi. Çabuk.
3: Hadi çekin. Lanet olsun.
2: Çekin hadi.
1: Lanet olsun.
2: Caleb, Caleb. Hadi.
3: Bağlayın hadi. Hadi.
1: Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi.
3: Önce yaralılar.
2: Hadi.
3: Andrea.
2: Hadi çabuk.
3: Andrea.
2: Hadi. Hadi. Çabuk hadi. Hadi.
3: Andrea.
2: Yürü. Hayır, bekleyin. Bekleyin.
0: Hadi.
2: Çok ateş var, buradan atlayamayız. Yükseğe çıkmalıyız. Yükseğe çıkacağız, hadi. Hadi. Hadi.
4: Yavaşla, yavaşla.
3: Bekle.
2: Hadi.
3: Bankston filikası. Gelin buraya. Tutun. Hadi.
2: Hadi. Hadi. Yukarı çıkmalıyız. Hadi. Hadi. Çabuk.
1: Merdivenlerden çıkalım. Hadi.
2: Çabuk. Hadi. Ah, lanet olsun yürü. Hadi. Hadi hadi. Hadi.

0: Hey.
1: Hayır. Hadi. Hayır. Hayır.
0: Orijinal V8 mi? Kasa motor mu?
1: Ne?
0: Mustang. Orijinal
1: evet.
0: V8
1: evet,
0: mi? Kasa
1: evet,
0: motor
1: orijinal.
0: Mu? Tamam. Onu yeniden onaracağız, tamam mı?
1: Biz derken?
0: Başka birini görüyor musun ha? Sen ve ben. Beni dinle. Bana bak.
1: Tamam.
0: Daha yüksekten daha ileri atlayabiliriz. Tamam mı? Ateşin üzerinden atlayacağız.
1: Hayır. Yapamam. Yapamam.
0: Neyi yapamazsın? Tamirini mi?
1: Atlayamam.
0: Hayır. Güven. Ateşe atlamayacağız.
1: Ölmek
0: duydun mu?
1: Ölmek istemiyorum.
0: Ölmeyeceğiz.
1: Ölmek
0: tamam mı?
1: Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum.
0: Ölmeyeceğiz.
1: Ölmek istemiyorum.
0: Çek seçenek. Atlamak ya da ölmek.
1: Çek elini üstümden.
0: Tamam.
1: Dokunma bana. Dokunma.
0: Tamam.
1: Dokunma bana. Sen...

0: Peki.
1: Sen atla.
0: Peki. Senin yaptığını yapacağım. Karımın adı Felicia. Kızımın
1: tamam,
0: adı Sidney. Ve onları tekrar göreceğim ben, tamam mı? Eğer şu anda buradan atlamazsan hayatta kalma şansın ne, söyler misin? Ben gidiyorum, duydun mu? Duydun mu? Kalmak mı istiyorsun? Kal o zaman. Hey, Mustang'in rengi ne? Atla!

0: No! Andrea! Andrea! Andrea! Andrea!
1: What?

0: Adınızı duyarsanız seslenin. Albers, Shane.
1: Burada.
0: Holloway, Caleb.
2: Burada.
0: Anderson, Jason. Jason Anderson, burada mısın? Sondaj kulübesinden birileri var mı? Yok mu? Donald Clark, burada mısın? Dewey Ruvet. Shane Rosto. Adam Weiss. Roy Kemp.
3: Sen doktorun yanına git, hadi.
0: Del Borkin. Gordon Jones. Carl Clappinger. Steven Curtis. Kit Manuel.
4: Teşekkür ederim.
5: İyi misin?

0: Hadi herkes diz çöksün.
1: Cennetteki babamız, kutsal adınla bizi bağışla. Dünyamızda cennetin gibi olsun. Bize ekmeğimizi

Bizim günahkarları affettiğimiz gibi sen de bizi affet. Bizi şeytana uydurma, kötülükten uzak tut. Bizi şeytana uydurma, kötülükten uzak tut.

0: Adınız nedir?
1: Adınız nedir?
2: Mike Williams.
1: Siz biraz istirahat edin. Sonrasında konuşmamız gerekiyor. Haberiniz.
3: Kulede miydin?
2: Evet.
3: Oğlum
2: bayım.
3: Seninle miydi? Kuleden indi mi? Kuleden indi mi? Söyle.
2: Bilmiyorum.
3: Söyle oğlum nerede diyorum. Oğlum nerede? Söyle kuleden indi mi? Oğlum
2: bilmiyorum.
3: Nerede benim?
2: Bilmiyorum.
3: Nerede oğlum
2: bayım,
3: benim?
2: Bilmiyorum.
3: Konuş.
2: Bilmiyorum.
4: Oğlum tanıyor musunuz? Adı Johnson.
1: Sakin ol.
3: Bana bir şey söylesin. Oğlum nerede diyorum.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Ama ne otel?
8: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
9: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
7: Favori sitendekini bile.
9: Aynı otel. Yarı fiyatına.
7: Trivago'ya bakmamış.
8: Trivago'ya bakmadım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
12: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
13: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
14: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
15: Volkan ol. Her katı katı. Bambaşka tadı. Her katı katı. Volkan ol.
16: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkan ol.
17: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
18: Ne?

Galatasaray öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratıyorum.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka.

0: Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Kazanmak için önce kafanın ferah olması gerekir.
2: Mücadele stresli, koşullar zorluysa yeni Eden Shoulders Men spor ferahlığı.
1: İlk kullanımdan itibaren %100'e kadar kepek koruması ve benzersiz mentor ferahlığıyla sen de kafanı ferahla kazanmaya başla.
2: Ben bu kafayla daha çok kazanırım.
1: Yeni Eden Shoulders Men spor ferahlığı. Kazanmak kafada başlar.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacak.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder. Çekilişe katıl.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım Hadi.
1: Buraların redlisiyim.
2: Nerelerim mi?
1: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
3: Bonjour madame.
1: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
4: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
3: Très bien.
1: Merci.
2: Gezerken yol tarifi,
1: alışveriş fit check'i.
2: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
3: Aa Demet Hanım.
2: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
1: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor.
5: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
8: Isı saçınızı yıpratıyor mu? Buna son. Yeni Pantene Heat & Glow kremi deneyin. Formülümüz ısıyla aktifleşir ve saça 4 kat daha fazla provitamin sağlayarak kuru saçları nemli saçlara dönüştürür. Isı kullandığında beslenen, yumuşak, parlak ve sağlıklı saçlar için. Isıyla aktifleşen, kesintisiz nem. Pantene.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
11: yaşanacak. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakma.

0: Yapmadın mı?
1: Ben 4200'e buldum.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
2: Otel mi? Trivago.
3: 3, 2, 1, 0.
4: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
3: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Koçak'ta festival şimdi.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Biri yardım etsin! Lütfen!
2: 20 Nisan akşamında o alarmlardan birini duydunuz mu?

0: Mike Williams bir daha denize dönmedi. Ailesiyle birlikte Teksas'ta yaşıyor.
1: Gözlerim kapalı dua ettiğimi hatırlıyorum. Tanrı'nın karıma ve kızıma elimden geleni yaptığımı söylemesi için dua ediyorum. Hayatta kalmamın bir nedeni olduğunu düşünüyordum.
2: Lütfen sağ elinizi kaldırın. Vereceğiniz ifadede doğruları söyleyeceğinize ciddiyetle Tanrı'nın huzurunda yemin ediyor musunuz?
3: Evet efendim, ediyorum.
2: Teşekkür ederim.
3: Suda gördüğümüz bir sonraki ışığa gittik ve o kişiyi çıkardık. O Andrea'ydı. Dinamik pozisyon operatörü.
0: Andrea Fleitas, Kaliforniya'da yaşıyor. Artık petrol endüstrisi için çalışmıyor.
4: Monitöre doğru gittim ve kuleyi terk ettiğimizi söyleyerek son duyuruyu yapmış oldum.
2: Peki petrol platformundaki sorumlu kişi kimdi?
4: O, I am.
2: Bay Harrell olmalı, doğru mu?
4: Doğru.
0: Jimmy Harrell, Transocean için çalışmaya devam etti.
5: Patlamadan sonra sancak tarafında çok daha büyük bir patlama yaşandı. Patlamadan sonra ofisi aradım. Cevap yoktu.
0: BP gözetmenleri Robert Kaluza'yı ve Donald Vitrin'i katliamdan suçlu buldular. 2015 yılında bu suçlamalar düştü.
6: Bize olmayacağını söyledikleri her şey oldu. Oldu işte. İnsanlar hayatını kaybetti.
0: 20 Nisan 2010 gecesi Deepwater Horizon'da 11 insan öldü. Yangın 87 gün sürdü ve Meksika sularına tahmini olarak 200 milyon galon petrol götürdü. Bu Amerikan tarihindeki en kötü petrol kazasıydı.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Lezzeti Sarıyer Kola sunar.
8: Hikayemiz John Denver'ın Washington DC'deki Kiler Kapısı adı verilen küçük bir yerdeki oyununa kadar uzanıyor. 1970'in Noel zamanları. Açılış rolü Bill Denoff ve Teffy Navert adında bir karı kocaydı. Kendilerine Tombul Şehir diyorlar.
9: Ne tuhaf bir isim.
8: Evet, aslında tuhaf bir isim. Anahtar 5-8.
10: Bon eyaleti, Batı Virginia.
8: Şimdi bir gece evde müzik gösterisine karar verdiler. Yolda bir kazaya karıştılar. Ve John Denver baş parmağını kırmış oldu. Sonunda eve döndüklerinde Bill ve Teffy John Denver'a üstünde çalıştıkları şarkıyı çaldı. Çok hoşuna gitmişti. Güneş doğana dek onu çalıştılar. Tornavida.
9: Düz mü yıldız mı?
8: Düz.
9: Bu yüzden mi şarkıyı seviyorsun?
8: Şarkıyı şarkıdan dolayı seviyorum. Sanırım arkasında bir hikaye olması da etkili, biliyor musun? Bill Denoff sonra hiç Batı Virginia'ya gitmediğini söyledi.
9: Evet, ben de şarkıyı seviyorum ama sanırım geçit törenine uymayacak.
8: Pense.
9: Normal mi karga burun mu?
8: Normal.
9: Provama girecek misin?
8: Evet, işten hemen sonra seni alacağım.
9: Anneme Moody ile telefonunu ödeyebilirler mi diye sordum. Ödeseler bile kabul etmeyeceğini söyledi.
8: Seydi böceğim, annen haklı. Tek şey... Telefon senin fotoğraflarını çekmek için lazım. Kasları göster.
9: Hop, hey hop. Baba!
8: Hayır.
10: Charlotte, Kuzey Carolina.

0: Nasılsın Kel?
1: Merhaba Cemi. İçeri gel. Şu kapıyı kapat olur mu? Evet. Otursana.
2: Tamam.
1: Cemi, doğrudan söyleyeceğim. Seni kovmak zorundayım.
2: Kel bak ben... Kel ben bir şey yapmadım.
1: Bir şey yapmadığını dostum. Biliyorum. Ama geçen hafta insan kaynaklarından biri kamyonetinden inerken sendelediğini görmüş.
2: Yani bacağımın o şeyi sürmemle bir ilgisi yok.
1: Bunu biliyorum, biliyorum ama büyük ofistekiler farklı düşünüyor ve başlangıçtan beri listelemediğini söylediler.
2: Olamaz.
1: Ve buna da önceden bilinen durum adını veriyorlar, anladın mı?
3: Tamam,
4: bu
3: o zaman bu büyüklükte, öyle değil mi?
4: Tamam, bu
3: evet,
4: kadar. Öyleyse kamyonetini sürmeme izin vereceksin. Dört çeker.
3: Hayır, hayır.

0: Batı Virginia, vahşi ve harika, eyalet sınırı.
1: Moore Hanım, kardeşim Jimmy'yi hatırlıyor musun?
2: Ah, Jimmy Logan. Büyük işler yapacak oyuncu.
3: Merhaba Moore Hanım.
2: Başkan kocam hala hayattayken LSU takımına bayılırdı. Ne zaman buraya gelseler izlemeye giderdik. Tabii ki benim için tek şey formalardı. Hmm. Formalardaki en çarpıcı renk mordu. Mor, evet. Altın sarısı. Hmm. Asil renkler.
3: Erken çıktım. SAD'yi dansa götürmekle uğraşma diye almaya geldim işte.
1: Şey, bu harika. Tabii ki kızın dansını görmek istiyorsan ama o dündü.
3: Yapma.
2: Seni affettik.
1: Bu arada onu ben götürdüm, evet. Birçok insan Charleston'a gideceksen önce 85. otoyoldan Danville'e, sonra I-19'dan Charleston'a varılacağını bilir. Ama akşam 4 yollarda olmak için iyi bir zaman değil aslında. Ve I-19'da hala yol çalışması var. Bir de Julian'ın oralara varınca güneş durmadan gözlerini alıyor sadece. Yani evet, 85. otoyoldan Danville'e gittim ama oradan 3. otoyola geçtim. Yani yukarıdan geçip dolaşacağıma önce dolaştım. Marmet'teki Daniel Boone'un otoparkında ancak bu şekilde yer bulursun.
2: Araba sürmeyi seviyor gibisin.
1: Sadece provaydı, gerçek tören değildi. Ama Bobby Joe mutlu değil tabii.
3: Neden beni aramadın peki?
1: Denedim ama telefonun kapalıydı.
2: Faturalarını ödemelisin. Herkesin telefona ihtiyacı
3: onlardan
2: vardır.
3: Onlardan hiç hoşlanmıyorum.
2: Sen de mi o tiplerdensin?
3: Evet. Unabomber tiplerindenim, evet. İnsanların telefonunu cevapla gibi şeyleri söylemesini sevmem. Merhaba.
4: Aa, bu çok güzel olacak.
3: Üzgünüm. Tamam mı? Özür dilerim. Şey, 4'te olduğunu biliyordum ama bugün 4'te sanıyordum.
4: Hayret, bu bahaneyi ilk defa kullanıyorsun.
3: Bak, özür dilerim. Tamam mı? Meli bir şekilde hallettiğini söyledi.
4: Kızım arabanın içindeyken hız limitini 30 mil aştığı için kenara çekildiğini de söyledi
3: o
4: mi?
3: O bizim kızımız.
4: Seydi, Meli halasının büyü yaparak polisleri ceza yazmamaları için ikna ettiğini söyledi. Kızımızın karakter oluşturmasını çok güzel etkileyecek bir tecrübe.
3: Evet.
4: Bana öyle gülme.
3: Neyse, ne unut gitsin. Dışarıdaki satılık tabelası ne? Moody ile yine ev mi alıyorsunuz?
5: Baba!
3: Merhaba. Ne yapıyorsun?
5: Hiçbir şey.
3: Vay be. Şuraya bak. Hey, annen ve ben...

0: Ben seninle dondurma almaya gidebilir miyiz diye konuşuyorduk.
1: Artık dondurma yeme iznim yok.
0: Kim demiş?
1: Annem. Çok kaloriliymiş ve kimse şişman kızları sevmezmiş.
0: Sen şişman? Sanırım bu biraz sert olmuş. Galiba konuşmamız gereken birkaç ebeveynlik dersi var. Doktor Phil'in derslerinden.
2: Hey merhaba Cimi.
0: Hey merhaba. Merhaba Mudi.
2: İşte Altap.
1: Baba sen de gelir misin?
2: Seydi ve olanları yeni Hızlı ve Öfkeli filmine götürüyordum. Gelmek ister misin ha?
0: O film çocuklar için biraz aşırı değil mi?
2: Hayır bayılıyorlar. Seslerini kesiyor. Ödleri koparken sessizce ekrana bakıyorlar. Gelmek ister misin?
0: İşime dönmem gerekiyor. Üzgünüm. Şey biliyorsun. Hı. Bütün filmi izleyecek vaktim yok. Ama sen eğlenmene bak. Sarıl bakalım. Evet sırtıma değil. Ama dondurma yeriz. Söz mü?
1: Tamam. Ama yoğurtlu olmalı. Çünkü gösterim yaklaşıyor. Yarışmada hangi şarkıyı söyleyeceğimi buldum.
0: Hangi şarkı?
1: Rihanna'dan Şemsiye. Rihanna Şemsiye dediğinde yağmur şemsiyelerinden bahsetmiyor. Aslında bahsediyor. Şifreli şarkı.
0: Kim söyledi bunu?
1: Herkes.
2: Hadi gidelim. Beraber sefere çıkıyoruz. Hey çıkarken
3: evet,
2: annenizi
3: evet.
2: Öpün.
3: Evet evet. Teşekkür ederim.
2: Görüşürüz tatlım.
3: Güle güle. Hey.
0: Evet.
3: Konuşmamız daha bitmedi.
0: Peki. Bu sefer başım neden
3: yasal
0: belada?
3: Yasal şeyleri konuşmamız gerek.
2: Hey Jimmy yani... araban.
3: Moody biraz izin verir misin?
2: Tamam.
0: Yasal şeyler mi?
3: Satılık tabelasını sordun.
0: Evet.
3: Moody büyümeye gidiyor. Ailesi Lynchburg'da yeni bir bayi açıyor.
0: Orası eyaletin diğer ucu. Hayatta olmaz. Bir şey söylemeye hakkım yokmuş gibi öylece gidemez.
3: Günlerin sende kalacak. Sadece Lynchburg'da olacağız. Arabayla gelip onu alabilirsin. Hayır. Tam vesayetim var benim.
0: Bu olmayacak. Avukat bulacağım.
3: Hangi parayla?
0: Ne haber Arne?
4: Merhaba Jimmy.
5: Biliyor musun? Mesela Maggie teyzemin 1983'te piyangoyu kazandığını ama sonra
0: bileti kaybettiğini... Efsaneler ve halk söylentileri o kadar.
5: Böyle şeylerin normal insanların başına gelmediğini kabul et.
0: Bu gece olmaz Claire.
5: Sanki bir döngü var. Hayır. Dedemin elması, Stickli amcamın elektrikle idamı, babamın emekliliğinden sonra annemin hastalanması... Çatının çökmesi, senin dizini patlatman, yol kenarındaki madenden çıkarken benim kolumun kopması, havaalanına varmak üzereyken hem de.
0: Peki ya Millie? Millie'ye kötü bir şey olmadı. Hı? Ne?
5: Açtın şu mağazını yine. Dediğini geri al hemen.
0: Bak bunları niye konuştuğum... Uydu ofisime geçeceğim tamam mı? Bunları sonra konuşuruz.
6: Asıl büyük kirli sır bu senaryonun değeri olan benim. Dayton White değil tamam mı? Basit gerçek şu ki günlük işimden milyar dolarlar kazansaydım arabamı kendim sürerdim. Bu arada anladığım kadarıyla burası Amerika çocuklar. Yani... Amerika'da kurduğum şirketi susturmaya çalışıyorlar ki bu ifade özgürlüğümün ihlalidir. Artı artı o çocuklardan ikisinin zaten tek böbreği vardı. Niye bunu kimse yazmıyor peki?
7: Evet tam bir saçmalık.
5: Ne istiyorsunuz?
6: Aklıma harika bir şarkı ismi geldi. Tek kollu barmenin nezaketi.
5: Bak benim iki kolum var gibi... Görünse de buradan sonrası yani dirsekten buraya kadar aslında yok.
6: Benim hatam.
5: Yine de şanslıyım.
6: Sanırım sert ve iki zeytinli içki beni çözer. Bunu halledebilir misin?
5: Olur. Sade mi buzlu mu?
6: Sade.

0: Ha, gayet güzel. Biraz daha soğuk olabilirdi.
1: Bu sıralar biraz buz kıtlığı çekiyoruz çünkü kimyasal atıklar su sistemini kirletti maalesef.
0: Sorun olmazsa içki şeyini bir daha yapar mısın? Gönderip paylaşacağım. 1.2 milyon takipçim var. Ünlü olabilirsin.
2: Eğitimli foklar gibi burnunda top zıplatmasına ne dersin peki?
0: Affedersin. Bir sorun mu var?
2: Evet, bir sorun var. Kardeşimle dalga geçenleri hiç sevmem. Irak'a iki kez gitti. Diğerleri geri dönerken o saldırıyordu. Yani biraz saygı göster.
0: Hizmetin için sağ ol. Şerefe. Kardeşsiniz demek ha? Bu garip. Senin bacağın sakat, onun da kolu. Affedersin, eli. Sanki ikinizi toplayınca bir normal insan oluyormuş gibi.
2: Oh dostum, kim olduğunu biliyorum. Sen televizyondaki içkili adamsın. Ünlüsün sen.
0: İkisi de doğru. Televizyondaki içkili adamım ve evet, ünlüyüm. Çok çok
2: hey,
0: ünlüyüm.
2: Hey, seninle bir fotoğraf çekelim tabii, mi? Tabii. Olur mu? Tamam mı? Garajdaki çocuklar inanmayacak.
0: Tamam, çabuk ol.
2: Hadi.
0: Dur biraz.
2: Evet, işte böyle.
0: Dur, tamam. Bir saniye. İşte değil böyle.
3: Hey, ne oluyor? Hey! Hey, buraya gel! Hey! Dikkat et!
1: Ne haber Earl? Ateşin var mı?
4: Her zaman. Aa işte.
1: Eyvallah, sağ ol.
0: Yerde
4: yangın,
0: kal!
4: Yangın.
0: Yerde kal!
4: Yangın! Yangın!
0: Bu çok saçma. Ne kadar da aptalca! Bu 85 bin dolarlık bir araçtı.
1: Şey, saldırıya uğradı.
0: O bana saldırmaya çalıştı. Bön bön bakmayın öyle, telefonları çıkarın.

0: Karnabahar.
1: Ben Max, bana Mike'ı bağla.
2: Ne dedi o?
1: Öylece gidemez. Burası suç mahalli.
2: Sen az önce bana karnabahar mı dedin ha?

0: Banka soymanın en iyi 10 kuralı. 1. Banka soymaya karar verin. 2. Bir planınız olsun. 3. Yedek planınız olsun. 4. Açık iletişim kurun. 5. Ortaklarınızı dikkatlice seçin. 6. Beklenmeyeni bekleyin. 7. Aksilikler olur.
1: Yanlış hatırlamıyorsam sen dün bardan çıkarken bana karnabahar kelimesini kullandın.
2: Aynen öyle. Kullandım.
1: Bu kelimeyi bana son söylediğinde 6 ay ceza yemiştim biliyorsun.
2: Islah eviydi o.
1: 13 yaşındaydım çünkü.
2: Gözcü olman gerekiyordu değil mi?
1: Küçük kardeşin olduğum için beni her tür delice karnabahar planlarında belaya bulaştırmana izin verdim. Ama suç hayatım bitti artık. Bu sabah kahvaltı hazırlamışsın görüyorum. Hatta pastırmayı benim sevdiğim gibi yakmışsın. Hırsızlıkta yapılacak şeyleri listelediğini de gördüm. Bu kadar titizlendiğine göre bir şeylere hazırlandığını düşünüyorum.
2: Charlotte, yarış pisti.
1: Yarış pisti mi?
3: Geçen sene 300'den fazla etkinlik gerçekleşti. Tabii ki resmi ev sahipliğini NASCAR yapıyor. Ana saha onlara ayrılmış ama orası sadece yarışla ilgili değil, o yer bir şehir gibi. Birkaç sene önce hep pistin yanında yaşamak isteyenler için daire bile yaptılar. 24 saatten az sürede hepsi satıldı. Zorluk çıkaran ve bela yaratanlar için kendi güvenlik güçleri var.
1: Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin ha? Kendi güvenlik güçleri var onların biliyor musun?
2: Sunumumun daha ortasındayım ben. Yani sen lafımı kesmeyip bitirmemi bekleyebilirsin. Logan ailesi laneti şeyini ben kaç kere dinledim sence? Teşekkür ederim. Şimdi, senin de iyi bildiğin gibi yarış pistlerinin şu an epey büyük sorunları var. 40 senelik bir boru patlarsa doldurma arazinin her yanı dolar ve obruklar. Aynen öyle. Sahanın ortasında obruklar. Şimdi bu şeyi düzeltmeye çalışacaklar. Peki ne yapacaklar? Bizim gibi madenlerde çalışan adamları çağıracaklar. Çünkü bu işi biliyoruz.
1: Ve işini harbiden iyi yapıyorsun.
2: İşimizi iyi yapıyoruz.
1: Ama daha yeni kovuldun.
2: Sigortaya dahil olan sorunlardan dolayı kovuldum ben.
1: Sen bunlarla ne yapacağını bana anlatır mısın artık?
2: Parayı nasıl taşıdıklarını biliyorum.

0: Hadi. Şifre kimde? İçeri giremiyorlar. Tamam,
1: tamam, Noel 1225. Bunu girsinler.
2: Tamam.
3: Hadi.
2: Evet, evet, bacağı buldum, tamam, bacağı buldum.
3: Hadi hadi.
4: Tamam, tamam hadi.
3: Hadi hadi.
2: Evet.
4: Hadi bakalım.
3: Tamam, devam.
5: Hey Bobo. Bu şeyler de ne?
1: Burası BBT hattı.
5: Ne yani? Gaz hattı mı?
1: Basınçlı boru taşıması. Her bayinin kendi ağı var. Kayıtlar dolduğunda parayı BBT ile taşıyorlar.
5: Yani?
1: Yapması kolay. Ve hiçbir müdahale yok. Ayrıca yarış sırasında parayı taşımaya çalışmaktan çok daha güvenli.
5: Bütün bu borular nereye çıkıyor peki, söyler misin?
1: Ana kasaya. Bu şey nakit otobanı gibi.
5: Bak, ne zaman yapacağımızı biliyorum. 4 Haziran Grosseri Kassel Otomobil Fuarı mezuniyet haftasındayız. Yazın en az katılım olacak. Basit güvenlik önlemleri olacak orada.
6: Gerçek banka kasası mı?
5: Evet, hem de zor bir kasa. İnternetten araştırdım.
6: Gerçek banka kasalarını patlatmayı bilen bir tek adam var. O da Joe Bank. Başkası yapamaz.
5: Joe Bank, o adam bir efsane. Yerini biliyorsun.
6: Yerini biliyorum tabii ki. Onsuz yapamayız, mümkün değil.
7: Bu ne sürpriz?
5: Niye öyle söyledin Joe Bank? Uzun süredir görüşmüyoruz. Nasıl gidiyor?
7: Şey, tulum giymiş masanın bu tarafında oturuyorum. Nasıl gidiyor dersin sence?
6: İyi gördüm seni.
5: Gerçekten öyle. Fitsin.
7: Çeyrekliğiniz var mı?
6: Benim yanımda var bir tane.
5: Çeyreklik olmak zorunda mı?
7: Evet. Hadi artık.
6: Buldum, evet buldum.
7: Neden şu makineye gidip J7'ye basıp alıp sonra buraya getirmiyorsunuz? Hadi.

0: Doktorlar tansiyonum yüksek diyor, ben de bu düşük sodyumlu tuzlara alıyorum. Sahte. Bunlar sahte. İnanabiliyor musunuz? Biri bunu yapmayı düşünmüş. Sahte tuz yapıyorlar. İş mi konuşmak istiyorsunuz?
1: Şey, sana göre bir işimiz var. Bir kasa.
0: Etrafınıza bakın dostum. Banka patlatma günlerim sona erdi. Hem çıktığımda beni bekleyen biraz kara gün param da var.
2: Zulaladığın 97 bin doları mı diyorsun? Evinin yakınındaki meşe ağacının dibine gömdüğün.
0: Olabilir.
1: Anlaşılan kardeşin Fish karısına Zulan'dan söz etmiş dostum.
0: Fish Misty'ye mi söylemiş?
2: Aynen. Sonraki gün Misty orayı kazmış ve Florida'dan bir tırcıyla kaçıp gitmiş maalesef.
0: Florida'nın neresine?
2: Clearwater. Kasamız Carbon Hill. Yani Parkersburg'da patlattığının aynısı.
0: Çelik kaplı beton mu?
1: Evet, duvar 20 santim kalınlıkta.
0: Alarmlar. Carbon Hill'in bir kasasının 10 metre yakınında hapşırırsanız sismik sensörler daha ne olduğunu anlamadan size bu tulumlardan birini giydir.
1: Bak, şu an bir inşaat yapılıyor ve sismik sensörler kapalı durumda, tamam mı? Yani sadece kasayı açmanı istiyoruz.
0: Ya, daha 5 ayım var. İşi yapmadan önce dikkat çekmesem iyi olur bence.
1: 5 hafta içinde olmak zorunda.
0: Şu anda hapishanedeyim.
1: Seni çıkarmak için bizim bir planımız var.
0: Hapisten kaçırmak gibi mi?
1: Evet.
0: Gece yarısı mı?
1: Hayır. Öğleden sonra.
0: Beni gün ışığında buradan çıkaracak, işi halledecek, sonra da kimse fark ettirmeden tekrar buraya mı getireceksiniz?
1: Evet.
0: Siz Loganlar dedikleri gibi geri zekalı olmalısınız.
2: Öyle mi diyorlar?
1: Kim?
3: Prekara. Ne alacağız?
1: Meşe ağacının altına gömebileceğinden fazla.
0: Nasıl paylaşacağız?
2: Eşit paylaşacağız.
0: Yok, hayatta olmaz.
2: İyi de neden?
0: Bir kardeşim var, hatta iki tane. Karımı korumaları için onları da istiyorum.

0: Seydi, neden şunları annene götürmüyorsun? Kalanı ben getiririm.
1: O hurdadan ne zaman kurtulacaksın ha? Sana sürekli söylüyorum. Gel bayiye, sana yardımcı olayım. Biliyorsun biz aileyiz.
0: Biz aile falan değiliz.
1: Yani şu son model klasik arabalar ilgini çekmez mi? 3.7 litre motoru var. Saf güç. Hadi ama. Hadi. Yani sen şimdi şu bebeği sürmek istemediğini söyleyemezsin. Hadi atla. Biraz gezersin.
0: Ha, süslü bir şeye ihtiyacım yok.
1: Bu Nova modeli çok pahalıya patladı biliyor musun? Meksika'da hiç satamadılar. Meksika'da Nova olanaksız demek. Satın alacak kimseyi bulamadılar. Çünkü bunu almanın olanaksız olduğunu düşündüler.
0: Sekiz.
1: Hayır, bu doğru.
0: Doğru değil.
1: Araştır istersen.
0: V6 otomatik araba almana şaşırdım aslında. V8'ler daha hızlı ve yolu hissedebiliyorsun onunla. Düz vites kullanmayı bilmediğini unutuyorum.
1: Hayır, düz vites kullanıyorum.
0: Hiç sanmıyorum. Eve getirdiğin tüm arabalar otomatik vitesti.
1: Vitesi severim. Ben vites hayranıyım.

0: Çok eğlenceli. Pony'e binme. Hadi kızım, bas gaza. Kurdele almışsın bebeğim. Buraya
1: ben
0: gel, ne yazıyor?
1: Ben değilim. Kazanamayınca bir anlamı yok.
0: Ne? Bu hiç doğru değil. Diğer olanlar neredeyse 14 yaşındaydı. Hadi gülümse biraz, git. Hadi git, annene göster.
2: Aferin bebeğim, gel bakalım.
3: Annene gel.
1: Teşekkürler.
2: Gayet iyiydi.
4: Buldum onları.
0: Nerede?
4: Görsen iyi olur.
3: Haydi! Haydi
5: evet, yaptı! İşte böyle!
3: Harika! Haydi devam et, işte böyle!
5: Bu iş böyle yapılır! Evet.
0: Bilmelerini istediğimiz şeyi bilecekler.
6: Kardeşler için tezahüratlar. Millet!
4: Konuşabilir miyiz?
2: Hey, dur bakalım. Kazanıyorum. Tamam mı? Durmak yok. Sakın Logan büyüsü falan yapmayın ha.
0: Abinizi görmeye gittik. Sizinle konuşacağımızı söylemedim mi?
7: Joe bir kasayı açmak için ona ihtiyacınız olduğunu söyledi.
0: Öyle de denebilir.
2: Hı hı.
4: Joe bilgisayarlardan anladığını söyledi.
2: Evet. Üniversiteye gittim. Teknik üniversite.
0: Yapacağımız iş bundan daha karmaşık. Bilgisayar manyağı adamlar gerek. Şu hackerlar gibi hani.
2: Bilgisayarlar hakkında bilinecek her şeyi biliyorum. Tamam mı?
0: Öyle
2: Harbi
0: mi?
2: Kuşlar falan. Hepsini biliyorum. Ama hı, yardım edebileceğimizden emin değilim.
0: Edemez misiniz?
2: Mehmet.
7: Biz artık Tanrı'nın yolunda yaşıyoruz. Bu aydınlık taraftayız demek yani.
2: Hı hı.
0: Bu işe girmeyecekseniz Joe ne diye size gelmemizi söyledi?
7: Yasaları çiğnemek için iyi bir neden gerekiyor. Hırsızlık gibi bir şey mesela.
0: Hmm.
7: Ahlaki bir neden gerekiyor.
0: Grosseri kasalı otoyu soyuyor olabiliriz. Grosseri kasalı hırsızlık yapmadığınızı söyleyemezsiniz.
2: Tabii ya. Eskiden orada hep hırsızlık yapardık ama bu eskidendi.
4: Bizim kız kardeşimiz Mel var ya. Eskiden Grosseri kasalın dışındaki Manila'da çalışırdı. Ve bir ay sonra onu orada denetçiliğe terfi ettirdiler. Sonra müdür yardımcısıyla fazla elleşmeye başladı. Yani anlayacağınız, ailemiz Grosseri Castle'ı pek sevmiyor.
7: Evet, bu hissi anlayabiliyorum.
0: Otomobil fuarı büyük etkinliklerdir. Yani yaparsak çok da kötü hissetmeyeceğiz.
4: Aynen.
2: Gel buraya. Ne düşünüyorsun?
7: Evet.
2: Bize uyar, tamam.
7: Şu ahlak şeysi yüzünden yani.
2: Ha.

Malakayı ziyarete gitmenizi istiyorum. Benim için sakladığı çantayı almaya geldiğinizi söyleyin.

Araçla hasar, dikkatsiz sürüş, özel mülke zarar. Ehliyetini alırdım Clyde ama 2 yıl önce el konulmuş. Ayağının kaydığı ve kaza olduğu iddiasına karşı bunlar ciddi suçlamalar. Yasalarla son sıkıntın çocuk sayılırken yaşanmış ve tabii ki cezanı belirlerken verdiğin hizmetleri ve ülkemiz için yaptığın fedakarlıkları hesaba katacağım. Sana 90 gün ceza veriyorum.

0: Bu ölçülerin doğruluğuna emin misin?
1: Ölçüleri Meli verdi. Meli kamyonetlerden iyi anlar.
2: Gri boya.
3: Seydenin yapılacaklar listesi tamamlandığından emin ol.
4: Hadi, hadi. Dikkat hadi bakalım işte. Evet. Solaryum mu?
5: Hı hı.
4: Anında bronzlaştırıcı.

0: bulucu çözüm.
1: Tanrım. Evet, görelim bakalım. Güvenilir olması gerekiyor. Kırma işini şansa bırakamam, değil mi?
2: Kamyonetin arka tarafına kamçı kılıf ister misin? Yoksa boş
1: kılıf
2: mu kalsın?
1: Kılıf iyi fikir, çünkü o kamçılar biraz ürkütücü oluyor. Bence polisler kamçı kamyonetine ikinci kere bakıyor. Tamam, Seydi böceğim gözlüklerini tak. Bunun gözlerine kaçmasını hiç istemem, emin misin?
3: Hazırım.
1: Tamam. Kapa gözlerini. Nasıl hissediyorsun bakalım?
3: Hayır, ben iyiyim.
1: Tamam, yavaş dur, çek ellerini.
4: Merhaba. Heyecanlı mısın?
3: Evet. Kaynak.
4: Bu sefer çok uzun olacak ama.
1: Rihanna olacağını sanıyordum.
3: Baba, cadılar bayramında değiliz. Rihanna olarak gitmeyeceğim. Yarışmam için sadece bir şarkı söyleyeceğim. Yarışacağım iki farklı kategori daha var. Kot giyimi ve şatafat. Şatafat için bu saç lazım.
1: Peki.
5: Acıtmış olmalı.
1: Ne? Acıttı. Gerçi gayet güzel iyileşiyor.
5: Birkaç dikiş iyi olurmuş gibi.
1: Sanırım dikiş için biraz geç.
5: En son ne zaman tetanos oldun?
1: Hiç. Yanlış cevap mıydı?
5: Bir sağlık uzmanıyla konuşurken yanlış cevap yoktur. İster misin?
1: Bu ne şimdi, hayır işi falan mı yoksa?
5: Jimmy Logan, buradaki insanların hayır işini sevmediğini bilirsin. Batı Virginyalılar gururludur.
3: Yani biraz hibe geliyor ama...
5: Genelde bağışla ayakta duruyoruz. İşimizi yapınca insanlar mutlu oluyor. Şehirleri gezip doktora gidemeyen insanlara yardım ediyoruz.
1: 3, 2, 1 yok mu? Yani beni tanıyorsun. Tanışmış mıydık?
5: Wally View'da okudum. Birkaç sınıf altındaydım. O zamanlar Jimmy Logan, sen oyun kurucu, yuvaya dönen kraldın. Doğru hatırlıyorsam sadece Bobby Joe Campbell'a bakıyordun. Biraz tut. Bence bundan hoşlanacaksın. İşte oldu, ben alırım.
1: Peki Silvi. Sana hiç Silvi diyen olmadı mı?
5: Bana hiçbir zaman hiç kimse Silvi demedi.
1: Garipmiş.
5: Adım mı?
1: Bilirsin, sanki biraz yaşlı kadın ismi gibi. Bana göre. Senin gibi birine gitmeyen bir isim gibi, ne bileyim. Senin gibi birine işte, bilirsin. Büyükannemin adı Silvia'ydı. Yani bu isim aklıma gelince onu düşünmeye başlıyorum birden.
6: Kahve almaya gittin sanıyordum. Hasta görmeye başladığımızı bilmiyordum.
5: Kahvemi bir de hastamı getirdim. Ama yola koyulsak iyi olur.
1: Şarj dinamosunun da tetanosa ihtiyacı var.
5: Şarj dinamoları parayla alınıyor ama tetanoslar beleş.
1: Anladım. Bluefield Kanyonu yolunda bir garaj var. Early bulun. Beleş olmayabilir ama bir şeyler yapar.
5: Sağ ol.
1: Rica ederim. Hey, dur. Biz öpüştük mü? Biz lisede öpüştük, değil mi?
5: Doğrusu bu birinin bana söylediği en kötü şey olmalı.
1: Dur, bekle, hatırladığımı söylüyorum, hatırlıyorum. Gerçekten hatırlıyorum.
4: Bakıyorum hala bir sürü kuralın var.
1: Ne olmuş?
4: Yedek. Bir plan yapmayı düşündün mü? Yoksa ilk defa kötü bir şey olursa ikincisine izin mi vereceğiz? Bir düşüncen var mı?

0: Sen hamam böceklerini düşünmelisin. Bırak kuralları ben düşüneyim.
1: Tamam.

0: Foseptik çukuru.
1: Cemil.
0: Hey, ne haber ki?
1: Hey, nasılsın?
0: Nasıl gidiyor? Aa, bilirsin, yuvarlanıp gidiyoruz.
1: İyi, iş buldun mu?
0: Evet, birkaç iş var.
1: Buralarda mı yoksa buğunda mı?
0: Memlekette.
1: Aa, iyi, bunu duyduğuma sevindim. Seni kovduğumda kötü hissetmiştim, biliyorsun.
0: Yapma dostum, takma kafana, onların yaptığını biliyorum.
1: Her şey farklı olsaydı bile işten çekildiğimiz için seni yine kovmak zorunda kalacaktım.
0: Ne, çalışmalar tamamlandı mı? İşiniz bitti
1: mi? Evet, bitti sayılır. Evet, evet. Belirlenen tarihten erken bitirdik.
0: Aa, bütün obrukları düzelttiniz mi?
1: Evet, neredeyse. Evet, ayın başında aletleri de alacağız.
2: Konuştuğumuz şey vardı ya, bir hafta önce yapmamız gerekecek.
3: Ne oldu ki?
2: Fırsat elden kaçmak üzere. Her şey aynı olacak ama bir hafta önce yapmamız gerekecek.
3: Bir saniye, bir hafta önce mi ama...
2: Biliyorum.
4: Sanırım bu da kötü şeyler olur da.
0: Öyle.
4: İptal mi edelim?
0: Farklı bir şey olmayacak.
4: Bu 600 yılın en büyük yarışı, yani bir fark olacak.
0: İşimizi değiştirmeyecek ama.
4: Baker'ı arayayım mı?
0: Baker'ı ara.
5: Ben Glima.
6: Glima Purdue?
5: Evet.
6: Burayı imzalar mısınız lütfen? Tam şurayı.
0: Doğum günün kutlu olsun.
5: Kimden gelmiş?
6: Bilmiyorum efendim. Kart yok. Belgelerde isim yok. Sadece teslim ediyoruz.
5: Biri benim doğum günüm olduğunu düşünmüş dedi. Yani bilmiyorum. Bundan daha güzel pasta da görmedim.
7: Belki de biri sana tutulmuştur.
5: Of, kim olabilir bilmiyorum. Bir sürü balıktaki... Son tecrübemden sonra internet buluşma olayından uzak duruyorum aslında.
4: Glima, yine ön tarafa gelsen iyi olacak.
5: Ne? Yine mi bana?
4: Pek sayılmaz.
8: Biri vurup kaçmış hanımefendi. Kameralara bakacağız. Bu arada birkaç evrak doldurmanızı isteyeceğiz.
5: Olamaz, arabam.

0: Arabanız için üzgünüm ama gerçekten bunları doldurmanız gerekiyor.
1: Saat 5:30 mu?
2: Bunu otomatik kapıyla tartışmayacağım. İyi misin?
1: Pastamı bitiremedim bile.

Merhaba millet. Ben şuraya bir sıkışayım. Evet. Pekala Neyman. Sana küçük bir teklifim var.

0: 1, 3
1: ve
0: 8.
2: 8.
3: Hadi uyan uyan. Tanrım şu hale bak. Bir türlü uyanamadım.
4: Merhaba Jimmy.
5: İsim yok. Güvenli bir yerden mi arıyorsun?
4: Neden?
5: Güvenli bölgeden mi arıyorsun?
4: Lobs'un oradayım.
5: Sabit hattan mı, cep telefonundan mı arıyorsun?
4: Telefondan arıyorum. Yani gerçek telefon.
5: Söyle.
4: Pembe kod durumu var. Tekrar
5: ediyorum. Pembe kod durumu var.
6: Mel, pembe kod durumu. Yarış günü.

0: Sardalya ve pastırmaların şok ve dehşet kampanyası işe yaradı. Bu kampanya sayesinde satışlar yaklaşık...
1: Ne oluyor böyle?
2: Piş!
1: Tanrım!
0: Ki bu piyasa için oldukça önemli bir...
1: Bekle!
2: Kalkın lanetler!
1: Lanet olsun! Lanet olsun! Hey, bizi korkutmana gerek yok.
2: Polis olduğunu sandık.
3: Bunu düşünme fırsatını ne zaman buldunuz? Bir saniye önce ölü gibi uyuyordunuz. Sözde köşede buluşacaktık. Şimdi geri düştük.
2: Anladık.
3: Anladınız mı? Hala yarı uykulu görünüyorsunuz.
1: Halledeceğiz, tamam mı? Nerede olacağımızı biliyoruz. Yarışı izle.
3: Aynen öyle. Yarışın saati unutmayın. Sakın ha.
1: Biliyoruz dedik ya.
4: Geç kaldım.
5: Tamam tatlım. Şunu belirtmek isterim ki V8 düz vites kullanıyorum.
4: Güzel araba. Umarım birinci vitese takarken şansın yaver gider.
5: Birinci viteste bile senin hurdaya toz yutturur ha.
4: Sen sürerken geçemez.
6: Nasılsın Cesco?
7: İdare ediyoruz.
6: İdare et bakalım. Hala merkeze yemekle ilgili şikayet yazıyor mu?
7: Hayır efendim, onu hallettik.
6: İyi.

0: Çünkü buralarda yemek sorunu yok, değil mi Monroe?
1: İyi misin Jobbank?
2: Boğuluyorsun. Heimlich bilen var mı?
1: Islak bir şey daha boğuluyor. Balgam gibi.
3: İyi hissetmiyorum.
0: Hey! Lanet olsun. Şu mahkumu benden uzak tutun. Revire gel gel. Aman tanrım.
2: Yürü hadi. Hadi hadi.
0: Garlayanlar biraz salgı getirin bana. Hadi.
2: Yürü, yürü dedim.
4: Nereye gidiyorsun? Hani hep yanımda olacaktın?
5: Salona gidip birkaç müşteriye bakmam gerekiyor. Hemen döneceğim. Saçlarını tarayıp sprey sıkacağım onlara, tamam mı?
4: Söz mü?
5: Söz.
6: Bu su ihtiyacını giderip bulantını geçirecek. Birçoğunuz bu şekilde geliyorsunuz. Suyla alakalı. İçemiyorsun ama duş alabiliyorsun. Bence tamamen saçmalık. Her yerin karıştığı son şükran günündeki kusmaları bile geçtik. Bu kız sonsuza kadar indiği yemeyecek.

0: Hemşire. Hanımefendi, hanımefendi, hanımefendi.
1: Evet.
0: Verdiğin onca sıvı, kusura bakma hemşire ama klozeti kullanabilir miyim müsaitse?
1: Bence olduğun yerde kalman daha iyi. Başının dönmesini istemeyiz.
0: Lütfen, lütfen hanımefendi. Bana o şeyi kullandırtma.
1: Bir saniye önce bayandım, şimdi hanımefendi oldum.
0: Lütfen hemşire hanım. Yavaş yürürüm.
2: Hemşire, ben onu götürebilirim. Zaten burada yerleri silmeyi bitirdim.
1: Tamam. Ama yavaş ol. Yere düşer ve kafasına vurursa suç senin.
2: Tabii tabii.
0: Biraz yardım gerekebilir.

0: Ne oluyor burada?
1: Ne? Beyaz olmanın nasıl olduğunu hiç merak etmedim ha?
2: Çekilin, yol verin. Ben müdür Burns. Cezaevi için kırmızı kod veriyorum. Bu bir tatbikat değildir. Bütün gardiyanlar ve çalışanlar kod 14 tecridine gidecek. Tekrar ediyorum. Bu bir tatbikat değildir. Ne yapıyorsun?

0: Rapor ediyorum. İsyana dönüşebilir.
1: Koy şunu yerine. Kapat telefonu. Monroe'da isyan olmaz.
2: Biri ikiye dön.
3: Tamam.

0: Ne?
1: Kaç!
0: Ne oluyor burada?
2: Seninki de mi çalışmıyor?
0: Evet.
2: Ara kattaki tüm postlar çalışmıyor. Hiçbir kart çalışmıyor.
3: Erkek!

0: Melih, ne yaptın sen?
1: Evet. Merhaba. Sanırım birileri büyümüş. Adın neydi minik Logan?
2: Melih.
1: Melih. Melih, Melih, Melih. Kediyle uyaklı. Güzel.
0: Susar mısın?
2: Çantada ikiniz için de kıyafet var. Clyde, senin için özel bir şey koydum.
0: Teşekkür ederim Mel. Bayağı hızlı sürüyorsun arabayı.
2: Gidecek daha çok yol var. Yani hız yapacağız demek bu.
0: Daha satılmamış bir arabayla 100 kilometreden fazla hız yapmak mı? Acaba sen kenara çekilmek için davetiye mi çıkarıyorsun? Kaşınıyor olabilir misin?
2: Pazar günleri herkesin tatili. Polislerin bütçeleri kısıldı. Önümüzdeki 40 kilometre boyunca sadece bir devriye olacak.
0: Ama yine de olur, tamam mı?
2: Halledildi.
1: Melih, burada çıplak olmak üzereyim. Yani dikizlemek yok. Dikizlemek yok dedim.
0: Kolumu verir misin lütfen?
1: Bunu mu?
3: Evet efendim. Ben ne gördüğüme %100 eminim efendim. Mor 77 model bir klasik. Evet efendim.
4: Ehliyet ve ruhsat hanımefendi.
5: Affedersiniz ama kiliseye gidiyorum ve bunun için zamanım yok.
4: Araçtan çıkın hanımefendi, bir daha söylemeyeceğim.
5: Bu ne saçmalık böyle? Ben ne yaptım ki?
4: İşbirliği yapmanız gerekiyor hanımefendi. Ehliyet ve ruhsatınızı...
6: Şunu gördün mü?
4: Neyi göreyim? Buraya odaklanmam gerekiyor. Bu kadını içeri almalıyız.
7: Queen'de yarış için güzel bir gün.
8: Kuzey Carolina'ya hoş geldiniz. Sur eyaleti.
7: En büyük ve en uzun süren yarışı. 600 kilometreyi tamamlamak için tam 400 tur sürecek.
9: Mike, izleyicimiz hikayelerden biri de 2 yıllık aradan sonra yarışlara geri dönen Dayton. Jeff, bir süre sonra direksiyonun başına geçmek nasıldır biliyorsun. Bu adamın yarışı önlerde bitirmesini gerçekten bekleyebilir
10: miyiz? Asıl soru da bu zaten DW. Evet, aşırı derecede zor bir durum. Son arabaya binişinden beri çok şey değişti. Arabalar, motorlar ve rekabet değişti. Bu kadar uzun süreden sonra direksiyonun başına geçmek için zihinsel ve fiziksel olarak odaklanmak gerekir ki bu çok önemli.
7: Odak, dayanıklılık ve disiplin. Dayton'un yoldan çıkmış rutinini çok iyi açıklıyor. Yarışa dönmesini beklerken onunla biraz konuştuk. Şimdi ekranlarınıza getiriyoruz.
11: Aracıma iyi bakan bir takım var. Her şeyin tam kapasiteyle çalıştığından emin oluyorlar. Bu yüzden kendime bakmam da gerekiyor. Çünkü sadece bir sürücü değil, atletim de. Gerçekten temiz yazılıma başlayınca zihnimde ve performansımda büyük bir farklılık hissetmeye başladım. Yiyeceklerim için yazılım diyorum. Çünkü düşünürseniz bedeniniz sizin işletim sisteminiz. İşletim sisteminiz iyi çalışıyor gibi hissettirse de yanlış yazılımlar bilgisayarınızdan tam performans almanızı engelleyebilir. Hatta çökertir. Yani sadece temiz yazılımlar diyorum ki İşletim sistemim tam performans veriyor ve tüm bunlar da yarışları kazanmama yardımcı oluyor.
8: Teslimatları hızlandırın. Kartları sonra hallederiz.

0: içeceklerden 10 kasa yaptırdım. Biraz yarıştan önce bazılarını yarış sırasında içeceğim. 400 tur bittikten ve damalı bayrağı gördükten sonra Zafer'le beraber bu bebekleri yuvarlayacağız ha? Hepimizi aldın mı? Beni ve arabayı? Yarış üniformam var ama kask takmıyorum. Bunu görmelerini istedim ha?
1: Rico seviyemi çok yakından takip ediyorum ve şu an sahip olduğum enerjim bana yetiyor dostum.
0: Sen Max sürücüsü olacaksan içmem gerek. Belki de bu içkinin 4 senelik vergi borcunu ödeyeceğini düşünmelisin ha?
1: Peki abi.
0: Hadi.
2: Hadi Deyten hadi.
0: İçsene.
1: Hadi tamam.
0: Hadi.
1: Merak evet. etmeyin.
2: Hadi bakalım. Yapabilirsin.
0: İç. Hadi, evet.
1: Hadi.
2: İç.
0: Evet.
3: Pekala, bana biraz nakit gerekecek.
4: Ne için?
3: Erzak, iş için.
4: Jimmy ve kardeşleri ne ihtiyacım varsa getirmeyecek
3: Jimmy
4: miydi?
3: Jimmy getiriyorlar ama beklenmedik bir şey çıktı. Anlaşılan kardeşlerin başarılı olmuş. Susadın mı?
4: Hayır, olmaz.
3: Sadece bir tane.
4: Olmaz
3: hadi,
4: dedim.
3: Vaktimiz Hayır. var. Hadi. Hayır. Merhaba güzellik. Bir tane şunlardan verir misin?
5: 10 dolara bir tane daha ister misiniz?
3: Elbette isterim. Barbie bebek. 2 paket de şu jelibonlardan alayım.
6: Müdüriyet konuşuyor. Tamam mı?
7: Gardiyanlarımı serbest bırakıp barışçıl şekilde teslim olmak için...
6: Peçete talebinde bulunduğunuzu görüyorum. Öyle değil mi? Müdür olarak... Hapishane kütüphanesi için taht oyunları rafına ejderhalarla dans kopyası koyabilirim.
2: Evet.
6: Ama tek sorun şu. Kış rüzgarları ve bir bahar rüyası daha basılmadı. Onları bulamayız. Anlatabiliyor muyum?
2: Hayır.
8: Olamaz.
6: Kontrol edemeyeceğim şeyler için bir şey yapamam.
9: Bu tamamen saçmalık. George R. Martin, kış rüzgarlarını 2 sene önce yayın evine verecekti.
6: Gerçek teslim tarihi buydu, biliyorum ama burada öyle yazıyor. Bunları size okuyorum ve aynı zamanda Martin'in terfi gibi bir şeyden dolayı yazma takviminin aksadığı da yazıyor. Yani kış rüzgarlarını tamamlayamamış. Anlatabildim mi?
9: Hiç mantıklı değil. Geçen ay federal hapishaneden gelen 2 adam güzel kadın ve ejderhaları hakkında bir sürü yeni şey biliyordu.
6: Şimdi sanırım o 2 mahkum bunları muhtemelen diziyi izleyerek öğrenmiştir. Tekrar size söylüyorum. Dizi öne geçti. Artık kitapları takip etmiyorlar.

0: Hadi şu şeyi patlatalım.
1: Araçlar yerinde ve yarışa hazır. Mike, anma gününde 600 kilometrelik bu yarışı izlemek bir şereftir. Uç uç uç uç uç uç. Canlarınızı feda edenler için yarışalım çocuklar, evet.
0: DW senden bahsediyor. Ne o? Jimmy'yi kapı anahtarını falan mı bıraktın?
2: Evet.
0: Buluşmamız için.
2: Öyle bir şey. Bak şunu unutma, tamam mı? Yuvarlanacaksın. Tereddüt etmeden. Yuvarlan gitsin.
0: Neden bahsediyorsun sen? He? Orada ne var?
2: Dediğimi unutma, yuvarlan.
0: Ah, hadi ama. Yuvarlan.

0: Çöp kanalından bahsetmemiştin.
1: Haklısın.

0: Hey! Hey, vakit geldi.
1: Ha, gelin. Ne demezsin?
0: Hadi amca, o sana her şeyi söyleyemezdim.
1: Hayır.
0: Değil mi?
1: İkinizin de canı cehenneme. Çöp kanalı mı? Birkaç şanssız logunla iş yapınca böyle oluyor işte. Bunlar beyazlatıcı kalemlerim.
0: İki beyazlatıcı kalem, bir plastik torba, istediğin gibi.

0: Bana tüpü ver.
1: Bekle, bu kadar mı?
2: Bunun önemli bir şey olduğuna inanmamız mı gerekiyor?
0: Şimdi hazır mısınız?
1: Hayır, dur bekle. Bu kadar mı? Bir plastik torba, beyazlatıcı kalem, sahte tuz ve jelibon var. Bombamız bu mu?
0: Ona bomba deme. Kasa ne kadar uzakta?
1: 20 metre kadar, bilmiyorum, belki 30.
0: 20 mi 30 mu? Burada bilimle uğraşıyoruz, anladın mı?
1: Gizli içeriğimizin jelibon olduğunu görünce bombamız patlayıcı aletimizden bilim çıkacağını düşünemedim birden. İşte ne bileyim
0: bak,
1: ben ya?
0: Kendin söyledin. Güvenlik yüzünden patlayıcı getirmedik. Şimdi patlamayı yaratmak için potasyum klorat gerekiyor, anladın mı? Beyazlatıcı kalemlerle saf sodyum klorat var. Potasyum klorat ve çakma tuz olunca iyonları eşit derecede dağıtmaya başladık. Şeker artı potasyum klorat eşittir. İki gaz ve bir katı madde. Buna ısı katarsan enerji elde edersin. Enerji ışık, patlama ya da benim sevdiğim kelime Jobang. Ne o? Dinamit falan kullanacağımı mı sandınız yoksa, ha?
1: Şey, evet, birazcık öyle
2: evet,
1: sandım.
2: Ben de kalın çelik duvarları geçmek için bolca dinamit kullanacağını zannetmiştim.
0: Duvarı patlatmaya gerek yok. İçeri giriş yolumuz teslimat sistemindeki tüpler. Bakın baylar, daha önce söylediğim gibi... Hazır mısınız?

0: Yeri geliyor.
1: Yatın.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Bu otel harika.
5: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
9: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için. Yaşanacaksa,
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa, yaşanacak.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Buraların redlisiyim.
11: Nerelerin mi?
10: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
12: Bonjour madame.
10: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
12: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
13: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
12: Très bien. Merci.
11: Gezerken yol tarifi.
10: Alışveriş fit check'i.
11: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
12: Aa Demet Hanım.
11: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
10: E 5 kıtada 5G

0: tecrübesi olunca her yer reddilerin oluyor.
1: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın reddisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.

0: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
1: kartım Hadi. Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder. Çekilişe katıl.
9: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
10: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
0: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, has peşindeysen. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
11: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
12: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
13: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
14: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
15: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
16: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.
0: Magnum

0: Koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
8: Buna ısık katarsan enerji elde edersin. Enerji ışık... Patlama ya da benim sevdiğim kelime Jobbing. Ne o? Dinamit falan kullanacağımı mı sandınız yoksa ha?
9: Şey, evet birazcık öyle
10: evet,
9: sandım.
10: Ben de kalın çelik duvarları geçmek için bolca dinamit kullanacağını zannetmiştim.
8: Duvarı patlatmaya gerek yok. İçeri giriş yolumuz teslimat sistemindeki tüpler. Bakın baylar, daha önce söylediğim gibi. Hazır mısınız?

0: Geri geliyor.
1: Yatın.
2: Kıpırdama.
3: Kıpırdamıyorum.
2: Nefes de alma.
3: Almıyorum.

Keselowski dıştan geliyor. Arkasında başka kimler var peki? Gerçi o kadar kolay vazgeçmeyecek bence. Oldukça sakin gibi.

0: Haber ver.
1: Merkez? Ne çeşit bir duman? Buradan her şey yolunda görünüyor. Çalışan alarm da yok.
2: Neler oluyor?
1: Bayilerden biri teslimat borosundan duman geldiğini söylüyor.
2: Yangın yoksa neden duman olsun? Birkaç adamı gönder de ne olduğuna baksınlar.
1: Peki efendim.

0: Ben de Oya, sen Batı'ya.
1: Tamam. Evet. Geliyor. Duyabiliyorum.
2: Pekala, hadi.
3: Hadi. İşte bu bebeğim. İşte bu. Hadi Cimi. Hızlandır. Evet. Hızlandır şunu. Hadi.
2: Çıkmadık bile.
3: Hadi Cimi. Hızlandırsana şunu biraz daha.
1: Hadi dur, hadi dur.
3: Yavaş.
2: Buradan çıkmadık bile. Ne yapıyorsun?
1: Yeter şunu hadi.
2: Yeter.
3: Geri al
2: şu hale bak.
4: Basınç. Nöt. Vakum.
5: Oh tanrım.
2: Ne oldu?
6: Kolumu çektin ama.
3: Benim değil, senin suçun bu.
2: Çalıştırmamı sen
3: bir
2: söyledin.
3: Bir makineyi bile nasıl kullanacağını
2: geri
3: bilmiyorsun.
2: Geri aldığımı sen söyledin.
3: Senin
2: adamın
3: suçun.
2: Adamın kolu tamam gitti be.
3: Senin. Bu senin suçun.
2: Bir dakika, içinde bir yerde sonuna kadar gitti mi?
6: Hayır. Tüpte, içine falan girip mı bakmam kaldı lazım. Jimmy, hortumu çıkarmama yardım et.
2: Hayır.
7: O senin kolun değil.
3: Hadi. Onunla
7: sen kolunu
3: musun?
7: Irak'ta kaybettin, tamam mı? O şey sadece plastik bir parça. Yani kolunu artık geri alamazsın,
8: evet,
7: biliyorsun.
8: Evet, kolunu geri alamazsın, doğru. Ama kol olarak kullandığın plastik bir parçanın yenisini bulabiliriz
3: Clyde,
8: tabii.
3: Clyde, hadi Clyde.
5: Buradan bir sürü para çıkarabiliriz, anladın mı? Bu işi bitirmemiz gerek, hadi.
6: Onlarla mısın sen?
8: Tabii ki bizimle. Bunların hepsi onun fikriydi. Evet. Tabii bunu sesli olarak söylemeyiz çünkü Irak'ta kolunu kaybetmenin onun suçu olduğunu biliyor.
7: Abinin evet, futbol yıldızı olmasaydı gidip askere yazılmayacağını herkes biliyor.
5: Bu doğru, evet. Evet.
7: Ağır abi olacaktı yani. De oynayacaktı. Buralarda böyle bir şeyi başarabilen hiç kimse yok. Sen de diğer beyaz işe yaramaz kömür madencilerinden biri
8: Logan
7: olacaktın.
8: Logan aile
7: tamam mı?
8: Laneti.
2: Kesin sesinizi. İkiniz de.
7: Biz bu hırsızlığa eklenen değerleriz, tamam mı? Böyle davranma hakkı olan biri varsa o da biziz.
2: Evet, ben kardeşleri işi beğenmedi mi? Hı? Bir sorun mu var?
7: Evet. Tarihi değiştirdin, her şeyi taşıdın. Bütün iş kökünden değişti.
2: Çünkü tarihi değiştirmek zorundaydık.
7: Katılımımız için gereken şartları biliyordun. Hı-hı. Bu işi seninle birlikte yapmak için ahlaki bir neden gerekiyordu. Kız kardeşinle uğraşmak için o mağazaya dönmek bize evet uyardı, tamam mı? Ama tarihi değiştirdiğinde her şey tam tersine döndü.
8: Ve kimseye zararı olmadı. Güzel bir şey. Amerika
7: sanki,
8: gibi.
7: Sanki bize Amerika'yı incitiyor gibi hissettiriyorsun. Yani tarihi değiştirmen ahlaki koşulumuza göre gereksiz bir ihlal.
2: Sana gereksiz ihlal neymiş göreceğiz.
5: Sorun yok tamam mı? Çeneni. Bak, bu işi bitirmemiz gerek. Şimdi git kardeşinle konuş hadi.
2: Bırak. Dur dostum. Hey. Ben senin abinim. Tamam mı? Ve her zaman yanındayım. Sana 20 tane yeni kol alacağım. İstersen 100 tane. Kimse fark etmeden işe dönmeliyiz şimdi. Tamam mı? Hadi bunu bitirelim. Oldu mu?
6: Kolu bulacaklar ve gardiyanlar kahvaltıda hücreme
2: Hayır,
6: gelecek.
2: Hayır, bulamayacaklar çünkü ben bulacağım. Ben bulacağım, söz veriyorum. İnan bana.
9: Müsait miyim? Bu palyaçoların önüne geçmesine izin ver. Bir delik var. Geçebilirim. Geride dur. Orası çok sıkışık. Arada kalacaksın. Ya noktalar görüyorum.
10: Kayıyorsun.
9: Sanırım işletim sistemim çöküyor.
10: Çarpacaktın.
0: Ne buldun?
11: Hiçbir şey yok.
0: B seviyesine gidelim.
11: Tamam.

0: Bekle, dur. Nereye gidiyorsunuz?
1: Çöp turu.
2: Aşağıda duman kokusu aldınız mı?
3: Hayır. Çünkü küçükken ikimiz de koku duyumuzu yitirdik. Çünkü...
1: Kızıl hastalığı evet. Geçirdik. Yansak bile haberimiz olmaz yani.
0: Götürün şu arabayı.
3: Tamam, teşekkürler. Tamam. Pekala.
0: Bir sorun var.

0: Dur dur. Bu nedir?
1: PTT havalandırma sistemi. Sigara içmek yasaktır. Hey! Kardeşlerin şimdiye dönmeliydi. Niye gidip bakmıyorsun?
2: CMC mülkünde sigara içilmez.
3: Aa tabii ya. Ondan mı buraya koymuşlar sence?
0: Yine de onu söndürüp işine dönmen gerekiyor.
3: Dışarıya çıkmak için 1200 metre yürümem.
0: Sana mola bitti dedim dumanlı.
3: Her pakete 4 koymanın bir nedeni var. Her biri 4 dakika sürüyor.
4: Aça basıyor musunuz?
5: Aç yazmıyor. Başlat yazıyor ama açılmıyor.
4: Durdurun şunu.
5: Ne?
4: Durdur şunu.
5: Başlamasını istediğimizi sanıyordum.
4: Öyle ama durması gerekiyor.
6: Yani başlamamalı mı?
4: Başlatmamız gerek ama neden açılmadığını bulana dek durdurmamız gerekiyor.

0: Hey hey hey.
1: Hmm.
0: Duman kokusu aldın mı?
1: Duman mı? Yok. Tek aldığım koku tekerlek yanıkları.
0: Tamam, teşekkürler. Devam et.
1: Tamam. Boş ver seni.
2: 3, 2,
3: evet.
2: Bekle.
3: Tamam.
2: Dur dur dur. Bir deyince mi yoksa şimdi deyince miydi?
3: 3.
1: Şimdi deyince.
3: Durun.
1: Hadi. 3, 2,
2: tamam. Aydan çıkaracaksınız.
1: Zincir sıkışmış.
2: Oh.
1: Tamam. Hadi şimdi dene. Evet. Gidiyoruz. Gidelim. Daha geri döneceğiz. Hey, in oradan, in oradan. Sana bulacağım.
3: Hadi gidelim.
1: Ya.
4: Bulacak mısın?
1: Bulacağım, inan bana. Hadi. Başlamalıyız, hadi.
3: Hadi koca adam, hadi.
1: Hadi.
3: Hey, öyle çekip gidemezsin. Bana borçlusun.
5: Direksiyon başındayken değil.
3: Sözleşmen diyor ki...
5: Sözleşmem diyor ki... Aşk simidi şirketi ki bu sensin... Anlar, bilir ve kabul eder. Ki iki sevgili... Ki bu benim onun ortağı, çalışanı... Ya da ortak girişimcisi değildir. Arabalardaki sürücüler yarışları kazanır Max. Kimse bitiş çizgisinden geç diye sana içki vermez. Yani çeneni kapat yoksa ben kapatırım.
3: Ödemeyi durdur kelimesinin anlamını biliyor musun? Hey!

0: Sen o adamsın.
1: Meli şimdiye dek dönmeliydi.
2: Meli halan genelde söylediğini yapar tatlım. Birkaç dakika daha bekleyelim. Ve umalım ki Logan gibi davranıp diğerleri gibi sorumsuz biri olmaz. Güzel.
3: Her şey tamam mı?
4: Çıkarken biraz tümsek vardı ama sıkıntı yok.
3: Kolun yani elin nereye gitti?
5: Gidebilir miyiz artık?

0: Yemekhanedeki yangın alarmı devreye girdi.
1: Müdürüm, bunu ihbar etmeliyiz.
2: Monroe'da asla yangın çıkmaz.
3: Efendim, o muhafızların ne durumda olduklarını bilmiyoruz. Ölmüş ya da kötü durumda olabilirler.
2: Ölümden daha kötü ne olabilir sence? Boş ver, ihbar et.
1: Monroe hapishanesinde 3 yangın alarmı var. Lütfen hemen yola çıkın. Yemekhanede
4: yangın olduğu ihbarını verdiler. Tekrar ediyorum. Monroe hapishanesinde...

0: Saçına spreyi bununla yaptığını söyleme bana. Bu onun saçını imdat yastığına çevirir.
1: Ben elimden geleni yaptım. Sen geç kaldın.
0: Sanki kızının saçını daha önce hiç taramadın.
2: Keşke kavga etmeseniz. Beni geriyorsunuz.
0: Haklısın bebeğim.
2: Babam burada mı?
0: Onu görmedim. Aceleyle çıktım. Baban geleceğini söyledi mi?
2: Evet. Neden?
0: Bilmiyorum. Çalışacağını falan düşündüm.
1: Affedersen otoyoldaki iş mi?
3: Kovulduğunu duymuştum. Bu konuyu açmaması garip.
0: Prenses gibisin. Harika olacak.

0: Kaçmışsındır sanıyordum.
1: Seni yalnız mı bırakacaktım güzelim? Asla. Tecrit başladığında kapının diğer tarafında kaldık. Gerçekten korkunçtu.
2: Yetenek yarışmasında Sadie Logan Rihanna'dan şemsiyeyi söyleyecek.

0: Onu nereye koyacaksın?
1: Ödül kasası yapabilirim.
0: İhtiyacın olacak. Pekala. Bir sürü ödülün var.
2: Sarıl bakalım.
1: Seni seviyorum
2: ben
1: baba.
2: Ben de seni seviyorum. Kasları göreyim. Evet.
0: Seni seviyorum.
1: Görüşürüz. Seni seviyorum.
2: İyi geceler Joe.
3: Evde görüşürüz Bobby.
0: Tamam.
3: Bu da ne? Arabama ne oldu? Şaka mı bu?
4: Hey ortak, nereye böyle? Onca yolu tek başına mı gidiyorsun? Seninle gelsem olur mu? Aa, olur mu? Tamam.

0: Yetkililer çalınan paranın Charlotte otoyolunda bulunduğunu doğruladı. Bazıları buna çiftçi soygunu diyor. Kaynaklara göre isimsiz bir ihbar polisleri benzin istasyonuna yönlendirdi ve hafta sonu yaşanan hırsızlıkla bağlantılı terk edilmiş bir kamyonet ve para buldular.
1: Kamyonet geçen hafta çalıntı olarak bildirilmişti. Adli tıp ekibimiz olay mahallinde. Olay yerinde birçok...
2: Kendinize güvenmiyorsanız neden o kadar parayı çalma zahmetine girersiniz ki?
3: Korkmuş olmalı.
4: Şu anda hırsızların kim olduğu belli değil. Ancak ekibimiz olay mahallinde. Kamyonet çiftçilerin kullandığı bir tip kamyonet olduğu için buna çiftçi soygunu deniyor. İçinde birkaç parmak izi bulundu ve bu adliyeye gönderildi. İhbarlar gelmeye devam ediyor.

0: Herkesi sabah 6'da çağırdık. Hafta sonu boyunca yarış yüzünden çalışamadık ama her şey cuma günü bıraktığımız gibi.
1: Bugün kaç kişi çalışıyor?
0: 40'a yakın ve biraz zaman sıkıntımız var. Çünkü sezon başladığı için her şeyi toparlamamız gerekiyor. Bu hafta buradan çıkacağız.
1: Tüm adamlarından parmak izi istiyorum.
0: Tabii. Ama bütün işçilerin her zaman koruyucu eldiven giymesi gerekiyor. Sendika kurulu.
1: Sendika kurulu mu?
0: Evet.
2: Harika. Ajan Grayson, çok iyi bir tanığımız var artık. Hırsızları gördüğüne ve teşhis edebileceğine dair yemin etmiş.
3: Evet, onları gördüm. Kim olduklarını da biliyorum.
1: Baştan başlayalım. Onları nerede gördün?
3: Tünelde. Yarıştan sonra duş ve dolaplara gidiyordum.
4: Bir laf vardır. Ya kur ya da çeneni kapa. Ben çenemi kapıyorum. Evet, kapıyorum.
5: Bu da neydi böyle? Sen kendine sürücü mü diyorsun? Daha önce hiç dönüşte sıkışmadın mı?
6: Zehrinden içmek istemediğimi söylemiştim. Kalp krizi geçirdiğimi sandım.
5: O zehir senin...
3: Hey! Sessize alır mısın lütfen? FBI'ye ifade vermeye çalışıyorum.
5: Dediğim şeyi içersin, dediğim şekilde
3: İki sürersin. Kişiydiler. Bir tanesi I-17 otoyolu kıyısında bir mekanda barmen. Tek kolu var. Yanındaki adamı tanımıyorum.
1: Barmeni nereden tanıyorsun?
3: Bir süre önce barda kavgaya karıştım.
1: Barmenle mi?
3: Hayır, abisiyle.
2: Abin bir mi iki mi kolu var?
3: Abisinde ikisi de var.
1: Neden kavga ettiniz?
3: Hatırlayamıyorum.
1: Bardaki kavgayı kazandın mı peki?
3: Tabii ki kazandım.
1: Yani yarış sırasında tünelde tek kollu bir barmen ve kimliği belirsiz bir erkek gördün. Ne yapıyorlardı peki?
3: Sadece yürüyorlardı. Ama şüpheli şekilde tabii.
1: Şüpheli derken?
3: Orada olmamaları gerekirdi. Bu bile yeterli.
1: Televizyonda hırsızlık haberlerini görene kadar bundan kimseye bahsetmedin mi?
3: Doktorlar burnumu düzeltiyordu, tamam mı? İyileşme sürecindeyim.
2: Yani bu yaraların hepsi kardeşlerle yaptığın son kavgadan mı?
3: Barmen kardeş. Tünelde bana yumruk atan oydu.
2: Tek kollu.
3: Sürücüm Dayton White'a sorun. Bunlar olurken o da oradaydı. Beni destekleyecektir.
2: Evet, ihbarında onun ifadesini destekleyeceğinden bahsetmişsin, değil mi?
1: Bugün Dayton White'la görüştük. Yarış sırasında seninle tünelde bulunmadığını söyledi. İki şüpheli adam görmemiş ve neden söz ettiğine dair hiçbir fikri yok.

0: Konuştun mu onunla?
1: Bence o iyisini bilir. Evde değilken karavanın yanında durdum.
0: Hoş geldiniz.
1: Sanırım çoğu eşyanı aldım. Kitaplarını sevdiğin kesin. Biraz posta da var orada.
2: Gazi İşleri Bakanlığı.

0: Ziyaret kayıtlarına göre Jimmy Logan, ki kendisi otoyol işletmesinden yeni kovulmuş, kardeşi Clyde'la birlikte buraya Joseph Bang'i 15 Nisan'da görmeye gelmiş. İkinci bir ziyaret için 2 gün sonra bir daha gelmiş. Şimdi görüşmenin sadece görüntü kayıtları var. Yani ne konuştuklarını bilmiyoruz. Ama sonraki hafta Clyde Logan bir marketin içine dalmış ve 90 gün hapis cezası almış.
1: FBI dosyanızda oldukça bilgi var gibi yani. Ben size...
0: Bunun rastlantı olduğunu düşünmüyorsunuz değil mi?
1: Hayır, pek sayılmaz. Buraya gelen suçluların diğer suçlularla arkadaş olmasına şaşırıp şaşırmadığımı soruyorsanız, hayır şaşırmadım.
2: Clyde Logan ve Joseph Bang 28 Mayıs günü buradalardı. O gün hapishanede hiçbir türlü sorun yaşanmadı mı? Ne diyorsun?
1: Hayır, sorunumuz olmadı.
2: Tabii. Çünkü Monroe itfaiyesinden o gün 20.30'da birden fazla araç gönderdikleri söylendi.
1: Mutfakta küçük bir yangın çıkmıştı. Ama hapishanelerde böyle şeyler sorun sayılmaz. Hapishanelerde yangın çıkarsa birden fazla araç göndermeleri onların kuralı.

0: kurallarından biri. Büyütecek bir şey yok. Çünkü birkaç dakika içinde söndürüldü.
1: Bu iki mahkumun buradan kaçıp soygunu yaptıktan sonra hapishaneye geri dönmediğine emin misiniz acaba?
0: Vay canına. Hayır. Hayır Ajan Grayson, burada 9 senedir müdürüm. Ve tek bir şey söyleyeyim. Monroe'da kaçma sorunu olmaz.
2: Hırsızlık konusunda ne düşünüyorsun?
3: Ona Ocean's 11 dediklerini duydum. Çünkü kamyoneti marketin arkasında buldular.
2: Onlara taşralı hırsızlar diyorlarmış. Çünkü soygunu yapanların buralardan olduğunu düşünüyorlar. Umarım onları asla yakalayamazlar.
4: Peki araştırma ne durumda?
5: Bir şey söylemek istiyorum. Bakın, suç Charlotte'da yapılmış olsa bile paranın burada bulunması durumun ciddiyetini arttırıyor. Tüm yerel ve federal görevliler bu işe bakıyor.
0: Yemekle ilgili sorun var mı Mark?
6: Hayır, yok yani müdürüm. Sorun yok, hayır.
0: Miden rahatsız etmiyor yani.
6: Hayır müdürüm, etmiyor. Sorduğunuz için teşekkür ederim.
7: Pisliğini temizlesen iyi olacak.
8: Hemen.
6: Tabii.
0: Ha? Sen bana ne dedin mahkum?
7: Yürü.
6: Teşekkürler.
1: Peki ya şikayetçi olan kovulan işçi? Tek kollu barmenin abiyi?
9: Jimmy Logan soygundan 6 hafta önce kovulmuş. Max Chipley'nin yarış sırasında gördüğünü iddia ettiği kişi tek kollu kardeşi Clyde. Ama Clyde Logan'ın orada olma ihtimali yok. Çünkü soygun günü Monroe hapishanesinde yatıyordu. Yani o gün orada değildi.
1: Kusursuz mazeretleri sevmem. Jimmy Logan'ın telefonuna göre yarış sırasında neredeymiş?
9: Jimmy Logan'ın cep telefonu yok. Faturayı ödeyemediği için 3 ay önce kapatılmış. Ayrıca 1983 model F-150 sürüyor. Yani GPS de yok. E-posta yok. Sosyal medyası yok. Çevresindekilerin sosyal medya hesaplarında birkaç şey bulduk. Ve yarış sırasında Vali Viv listesindeymiş. Kızı Batı Virginia Güzellik Yarışması'ndaymış. Ve anlaşılan kazanmıştı.

0: Abin nasıl?
1: Bilemiyorum.
0: Onunla konuşmadın mı?
1: Hayır.
0: Bir kere bile mi?
1: Hayır.
0: Çok garip bu. Çünkü hep acayip yakındınız.
1: Son duyduğuma göre kızına yakın olmak için güneye taşınmış.
0: Ne kadar güneye?
1: Lynchburg. Kocası yeni galeri açınca eski karısı oraya taşınmış. Taşındılar mı?
0: Pekala. Onunla konuşursan eğer... Konuşmak istediğimi söyle.
1: Konuşacağını sanmıyorum.
0: Bütün parayı neden geriye verdiğini söyledim sana.
1: İkramımız olsun.
0: Çok cömertsin.
2: 6 ay geçti ve tutuklama yapmadınız. Bu arada yerel halk hırsızlardan kahramanmış gibi bahsediyor. Yani devam edip bu olayı arkamızda bırakmak istiyoruz. Hepsi bu. Size de uyarsa. Tamam mı? O zaman... Tekrar teşekkür ederim.
3: Son bir soru.
2: Buyurun.
3: Dönmeyen para için sigorta

0: Ama kimse tam olarak ne kadar paranın çalındığına dair bilgi vermemişti.
1: Evet, şimdi çok karmaşık bir durum. Belirli bir
0: Evet,
1: algoritması
0: karmaşık
1: var ve...
0: algoritmaları biliyoruz. Ne kadar çalındığını bilmiyorsanız, alacağınız parayı nasıl hesapladınız?
1: Ben muhasebeci değilim ve bu konuşmalar yapılırken orada da değildim. Ama Charlotte Otoyolu'nun tek umrunda olan şey durumun istediğimiz şekilde çözüldüğünü bilmek diyebilirim.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Parasının kıymetini bilenler.
7: Biziz.
8: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
7: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
7: Para mı kaybettirir?
8: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
9: Biz en iyisi kalgona geçelim.

0: ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kaldon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük pedin.
3: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
4: Mol Ped'den kız sözü.
5: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Galatasaray öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
11: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
12: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
13: Yeni Ariel hepsi bir arada Bolt. Ultra

0: konsantre deterjan. Leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de topla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
9: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
10: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
11: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
12: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma,
1: değerinde Trix sat. Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder. Çekilişe katıl.
4: Ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
5: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
4: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Biziz biz.
11: Biziz.
12: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
10: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
12: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
10: Para mı kaybettirir?
12: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
11: Biz en iyisi kalgona geçelim.
12: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: Bay Neyman.
1: Aa, bu senin adına gelmiş. Bağış kutusundaydı. Ah, ama heyecanlanma bence. Pastel boyalı bir manyak olmalı. Anlarsın ya.

0: Merhaba.
1: Merhaba. Yeni iş mi?
0: Evet. Mevsimlik bir iş. Umarım beni tutarlar ama. Eve yakın olmak güzel.
1: Girmek ister misin?
0: Hayır, beklerim.
2: Baba!
0: Merhaba, ne haber? Tamamen smaç. Onu ne zaman geri istersin?
1: Senin için ne zaman uygunsa. Buralardayız.
0: Tamamdır.
2: Beni bekleme.
0: Pekala, mini golf oynarız diye düşünmüştüm. Hem yeni go-kart arabaları var.
2: Sonunda gelato yediğimiz sürece olur.
0: Gelato mu?
2: Evet.
0: Şık bir dondurma falan mı o? Gösterilerden dolayı dondurma yemediğini sanıyordum.
2: O işleri geçtim artık. Son zamanlarda yemek pişirme sanatına sardım.
0: Yemek ne?
2: Aşçılık işte. Son zamanlarda hep izliyorum.
0: Ciddi misin?
2: Evet, bir sürü şey öğreniyorum. Mesela gelato sadece şık dondurma değil. Dondurmadan daha az karışma derecesi var ve böylece içine daha az hava giriyor. Bu yüzden çok yumuşak bir yapısı var.
0: Karıştırma derecesi ha?
2: Evet, karıştırma derecesi. Makinelerdeki çarkların hareket hızı. Bazen paletlere kürek diyorlar.
0: Evet, ne olduğunu biliyorum. Kürek. Sanki kürek, bel ve çapa gibi yani, değil mi?
2: Hayır baba.
0: Ne? Ne olduğunu biliyorum.
2: Ama
0: evet.
2: Onlar değildi.
0: Ren geyiklerinin dondurma yaptığını bilmiyordum ama.
2: Yapmıyorlar zaten. Komiksin.
0: Sensin komik. Ayrıca komik görünüyorsun.
3: Sahilin güvenli olduğunu ve parayı almaya gidebileceğimizi nasıl bildiğini bana hiç söylemedin.
0: Yani telefon şirketleri faturanı ödemen için 60 gün veriyor.
3: Evet.
0: Birkaç gün geç kalırsan hattını kapatıyorlar.
3: Yani?

0: Faturamı neredeyse 6 aydır ödemiyordum ben. Telefonumu dinledikleri sürece onlarda kalabileceğini düşündüm bir hafta önce. Sonunda tamamen kapattım.
1: Gayet iyi.
0: Öyle.
1: Bunu tek başına mı düşündün?
0: Aynen öyle.
1: Bir loguna göre bayağı düşünmüşsün ha.
2: Merhaba Cimi.
3: Hey. Pekala Meli. Tüm şu Logan laneti hakkında ne düşünüyorsun?
2: Bu Clyde'ın teorisi. Üzerinde hiç fazla düşünmedim. Sence kaderimizde geçmişi tekrar etmek mi var?
3: Hayır. Ben hep geleceği düşünürüm.
1: Aa, tüh, kusura bakmayın. Hanımefendiye bir tane daha vereyim
4: evet,
1: mi?
4: Evet, boş bardakla kadeh kaldırmanın kötü şans getirdiğini söylerler.
1: Öyle derler, doğru.
4: Tek başına kadeh kaldırmak da kötü şans getirir ama. Yani kendine de bir bardak koy ve bana uğursuzluk getirme.
1: Bu bara daha önce gelmiş olsaydı muhakkak hatırlardım. Buradan mı geçiyordun?
4: Evet, geçiyordum. Ama bir süre kalacağımı sanıyorum.
1: O zaman bir süre kalmana içelim.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.

Değerli izleyenler, bugün havası sert, insanı mert. Dadaşlar diyarı Erzurum'dayız. Efendim, Erzurum'a gelmek için çok fazla nedeniniz var. Erzurum'un muhteşem tarihi yapıları var. Erzurum'un Palandöken kayak merkezi var. Erzurum'un inanılmaz lezzetli bir mutfağı var. Ve Erzurum'da tarım var, hayvancılık var. Misafirperver insanlar var. Kısacası Erzurum'a gelmek için çok fazla nedeniniz var. Değerli izleyenler, Erzurum'un yazı ayrı güzel, kışı ayrı güzel. Erzurum 4 mevsim çok güzel. Efendim, kış turizmi anlamında Erzurum çok önemli bir merkez. Palandöken Kayak Merkezi kayak sezonunda, kış aylarında ziyaretçi akınına uğruyor. Ancak efendim yaz aylarında da Erzurum tıpkı kış aylarında olduğu gibi inanılmaz güzel. Evet değerli izleyenler, tarihsel anlamda son derece etkileyici, son derece derin bir şehir. Ve Erzurum birçok tarihi yapıya ev sahipliği yapıyor ve görenleri kendine hayran bırakıyor.

Değerli izleyenler, şu anda Erzurum'da kültür yolundayız. Şu anda bulunduğumuz bölge aslında atıl bir alandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi yıllar önce burayı restore etti ve turizme kazandırdı. Buralar şu anda çok güzel ve ziyaretçi akınına uğruyor. Efendim, kültür yolunda birçok tarihi yapı bulunuyor. İşte üç kümbetler, çifte minareli medrese, tarihi Erzurum Kalesi, efendim ileride Yakutiye Medresesi, bunların hepsi Erzurum'un sembol yapıları, ünlü yapıları. Efendim, kültür yolu restorasyon çalışmasının ardından turizm açıldı. Buralar cıvıl cıvıl oldu ve gerçekten görenler de büyük bir ilgiyle geziyor. Peki kültür yolunda ne var? Değerli izleyenler, arkamızda tarihi Erzurum Kalesi bulunuyor. 1500 yıllık bir kale. Roma döneminde inşa edildi ve hemen arkamda Tepsi Minare var ve Saat Kulesi var. Aslında tarihi Erzurum Kalesi'ne baktığımızda üç uygarlığın izlerini görüyoruz. Roma, Saltuklu ve Osmanlı mimarisinin etkilerini o dönemde

döneminin izlerini rahatlıkla algılayabiliyoruz. Efendim, kale Roma döneminden kalma, tepsi minare Saltuklar döneminde inşa edilmiş. Daha sonra İngilizler Sultan Abdülhamit'e bir saat hediye ederler ve o saatte tepsi minareye takılır. Efendim, saat kulesi de Osmanlı dönemine ait bir eser. Ve Türkiye'nin en eski saati olma özelliğine sahip, kuruluyor ve günümüzde de aktif olarak çalışıyor. Erzurum'u gezmeye kültür yolundan başlayabilirsiniz ve tarihi Erzurum Kalesi. Efendim, şehre gelen misafirleri tüm ihtişamıyla, tüm güzelliğiyle selamlıyor. Ve değerli izleyenler, Erzurum'u gezmeye, keyifli gezmeye, sizler için keşfetmeye devam ediyoruz. Erzurum'da gezilecek, görülecek çok fazla yer var. Muhteşem tarihi yapılar var. Tadılacak lezzetler var.

Değerli izleyenler, şu anda Erzurum merkezdeyiz. Erzurum'un kalbindeyiz ve Erzurum'un merkezi birçok tarihi yapıya, birçok değerli esere ev sahipliği yapıyor. İşte şu anda onlardan birindeyiz. Erzurum'un en gösterişli, en ünlü sembol yapılarından birindeyiz. Burası Yakutiye Medresesi. Efendim, 7 asırlık mükemmel bir eser. İlhanlı hükümdarı Sultan Olcayto döneminde 1310 yılında inşa edilen Yakutiye Medresesi görenleri kendine hayran bırakıyor. Efendim, Orta Asya Türk kültürünü yansıtan taş işçiliği, motifleri, işlemeleri gerçekten mükemmel. Hayran kalmamak mümkün değil. Değerli izleyenler, Yakutiye Medresesi günümüzde Türk İslam Eserleri ve Etnografya Müzesi olarak ziyarete açık durumda. Hepinizin bildiği gibi geçmiş dönemde medreseler ilim ve irfan yuvasıydı. Eğitim verilen yerlerdi. Yani şimdinin üniversitesi diyebiliriz. Efendim, taç kapısı inanılmaz güzel. Bakın, dev taç kapısı, gerçekten görülmeye değer. Buraya gelenler Yakutiye Medresesi'nin önünde bol bol fotoğraf alıyor, video alıyor. Efendim, her bir motifin, her bir desenin verdiği bir mesaj var. Hepsinin bir anlamı var. Aslında burada çok derin bir tarih yatıyor. Ve Yakutiye Medresesi, Erzurum'a geldiğinizde gezi rotanızda mutlaka ama mutlaka olmalı. Efendim, Yakutiye Medresesi'nin içini de sizlere göstermek istiyorum, anlatmak istiyorum. İçerisi de dışarısı gibi gerçekten görülmeye değer, mükemmel bir yapım, mükemmel bir eser. Buyurun. Efendim, şu anda Yakutiye Medresesi'nin içindeyiz. Medresenin dev taç kapısından içeri girdik. Evet, gerçekten Yakutiye Medresesi son derece ihtişamlı bir yapı. 1310 yılında İlhanlar döneminde inşa edilen Yakutiye Medresesi inanın dolup taşıyor. Buraya sürekli turlar geliyor. Aslında medresenin içinde Erzurum'un tarihine yolculuk yaptığımızı söyleyebiliriz. Evet, buralar buram buram tarih kokuyor. Değerli izleyenler, Yakutiye Medresesi'nin şöyle bir özelliği var. Anadolu'da inşa edilen kapalı avlulu medreselerin en büyüğü şu anda içinde bulunduğumuz Yakutiye Medresesi. Ve değerli izleyenler, burada birçok bölüm oluşturulmuş. Aslında burası eskinin üniversitesi, ilim irfan yuvası. Efendim, eskiden işte öğrencilere her anlamda eğitim medreselerde veriliyordu ve burada

da Erzurum'un geçmiş yıllardaki sosyal yaşantısını, geleneğini, kültürünü anlatan bir bölüm oluşturulmuş. Geleneksel Erzurum Evi, Geleneksel Erzurum Ailesi. Ve burada birçok bölüm var. Aslında medreseye dair bir takım detayları sizlere aktarmak istiyorum. Efendim burada yine eğitim verilen bir bölüm var. Mescit bölümü burası. Mescit bölümü, hoca, öğrenciler. Efendim şu anda aslında burada bulunan bölümler müzenin küçük birer bölümleri. Aslında eskiden buralar derslikmiş, burada eğitim veriliyormuş. Bakın kapılar son derece alçak. İlim ve irfana saygıdan işte medreselerin kapıları böyle alçak yapılıyormuş. Üzerlerinde bir takım motifler var. Değerli izleyenler, eskiden medreselerde işte tarih eğitimi, astroloji eğitimi, matematik eğitimi gibi İslami anlamda eğitim gibi birçok alanda eğitim veriliyormuş. Ve alçak kapıların üzerindeki motifler, desenler işte o derslikte hangi eğitimin verildiğini gösteriyor. Ve burada birçok bölüm oluşturulmuş. Medrese eğitiminin verildiği derslikten içeri girelim. Ve bakalım orada neler varmış. Efendim ilim ve irfana saygıdan, ilime ve bilime saygıdan, işte gördüğünüz gibi dersliklerin kapıları son derece alçak. Böyle başımızı çarpmadan eğilerek giriyoruz. Evet efendim, İslami anlamda ilime ve bilime müthiş bir saygı vardı geçmiş yıllarda. Ve bu yüzden de tüm medreselerin kapıları bu şekilde alçak inşa edilmiş. Bakın orada hoca var, öğrencileri var ve burada eğitim veriliyor. Ve ileride de birçok enteresan bölüm var. Yine Erzurum'un geçmiş yıllardaki işte giyim kültürünü anlatan, yaşantısını anlatan, tarihini anlatan kapalı avlulu en büyük medrese. Şu anda içinde bulunduğumuz Yakutiye Medresesi ve efendim medresenin kubbe kısmının güzelliğine dikkat çekmek istiyorum. Efendim 7 asır önce inşa edilen bir yapı ve o dönemin teknolojisiyle bu taş işçiliğinin, bu motiflerin yapılması, ortaya çıkarılması gerçekten inanılmaz.

0: Efendim programımız Dadaşlar Diyarı Erzurum'da tüm hızıyla devam ediyor. Mükemmel bir ortamdayız. Yanımızda Zekiye Çomaklı var. Erzurum Kadın Girişimciler Derneği Başkanı.
1: Doğrudur.
0: Doğru mudur?
1: Doğru.
0: Aynı zamanda araştırmacı, yazar, şair. Efendim kendisinin 3 tane şiir kitabı var. Şimdi kendisine hem şiir okutacağız hem de Erzurum'un olmazsa olmaz yöresel lezzeti çullamayı yaptıracağız. Çullama Erzurum halkının, Erzurum sofralarının, mutfağının olmazsa olmaz yöresel lezzeti. Erzurum çullamayı çok sever. Efendim çullamanın böyle pratik basit bir yapılışı var ama inanılmaz lezzeti ve Erzurum halkı özellikle kahvaltılarda, özellikle tatlı niyetine çullamadan asla vazgeçmez. Evet şimdi... Herkesin Zekiye ablası Erzurum'da, ben de Zekiye abla diyeceğim.
1: Eyvallah.
0: Zekiye abla merhabalar.
1: Merhaba, dışta gülen bir yüz içte sızıyım. Ben bu ovaların marifetli kızıyım. Dadaşların yanında şans yıldızıyım, ezelden ebede dadaş kızıyım. Örülmüş kaderim boncuklu oya, palan döken bekçi geline toya. Ruhumu titretir gördüğüm rüya, ezgimle, barımla dadaş kızıyım.
0: Çok güzel, çok güzel. Süpersin, ağzına yüreğine sağlık. Zekiye abla,
1: hoş geldiniz.
0: Şimdi Erzurum özgü şiirler çok tabii.
1: Çok, yaparız, bakarız inşallah.
0: Şimdi efendim on parmağında on marifet çok güzel. Eyvallah. Şiir yazıyor. Zaten 3 tane şiir kitabı yazmak herkesin de harcı değil. Evet.

0: gerçekten sanatçı ruhlu Zeki ablası, Erzurum'un Zeki ablası. Ama aynı zamanda ses rengi dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Çok güzel.
1: Bu şimdi dadaşça bu ses. Ben hiç hayatımda elime sigara almadım. Hiç evimde de sigara içen yok ama biz dadaş kızlarımız sesi
0: böyledir.
1: Çok güzel
0: bir ses. Böyle şiir
1: biz böyle olmasaydık
0: için
1: o düşmanı çok buradan öyle şeyli göndermezdik ters.
0: Dadaş kızı, öz hakiki dadaş kızı.
1: Teşekkürler.
0: Ses rengi mükemmel, şiirleri mükemmel. Şimdi konumuz çullama. Çullamayı
1: dut,
0: seviyor.
1: Dut çullaması Erzurum diyoruz.
0: Dut çullaması var, pestil çullaması var.
1: Var, evet. Şimdi biz dut bizim özellikle Narman, Oltu, Tortum havzasında
0: Erzurum'da
1: yetişir,
0: yetişiyor.
1: İspir'de
0: evet
1: yetişir.
0: Tamam.
1: Kendi dutlarımızdandır
0: tamam,
1: dutlarımız.
0: Tamam, mis gibi.
1: Evet ve dutlarımızın bir şekilde geçmişimiz değerlendirmiş. Buna hem kahvaltıda hem ikindi çaylarında.
0: Evet.
1: Bir araya gelince hanımlar veya işte beyler mutlaka bir dut çullaması yap gönder arkadaşlarla çay içiyoruz gibi hı-hı bir muhabbeti olur. Ve dut çullaması önce dutu yıkar, kurutulacak bir kere.
0: Tamam.
1: Ve çok güzel kurutulur. Taşla toprakla alakası olmadan hı-hı hanımlar çok dikkatli bir şekilde kuruturlar.
0: Evet.
1: Şimdi dutlar geldi bize. Güzelce de yıkadık onu birkaç su çünkü
0: sonra ne güzel
1: dağılmasın diye.
0: Vallahi,
1: evet.
0: Süper.
1: Sonra bunu süzgece bırakırız.
0: Tamam.
1: Süzgeçte iyice süzülür. Bunun gibi böyle bakın hiç suyu kalmamış.
0: Evet.
1: Şekliyle ortaya çıkar.
0: Tamam.
1: Ve bunun biz yumurtasını kırarız. Yumurtasıyla karıştırırız. Böyle entegre
0: olur. Yapalım o
1: zaman
0: olur. Zeki yapalım abla. Bir yandan yapalım.
1: Şu
0: bir yandan anlatalım.
1: Şu ocağı yakabileceksek eğer.
0: Şimdi.
1: Ocağımızı
0: yakalım.
1: Tereyağı şarttır. Başka yağ kokar.
0: Ben mi yakayım şöyle? Ben yakayım. Tenceremiz ya,
1: aman,
0: ısınmış.
1: Yanmayın.
0: Şimdi
1: elbise
0: hava çok sıcak. İnanılmaz sıcak. Burada tereyağı var. Zeki abla
1: elbette
0: bildiğim kadarıyla eskiden çullama Erzurum'da kahvaltıda yenirdi ama
1: kahvaltı
0: şimdi
1: kahvaltı ve ikindi çaylarında.
0: Ama şimdi, ama
1: şimdi
0: tatlı
1: istediğiniz
0: falan
1: saatte
0: da
1: tabii, tabii,
0: öğlen
1: tabii
0: akşam her
1: İstediğiniz
0: zaman
1: her saatte rahatça yapılabilecek, zahmetsiz yapılabilecek bir şey yöreseldir.
0: Yemek mi
1: yöreseldir
0: bu?
1: Yemek
0: mi? Yemek
1: kahvaltılık
0: değil, tatlı,
1: tatlı kahvaltılık.
0: Kahvaltılık tatlı.
1: Tatlı niyetine.
0: Kahvaltıda böyle hani tayın
1: koyduk
0: pekmez niyetine, heh, reçel marmelat
1: gibi
0: niyetine yenilen yöresel
1: gibi
0: bir
1: biraz
0: lezzet.
1: Biraz yağımızı azıcık bol koyacağız. Biz şimdi Erzurum'da yemek şeyinde bizim yağ, un ve ete dayalıdır Erzurum'un esas şey yemek. Fakat
0: Erzurum et sever. Hayvancılık
1: et,
0: şehri.
1: Un ve yağ.
0: Hayvancılık
1: fakat
0: çok
1: artık
0: önemli.
1: Artık 50 seneye yakındır her şey bulunuyor. İşte lahana, patates, şu bunun dışında bütün sebzeleri çok rahatlıkla bulursunuz.
0: Yağımız eride.
1: Erisin o.
0: Bir kere Erzurum et sever.
1: Erisin
0: Erzurum
1: ki kokusunu
0: etsiz
1: versin.
0: Yemek yemez. Efendim yıllardır Erzurum'a gelir
1: lazım
0: gideriz. Erzurum'u çok
1: şimdi
0: iyi bilirim. Erzurum
1: kültürünü. Evet,
0: eti sever
1: yumurta,
0: Erzurum.
1: Şunun çöpünü de alalım. Şimdi demesinler ki elini vurdu. Elimle yıkadım canım. Elimi de vuracağım elbette. Şununla karıştıralım isterseniz. Öbürü biraz şey.
0: Bakın Erzurum halkı bayılıyor
1: şöyle
0: çullamaya.
1: Evet. Ha,
0: daha pişirmeden böyle
1: tatlı,
0: yumurtayla karıştırıyoruz.
1: Çok tatlı arzu ediyorsanız daha sonra ya da yaparken içine birazcık toz şeker koyabilirsiniz. Ama dutumuzun lezzeti çok güzel olduğu
0: dut
1: için bizler koymuyoruz.
0: Dut zaten tatlı
1: bir
0: meyve.
1: Evet. Bırakmıyor ama çok sevenler
0: dutun
1: olabilir.
0: Dutun şekeri bence ha yeterli olacaktır.
1: O konuda sıkıntı yok. Böyle iyice entegre olacak. Bunu bismillahirrahmanirrahim. Şöyle kızgın yağımıza, tereyağımıza koyduk. Şöyle evet bir düzelttik önce.
0: Evet değerli izleyenler daha önce görmüş müydünüz böyle bir tatlı?
1: Evet. Aslına bakarsanız bunu biz böyle ben daha doğrusu işte Işılay'cım sağ olsun yapar şöyle börek gibi çevirir öbür yüzünü de kızartırız.
0: Ha.
1: O böyle haşat olmaz yani çullama olmaz. Ama fakat burada böyle bir imkanımız olmadı çevirmek gibi. Çünkü bu da saplı bir tava değil.
0: Ya yani şimdi Zeki ablaya
1: yanması
0: tatlı tava vermemişsin.
1: Vermediniz.
0: Işılay Hanım.
1: Evet.
0: Zorlanıyorum bak. Nerede?
1: Sevgili Işılay bana
0: Işılay
1: saplı
0: Hanım gitmiş
1: tava
0: vallahi
1: vermedi.
0: Tatlı
1: Allah'ım iyi gün göstersin.
0: Saplı tavayı vermemişsin
1: Işılay Hanım. Çok değerli,
0: Işılay
1: çok gayretli bir kızımızdır.
0: Hepiniz çok değerlisiniz. Dadaş
1: bak,
0: kızı, dadaş kadına.
1: Rüzgar da bu tarafa geliyor tatlım. Yüzü kızardı bakın şöyle çevirelim.
0: Tamam öyle
1: başka
0: çevirsen.
1: Başka çaresi yok. Şöyle çevireceğiz çok fazla parçalamadan. Bir de bu dutlar dağılmasın böyle. Hanımların marifetidir o.
2: Erzurum halkı çullamayı çok seviyor.
0: Çok güzel oldu.
1: Evet kızardığı zaman zaten olmuş demektir.
0: Evet.
1: Bunu misafirimize hem kahvaltıda hem ikindi çay saatinde hem de
0: tamam
1: arzu edildiği zaman tatlı niyetine
0: oo,
1: rahatlıkla ikram edebiliriz.
0: Çaysız olur
1: aslında
0: mu? Dadaşlar
1: sevgili,
0: diyarı.
1: Sevgili Işılay bunların hepsini
0: çayımız

0: Çok güzel yapan bir kızımız ve çok gayretli. Hatta Erzurum'un da ilk kadın kooperatifini kuran.
1: Ulan ne kadar ama, seviyorsun ama Işıl Ayhan'a. Nasıl Erzurum methediyor giriş, seni valla kıymetine bile iyi dost.
0: 2003'te
1: çay geldi çay.
0: 2003'te Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği'ni bravo. Kurduğumuz günden beri biz birlikteyiz.
1: Girişimci Kadınlar kendisi Derneği, de denetleme kadın kooperatifi bravo evet. Bravo çayımız evet. Geldi. Erzurum geldi. Burası çaysız olur mu?
0: Tabak getirirlerse tabağı şey yapalım.
1: Bir servis tabağı yok, şöyle.
0: Şöyle bakıra mı alayım
1: bakıra
0: size?
1: Alalım bence. Alayım, Erzurum'un bakırı dur. Çok ünlü.
0: Bakıra şöyle alalım. Erzurum'un kızarmış
1: bakırları
0: yerinde.
1: Çok güzel. Evet.
0: Gördünüz mü? Lale gibi oldu.
1: Ne güzel kızardı.
0: Buna böyle büyüklerimiz
1: ya,
0: derler.
1: Çok enteresan
0: kızarmış,
1: değerli izleyenler.
0: Lale gibi olmuş.
1: Evet
0: bakın.
1: Şöyle koyalım. Şöyle
0: muhteşem
1: koyalım.
0: Oldu.
1: Değerli izleyenler gördüğünüz görebileceğiniz en değişik evet. Yöresel tatlı, yöresel kahvaltılık.
0: Afiyet bal
1: çullama,
0: şeker olsun.
1: İşte kahvaltılardan.
0: Afiyet bal şeker olsun.
1: Erzurum'da dadaşların kahvaltısından asla eksik olmuyor. Ben hemen tadına bakmak istiyorum. Şimdi daha önce yemişliğim var. Acaba Zeki abla, Erzurum'un Zeki
0: becerdi
1: ablası
0: mi?
1: Nasıl yapmış? Estağfurullah. Estağfurullah. Tabii ki becermişsindir. Ama şimdi senin el lezzetin farklı. Sen de sevgini kattın. Bakalım Zeki ablamız nasıl yapmış?
0: Şeyin Erzurum'un ilk yemek kitabı da bana ait. Karlar bravo Ülkesi'nin abi. Damak tadı. Erzurum Yöre Mutfağı
1: çok
0: diye.
1: Çok hafif.
0: Onun
1: çok
0: için güzel. Sağ olsun. Kızlarım da beni hiç mahcup etmezler. Her zaman böyle şey yap, ileri çekerler
1: Zeki
0: sağ olsunlar.
1: Abla, çok beğendim.
0: Güzel olmuş
1: çok
0: değil
1: güzel.
0: Mi?
1: Çok güzel. Çayına da.
0: Afiyet bal şeker.
1: Efendim.
0: Oh, şu
1: Erzurum'da,
0: çay olmasa var ya. Diyor ki armudi. Gibi. Bakın bu armudi istikan işte. Beli ince. İnce belli.
1: Ben
0: armudi
1: de böyle seviyorum. Bu tam benim bardağım.
0: Armudi istikanda
1: ne
0: çay, yüreğimiz yanında çay.
1: Ne demek
0: karda
1: o?
0: Karda kışta boranda çay, çay, çay, çay.
1: Ay şiir okuyormuş. Ben bir şey anlatıyorsam. Ay ne güzel
0: şimdi
1: şiirlerim
0: armudi
1: var.
0: Armudi demek armut şeklinde.
1: Ne güzel. Bu
0: ince
1: tam
0: belli.
1: Benim bardağım valla. İnce,
0: ince
1: belli. Belli. Çok güzel.
0: Bir de esas bardağımızın da etrafında sarı çizgi vardır. Ona da altın helli denilir bardağa.
1: Yöresel bardak tamam.
0: Evet.
2: Ama
0: işte,
2: çayın rengine bakar
0: çay onu yani, diyeceğim. Çayın çay, rengi efendim. Biz öyle...
1: Şimdi Türkiye'de çayın en güzel yapıldığı gibi. Yerlerden biri Erzurum ve
0: evet.
1: Efendim Erzurum'da çayın yanında mutlaka limon gelir.
0: Çayından.
1: Aslında su da olur evet. Değil mi Erzurum'da
0: limonsuz,
1: çayın yanında?
0: Limonsuz limon çay da içmez bizimkiler.
1: Erzurum limonsuz evet. Çayı içmez. Öyle süzgeç falan da çok kullanmıyor. Erzurum.
0: Eline koluna sağlık.
1: Bir dakika.
0: Muhteşem. Ve
1: yani
0: işte.
1: Efendim dut çullamasının üzerine şu Erzurum çayı, dadaşların çayı nasıl güzel gitti. Aa, Zeki ablacığım seni tanımak çok güzeldi.
0: Çok teşekkür
1: ellerine
0: ederim.
1: Ellerine emeğine sağlık. Çok güzel
0: sağ
1: yapmışsın.
0: Olun.
1: İnanılmaz güzel yapmışsın.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Hadi
0: buraya
1: şöyle bir
0: kadar
1: şiirle
0: hoş
1: veda et. Hoş bulduk.
0: Gelmişsiniz.
1: Hoş bulduk. Şöyle şiirle veda edelim.
0: O zaman o şiirin tamamını okuyalım.
1: Hadi bakalım.
0: Devamını yani
1: hadi
0: okuyalım
1: bakalım.
0: Daha doğrusu. Eğilmez, dik durur mağrurdur başım. Yanık türkülerden sızar gözyaşım. Dadaşım, toprağım, bir lokma aşığım. Göğsüm gurur dolu dadaş kızıyım. Dapkan Ovası'nın şen düzlerinden, bin türkü çağrılır gönül telinden. Kapkara gözlerim bakar derinden, ben dadaş gelini, dadaş anası, dadaş bacısı, dadaş kızıyım.
1: Ağzına, yüreğine sağlık.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Programımıza bizim, renk kattın.
0: Sağ olun.
1: Şiirlerin şahane.
0: Bizim Nena Hatun'umuz, Kara Fatma'mız,
1: evet,
0: Sarı
1: çok
0: Kızımız
1: derin,
0: biliyorsunuz.
1: Tarihi çok derin,
0: çok derin.
1: Çok derin.
0: Ve bizim kadınımıza da paşa kelimesi. Şeydi, Işılay Paşa derim ben ona seslenince. O da efendim Zekiye Paşa der. Burada
1: paşaların
0: kadın,
1: içindeyim. İki paşanın kadının, yanında dilek tutuyorum.
0: Evet, kadın göle kendini ispatlamış. Statüsü güzel bir şeye gelmiş kadınımıza paşa kelimesi layık görüyorum.

Efendim Erzurum turumuz devam ediyor. Değerli izleyenler, Erzurum'un tarihi dokusundan etkilenmemek, hayran kalmamak mümkün değil. Zaten bu tarihi zenginlikten dolayı ve Palandöken Kayak Merkezi'nden dolayı Dadaşlar Diyarı Erzurum yılda binlerce turist ağırlıyor. Efendim tarihsel anlamda müthiş bir zenginliğe sahip olan Erzurum adeta bir açık hava müzesi niteliğinde. Peki Erzurum'da şu anda neredeyiz? Efendim şu anda Üçgünbetler'deyiz. Üçgünbetler Erzurum'un sembolü.

0: sembol yapılarından ve çok fazla turist ağırlıyor. Efendim, kümbet anıt mezar demek. Karşı tarafımızda tarihi Erzurum Kalesi var. Efendim, orası aslında bildiğiniz saray, yaşam alanı ve bulunduğumuz alanda, yani üç kümbetlerin bulunduğu alanda şehrin mezarlığıymış. Ama üç kümbetler günümüze sapasağlam ulaşmış ve diğer mezarlar yıllar içerisinde, zaman içerisinde tahrip olmuş. Efendim, küçük olan kümbetler İlhanlar döneminde inşa edilmiş. Kimin adına yapıldığı, kimin adına inşa edildiği bilinmiyor. Büyük olan kümbet Saltuklar döneminde Saltuklu hükümdarı Emir Saltuk adına inşa edilmiş. Efendim, iki renkli kesme taştan yapılan kümbet, yani anıt mezar, diğerleriyle birlikte turistler tarafından büyük ilgi görüyor ve kümbetlerin önünde buraya gelen turistler bol bol fotoğraf alıyor. Evet efendim, gerçekten Erzurum buraya gelen turistler için, misafirler için tarih kültür turu anlamında son derece zengin bir rota çiziyor. Efendim, o tur boyunca tarihsel anlamda mükemmel eserlere, mükemmel yapılara buraya gelen misafirler, turistler tanıklık ediyor ve hepsine hayran kalıyor. Hayran kalmamak mümkün değil.
1: Dadaşlar diyarı evliya yurdu ecdadım andım yer Erzurum. Çifte minareler saat kulesi yuvarlı.

0: inanılmaz değişik bir yöresel yemeğe dikkatinizi çekmek istiyoruz.
1: Efendim şu anda Erenler Diyarı Horasan'dayız. Erzurum'un tarih ilçesi, buram buram tarih kokan ilçesi Horasan'dayız. Azap köyündeyiz ve Azap köyü muhtarı Mustafa Bey'in evindeyiz. Onun misafiriyiz. Yanımızda da muhtarımızın eşi Suzan Hanım var. Efendim buraya özgü çok sevilen nefis bir yöresel yemek yapacağız. Yemeğimizin adını biraz zor ezberledim ama ezberledim. Onların telaffuzu biraz daha farklı ama kısaca Hink. Hink yapıyoruz. Evet. Suzan Hanım nasılsın?
2: Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?
1: Bizler deyiz. Burası çok güzel. Şu anda muhtarın çardağındayız.
2: Evet. Hoş geldiniz.
1: Evet, sabah hoş bulduk.
2: Geldiniz.
1: Teşekkürler. Vallahi dışarısı sıcak ama burası serin. Muhtarın çardağına bayılın dedim. Burada yapalım. Şöyle bir hink de bakalım.
2: Hink.
1: Hink bakın. Onlar farklı söylüyor. Ben hink diyorum.
2: Evet.
1: Daha böyle ince söylüyorum. Daha kibar söylüyorum. Onlar daha yöresel şivede. Evet. Söyle, ben o şekilde söyleyemiyorum Suzan
2: Hink.
1: Hanım. Hink. Ben hink diyeyim, hink diyeyim ben. Hink yapıyoruz. Şimdi unumuz var, yumurtamız,
2: tuzumuz. Bu da iki yumurta kıracağız.
1: Tamam.
2: Tuzumuz, suyumuz.
1: Bu nedir?
2: O kıymamız.
1: Nasıl yaptın?
2: Kıymamızı kavurdum. Önce soğanla yağ kavurdum. Sonra içine kıymayı koydum, kavurdum.
1: Tamam.
2: Sonra baharatlarını attım. Karabiber, kırmızı biber, reyhan, tuz.
1: Ha, bunlar reyhan böyle.
2: Evet,
1: siyah
2: onlar
1: siyah.
2: Reyhan.
1: Tamam, mis gibi içimiz hazır.
2: Evet.
1: Peki Suzan Hanım, bu nedir?
2: O da ağız.
1: Ne demek o?
2: Ağız, ineklerin ilk yavruladığı zaman ilk sağlanan süttür.
1: Ha.
2: İlk önce onu sağarsın. Ondan
1: İnek.
2: Hink yaparsın. Bununla başkasıyla olmaz.
1: Ha,
2: bazı yerlerde yumurtayla sütle yaparlar ama bunun lezzetini vermez. Evet.
1: İnek peki sizin mi?
2: İnekler
1: yeni mi yavruladı?
2: Yani bayağı bir 20 gün önce yavrulamıştı. Dolaba bırakmıştık.
1: Ha, bozulmuyor.
2: Dolaptan çıkardık. Hayır, tamam. Derin dondurucuda bozulmaz.
1: Hadi o zaman başlayalım. Hink yapalım. Keyfimiz yerinde.
2: Başlayalım. Hadi bismillah.
1: Azap köyündeyiz. Horasan'dayız.
2: Bu yemek Azap'a aittir. Başka hiçbir köy bilmez. Hiçbir yöre bilmez. Azap'a aittir.
1: Yani Horasan'ın hiçbir yerinde bile yapılmıyor. Azap köyünde
2: evet,
1: yapılıyor.
2: Bu Azap'a özgü bir yemek. Yumurtamızı koyduk.
1: Tuzumuzu koyduk onumuza. Yumurtamızı ilave ettik. Evet.
2: Yumurtalarımızı önceden yıkamış, kurulamıştım.
1: Bak aynı ben. Yıkanmamış yumurtaya hayatta elime değemem.
2: Evet.
1: Elime değsem bile elime hemen sabunlarım. Bravo sana.
2: Önceden yıkamıştım, hazırlamıştım.
1: Hanımlar böyle yumurtayı kırdıktan sonra lütfen elinizi yıkayın. O hamuru
2: evet.
1: Ondan sonra yoğurun.
2: Evet.
1: Bravo.
2: Suyumuzu
1: çok
2: döküyoruz.
1: Küçük bir detay ama tebrik ediyorum.
2: Teşekkür ederim.
1: Benim çok dikkat ettiğim bir detay. Suyumuzu da ilave ettik.
2: Evet. Suyumuz, yumurtamız, tuzumuz, hamuru bundan ibaret.

0: Hamurumuz klasik kulak memesi kıvamında olmayacak. Ondan bir tık daha sert olacak.
1: Suyumuzu da kenara alıyoruz.
0: Tamam.
1: Şunları da kaldıralım.
0: Suzan Hanım titiz belli. Titizsin değil mi?
1: Evet.
0: Aman bu çok kıymetli. Dökülecek. Ağuz, ben şöyle sağlama alayım. Ne yaptın?
1: Açmamışlar.
0: Ondan sonra yapamayız.

0: Bunları böyle böyle kesiyoruz. Tepsimize dizeceğiz. Evet, tepsimize diziyoruz. Biraz dinlenmesi lazım. Bununla beraber açıyoruz.
1: Vallahi aşamalar bitmiyordu. Ellerine emeğine sağlık. Eziyetli bir yemek. Bizim için yemeği yaptım bugün ama afiyetle yersiniz artık.
0: Siz de yiyin beraber.
1: Tabii bakarız tadına. Bakarız tadına. Tadına. Şöyle, tatlı tatlı.
0: Şöyle uyuyoruz.
1: Tadından yenmez
0: evet parmağımızla.
1: Ay bildiğin dolma yaptı.
0: Evet. Dolma, dondurma küllahı ne dersiniz? Şöyle.
1: Ay bakar mısınız yani, el becerisine? Şöyle. İnanmıyorum ya.
0: Şöyle yapıyoruz.
1: O kadar çok aşama var ki. Hani böyle patlıcan kurusu gibi, biber dolması gibi.
0: Evet. Şimdi un kalmasın diye şöyle yapıyoruz.
1: Bakın hiç kırılmadan, çatlamadan.
0: Şöyle.
1: Onunla mı dinlendiriyoruz?
0: Ezin arasına koyuyoruz, kurumasın.
1: Suzan Hanım ne yapıyoruz?
2: Şimdi suyumuz kaynadı.
1: Tamam.
2: Şimdi haşlayacağız. Buradan içine kıymamızı koyacağız.
1: Şöyle. Vallahi zor yemek. Takviye, kuvvet. Suzan Hanım'ın evet görümcesi geldi. Muhtarımın ablası.
0: Evet.
1: İsim
0: böyle
1: neydi?
0: Hatice.
1: Hatice Hanım önce geldi böyle tek başına yapın. Bir dakika burada çok büyük bir hareketlilik var. Çok enteresan görüntüler. Neydi? Ağız mıydı?
0: Ağız. Kıymamızı koyduk önce. Sonra ağzımızı koyduk. Şöyle ağzını kapatıyoruz.
1: Şöyle kamera yakından görsün. Hamurdan yaptığımız dolmalarımızın içerisine önce kıymamızı koyduk. Ondan sonra ağızı ilave ettik ve kaynayan suyu attık. Efendim çok enteresan bir yemek, çok değişik bir yemek. Ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. Tadını inanılmaz merak ediyorum.
0: Kıymamız.
1: Son şeklini, görüntüsünü inanılmaz merak ediyorum. Bakın, yöresel bir yemek. Erzurum'da dahi çok bilinmeyen bir yemek. İtinayla ağzı kapatılıyor. Peki akmıyor mu kaynayan suya?
0: Kapatıyoruz. Ağuz. İyice kapanması
1: yani
0: lazım.
1: Yani çok iyi kapanması lazım.
0: Evet. Şöyle kapatıyoruz.
1: Yani bu tek başına yapılacak bir iş değil. Aslında böyle kalabalıkta bile yapılacak bir iş değil ama tadı çok lezzetli.
0: Evet.
1: İnanılmaz lezzetli. Buranın yöresel yemeği.
0: Evet.
1: Kıymayı koyuyoruz. Bakın çok enteresan. Çok enteresan. Gördüğüm en enteresan yemeklerden biri.
0: Evet.
1: Hink.
0: Çoğu yer bilmez bunu.

0: Efendim yer soframız donatılsın. Az sonra tekrar buradayız. Efendim Erzurum, Horasan, Azap köyündeyiz. Hink yaptık. Suzan Hanım'ın ellerine emeğine sağlık. Efendim yer sofrasını Suzan Hanım hemen şöyle bir donattı. Sabahın erken saatlerinde kalkmış bizim için baklava yapmış. Vallahi şimdi yoruldu. Çünkü Hink'in yapılışı gördünüz efendim. Aşama aşama gayet eziyetli. Sütlaç yapmış, karpuzlarımızı doğramış. Hink'in yanında ayran var. Yer soframız şahane, köy ortamı şahane. Azap köyü muhtarı Mustafa Bey'e ben çok teşekkür etmek istiyorum. Muhtarım sağ olasın.
1: Siz de sağ olun. Teşekkür ederiz geldiğiniz için.
0: Evet. Hanım Hamarat.
1: Evet.
0: Güzel mi yemekleri?
1: Evet, yemekleri güzel.
0: Bakacağız şimdi.
1: Evet, şimdi deneyelim.
0: Muhtarım bayılıyormuş Hink'e. Bir oturuşta kaç tane yiyorsun?
1: 10 tane, 15 tane.
0: Çok yedim. Değil mi muhtarım? Yok. Suzan Hanım nasıl yiyor?
2: Yiyorlar.
0: Wow!
2: 25 yiyen bile var.
0: Bir kişi 20-25 evet. Tane bir oturuşta yiyor. Evet. Efendim Canan var. Benim sevgili kardeşim Horasanlı. Evet, rehberimiz evet. Aynı zamanda Erzurum şehir tanıtım uzmanı.
2: Evet.
0: Canancığım. Sever misin Hink?
2: Çok severim. Bir de ayıptır söylemesi ben yaparım. Sadece
0: güzel biz, yapar mısın sen? Zor ama.
2: Biraz zor ama vallahi yaparım. Bir de bunun en çok sevdiğim şey böyle insanları topluyor böyle.
0: Birlik beraberlik.
2: O yüzden de ayrı bir yeri vardır yemeğin bende.
0: Kaç tane yersin?
2: Yani eskiden diyelim muhtar gibi 10-15 tane ben de yerdim.
0: Evet şu anda şimdi, diyette formda
2: evet,
0: gayet.
2: Evet şu anda bir iki tane ancak.
0: İki tane ancak. Evet. Efendim Osman abimiz var. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde görevli bize eşlik ediyor. Onun da emeğine sağlık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Osman abimizi de çok sevdik. Ya Canan.

0: Çok merak ediyorum. Evet. Vallahi çok merak ediyorum. Şimdi nasıl yeniyor hink? Çatalla mı? Elle mi yeniyor?
1: Evet.
0: Bir göster nasıl yeniyor?
1: Ben bir göstereyim.
0: Sen göster, ben de tadına bakayım. Nasıl olmuş?
1: Harika.
0: Harika olmuş.
1: Gerçekten.
0: Ben şuradan bir tane alayım. Efendim şu anda elimde mikrofon var. Ben bir parça şöyle böleyim sizler için. Tadına bakayım. Yalan yok. İlk defa deniyorum. Bakın ağız. Yani ineğin.

0: doğduktan sonra alınan ilk sütü. Bakın, hingin içerisinde koyulaşmış, pişmiş, kıymamız var, hepsi bütünleşmiş. Bakalım tadı nasıl? Ben çok merak ettim. Vallahi çok merak ettim. Yani tadına en çok merak ettiğim yemeklerden biri. Bakalım sevecek miyim? Horasan Azapköyü bayılıyor hinge. Aa, çok güzel. Nasıl tarif edeyim? Kıymalı su böreği gibi. Kıymalı, evet. Börek gibi aslında, öyle bir tadı var. Tabii içerisinde kıyma var, baharat var, yağ var, işte yoğurt var. Yani sütümüz koyulaştı, ağzımız. Hamurumuz çok lezzetli, inanılmaz lezzetli olmuş. Böyle bir hani börekten daha lezzetli. Gerçekten evet. Çok büyük emekler verdik. Sen de el becerini, sevgini katmışsın bol bol belli.
1: Afiyet olsun.
0: Değil mi Canan? Benziyor su böreğine. Kıymalı su böreğine daha lezzetlisi.
2: Kesinlikle. Burada bir kaymak tadı alırsınız. İlk tabakanız kaymak. Çünkü niye sütün ilk hali ya. Peşine böyle yumurta, peşine kıyma, peşine börek. Sonradan da bir en son mantının hamuru olduğu için. Mantı hamuru gibi olacak. En sonunda da mantının hamur tadı. Yani kademe kademe bütün tadları alabilirsiniz.
0: Yani çok değerli bir yemek. Bir kere her şeyden önce verilen çok büyük bir emek var. Ağız çok değerli. Her zaman bulunmuyor. Her zaman bulunan bir besin değil. Ama çok beğendim. Şimdi yanında karpuzumuz var. Baklavamız var. Canım benim, kaçta kalktın? Bu baklavayı kaçta açtın, hazırladın?
1: 7'de kalktım. 8'de yaptım. Sizler için.
0: Suzan Hanım, hatırın helal. Çok teşekkürler. Olsun. Çok teşekkürler. İnan çok afiyet beğendim. Olsun. Her şey şahane. Biz şimdi masaya yumuluyoruz. Çayımız da demleniyor. Burada da ayranımız var. İşte Erzurum Horasan, işte Azap köyünün hingi. Evet. Suzan Hanım'ın ellerine sağlık. Yiyenlere, bize afiyet olsun.
1: Afiyet olsun.

0: Efendim, Erzurum turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Erzurum tarihsel anlamda müthiş bir zenginliğe sahip. Erzurum buram buram tarih kokan bir şehir. Erzurum tarih şehri net. Efendim, Erzurum'un her tarafından adeta tarih fışkırıyor. Hem kültür yolunda hem de Erzurum'un genelinde tarihsel anlamda gezebileceğiniz, görebileceğiniz birçok eser bulunuyor. İşte şu anda onlardan birindeyiz. Kültür yolunda bulunan dünyaca ünlü çifte minareli medresedeyiz. Efendim, çifte minareli medresenin bir diğer adı Hatuniye Medresesi. Mükemmel bir eser. Efendim, Erzurum'da en çok turist çeken yapıların başında geliyor. Çifte minareli medrese ile ilgili daha detaylı bilgiyi şehir tanıtım uzmanı Canan Şimşek'ten alacağız. Evet. Canancığım, merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. Erzurum'da olmak, sizlerle birlikte olmak, seni görmek her zaman çok güzel.
1: Benim için de öyle, gerçekten yani çok mutlu oldum. Çok hoş geldiniz Tebrizliler dediği
0: gibi. Evet, çok hoş bulduk, çok hoş bulduk. Gerçekten çok çok hoş bulduk Dadaşlar Diyarı Erzurum'da olmaktan dolayı. Efendim, gerçekten tarihi bilgisi inanılmaz fazla ve enerjisi çok iyi. Onun anlatımını ben çok beğeniyorum ve özellikle çifte minareli medreseyi sizlere Canan'ın anlatmasını istedim. Evet, Canan, buranın özelliği nedir?
1: Şimdi Belma Hanım, çifte minareli medrese Tebriz Kapı dediğimiz kalenin içinde Erzurum'un vitrini diyorum ben. Çünkü gerçekten çok önemli bir nokta. Ve çifte minareli medresenin gerçek ismi Hatuniye Medresesi. Burayı bir kadın yaptırıyor aslında ama kitabesinden dolayı kadının adını bilemiyoruz. Ama tek gerçek, burayı bir kadın yaptırmıştır ve bu kadının mezarı içeride.
0: Evet.
1: Ama buranın aslında kadından da başka bir de
0: enteresan bir hikayesi var.
1: Çok yaşayın.
2: Medresenin çok hüzünlü bir hikayesi var.

0: Evet. Aslında rivayet mi, hikaye mi?
1: Efsane.
0: Efsane. Dilden dile yıllardır dolaşan. Aynen. Anlatır mısın Canan?
1: Şimdi efsaneye göre Belma Hanım derler ki şu an bizim bulunduğumuz konuma göre sağ taraf çırak, sol taraf usta.
0: Evet. Çırak, sağ tarafı çırak yapmış, yapıyor, sol tarafı usta yapıyor.
1: Çırak biraz süslü yapıyor. Herkes onu övüyor. Nasıl güzel yaptın, ustandan eyvah, daha iyi eyvah yaptın falan. O da bir anda böyle havaya giriyor. Ustası da karşısına kalk şuna bana bir su ver diyor. Usta çok
0: ustasına
1: üzülüyor
0: diyor.
1: Tabii ustaya o dönem.
0: Havaya girmiş
1: yani bayağı. Emir kipiyle konuşmak çok büyük
0: evet,
1: bir
0: çok
1: hakaret.
0: Çok büyük ayıp. Evet.
1: Çok büyük bir
0: bayağı ayıp. Havaya girmiş.
1: Usta bir anda başı dönüyor, eli hayatı düşüyor. Üzüntüden aşağıya düşüyor. Çırak da sanki onu tutacakmış gibi bir refleksle hareket edip ustasını tutmaya çalışıyor. O da düşüyor.
0: İkisi,
1: o ikisi de vefat
0: ediyor.
1: Ölüyor. Evet. Sonradan
0: yani
1: da böyle yaralı.
0: Yani çırağın ölümünün sebebi aslında çırağın havaya girmesi. Evet, yani evet. Boynuz kulağa geçmiş mi peki? Yani çırağın yaptığı minare mi? Minare mi diyoruz?
1: Evet, minare.
0: Çırağın yaptığı minare mi daha güzel? Ustanın yaptığı minare mi daha
1: şimdi
0: güzel?
1: Ben size
0: yüz
1: detaylı
0: puanlık uzman
1: evet,
0: sorusuna.
1: Evet.
0: Yani şimdi şöyle ben baktığımda aynı gibi.
1: Ama ben size detayları söyleyeyim. Dikkat edin. Sağ ince, çırağınki ince, ustanınki kalın. Minarelere bakın. Sağ tarafta çırağınkinde baklava deseni var. Görkemli
0: evet,
1: bir
0: evet,
1: süsleme.
0: Desenler farklı.
1: Sol tarafta ustanınki sade sarmal. Bütünleştiriyor. Usta sarıp sarmalıyor. Yani öyle ikisi de aynı değil.
0: Hangisi daha iyi?
1: Ustanınki daha iyi.
0: Ustanınki daha iyi. Evet. Yıllar yıllar önce 600-700 evet, yıl önce bunların yapılabilmesi imkansız.
1: Evet.
0: Ama yapılmış.
1: Yapılmış. Belma Hanım taç kapı diğer adıyla Türk üçgeni ve bütün bu süslemenin girişin süslemesi bu şekilde olması zaten insanı böyle bir şey yapıyor.
0: Hayran bırakıyor.
1: Hayran bırakıyor yani gerçekten. Ve kenarlarda Rumi yapraklar, bitki bezemeler var. Sağ cephede çift başlı kartal figürü var. Hayat ağacı figürü var. Onun altında ejder motif var. Bir devlet armasının şeyi, çizimini görüyorsunuz ki ya sen adam seneler öncesinde bu kadar teknoloji olmadan bu zerafeti nasıl işledin taşa?
0: Şimdi,
1: gerçekten
0: insan taş işçiliği işlemeler gerçekten enteresan ama buradaki her bir motifin verdiği bir mesaj var.
1: Evet,
0: yani
1: evet,
0: alelade çifte minareli medreseye işlenmiş motifler değil. Hepsi tarihten mesaj veriyor.
1: Evet.
0: Ve çifte minareli medrese bir diğer adıyla Hatuniye medresesi bize Erzurum'un tarihinde keyifli bir yolculuk yaptırıyor. Ve Erzurum geneli gerçekten tarihsel anlamda müthiş bir zenginliğe sahip. Tarih şehri net bir şekilde.
1: Kesinlikle.
0: Yani turizm şehri evet kış evet, turizmi anlamında çok önemli bir şehir. Ama tarih şehri ve hayvancılık. Hayvancılık da çok önemli.
1: Evet.
0: Efendim o halde ne diyoruz? Canan'a teşekkür ediyoruz.
1: Efendim,
0: ve Erzurum'u keyifle gezmeye, keşfetmeye, sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Buyurun.

Efendim programımız Havası Sert, İnsanı Mert, Dadaşlar Diyarı Erzurum'da tüm hızıyla devam ediyor. Söz konusu Erzurum olunca konuşacak çok başlık var. Gerçekten efendim Erzurum'u tanıta tanıta bitiremedik, geze geze bitiremedik. Şimdi Erzurum'la anılan belli başlı semboller var. Palandöken Kayak Merkezi var, muhteşem tarihi yapılar var, cağ kebabı var, kadayıf dolması var ve değerli izleyenler tabii ki Erzurum'un ünlü oltu taşı var. Şu anda Taşan'dayız. Efendim, ışıl ışıl mükemmel bir dükkandayız. Mücahit Bey'le birlikteyiz. Gerçekten Erzurum'a özgü.

0: taşından yapılan takılar, takı setleri, tesbihler göz kamaştırıyor. Ve efendim adettendir buraya gelenler oltu taşından bir takı, bir tesbih almadan buradan ayrılmıyor. Ve Erzurum'a gelen turistlerin yolu da mutlaka taşana düşüyor. Mücahit Bey merhabalar, nasılsınız?
1: Öncelikle hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. Burada olmak çok güzel, sizlerle birlikte olmak çok güzel.
1: Çok sevindik, çok teşekkür ederim.
0: Erzurum'a gelince kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Ve Erzurum'u gerçekten tanıta bitiremiyoruz. Şimdi belli başlı semboller var, yöresel mutfak çok zengin ve oltu taşı da programımızda mutlaka olmalıydı.
1: Evet, haklısınız.
0: Oltu taşının özelliği nedir?
1: Oltu taşı çok eski bir taştır. Taş olarak ardıç ağacının kökünden fosilleşerek taşlaşmış bir taştır. Çektikçe parlayan, stres alan, vücuttaki stresi üzerine toplayan bir taştır.
0: Evet.
1: Bundan dolayı tesbih, takı, kolye, yüzük şeklinde kullanılan bir taştır. Bu açıdan değerli taşlar kategorisine girmektedir oltu taşı.
0: Evet, şimdi çok değerli ustalarımız var. Oltudan çıkarılan bu değerli taşı, oltu taşını işlemek için emek veren, ilmek ilmek bu taşı işleyen çok değerli ustalarımız var. Ve çok güzel tesbihler yapılıyor, takılar yapılıyor ve görenler gerçekten hayran kalıyor. Buradan oltu taşı almadan gitmeyen turist yoktur. Şimdi tesbih sevmeyen erkek yoktur, artık kadınlar da kullanıyor. Şimdi bu tesbihler nasıl yapılabilir? Yani hepsi farklı, hepsi çok özel. Biraz bahseder
1: Bunların
0: misiniz?
1: Bunların hepsi el işçiliği, göz nuru dediğimiz şekilde
0: tek elde işleniyor.
1: Tek tek işlenerek yapılır.
0: Tamam.
1: Bu taşın çıkarılmasından bu hale gelmesine kadar çok büyük bir emek
0: aşamalar
1: vardır.
0: Var.
1: Çok büyük bir emek vardır. Yani bu normal bir taş olarak bakmayalım buna. Bu bizim siyah kerbarımızdır, siyah incimizdir.
0: Siyah altını, Erzurum'un siyah altını.
1: Bizim için o altın değerindedir. Bundan tesbih yapılır, yüzük yapılır, bileklik yapılır, kolye yapılır, bayan için yapılır, erkek için sizin söylediğiniz gibi. Her aşamada her şekilde kullanılabilir. Değerli bir taşıdır bizim için.
0: Ben sizlere çok değerli ustalarımızı kutlamak istiyorum. Mesela bakın, Erzurum'un oltu taşıyla gümüş tel buluşmuş.
1: Evet,
0: ve ortaya mükemmel takılar çıkmış. Bunlar nedir? Bunlar ne kadar büyük?
1: Bu gördükleriniz kolye şeklinde yapılmış. Ustalarımızın birer birer elleriyle yaptığı
0: tek tek işlenen
1: bir üründür. Bunun yanında aslında taşın kendi özelliğinden kaynaklanan, işlenebilir olmasından kaynaklanan bir yapısından dolayı bunları yani bizim ustalarımız özel şekilde yapmaktadırlar.
0: Çok güzel.
1: Bunun yanında dediğim gibi hani bunu gümüşle birleştirenler var, sade olarak kullananlar var, küpe olarak, yüzük olarak, kolye olarak kullananlar var. Aşaması çok farklı aşamalardan geçer. Yelpaze çok geniştir.
0: Yelpaze çok geniş ve size soracağım çok fazla soru var. Burada çeşit çeşit tesbihler var. Bunların en değerlisi, en özel olanı, işçiliği en mükemmel olanı, yani en çok emek verileni hangisi? En
1: şöyle
0: pahalı olanı.
1: Aslında hepsini ya ayrım yapmaktan ziyade.
0: Hepsi
1: bunlar,
0: çok değerli, o ayrı.
1: Şöyle bunların üzerlerindeki işçiliklere bakarsanız şöyle. Siz de az çok fark edersiniz, anlıyorsunuz bu işten.
0: Evet,
1: şimdi
0: sanat eseri.
1: Tek tek işleyebilen usta sayısı gerçekten azaldı. Ama bizim taşımızın, bizim işçiliğimizin bitmemesi için şu anda elimizden geleni yapıyoruz.
0: Evet, yani bunun bu tesbih özel bir tesbih. Mücahit Bey çok teşekkür ediyorum.
1: Ederim,
0: oltu taşına dair çok güzel örnekler gösterdiniz. Çok güzel bilgiler verdiniz. İzleyenleri bilgilendirdiniz. Eminim bol bol sipariş gelecektir.
1: İnşallah.
0: Efendim turumuza devam ediyoruz. İşte Erzurum'un ünlü oltu taşı.

0: Demir kalıplarla yapılan bir tatlı çeşidi hiç duydunuz mu? Demir tatlısı yapıyoruz.
1: Efendim, Beylimabelen'le geziyoruz. Havası sert, insanı mert. Dadaşlar diyarı Erzurum'da tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Efendim şimdi yöresel lezzet zamanı. Mükemmel bir ortamdayız. Oldukça yüksek bir noktadayız. Tarihi Erzurum Kalesi arkamızda. Tarihi Saat Kulesi arkamızda. Evet, fonumuz şahane. Erzurum şahane. Yanımızda Işılay Hanım var. Işılay Hanım, Palandöken Kadın Kooperatifi Başkanı. Efendim Erzurum'a her geldiğim

0: gittiğimizde onun lezzetli ellerinden Erzurum'a özgü birbirinden nefis yöresel yemeklerin tadına bakıyoruz. Aynı zamanda çekim yapıyoruz. 10 parmağında 10 marifet ve kadın kooperatifinde de gerçekten Erzurum'a özgü yöresel lezzetleri diğer kadınlarımızla birlikte yapıyor ve buraya gelen misafirlere ikram ediyor. Işıl Hanım merhabalar, nasılsın?
1: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz benim güzel memleketime.
0: Dadaşlar diyarı Erzurum'a. Efendim evet. Dadaş karşılarsa böyle karşılar. Şimdi yöresel bir tatlı yapıyoruz. Geleneksel bir tatlı, yıllardır Erzurum'da büyüklerimizin yaptığı coğrafi işareti almış demir tatlısı. Lezzeti mükemmel, görüntüsü mükemmel, yapılışı enteresan. Efendim ekranlarınızın başından sakın ama sakın ayrılmayın. Çünkü eminim demir tatlısı ilginizi çekecek. Yani yapabilirler mi bilmiyorum. Demir tatlısı yapmak için herhalde bunlara ihtiyaç
1: evet,
0: var.
1: Evet, demire ihtiyaç var. Ana maddemiz zaten ismini de aldı. Yöremize ait özel yapımlı demir tatlımız.
0: Yani demir tatlısı için özel olarak
1: yapılıyor. Evet. Evet.
0: Kaç yıllık bir tatlı?
1: Bu saray tatlısı aslında.
0: Saray tatlısı.
1: Saraylardan, saray zamanından kalma. Unumuz, yumurtamız, yoğurdumuz, suyumuz, kabartma tozumuz ve tuzumuz.
0: Başlayalım. Bu ne? Evet,
1: şerbetimiz. Ve üzerini süslemek için kullanacağımız ceviz içimiz.
0: Hadi o zaman.
1: Evet, iki tane yumurtamızı koyalım.

0: Işıl'a yanan şöyle bir yandan malzemeleri ilave et. Evet. Bir yandan anlat lütfen. Şimdi iki tane yumurtamızı kırdık. Yoğurdumuz kaç kaşık?
1: İki kaşık yoğurt koydum, koyduğumuz yumurta kadar malzemelerimizi
0: i̇ki
1: koyuyoruz.
0: İki yumurta, iki kaşık yoğurt.
1: Yoğurt, iki kaşık un koyacağız. Kabartma tozumuzu katacağız.
0: Tuzumuzu ilave edeceğiz. Evet. Herhalde bir miktar su ilave ettik.
1: Evet, su ilave ettik.
0: Bir güzel karıştırıyoruz. İki, iki, iki. Aslında kadınların böyle tarifleri vardır. Evet. Özellikle kek tarifleri değil mi?
1: Evet.
0: Üç, üç, üç.

0: Demir tatlısı. Evet, aslında kalıplarımızın şekli böyle çiçeğe benziyor.
1: Çiçeğe,
0: değil mi?
1: Kar tanesine benziyor.
2: Kar Erzurum, tane. Ha,
1: Erzurum
2: pardon.
1: Bildiğiniz üzere en çok kar alan memleketlerden biridir.
2: Doğru, güzel fikir.
1: O yüzden bizim demirimiz bile tanemize benzemiş.
2: Kızdırılmış yağın içinde kalıplarımız var. Evet. Erzurum'un kar tanesi şeklinde demirden yapılan kalıplar. Bu tatlıya özel. Bakın yapılışı çok değişik. Şöyle tencereyi kameraya doğru çevirelim. Işılay Hanım. Dikkat! Gördüğünüz, görebileceğiniz en değişik yöresel tatlı. Mükemmel görüntüler Erzurum'da. Işılay Hanım şahane. Kıvamı tutmuş.
1: Tutmuş.
2: Evet. Tutmuş. Mükemmel. Bakın şimdi hemen kalıbın şeklini aldı hamur.
1: Hemen içinden çıkarmıyoruz.
2: Mükemmel görüntüler. Evet. Şöyle tencerenin içine izleyenler görsün.
1: Taşırmadan.
2: Yani böyle taşırmıyorsun. Evet. Tam hayır, olarak kalıba batırmıyorsun. Evet. Bakın böyle kalıbın ucunu hamura değdiriyor ve ondan sonra kızgın yağ bıraktığında bakın, hamur hemen kendini salıyor.
3: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
6: İyi ki doğdun Kahraman.
7: Nice senelere Kahraman.
5: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileceğim diye.
8: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
5: yaşanan... Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
9: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
10: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
5: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
11: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
3: Bu cuma 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.
12: Kimisi bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
13: Akbanklı kadınlar hayatlarına değer katar.
14: Ücretsiz mamografi, meme USG ve simil testi %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbanklı kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu için
13: sen de Akbank Mobil'den Akbanklı kadınlar platformuna katıl, hayatına değer kat.
12: Senin yanında Akbank.
15: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
16: Sen seversin diye aldım.
15: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
17: Dimes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
3: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
18: İndirimin makbulü kabak çekirdeği çeşitlerinin kilosu sadece 199 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
3: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
12: Sardalya.
19: 22 Temmuz tarihleri arasında A101'de aldın. Sütaş yarım yağlı süt 65 lira yerine 45 lira. İçim süt 69 lira 50 kuruş yerine 55 lira.
14: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
12: Ne?
1: Kazancım net, sigortam net.
16: Söylemezsem olmaz. Artık
3: sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
19: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
20: Buraların redlisiyim.
21: Nerelerin mi?
20: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
22: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
1: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break her

0: şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
2: Hadi başamalos.
3: Ooo.
2: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
3: O zaman herkesi benden şamalos.
4: Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya mutlu ol.
5: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit, ister kredi kartıyla öde.
4: Şok şok cepte şok.
6: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
7: Arkadaşlar!
8: Azma!
7: Size bir sürprizim var. Osmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
9: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
7: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
10: Budur.
11: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
10: Budur.
11: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Sevgili gecelerimi.
1: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak. Obseso. Yeah.
3: Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.

0: O zaman Obseso.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
2: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
1: Türkiye'nin dürümü. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
3: Bendeniz H5, işim gücüm hoş 5. Fındık nasıl bitiyor? Çilek nasıl başlıyor? Hiç durmak bilmiyorlar. Hiç.
4: Yine ne söyleniyorsun H5?
3: Devrelerim şişti, hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
4: Şarj olmaya mı?
3: Ah, de şarj olmaya.
5: Hoş 5'i durdurabilirsen.
6: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
7: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.

0: Tamam mıdır?
1: Evet, tamamdır. Şeyimizi, tatlımızı dökelim.
2: Evet, şimdi
1: tatlımız.
0: Ya geldi mi üstüme başıma?
1: Yok.
0: Evet. Şerbetimiz efendim daha önceden hazırlandı. İçinde ne var? Şeker, su, limon?
1: Aynen o kadar.
0: Tamam. Evet. Bildiğiniz şerbet, şerbet hanımlar. Evet. Ama şimdi bunun özelliği tabii demir tatlısı olması.
1: Demir tatlısı.
0: Yani Erzurum'un kar taneleri şeklinde olması görüntüsü özel. Yoksa efendim bu karışımı hepiniz hazırlarsınız, kıvamını tutturursunuz. Özellikle hanımlar çok iyi yaparlar ama şimdi bunun özelliği tabii ki bu şekilde olması. Nasıl yiyoruz?
1: Buyurun.
0: Sen de ye.
1: Tamam.
0: Çatalla mı yiyoruz?
1: Siz buyurun, evet.
0: Şöyle böyle.
1: Aynen. Buyurun. O kadar hafiftir ki
0: yediğinizde. Hafif bir tatlı. Zaten şerbet çok değil. Şöyle evet, bir ne hamuru da az.
1: Evet, hamur az, şerbet az.
0: Hele dadaş, hoş musan? Solumsan, boş musan? Çok güzel, çok hafif. Tam benlik. Çayın yanında falan inanılmaz güzel olur. Öyle efendim vıç vıç şerbetli tatlılara falan benzemiyor. Şerbeti çok az. Şöyle bir dokundurdu. Hafif. Yani tatlı gibi de tuzlu gibi de tabii ki tatlı ama inanılmaz hafif, inanılmaz lezzetli. Ben çok beğendim. Üzerine de cevizimizi ilave ettik. Şimdi bu tatlı coğrafi işaret almış demir tatlısı. Hem göze hem de damağa hitap eden bir tatlı. Ben bu tatlıyı bitirmeden buradan gitmiyorum. Işılay Hanım, ellerine sağlık.
1: Afiyet
0: İnan
1: olsun.
0: Bayıldım.
1: Afiyet olsun.
0: Efendim çok lezzetli. Işılay Hanım'ın ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun. İşte Erzurum, işte Erzurum'un nefis mi nefis coğrafi işaret almış demir tatlısı.

Türkiye, Türkiye'den ibaret değil. Gönül coğrafyamızda esen Türk rüzgarı. 15 Temmuz, bir milletin hikayesi. Demokrasi nöbetinde yaşananlar. Milletimizin sarsılmaz vatan aşkının yansıması. Afrika'daki Türk esintileri. Hepsi ve daha fazlasını yazar Turgut Tunç, Nilüfer Zamanı'nda anlatıyor. Az sonra... Arazi ve toprak yatırımı yapacaklar. Dikkat! Arsa yatırımında nelere dikkat edilmeli? Doğru lokasyonun önemi nedir? Toprak Koruma Kanunu yasası neleri içeriyor? Tiny House ve prefabrik evler arazilere konulabiliyor mu? Hepsi ve daha fazlasını arazi ve gayrimenkul uzmanı Mehmet Karagöz, Nilüfer Zamanı'nda anlatıyor. Az sonra... İnsan neden Rabbine karşı aldanır? Şeytan insanı nasıl kandırır? Günaha düştüğümüzde nasıl davranmalıyız? Günahların insana zararları nelerdir? Kendini çıkmazda hissedenler ne yapmalı? Arkadaş seçerken nelere dikkat edilmeli? Hepsi ve daha fazlasını eğitimci vaiz Mustafa Hilmi Macit, Nilüfer Zamanı'nda anlatıyor. Şimdi...

0: Nilüfer zamanına hoş geldiniz. Sağlıklı olduğumuz, mutlu haberler aldığımız hayırlı bir cuma günü olsun inşallah hepimiz için. Her cuma olduğu gibi bugün de Mustafa hocamla dini sohbetlerle başlayacağız efendim. Sizlerin de soruları olursa bize her zaman yazabilirsiniz. Şimdi arkadaşlarım Instagram hesaplarımızı paylaşıyorlar. Oradan sorularınızı sorarsanız ben de sevgili hocama aktarırım. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bugün böyle hocam aslında hepimiz için çok genel bir soruyla başlamak istiyoruz. İnsanız, beşeriz.

0: biliriz, şaşıyoruz da. Rabbimize karşı aldandığımız nice konu oluyor. Biliyoruz aldandığımızı da ama neden ve nasıl aldanıyor insan?
1: Evet, imtihan olarak gönderildiğimiz bu dünyada dost doğru bir yol üzere olmamız gerekiyor. Allah-u Teala'nın arzu ettiği şekilde olmamız gerekiyor. Fakat olamıyoruz bazen ve çoğu zaman diyelim yanılabiliyoruz. Bunun meselenin temeline indiğimiz zaman, özüne indiğimiz zaman tabii birçok sebebi var bunun. Yani onları da inşallah devam eden sohbetimizin ilerleyen safhalarında temas ederiz. Ama en temeline indiğimiz zaman orada bir şey görüyoruz ki insanın üzerine aldığı bir emanet var. O emanet insana ağır geliyor. Sorumluluğu ağır geldiği için bunun gerekliliklerini yerine getiremediğinden dolayı maalesef Rabbimize karşı aldanabiliyoruz. Bunu bir ayet-i kerimede Rabbimiz mesuliyetin ağırlığından şöyle bahsediyor. Estağfirullah. İnne araznel emanete ales semavati vel ardı vel cibel. Biz emaneti dağlara, arza ve semavata yüklemek istedik. Fe ebeyne en yahmilnehe ve eşfekne minhe. Onu yüklenmekten korktular, kaçındılar. Ve hamele hel insan, onu insan yüklendi buyuruyor Cenab-ı Hak. Aslında bu ayet-i kerimede sorumluluğumuzun ne kadar ağır olduğunu Allah-u Teala bizlere işaretle ifade etmiş oluyor. Çünkü dağların, koca koca dağların, arzın, semavatın yüklenmekten kaçındığı bir yükün altına girmiş oluyor insan. Bu emaneti yüklenmiş oluyor. Zaten çoğunlukla da hata yaptığını ayet-i kerimenin devamından anlıyoruz. İnnehu kâne zalûmen cehûlâ. Muhakkak ki insanoğlu çok zalimdir ve cahildir. Yani emanete hıyanet etmekle, gerekliliğini yapamamakla ve cahilce hareket etmektedir insanoğlu. Burada emanet kavramı nedir diyecek olursak, yani emanet öyle bir şey ki sorumluluğunu yerine getirdiğimiz takdirde bizim için bir mükafat, yerine getirmediğimiz zaman da bir cezası var. Mesela bizlere imtihanlar geliyor, bela musibetler geliyor. Sabretmemiz lazım. Sabredersek kazanacağız ama sabırsızlık yapıyoruz. Yani burada yanılıyoruz, Rabbimize karşı aldanıyoruz. Yine nimetler veriliyor bize. Nimetler şükredilmesi gereken şeylerdir. Şükrünü yerine getiremiyoruz, aldanıyoruz. Rabbimizin bizlere emrettiği farzlar, mükellefiyetlerimiz var. Onları yerine getirmemiz gerekiyor ama yerine getiremiyoruz, aldanıyoruz. Haram çizgileri var. Allah-u Teala'nın yasakladığı şeyler var. Bunları maalesef ihlal ediyoruz. Burada aldanabiliyoruz. Bunların hepsi birer emanet. Hatta çok affedersiniz, insanın Allah-u Teala'nın insanda ilk olarak yarattığı ve yaratırken de bu benim sana emanetimdir diye tembihte bulunduğu insanın ferci, namusu, bunun namusunu koruması da insanın üzerine bir emanet. Yine insanın azaları, gözleri, dilleri, insanların yani kulakları, elleri, ayakları, bunlar da insana verilmiş bir emanettir. Bunları Allah-u Teala'nın yolunda kullandığımız zaman mükafatı var. Kullanamadığımız zaman nesi var? Cezası var. İşte bunlar ağır geliyor insana. Hakim olamıyor kendisine. İnsanoğlu bundan dolayı aldanıyor. Hatta Allah-u Teala insana bu emanetleri yüklendikten sonra şöyle hitap etti. Madem sen bu emanetin altına, bu yükün altına girdin. Ben de senin gözlerine perde vermekle, dilin için bir çene vermekle ve avret yerlerini örtmek için de elbise vermekle sana yardımda bulunacağım diye hitap ettiğini kitaplarımızda görüyoruz. Şimdi insan neden aldanıyor? İnsan diğer varlıklar gibi tamamen itaate programlı bir varlık değil. Yani az önce okuduğumuz ayet-i kerimede dağlar, semavat ve arz ve bunların içerisinde ne kadar varlık varsa hepsi Allah-u Teala'ya şöyle söylediler. Ya Rabbi, biz bu emaneti kaldıramayız. Dolayısıyla senden mükafat istemiyoruz, ceza da istemiyoruz. Biz sana itaat edeceğiz dediler. Ve ayet-i kerimede şunu görüyoruz. Estağfirullah.

0: Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi velakin la tefkahune tesbihuhum. Hiçbir şey yoktur ki Allahü Teala'yı hamd ile tesbih etmesin. Bunu görüyoruz. Yani bütün varlıklar Allahü Teala'ya itaat içerisinde ne yapıyorlar? Tesbih ediyorlar, itaat ediyorlar, ibadet ediyorlar. İnsanoğlu Rabbimiz öyle buyuruyor. Estağfirullah. Ve elhemeha fucuraha ve takvaha. İnsana fucuru ve takvayı verdik. Şimdi bunların arasında bir tercihte bulunması gerekiyor ve bundan dolayı insan aslında yanılmış oluyor.
1: Evet, emanetlerden belki de hocam yine insana verilmiş en büyük emanet aklı. Hem aslında çok iyi bir şey, yani oku emrinin de gelmesi, aklımızı kullanmadan yapamayacağımız bir şey. Ama bir yandan da akıl olunca da işte tam itaat etmeme gibi bir kapı da açılıyor beraberinde.
0: Evet evet, bana göre şöyle, bana göre böyle demeye başlıyor insan. Bu soruyu aslında Rabbimiz bize soruyor. Az önceki sorduğunuz soruyu ayet-i kerimede estağfirullah. Ya eyyuhel insan, ey insanoğlu, ma garrake bi rabbikel kerim. Seni kerim olan Rabbine karşı ne aldattı? Bu soruyu soruyor Cenab-ı Hak. Aslında burada bize bu soruyu sormakla bir cevap beklemiyor da. Burada insanoğluna bir kınama, hatasını yüzüne vurma, bir uyandırma, yani bir azarlama var bu ayet-i kerimede. Çünkü Allah-u Teala birçok ikramlarda bulundu insana. Yani o kadar ikramlarda bulundu ki eşref-i mahlukat olarak yarattı. Yani ayet-i kerimin devamında estağfirullah. Ellezî halegake ve fesevveke ve adelek fî eyyü suretin mâ şâe rakkebek. Yani çok güzel bir surette sizi yarattı. Yaratmakla kalmadı. Çok güzel bir surette yarattı. Çok güzel bir surette yaratmakla kalmadı. Bütün azaları muntazam güzel bir şekilde yarattı. Hatta başka ayet-i kerimesinde estağfirullah. Lekad halaknel insane fi ahseni takvim. Muhakkak ki biz insanoğlunu ahseni takvim üzere yarattık. Şimdi insanoğlu bütün varlık içerisinde en güzel surette yaratılmış ve insan bütün mahlukata baktığında keşke şunun suretinde yaratılsaydım, evet, demiyor ve kendi suretini son derece güzel de buluyor ve hayıflanmıyor insan. Yani hangi varlığa bakıp da keşke şunun suretinde olsaydım dediğimiz var. Böyle bir şey var.
1: Evet, ancak insan insan içinde hani keşke, evet, onun yerinde olsaydım diyor ama başka bir cins için demiyor bunu tabii.
0: Evet
1: ki.
0: Evet, kesinlikle. Yani bu Rabbimizin bize çok çok büyük ikramıdır. ve yine başka bir ayet-i kerimesinde estağfirullah. Huvellezî halekaleküm mâ fil ardı cemîan. Yeryüzünde ne kadar varlık varsa hepsini insanoğlu için yarattım buyuruyor. Yani bu kadar aslında şunu demiş oluyor Cenab-ı Hak bizlere. Bu kadar cömert Rabbine karşı, sana bu kadar nimet veren, sana ikramlarda bulunan Rabbine karşı seni aldatan nedir? Seni buna cesaretlendiren nedir diye aslında biz kendi içimizde bir iç hesaplaşmaya götüren bir ayet-i kerime. Fudayl bin İyaz Hazretleri bu ayet-i kerimeden bahsederken, eğer beni Allah-u Teala kıyamet günü herkesin içerisinde kaldırır ve bana sorarsa, ya Fudayl, yani ma garrake bi rabbikel kerim, seni kerim olan Rabbine karşı ne aldattı diye sorarsa, ya Rabbi senin günahları örtmen beni aldattı derim, böyle cevap veririm diyor. Bundan ne anlıyoruz? Tabi Allah-u Teala'nın günahları örtmesi de bizi aldatıyor. Aha. Yani dışarıdan günah işlediğimiz belli olmuyor. Bundan dolayı insanoğlu aldanıyor. Aslında Fudayl bin İyaz Hazretlerinden ben sözünden şu nasihati alıyorum kendime. Yani kendisi aldanmış bir insan değildir aslında. Çünkü aldanmış olsa o makama erişemezdi. Bize aslında şunu söylüyor. Ey kardeşlerim, Allah-u Teala'nın günahları örtmesi sizi kandırmasın. Dikkat edin, bu konuda yanılmayın. Aslında demiş oluyor. Sadi Şirazi Hazretleri'nin bu konuyla alakalı çok güzel bir hikmetli sözü vardır. İçki içti, sarhoş oldu. İçki ona ele verdi. Yalpalayarak yürüyor. Besbelli günah işlemiş. Ama diyor ki, eğer haram yiyen de sarhoş olsaydı, gıybet eden de, iftira eden de suizanda bulunan da zulmeden de eğer sarhoş olsaydı sen acaba cadde ve sokaklarda bir tane ayık insan görebilir miydin diye. Doğru. Evet, çok güzel bir hikmetli söz. Gerçekten de öyle. Her günah böyle içki gibi dışarıdan belli olmuyor. Allah-u Teala setrediyor. Settar olan Allah günahlarımızı örtüyor, yüzümüze vurmuyor. Alnımıza da yazılabilirdi. Bir günah leke gibi değil mi? Bir leke gibi alnımızda, yüzümüzde bu günahlarımız belirebilirdi ve insan içerisine çıkmaya utanabilirdik. Allah-u Teala setrediyor. İşte insan neden aldanırın bir cevabı da bu. Yani insan işte günahları yüzüne vurulmuyor. Bundan dolayı gizleniyor, aldanıyor. Eskiden ben şunu tefsirlerde okumuştum. Eskiden insanlar günah işlediğinde gece işledikleri bir günah kapılarına sabah yazılmış olarak bulurlardı deniyor. Tefsirlerimizde geçiyor. İşte ümmeti Muhammed'de olmayan fakat geçmiş ümmetlerde olan hallerden bahsedilirken bir tanesi de buydu okuduğum, çok bana gerçekten ilginç gelmişti. Allah-u Teala işte geçmiş ümmetlere bunu yaparken bize bunu yapmıyor. Bu da bizi neye sevk ediyor maalesef? Aldanmaya sevk ediyor. Bunlar işte aldanmamızın sebepleri. Bir de şunu söyleyebiliriz. İmtihan olarak gönderildiğimiz bu dünyada uhrevi motivasyonumuz, yani biz sırat-ı müstakim üzere olmak istiyoruz ama bizim uhrevi anlamda motivasyonumuzu bozan, dikkatimizi dağıtan Allah-u Teala imtihan için bize düşmanlar verdi. Mesela nefis var içimizde. Bunun birçok yasak isteği, arzusu var. Şeytan var yine. Dünya var. Dünyanın gösterişi, eğlencesi bizi aldatıyor. Bir de işte kötü arkadaş, şeytanlaşmış insanlar maalesef uhrevi anlamda bizim motivasyonumuzu bozuyor. Bunları neden anlatıyoruz? Bu hususlara dikkat edelim, aldanmayalım diye. Hani vazifemiz zor da bu bir mazeret mi olacak bize? Olmayacak. Çünkü Allah-u Teala kulumuza kaldıramayacağı yükü vermeyiz buyuruyor. Bu da ayet-i kerimeyle sabitken biz bunun arkasına sığınamayız. Bu hususta tedbir alıp mümkün mertebe doğru yol üzere
1: evet,
0: olmamız gerekiyor.
1: Demin işte saydığınız tehlikelerden, yani o emanete sahip çıkamamamıza sebep olan tehlikelerden nefs dediniz. Nefsin bize bir tanımını yapabilir misiniz hocam? Çünkü başımıza ne kadar tehlike geliyorsa aslında nefsimizden geliyor. Nefsin kulakla duyulan bir sesi yok ama maalesef bir iç sesi var. Evet. Ve orada da kalbimizden gelen ses mi, nefsimizden gelen ses mi, bunu çoğu zaman da ayırt edemiyoruz maalesef.
0: Evet, şimdi gerçekten en tehlikelisi o. Yani Allah-u Teala'nın bizlere vermiş olduğu düşmanlar içerisinde en tehlikelisi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde "A'de adüvike nefsükelleti beyne cembek." Sizin en büyük düşmanınız iki yanınızın arasında bulunan nefsinizdir buyuruyor. Şimdi bu iki yanı arasındaki neresidir diye ulema çoğunlukla insanın iki kaşının arasında olduğu böyle merkezi iki kaşının arasında fakat
1: yani hani işte epifiz bezimizin de olduğu yer mi acaba?
0: Evet, bilimsel araştırmalarda da buralarda olduğu insanın egosunun, benliğinin öyle zannediyorum frontal konteks diye bir şey var, beynin bir kısmı var.
1: Evet.
0: Bilimsel yönden de araştırmalarda ortaya çıkan bir şey. Yani merkezi iki kaşımızın ortası fakat bütün vücuda yayılıp bütün vücudu ele geçirme, yani bütün vücudu kontrol etme kabiliyeti olan bir varlıktan bahsediyoruz. Hatta bir sözde der ki nefis insanı esir alırsa fidye olarak imanını ister diye, böyle eğer kontrol altında tutulmayıp bütün vücudu ele geçirme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığımız zaman bu da yaşanabilir. Allah muhafaza eylesin. Dolayısıyla neden bahsediyoruz? En büyük düşmanımız iki kaşımızın arasında olan bir kuvvetten, bir düşmandan bahsediyoruz. Şeytanı şeytan yapan, Firavun'u Firavun yapan, Nemrud'u Nemrud, Ebu Cehil'i Ebu Cehil yapan, o hale, o zelil hale düşüren bir varlıktan bahsediyoruz aslında. Çok tehlikeli ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile Allah-u Teala'ya sığınmış. Allahümme la tekilni ila nefsi terfete aynin. Ey Allah'ım beni göz açıp kapayıncaya dek bile bu kadar

0: kısa bir sürede bile nefsimin eline bırakma, benimle onu baş başa bırakma, onun şerrinden muhafaza et diye. Tabii Peygamber Efendimiz nefsin tehlikesinden muhafaza olmuş ama yani burada bizim için bir örnek. Yani Peygamber Efendimizin bile Allahü Teala'ya sığındığı bir tehlikeli varlıktan bahsediyoruz aslında. Yine Yusuf Aleyhisselam mesela ayet-i kerimede Estaizu billah ve ma überri'u nefsi innen nefsele emmâretun bissû. Yani ben nefsimi temize çıkarmam, muhakkak ki o kötülüğü şiddetle emredicidir. Emmâre bissû, yani çok şiddetli bir şekilde kötülüğü emreder, yaptırana kadar onun üzerinde durur. Ve ma überri'u nefsi yani ve ma überri'u nefsi innen nefsele emmâretun bissû illâ ma rahim ya Rabbi. Bak burada da Yusuf Aleyhisselam Allahü Teala'ya sığınıyor. Allahü Teala rahmetiyle tecelli ederse o müstesna diyor. Peygamberlerin Allahü Teala'ya şerrinden sığındığı bir kötü varlıktan bahsediyoruz. Biz düşmandan bahsediyoruz. Farkındayız veya değiliz. Yani içimizde bu var. Yani maalesef Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde recane min cihadil esgari ila cihadil ekber böyle buyurmuş. Yani sahabe efendilerimiz de çok büyük bir cihattan, çok büyük bir harpten dönüyorlar, döndüler. Sonra Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. Küçük cihattan büyük cihada döndük. Yani öyle kendimizi o halde düşünelim. Biz de şaşırırdık yani çok büyük cihattan döndükten sonra ona küçük diyor. Resulullah Efendimiz daha büyük bir cihada döndük diyor. Sahabe efendilerimiz şaşırıyor. Ya Resulallah daha büyük bir cihat nedir? Çok büyük bir savaştan döndük. Efendimiz o nefisle olan mücadelenizdir diyor. İşin tehlikesini aslında orada biz
1: Anlatıyor en güzel şekilde.
0: anlatıyor bize de bir ders oluyor aslında. Evet yani o kadar kötü bir varlık ki yine başka bir sohbetinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nefsin 360 tane ahlakı zemimesi, ruhun ise 360 tane ahlak hamidesi vardır buyuruyor. Yani ahlakı zemime kötü ahlakı var. Yani saymakla bile bitiremediğimiz bir şeyi temizlemek zorundayız. Yani kötü ahlaktan arınmak zorundayız. Ruhun da 360 tane ahlak hamidesi vardır diye buyurunca Ebu Bekir Efendimiz de orada sohbette soruyor. Ya Resulallah o güzel ahlaktan acaba bir tane bende var mıdır diye sorunca Resul Efendimiz küllühe fike ya Ebu Bekir tamamı sende var ya Ebu Bekir deyip Hazreti Ebu Bekir Efendimizin o güzelliğini o faziletini herkese ilan etmiş oluyor. Yani burada tevazu Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'deki o kadar güzel ahlaka sahip olup da tevazuyu elden bırakmaması. Bir de ne dedik? Nefsin 360 tane ahlakı zemimesi var. Temizle temizleyebilirsen. Yani yani saymayı bile kalkışsak sayamayacağımız bu kadar Efendimizin hadis-i şeriflerinde bu bildiriliyor bize. Bunların aslında içerisinde en tehlikelileri var. Yani ulema şöyle sayar. Yani en tehlikeli silahları. Yani tabii hepsi çok kötü ama bunların içerisinde kibri gurur, hırsu tamah, hıkdu haset, heva heves. Yani böyle bir başlıkta sayılır. Bunları tek tek açıklamaya çalışalım. Yani kibri gurur. Yani insanın Allahü Teala'ya insanlara ve Allahü Teala'ya karşı kibirlenmesi, büyüklenmesi. Yani şeytan da mesela buna aldandı, kibirlendi Allahü Teala'ya karşı. Gurur mesela bu da yine insanın içten içe kendini beğenmesi, enaniyete kapılması. İşte burada bunu tehlikesi ne mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala'nın rahmeti olmasa hiçbirimiz cennete giremeyiz buyuruyor. Sen de mi ya Resulallah? Evet ben de Allahü Teala'nın rahmeti beni ihata etmese ben de cennete giremem buyuruyor. Şimdi burada ne olur? Gurura kapılan bir kimse bunu es geçer, atlar. Yani ibadetlerini beğenir, halini, hareketini beğenir. Ve İslam büyükleri hiçbir zaman bu gurura kapılmamışlar. Hep böyle kendilerini eksik, noksan, günahkar görmüşler.
1: Addetmişler.
0: Evet, enaniyete kapılmamışlar. İşte nefis bu konuda bizi aldatıyor. Rabbimize karşı aldanıyoruz. Yani hırsu tamah, Yani insanın son derece dünyevi mala mülke sınırsızca böyle tamah etmesi, hırsla bağlanması, hıktu haset, yine hıkt demek kin beslemek, öç almak için o duygularla yaşamak, yani intikam alma duygusu, hıktu haset, yani haset yine başkası

0: yarattın, beni ateşten yarattın.
1: Hı.
0: Ateş işte topraktan daha hayırlıdır. Dolayısıyla ben ona secde etmem dedi. Hem kibir yaptı Adem Aleyhisselam'a karşı, hem de ondaki güzelliği çekemedi. Yani
1: Göremedi,
0: o
1: evet.
0: kendisine bekliyordu
1: Hı.
0: aslında böyle, yani ben daha faziletliyim diye. Hazreti Adem Aleyhisselam'daki o güzelliği çekemedi. Allah-u Teala'nın ona ikramlarını çekemedi. Bir de ne dedik? Hevâ-ü heves. Yani hıkdu haset. Şuna biraz daha temas edelim. Haset yani insanın başkasındaki nimetleri çekememesi. Yani Allah-u Teala'nın verdiği o nimetleri sorgulaması. Neden ona verdi? İşte bana vermesi gerekiyordu gibi, böyle çok kötü bir huy.
1: Hı.
0: Aslında inşallah bunları uzun uzun bazı sohbetlerimizde temas ederiz. Sırf bundan mesela, sırf hasetten konuşmamız
1: Hı
0: gerekir.
1: hı.
0: Çok uzun uzun anlatmamız gerekiyor. Bir de heva heves, yani insanın geçici arzulara kapılması, kendisi için kalıcı ve faydalı şeyleri bırakıp işte geçici heveslere, eğlenceye kapılması, bu dünyada aldanması.
1: Evet, en çok da içten gelen ses değil mi? Bir noktada aman ölümlü dünya, bir tane hayatımız var, yaşa gitsin, eğlen gitsin, gününü gün et gitsin gibi bir ses dönem dönem herkesin bence içinden geçiyor. İşte imanı kuvvetli olanlar o sesi çabuk bastırıyor, daha zayıf olanlar o sese maalesef yeniliyorlar.
0: Evet, maalesef bu dediğiniz gibi insanın içerisinde insana durmadan telkin edilen bir şey
1: Hı.
0: aslında, nefis tarafından böyle pompalanan, tabiri caizse böyle bir haller, kötü fiiller. Ve şunu hiçbir zaman unutmayalım ki şeytanı şeytan yapan, Firavun'u Firavun yapan, Nemrut'u Nemrut yapan, Ebu Cehil'i Ebu Cehil yapan nefisle bizdeki nefsin yaratılış açısından bir farkı yok. Yani bu bile bizim için ne kadar büyük bir tehlike olduğunu ifade ediyor. Yani ondaki nefis, Allah-u Teala'nın o kimselere koyduğu nefisle bize koyduğu nefis arasında
1: Bir
0: bir
1: fark yok.
0: fark yok. Sadece burada nefis imkan bulduğu zaman şımarıyor. Yani eğer tabii terbiye edilmemiş, tezkiye edilmemiş bir nefisse, o imkanları elde ettikçe şımarıyor. Yani bize şu anda mesela Firavun'a verilmedi. Şöyle bir sessiz sakin duruyoruz şu anda mesela. Çok böyle şımarık durmuyoruz. Azıtmış bir şekilde durmuyoruz elhamdülillah. Ama Firavun'a mesela verilen o imkanlar, o kadar varlık ve güç bize verilse acaba biz ne yapardık, değil mi?
1: Hı.
0: Yani dolayısıyla insan bu tehlikenin farkında olmalı ve her zaman eğitim ve terbiyesiyle, nefsin tezkiyesiyle meşgul olması gerekiyor. İşte bu aldanması insanın Rabbine karşı, bu ahirevi anlamda motivasyonunu bozan, bu sırat-ı müstakim üzere olmaya çalışırken insanı yolundan çeviren en büyük etkenlerden bir tanesi nefistir. Mesela nefis asla namaz kılmamızı istemez. Neden diyecek olursanız, tabii Allah-u Teala'nın huzuruna gitmek istemez. Bu merkezi, bu iki kaşımızın ortasında olan nefsimiz mesela yere koymamız, orada işte ne oluyor nefis?
1: Boyun eğdirmek gibi
0: Boyun
1: belki de, değil
0: eğdiriyor,
1: mi?
0: kibrini, gururunu kırdırıyor. Mesela namazda insanın nefsin en zoruna giden şey aslında şeydir, ne secde anıdır. Rabbimiz de vescud ve ektarip, secde et ve Rabbine yaklaş buyuruyor. Bunu istemiyor işte. Yani insanın inne hale kebiratun illa alel haşin. Namaz çok büyük ve zor bir ibadettir. Huşu sahiplerine müstesna buyuruyor Cenab-ı Hak. Burada işte nefis onu istemiyor. Şeytana da mesela onu yaptırmadı. Şeytana yaptırmayan, nefsi secde ettirmeyen Adem Aleyhisselam'a, bize ne mesela, çok zor gösteriyor. Halbuki işte mantık açısından baktığımızda namaz yani çok zor bir ibadet değil yani. Allah-u Teala'nın huzuruna varıyorsun, ayakta duruyorsun, rüküye gidiyorsun. Bir de secdeye
1: Gidiyorsun.
0: gidiyorsun. Bu rüküler arasında kalkıyorsun, oturuyorsun. Bu yani nefis öyle bir gösteriyor ki insana, işte tabiri caizse hani bir kamyon tuğla boşaltmaktan
1: Kadar
0: daha
1: zormuş gibi.
0: zor gösteriyor sana. İşte o secdeye varmasını istemiyor insanın. Bunları insanın yanılmasında işte en büyük faktörlerden bir tanesi aldanmasının nefis diyebiliriz. Nefis çok büyük bir

0: düşmandır insan için.
1: Evet. Peki hocam, şeytan bize nefis üzerinden mi ulaşıyor? Yani zaten nefis bizi yoldan çıkarmaya çok hevesli tüm bu anlattıklarınızla. Şeytan görevini nasıl yapıyor bizim üzerimizde?
0: Evet, gerçekten şeytan da nefisten sonra en kuvvetli düşmanımız diyebiliriz. Gerçekten çok manidar, şu manidar geliyor bana. Şeytanın hile ve tuzakları Adem Aleyhisselam'da neydiyse şu anda da aynı ve insanoğlunu hep tarih boyunca hep aynı şekilde kandırmıştır. Hani bir tabir var ya, böyle hep aynı köşeden gol atmak diye, golü yemek diye. İnsanoğlu hep aynı köşeden aslında.
1: Ama ders de almamış o zaman,
0: Evet.
1: değil mi hocam, böyle bakarsak?
0: Evet, ders almadı. Hala da yanılmaya devam ediyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Hep aynı şekilde aldatmasına rağmen hep aynı şekilde insanoğlu aldanıyor. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum aslında. Adem Aleyhisselam'ı Allah-u Teala'yı cennetine koyduğunda şöyle hitap etti. Gulna, biz dedik ki, buyuruyor Cenab-ı Hak. Ya Adem, üskün ente ve zevcükel cennete ve küle minha ragaden haysu şi'tüme. Ey Adem, üskün ente ve zevcüke, sen ve zevcen cennette dilediğiniz gibi kalın. Ya Adem, üskün ente ve zevcükel cennete ve küle minha ragaden haysu şi'tüme. Dilediğiniz gibi yiyin, bol bol yiyin, için serbestsiniz. Ama ve la takrabe hazihi şecerete ve tekûnâ mine zalimin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın diye telkinde bulundu Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam ve Havva validemize. Eğer böyle yaparsanız, yaklaşırsanız ve ondan yerseniz nefsinize zulmedenlerden olursunuz, buyurdu. Evet. Sonra nefis şeytan, düzeltiyorum, geldi ve Adem Aleyhisselam ve Havva validemize şöyle seslendi. Estağfirullah. Mâ nehâküme rabbüküme an hâzihi şecereti. Biliyor musunuz siz, size Allahü Teala bu ağacı Rabbiniz neden yasakladı? Ben size söyleyeyim. İlla en tekûne melekeyni ev tekûne minel hâlidîn. Yani siz eğer o ağaçtan yerseniz, yani ben biraz tefsir içerikli söylüyorum. Eğer o ağaçtan yerseniz ya melek olursunuz ya da ebediyen cennette kalırsınız. Eğer, yani bunu istemiyor Rabbiniz sizden. Yani yerseniz melek olacaksınız veya ebediyen cennette kalacaksınız. Ama siz yiyin bundan, ya melek olacaksınız ya ebediyen cennette kalacaksınız. Böyle vesvese verdi, böyle tuzak kurdu Adem Aleyhisselam ve Havva validemize. Ve neticede kandırdı, başarılı oldu. Ama şunu burada ifade etmiş olalım. Adem Aleyhisselam bilerek yemedi orada. Rabbimiz ayet-i kerimede, başka bir ayet-i kerimesinde nesiye diye unuttuğunu ifade ediyor Cenab-ı Hak. Unutarak yedi Adem Aleyhisselam ve Havva validemiz. Şeytan bu şekilde kandırdı ve neticede dünyaya gönderildi. Bunu neden anlatıyorum? Sonra Cenab-ı Hak dünyada bize ne buyurdu? Estağfirullah. Ya eyyühennas, kulu mimma fil ardı helalen dayyibe. Ve la tettebihu huduvati şeytan, innehu leküm aduvvün mübin. Ey insanoğlu, ey insanlar, yeryüzünde helalinden, temizinden yiyin, için dilediğiniz gibi serbestsiniz. Ama ve la tettebihu huduvati şeytan, innehu leküm aduvvün mübin. Ama şeytana tabi olmayın, çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Şimdi burada nasıl bir benzerlik var? Nasıl ki Adem oğluna, Adem Aleyhisselam'a, cennette dilediğiniz gibi yiyin, için serbestsiniz. Bol bol yiyin ama şu ağaca
1: Ağacın dokunun.
0: yaklaşmayın. Cenab-ı Hak da bizi burada yememizden, içmemizden, oturmamızdan, kalkmamızdan, giymemizden, birbirimizle olan münasebetlerimizden, ilişkilerimizden bir helal daire bize takdir etti. Ve geniş de bir dairedir, yani öyle dar bir daire de değildir. Ama dar bir çerçevede de insanoğluna işte şunları şunları da yapmayın diye telkinde bulundu. Eğer bunları yaparsanız nefsinize zulmedersiniz. Ve şeytan insanoğluna yaklaştı ve dedi ki, evet, Allahü Teala size onları helal kıldı ama bir de...
1: Hocam, şeytanın dedikleri çok önemli çünkü bizi yoldan çıkartıyor. En az şeytan kadar kötü bir de arkadaşlarımız var. Bunu da soracağım. Kısa aradan sonra.

0: hiç sözünüz yarım kalmasın. Çok önemli bir konu. Kısa ara sonra biz tekrar buradayız efendim.
1: Işıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
4: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
5: Allah aşkına neden?
4: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
5: Karnın doyar da ruhun aç.
4: Dört nala yaşıyoruz.
5: Tamamdır şaka mati.
4: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
6: Doyamadım pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
13: Bu cuma 1 litre tarım kredi yağlı süt. Kop'ta sadece 44 lira.
12: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya, Dardanel'den.
14: Dimes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
15: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
16: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trinksat.
17: Anne gitme.
18: Titrerim mücrim gibi diyor baktıkça istikbalime.
17: Mücrim ne demek?
18: Suçlu.
17: Bir süre sonra sen o kağıt arabasıyla çıktın. Gördün her çöpte duruyordun. Bir şeyler kaybetmiş gibiydin. Delirmiş gibiydin.
18: Yeter.
19: Safiye üstüne gelmek zorundayım. Artık biraz ilerlememiz, yol almamız lazım.
20: Annelik etmek istiyorsan git kendi çocuğuna annelik et.
17: Sus artık! Çünkü sevmek böyle bir şey. Diğer türlüsü sadece istemek.
19: Başınız sağ olsun Safiye Hanım.
17: Seni sevmediğimden değil, çok sevdiğimden gittim ben.
21: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
22: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
23: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
24: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
25: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
24: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
25: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
26: Bu otel harika.
27: Evet ve geceliği sadece 13.500.
28: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
26: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Bu cuma 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.
2: Ben Deniz H5, işim gücüm hoş 5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Hiç durmak bilmiyorlar, hiç.
3: Yine ne söyleniyorsun H5?
2: Devrelerim şişti, hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
3: Şarj olmaya mı?

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Bay bay bay, Domino's'a hoş geldin.
1: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.

0: şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.
1: Hadi başamalos.
2: Oo.
3: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
4: O zaman herkesi benden şamalos.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Biziz biz.
3: Biziz.
4: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
5: A101'de tazenin yıldızları. İtal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Kırmızı eriğin kilosu 89 lira 50 kuruş.
6: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
5: Çok iyi.
1: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Liseden mezun olduğunda da. Her anında 80 yıldır.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahat

0: Plus'la hayata dolu tarafından bak.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
6: Sen seversin diye aldım.
5: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
5: İyi ki doğdun Kahraman.
6: Nice senelere Kahraman.
4: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
7: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
4: yaşanan... Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
8: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
9: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
4: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
10: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
11: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
12: Evet, Mustafa Hocam'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok önemli bir konuya değinmiştik. Şeytan bizi nasıl, hangi yollarla kandırıyor demiştik. Hocam anlatıyordu.
13: Evet. Şimdi Adem Aleyhisselam'dan başlayarak gelen bir süreçten bahsetmiştik. Şimdi yeryüzüne geldik. İnsanoğlu için Cenab-ı Hak birçok helal sınır çizdi. Birçok helali serbest bıraktı ama bir de yasakladığı hususlar var. Şeytan da insanın huyunu biliyor. El insanı harisun ala mamunya. İnsan men edilene karşı haristir. Ve insanın dünyada temel problemlerinden bir tanesi şudur. Yani dünyada cenneti yaşamak isteyişidir. Sınırsızlık bir özlemi vardır insanın. Şeytan da bunu bildiği için bakın bize şöyle söylüyor içimizden. Evet, Allah-u Teala size birçok helal serbest bıraktı. Geniş bir helal dairesi bıraktı ama bir de şurada yasakladığı şeyler var ya, onu neden size yasakladı biliyor musunuz? Siz özgür olmayın diye. Allah-u Teala eğer sen o haramları işlersen özgür olacaksın. Allah-u Teala senin özgür olmanı istemiyor gibi böyle bize telkinde bulunuyor. Bunu neden böyle söylüyorum? Çünkü insanı böyle dikkat ederseniz haram olanları, böyle yasak olanları yaptığı zaman dilinden bir şey sadır olur. Ne der? Ben özgürüm, özgürce hareket ediyorum der.
12: Allah işte, bana özgür irade vermiş diye yani, bir de söyleyen de var.
13: Evet, ama işte bu nefs, şeytanın insanın dilinde vücut bulmuş halidir. Hilesinin vücut bulmuş halidir. Demek ki insana şeytan o haramları işlettikçe onu özgür hissetmesini sağlıyor. Ve insan neticede haram işlediğinde, günah işlediğinde bunu söylüyor. Ben özgürüm diyor. İşte az önce anlattığım Adem Aleyhisselam'da da bu aynı şekildeydi. Ve tarih boyunca şeytan insanları hep aynı şekilde aldatmıştır ve günümüzde de aynı şekilde aldatıyor. Evet, Allah-u Teala size helal daire kıldı ama şu haramları yaparsanız özgür olacaksınız diyor ve insanı bu şekilde kandırıyor. Bir de bunu yaparken insana böyle ufak ufak koparıyor insandan. Yani bir anda büyük günah işletemiyor. Ama böyle ufaktan başlatıp mesela bir şey hırsızlık yapmaya ufaktan başlatır insanı.
12: Sonra normalleşir değil
13: sonra
12: mi?
13: Sonra normalleşir. Ufak başlayıp. Evet, sonra normalleşir. Normal gelmeye başlar insana. Kolay gelmeye başlar. İlki zordur. Ondan sonra insana kolay gelmeye başlar. Ve bu insanı zinaya götüren yollar da mesela bir anda zina işletmez ama o yollara götüren şeyleri yaptırır insana. Karşı cinsli olan muamelesine sınırları aştırır ve ondan sonra neticede kaçınılmaz olur. Ve şunu da görüyoruz çoluk çocuğumuzda. Biz evde nasihat ediyoruz çocuğumuza güzel bir şekilde doğru yolda olmayı, dost doğru hareket etmeyi. Ve okula gittiğinde bazı haller görüyor. Eve geliyor çocuk işte baba şunu yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum. Yani orada işte bir ufaktan girmek istiyor şeytan. Çocukta bile bunu görebiliyoruz. Hatta geçen günlerde bir videoya denk gelmiştim. Böyle bir vücudunun her tarafı dövme olan birisine denk geldim ve şöyle söylüyordu. Yani pişman olduğunu, yani vücuduna biliyorsunuz ki Allah-u Teala yasaklamıştır dövmeyi, insan vücuduna yapmayı. Şöyle söylüyor, ben başta ufak ufak başladım. Yani ufak figürler, işte şekillerle başladım. Sonra bir de baktım ki vücudumun her tarafı dövmeyle kaplı. Yani o işte oradan bir başlatıyor. Sonra nefis
12: söküğü gibi geliyor,
13: evet,
12: değil mi?
13: Şeytanın tuzaklarından bir tanesi de bu. Yani bir şey olmaz. Bu kadardan ne olacak ki? Herkes yapıyor zaten gibi böyle insanı kandırıyor. Ben bunu şeye benzetiyorum. Eskiden yeni nesil bilmez ama eskiden merdaneli çamaşır makineleri vardı. Çamaşırı yıkardınız. Çamaşırın suyunu sıkmak için merdanesi vardı. Oraya elbisenin ucunu kaptırdığında bütün elbiseyi alırdı o merdane. Hepsinin suyunu sıkardı.
12: Orada hocam kolu eli giden nice insanlar da var yani.
13: Maalesef öyle kazalar da yaşanıyordu. Şimdi yeni nesil bilmez bunları.
12: Evet.
13: Ama işte nefsin, özür dilerim, şeytanın çalışma sistemi de bu aslında. Yani onu bir kaptırdığınız zaman bir günah başka bir günahı çağrıştırıyor. Ve neticede insan kendini çok büyük yanlışlar içerisinde, eğer dikkatsizlik yaparsa bulabilir. Nefsin hilelerinden, şeytanın hilelerinden bahsediyoruz. Bir tanesi de şu, bu da gerçekten çok önemli ve şeytanın birçok insanı bu yolla kandırdığına şahitlik ediyoruz. Estağfirullah. Ve la tegurrenneküm'ül hayatü dünya ve la yegurrenneküm billahil garur. Dünya hayatı sizi aldatmasın ve devamında da garur olan şeytan sizi Allah ile aldatmasın. Yani Allah ile aldatmasın. Dikkat edin şeytan. Allah ayet-i kerimesinde bizlere bunu ikaz ediyor. Peki Allah ile aldatmak nedir? Şeytan şöyle yapar. Yani Allah-u Teala'nın rahmeti geniştir. Mağfireti geniştir, boldur. Sen her türlü fuhşiyatı, kötülüğü yap. Yani zamanı gelince Allah-u Teala seni affedecek. İnsana bunu söyler. Yani içten içe. Ve hiçbir zaman ibadete yönlenmesini, tevbeye yönlenmesini istemez insanın. Allah ile kandırmak bu aslında. ama şöyle buna bir cevap verebiliyoruz. Evet, Allah-u Teala Rahman'dır, Rahim'dir, mağfireti boldur. Ama Allah-u Teala Rezzak alemdir. Estağfirullah. Ve mâ min dâbetin fil arz illâ alellâhü rızıkha. Rızıksız kul yaratmaz Allah-u Teala. Bütün canlıların rızkını Allah-u Teala verir. Bu mantığa göre biz evde oturduğumuz zaman, çalışmadığımızda veya kalkıp dağlara taşlara çıktığımızda oraya rızkımız da gelir bu mantığa göre. Ama ne yapıyoruz? Öyle yapmıyoruz. Çalışıyoruz, değil mi? Aynı insan Allah affeder deyip günaha kapılıyor, hatalara sürükleniyor. Ama bu sefer aynı insan Rezzak alem deyip çalışmamazlık yapmıyor, çalışıyor. Yani. Burada bir tutarsızlık var. Evet, Allah-u Teala Rahmandır, Rahim'dir ama biz onu hak edecek bir şeyler yaparsak. Bir ayet-i kerimesinde Rabbimiz estağfirullah nebbi ibadi enni enel gafurur rahim. Kullarıma haber ver. Muhakkak ki ben çok bağışlayıcı, çok merhamet edeceğim. Ve enne azabi vel azabil elim. Ama şunu da haber ver ki azab

0: azabında çok şiddetlidir. Birbirini takip eden bu iki ayet-i kerimede Rabbimizin evet Allah-u Teala benim rahmetim geniş ama azap kısmım da var. Buna dikkat edin diye. Şeytan bunu benim rahmetimle sizi kandırmasın diye Allah-u Teala burada bizlere aslında ikaz etmiş oluyor. Şunu da söylemek isterim. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in çok güzel bir söz sanatlarından bir tanesidir. Bir fesahatıdır, belagatıdır. Yasin-i Şerif'te Estaizu billah. İnnemâ tündiru menittebâ'i zikra ve kaşiyer rahmâne bil gayb febeşirhü bimağfiretin ve ecrin kerim. Sen ancak Kur'an-ı Kerim'e tabi olanı ve kimsenin görmediği yerde Rahman olan Allahü Teala'dan korkanları inzar edersin. Onları kerim bir mükafat ile müjdele buyuruyor Cenab-ı Hak. Burada dikkatimizi çekiyor. Haşiyer rahmene bil gayb. Yani Rahman olan Allahü Teala'dan gaybde korkanları. Şimdi neden söz sanatı bu? Çünkü Allahü Teala'nın korkmaktan bahsediyorsak Allahü Teala'nın korkutucu sıfatlarından ve isimlerinden bahsetmemiz lazım. Yani müntekim olan Allah'tan, cabbar olan Allah'tan, işte kahhar olan Allahü Teala'dan korkan demesi lazımken Allahü Teala öyle buyurmuyor. Kaşiyer Rahman, yani Rahman olan Allahü Teala'dan korkanları diye. Bu böyle insanları da kerim bir mükafat ile müjdele buyuruyor Cenab-ı Hak. Burada ne anlıyoruz? Yani Rahman olan Allahü Teala'dan sizi şeytan Allahü Teala'nın rahmetiyle kandırmasın mesajını aslında anlamış oluyoruz. Burada da Rabbimiz böyle bize bir ikazda bulunuyor. Bunları söyleyebiliriz. Yani şeytan işte haramlarda özgürlük var diyerek bizi kandırıyor. Bunları yaparken ufak ufak bizden koparıyor ve neticede çok büyük günahlara sevk ediyor. Bir de Allahü Teala'nın rahmetiyle toparlayacak olursak rahmetiyle kandırdığını bize
1: az dakikamız kaldı hocam, bir 3 dakikamız falan var ama reklama giderken de söyledim, bazen de öyle arkadaş var ki hani seni vezir eder, bu imanda da öyle, hayatın diğer yerinde de bazı arkadaş da seni rezil eder, rüsva eder, işte imanını da zedeler. Biraz arkadaşlardan da bahsetmek isterim.
0: Evet, arkadaş ortamlarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem El mer'u ala dini halinihi fel yanzur ehadüküm men yuhalil. Kişi arkadaşının dini üzerinedir. O halde kiminle arkadaşlık yaptığınıza dikkat edin buyuruyor. Yani insan nisyan kelimesinden geldiği gibi, insan kelimesi unutmaktan geldiği gibi ünsiyet kelimesinden de gelir. Yani insan etkilenir, etkilenen bir varlıktır bulunduğu ortamdan. Bir sözden, bir bakıştan, hatta hal saridir diye bir söz var. Yani karşındaki insanın içinde ne müşahede ediyorsa, içinde müşahede ettiği ne varsa aslında o gönülden gönüle geçer diye de sözlerle ve bakışlarla etki eder diye söyleniyor. İnsan etkilenen bir varlık. Yani hayvanlardan bu kalemun var mesela, bir yere bir koyduğunuz zaman oranın rengini alıyor. İnsanoğlunda da bu haslet var. Yani bulunduğu ortama ünsiyet ediyor, bulunduğu ortamdan etkileniyor. Dolayısıyla ne yapmalıyız? İnşallah sonraki programlarımızda ben bu konuya temas etmek isterim.
1: Tamam. Uzun uzun konuşalım değil mi arkadaşlarımız seçerken? Dolayısıyla onların yaptıkları bize yazılır mı veya biz onlar yüzünden günahlar işlersek o günahı paylaşır mıyız? Evet. Soracak çok soru var o konuda. Hocam çok teşekkür ediyorum. Tabii ki siz cuma vaazına, sohbetine gidiyorsunuz. Evet. O yüzden sizi çok fazla burada tutmak istemiyorum. Çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere
0: İnşallah.
1: O zaman. Evet, biz Nilüfer Zaman'la devam ediyoruz efendim. Şimdi yazar, seyyah Turgut Tunç geliyor.
2: Türkiye'den ibaret değil. Gönül coğrafyamızda esen Türk rüzgarı. 15 Temmuz, bir milletin hikayesi. Demokrasi nöbetinde yaşananlar. Milletimizin sarsılmaz vatan aşkının yansıması. Afrika'daki Türk esintileri. Hepsi ve daha fazlasını yazar Turgut Tunç, Nilüfer Zamanı'nda anlatıyor. Şimdi...
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun efendim. Siz de iyisiniz inşallah.
1: Çok iyiyim, teşekkür ederim. Sizin ne kadar vatansever olduğunuzu biliyoruz. İşte aile değerlerine önem verdiğinizi biliyoruz. Gittiğiniz yerlerde, seyahatlerinizde de bu konu üzerine çok uğraştığınızı da biliyoruz. O yüzden bizi de daha iki gün önce Türkiye için bizim de tarihte yani Türk

0: tarihinde tanıklık ettiğimiz 15 Temmuz'u andık, kutladık. O gün canını, hayatını o uğurda verenleri saygıyla, sevgiyle, rahmetle andık. Ne desek az aslında.
1: Eyvallah.
0: Milli birliğimiz çok önemli bir
1: kesinlikle.
0: Şey. Yani bu konuda tabii olmaz, ki sizin olmazımız. Söyleyecek çok şeyiniz vardır. Sözü Eyvallah. De size bırakmak istiyorum.
1: Estağfurullah. 15 Temmuz ciddi bir dönüm noktasıydı. Bir turnusol kağıdı gibi, yani akla karanın, yanlışla doğrunun görülebildiği ve çok net görüldüğü. Yani geç saate kalmamış olması da Rabbimizin bir lütfu. Yani gece yarısı olsa çok farklı olurdu.
0: Çok daha rehavetli olabilirdi
1: ki,
0: değil mi?
1: Normal şartlarda 12'den 1'den önce yatan birisi değilim. Erken yorgun geldim, uzanmışım, uyuyakalmışım. Kızım seslendi. Eşim ve iki evladım köydeydi, Şile'de. Biz de evimizdeydik. Baba kalk dedi. Darbe oluyor dedi. Deprem mi dedim. Uykuyla
0: İnsan
1: bitti.
0: Düşünemiyor değil mi? Tabii, böyle bir şey darbe olacağını.
1: Darbe de. İlk söylediğim çok iyi net hatırlıyorum. Eyvah 50 sene geriye gittik dedim. O arada hanım aradı. Evde misiniz hala? Niye çıkmıyorsunuz demiş. Biz kızla çıktık. Arabayla gittiğimiz bir yere kadar gittik. Oradan sonra... İşte Kısıklı'ya kadar
0: Beykoz,
1: yürüdük. Ümraniyiz. Beykoz'un. Dolma bir Beykoz'un Ümraniyiz oturuyor.
0: Çünkü Beykoz da çok reaktif bir evet. tepki verdi. Ben de Beykoz'da
1: evet,
0: olduğum
1: evet,
0: için.
1: Evet. Eyvallah. Dolma Mehmet Beykoz'luyum. İşte arabayı bir yere kadar gelebildik. Oradan küçük amca da bir yerlere bıraktık. Kısıklı'ya yürüdük. Köprüye giderken kapattılar. Yolları kaldık. Sonrasında Kısıklı Abdullah Ağa Camii'nin üstü, altı, avlusu, yanı ve Saraçhane Parkı bizim yaklaşık 45-50 günlük nöbet serüvenlerimizin olduğu bir yer oldu. Yani işten eve gelip üstümüzü başımızı değiştirip bir şeyler atıştırıp sırt çantamızla gittik ve oradan işe gittik. Uzun süre bu böyle devam etti. Tabii sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok noktasında Türkiye beklenen, Türkiye özlenen, Türkiye umudun ve ümidin adı. Yani mazlum coğrafyalarda hakikaten bugün ümidin ve umudun adıyız. Öyle olunca oradan telefonlar, oradan mesajlar. Sonrasında ben kalkıp oralara gittiğimde insanların tepkileri, Türk bayraklarıyla karşılamaları, elektriğin suyun olmadığı köylerde bayrağınızın tanınıyor olması ve Türkiye
0: mesela
1: coşkusuyla karşılaşması.
0: Oralar?
1: Yani Çad, Nijer, Kamerun, Endonezya.
0: Oo.
1: Bakın Endonezya'da bu sefer gitmeyin emin dediler. Tarihte bir iz bırakmışız.
0: Evet.
1: Gidilmiş. Aha. Ellerinden tutulmuş, bu sefer gitmeyin. Filipinler bakıyorsunuz, Makedonya'sı, Bosna'sı, yani ümmet coğrafyasında geçmişte ve bugün. Türk insanının, Kadir Şinas, vicdanlı Türk insanının dokunmadığı gönül yok baktığınızda. O kadar güzel ki bunun yansımalarını 15 Temmuz öncesinde gördüğümüz gibi 15 Temmuz sonrası çok daha iyi gördük. Ya Türk bayraklarıyla ben Endonezya'da bir adaya gittim. Yani bugün tekrar gider misiniz? Böyle bir kalıyorsunuz. Benim burada ne işim var diyorsunuz. Başkentten
0: ya iftidai bir yer oldu.
1: Şöyle, başkentten bir yere uçtum. Oradan başka bir yere uçtum. Oradan 3 saat tekneyle gittim. Karşımız işte Brunei Sultanlığı. Bir taraf Malezya gibi. Aha. Böyle neredeyim ben dedim. Ya burada ne işim var? Yani niye daha hani mazlum eyvallah tamam. Ama hani... Bana bir şey olursa diyorsunuz önce yolda böyle bir...
0: Beni burada kimse bulamaz.
1: Sonra oraya gittiğinizdeki karşılama, birincisi bu insanlara ilk defa giden bir dediğimse yardım gönlüsü gibi düşün. Sonrasında ilk giden Türksünüz ya. Bunlar Türkiye'yi haritada gösterdiklerini de bulamıyorlar ve gösteriyorlar. Ve Türk bayrağını kendileri kırmızı boyayla böyle patiska gibi beze, böyle ay yıldız boyamışlar.
0: İşlediler mi?
1: Bizi tekneyle gelirken karşıladılar ve Talal Bedru ile karşıladılar. Yani bu inanılmaz bir şey. İyi ki gelmişim. İyi ki gelmişim. Ya yolda niye böyle düşündüm? Sonra böyle oluyorsunuz. Sonra şimdi oraya birisi gitse. Ya ben bunu örnek Çad'da, Kamerun'da çok yaşadım. Bir köye gitmişiz, bir şeyler yapmışız. İnsanların emanetleri ulaşmış. O köye bizden sonra birileri gitmiş. Sonuçta sahada mutlaka denk gelip ve karşılaşıyorsunuz. Arabadan ince bir beyaz. Türkiye, Türkiye diye bağırıyorlar. Ya diyor ki rehbere, bizim geleceğimizi önden haber mi verdiniz? Bunlar nereden biliyor bizim? Ne? Yok diyor işte abi buradan Turgut abi geçti diyor mesela. Bu çok güzel bir şey.
0: Evet.
1: Ya da buradan bir Türk geçti diyor. Ya da buraya Türkiye'den biri geldi diyor. Biz sizi tanıyoruz diyor.

0: Ya bu mükemmel bir şey. Öyle olunca bizim 15 Temmuz'da yaşadığımızı onlar aynı korkuyu yaşadılar. Ya Türkiye'ye bir şey olursa? Çünkü
1: Bir gönül
0: uzanacakları bir
1: bağ
0: dal,
1: kurdular çünkü değil mi?
0: tutunacakları bir el, sıkıntı duyduklarında imdatlarına yetişecek bir yer var biliyorlar. Ve o biziz. Hakikaten Kadir Şinas Türk milleti vicdanı, insanlığı, imanı ne derseniz deyin. Ya kesinlikle kayıtsız ve duyarsız kalmıyor. Ve işte yakın zamanda Maduro'nun Allah yani başına birçok şey geldi biliyorsunuz. Ülkesinde Venezuela'da deprem oldu. İlk giden ekibiz. Türkiye. Yani hem gücümüz
1: Yani
0: hem
1: illa
0: vicdanımız.
1: coğrafya olarak bize yakın veya komşu da olmasına
0: Evet,
1: gerekmiyor. Yani
0: yani
1: o çok
0: Endonezya'da
1: önemli bir şey.
0: tsunami'den sonra ben oradaydım. Ya orada deli misin tekrar oldular falan filan dediler. Ya dedim ki burada giderken de şurada tepeme bir şey düşebilir. Yolda giderken bir saksı düşebilir. Her şey mümkün. Ama
1: Ama aileniz de demek ki buna gönüllü. Şimdi dediniz ki eşim
0: alıştılar.
1: 15 Temmuz'da aradı,
0: Evet.
1: kızınızla
0: Evet.
1: çıkmadınız mı dedi. Şöyle bir tepki de verebilirdi. Aman evde oturun, bir şey olmasın size. Çünkü hani can,
0: Eyvallah.
1: canan, her
0: Ama
1: şey bir
0: bizim
1: arada ya
0: can ve
1: sizlerle.
0: canan olgumuzda
1: İşte çok
0: imanımız ve
1: önemli bir şey. Evet.
0: milliyetçiliğimiz, muhafazakar bu tavrımız var ya. Bizim anne ve babalarımız sokağa, bakkala şu parayı vereyim, ekmek al gitmeye kıyamadığı annelerimiz, babalarımız sırtlarını sıvazıp hadi
1: Evet,
0: sokağa
1: işte o
0: çıkın.
1: çok önemli bir
0: Vatan,
1: duygu
0: millet,
1: ve
0: haydi
1: motivasyon.
0: yani o anne babalar çocukların elinden tutup sokağa çıktı ya. Aynı anne baba. Sokağa göndermeye, bakkala göndermeye kıyamayan anne baba çünkü vatandı. O olmazsa hiçbir şey olmayacaktı ki.
1: Bir de o gün ne kadar statüsüzdü değil mi orası? Yani
0: Kesinlikle öyle.
1: çok bilinen iş adamları, işte ajans başkanları,
0: Tabii.
1: siyasiler,
0: Tabii.
1: onun yanında işte çok daha ekonomik gücü kötü olan herkes bir aradaydı. Orada bir şey vardı. Sadece insan vardı. Türk milleti vardı.
0: Kesinlikle öyle. Hiç unutamayacağım. Mesela Ayşe Aykaç Hanım var. Rahmetli oldu. Şehit. Onun ismini de nereden biliyorum? Kızım o okulda okudu, iki kızım da.
1: Allah
0: Ya
1: rahmet
0: eşi diyor ki bakkala gitmezdi.
1: eylesin.
0: Pazara gitmezdi. Ya beraber gidelim. Evden dışarı çıkmazdı. Haberlerde duydu, abdest aldı. Hadi. Hadi adam gidiyoruz dedi. Benim onun önünde durmam gereken o benim önümde durdu diyor. Şehadete yürüdü. Ya bu ya bir anne ya bizim evlerimiz şöyle söyleyeyim yani notlarıma da müsaadenizle bakmak
1: Tabii
0: istiyorum.
1: ki.
0: Çünkü çok güzel bir cümle var. Evimiz küçültülmüş vatanımız, vatanımızla büyütülmüş evimiz. Ya bizim evlerimiz vatanımız ya. Bizim mahremimiz vatanımız da evimiz.
1: Tabii
0: Ya
1: ki.
0: biz mahremimizi korumayacak mıyız ya?
1: Bir
0: Şimdi
1: vatana
0: insan
1: ait
0: evin
1: olma
0: içini
1: duygusu
0: korumaz mı?
1: çok güzel. Evet.
0: Ya bizim için çok başka. Ya bir de çok zihni sinir tipleriz biz. Anında bir şeyler üretebiliyoruz. Anında bir proje üretip onun üzerine hemen müdahale edebiliyoruz. Ya şimdi senin karşıdan tank geliyor. Zafer diye bir kardeşim var. Yatmış köprüde sigarasını yakmış mesela. Ya orada Canan yani bekliyor, tankı bekliyor. Ya da tanka dur diyor birisi. Ellerini açıyor dur diyor.
1: Evet, o geceden de en sıcak görüntüler var aslında
0: Evet,
1: tankın üzerine
0: gömleğini çıkarıyor
1: çıkanlar.
0: tankın. Şöyle yapıyor. Egzozunu ben bunu kapatırsam bu istop eder gidemez diyor. Teknolojiye, tanka yani uçağa terlik atmış milletiz ya biz. Bize kim ne yapabilir yani? Öyle
1: Aynen.
0: olunca ya
1: İşe
0: vatan
1: de yaramış mı?
0: meselesi
1: Yaramış.
0: olduktan
1: Evet.
0: sonra bizim için her şey duruyor
1: Mübah.
0: yani.
1: Evet.
0: Orada can, canan, eş, anne, baba, çocuk bu değerler
1: Her şeyin
0: vatan,
1: üstünde. Evet.
0: bayrak bunun çok sonrasında. Evet, oradan da görüntüleri hep beraber izliyoruz.
1: Evet. Yani gerçekten çok unutulmaz bir geceydi. Herkes çoluğunu çocuğunu elinden tuttu ve oraya gitti
0: Bayrağını
1: bir
0: aldı
1: şekilde
0: çıktı.
1: değil mi?
0: Neyle karşılaşacağını
1: Hiç
0: bilmeden.
1: bilmiyor evet.
0: Neyle karşılaşacağını bilmiyor.
1: Yani tabii ki bu ülke daha önce de darbe görmüştü ama üzerinden o kadar çok zaman geçti. Teknoloji bambaşka bir noktaya geldi. Bütün
0: Kesinlikle öyle.
1: konjonktür değişti yani.
0: Kesinlikle öyle.
1: Orada gördüğüyle aynı değildi ve aslında X kuşağı da çok kendini öne attı o
0: Evet.
1: gün değil mi? O da aslında
0: Evet.
1: çok sevindirici bir şey.
0: Ya
1: Yani sadece yaşlılarımız dökülmedi o gün
0: kesinlikle öyle.
1: sokaklara.
0: Ben o X, Y, Z bunlarda çok takılmıyorum. Çünkü zekiler.
1: Çok evet.
0: Ve anında karar almayı ve harekete geçmeyi çok iyi biliyorlar. Yani orada ben kızımla kalkıp gittiğimde

0: %60-70'i gençlerdi. Ve nasıl bir coşku vardı. Yani önlerine barikat kurulmuş, atlayıp geçenler. Engel, yani çok görüntü var işte, polis diyor ki bak buradan sana garanti veremem diyor. Ya babacığım sen çekil diyor yani.
1: Tanımadılar.
0: Tank var diyor bilmem ne. Ya öyleyiz yani. Çünkü bitti. Ya vatan yoksa benim olmamın bir anlamı var mı Allah aşkına?
1: Evet,
0: Ya ben
1: tabii ki.
0: olmuşum, evim olmuş, arabam olmuş ya.
1: Ya onu en iyi şöyle yaşıyorsunuz aslında. Yurt dışında ne kadar güzel, konforlu bir yere gitseniz de dönüş günü en mutlu olduğunuz
0: Vatandan.
1: gün oluyor
0: Evet,
1: aslında. Ben bunu hep
0: vatandan.
1: söylüyorum. Yani hani ben İstanbul'da oturduğum için İstanbul diyeceğim ama kimin neresi
0: Eyvallah.
1: memleketiyse İstanbul semalarına geldiğinde o uçak
0: Kesinlikle
1: ay
0: öyle.
1: içime bir böyle bir ferahlık, bir huzur, çok değişik bir duygu geliyor. Yani en güzel yerden bile dönerken.
0: Şimdi buradan dönüşte bile ben köprüyü karşıya geçince vatanım mikrolaşıyor yani. Tamam,
1: Evet,
0: Anadolu
1: doğru,
0: yakasındayım.
1: evet.
0: Ya o bile insana bir aidiyet veriyor ki neyin hesabını yapacağız? Yani çıkarttı tişörtünü, soktu tankın egzozuna, kapattı, istop ettirdi. Üstüne çıktı, çık dedi. Yani böyle bir şey var mı ya? Şimdi yap desen bir tank geliyor, hadi şunun önüne bir keselim mi? İşte gelin arabasının tank olduğunu kabul ediyoruz. Hadi
1: Doğru.
0: keselim. Böyle bir şey
1: Evet.
0: ihtimal var mı? Kimse cesaret edebilir mi? Ama o an bütün duyguların, bütün işte ruh halinin geriye atılıp yüründüğü ve pozisyon alındığı bir andı. Kaldı ki yek vücut çok güzel de bir karşı duruş sergilendi. Birisi kamyonunu aldı, bir teyzem yolu kesti. Öbürü Kahramankazan'da buğday tarlasını yaktı ki uçaklar kalkamasın dedi. Kendince imkanlarıyla ne
1: Değil mi? Hiç
0: yapabiliyorsa.
1: akla gelmeyecek çözümler ürettiler. Orada çok haklısınız. Yani belki herhalde o adrenalin haliyle de vücut tabii ki zihinde bambaşka şeyler üretiyor. Hiç
0: Şimdi desen aklına gelmez.
1: salim
0: Şıkları
1: kafayla
0: koysan
1: yapamayacağımız.
0: buğdayım
1: Evet.
0: yakayım. Deli misin? Bir sene ben oradan yiyeceğim içeceğim der değil mi? Bir sene 2 senelik nafakasını yakıyor.
1: Evet. Yani tabii siz çok dünyayı da gezdiğiniz için işte 30 ülkenin üzerinde ülke gezmiş biri olarak siz artık Türkiye'nin algısının oralarda çok iyi olması da bizi çok
0: Tabii
1: gururlandırıyor.
0: ki.
1: Hele bu işte son NATO'nun
0: Tabii.
1: Türkiye'de
0: Tabii.
1: olması, işte bütün dünyanın Türkiye'de haberlerden işte izlediler canlı yayında bütün liderler Türkiye'deydi. Tabii bu bizim ülkemizin algısını da çok değiştiriyor.
0: Kesinlikle öyle. Çat, Kamerun sınırındayız. Arkadaşlar bir çekim yapacak. Drone kalacak dedi. Abi kaldırmayalım. Bu saatlerde dedi. Şey var dedi. Savunma Bakanlığı'nın, askeriyenin dedi. Drone ve İHA SİHA kontrol geçişlerinin olduğu zaman dilimi dedi. Sıkıntı olur dedi. Ne İHA SİHA'sı dedim ya. Dedi abi biz verdik. TUSAŞ verdi. İşte biz buradaki organizasyonu yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ne diyorsun ya falan. İnsan nasıl bir gururlanıyor
1: Gurur
0: be.
1: hanesine
0: Yürüyüşün
1: bir
0: değişiyor.
1: evet çentik
0: Yürüyüşün değişiyor insan
1: dağıtıldı.
0: ya. Şimdi Nijer'e gidiyorum aynı şekilde. Ya da bakıyorsunuz bugün ya bir dünyada Batı isim vermeden ülkeye ki hepimizce malum. İnsanların toprağını almış, malını almış, canını almış, dünya katliamlar yapmış. Yani yeraltı zenginliklerini almış, altın madeninde çalıştırmış. 1 dolar 2 dolar yemiye vermiş. Adam madenden çıkarken üstünden bir varil su dökmüş ki tozu bile kalmasın. Filtreden gitsin. Madenini almış gitmiş. Siz diyorsunuz ki Somali'de petrol çıkaralım, gaz çıkaralım. Kazan kazan. İşte şu kadarını biz alalım. Gemimizi gönderiyoruz. Biz onlara kalkınması için bir altyapı hazırlıyoruz. Ve hep birileri almaya gitmiş, biz vermeye gitmişiz. Karşılık yok. İnanamıyor. Allah Allah. Hakikaten ya ciddi misin falan oluyor böyle. Bir bölgeden gidiyorsunuz. Çok anlattım. Mesela birilerini görüyorsun. Selamünaleyküm diyorsun. Nasıl ya? Beyaz, Müslüman. Diyor. Olmaz. Öyle diyor. Bir selam vermekle diyor. Bu sefer kandıramayacaksınız bizi diyor. Kur'an'dan diyor bir ayet oku diyor.
1: Ha,
0: Öyle.
1: test
0: Tabii
1: ediyorlar.
0: ondan sonra
1: Ha.
0: bir sarılıyor, kucaklaşıyor. Kurban Bayramı zamanı Etiyopya'da 2012, 13, 14, 3 yıl oradaydım. Niçin geldiniz dedi. İşte kurban kesip dağıtacağız falan filan. Adam ağlamaya başladı, sarıldı. Dedi ya ne oldu ya? Hayırdır falan. Dedi ki sen şimdi evlatlarını, çocuğunu, eşini bıraktın. Buraya benim ailem için mi? Benim akrabalarım için mi? Benim toplumum için mi geldin? Nasıl bir insansınız siz dedi ya. Ne zorunuz var dedi.

0: Dedim ki kardeşiz. İhtiyaç sahibi misin?
1: Hı.
0: Evet. Ya burada gayrimüslim de olsa orada bir mazlumsa, ihtiyaç sahibiyse
1: Tabii ki.
0: kesinlikle ayırt etmeden veriyoruz ki onun geri dönüşleri müthiş oluyor yani.
1: Hı.
0: O yüzden birçok coğrafyada yani köyünden hiç dışarı çıkmamış birisi artık Türkiye'yi biliyor. Bir şekilde bir lollipop ulaşmış, kuyu
1: Hı
0: ulaşmış,
1: hı.
0: kurban ulaşmış, Ramazan ulaşmış. İşte şimdi bir proje düşünüyoruz. Kimin aklına gelir? Arkadaşlarla Tanzanya'da gastronomi okulu açalım. Ücretsiz.
1: Hı.
0: Onların mutfaklarını modernize edelim. Yani yemek kültürlerini.
1: Hı.
0: En önemlisi hijyeni hayatlarına katalım.
1: Ya o zaten en önemli.
0: Hayatlarına katalım. Aynı zamanda Türk gastronomisini oraya
1: Hı.
0: entegre edelim. Böylece bizim oradaki elçiliğimiz veya diğer elçilikler bir şef istediklerinde oradan yetişebilsin ve
1: Ya
0: Türk
1: evet,
0: damgası olsun.
1: aslında işte dünyanın her yerinde biz geçen sene Kanada'ya gittik. Orada bile Türk mutfağı var mesela. O da çok beni çok gururlandırıyor. Gidiyorum işte menülerde hiç alakasız bir menüde kebabı koymuşlar
0: Tabii simit
1: mesela.
0: yazar, kebap
1: Evet,
0: yazar,
1: aynen
0: döner
1: öyle.
0: yazar.
1: Döner yazar. Hepsi var zaten Avrupa için hiç söylemiyorum. Bizden güzel yapıyorlar mesela Almanya'da
0: Amerika'da
1: falan döneri.
0: arkadaş çok güzel bir Türk restoranı açtı. Diyor ki cumartesi pazar kahvaltı sıramız var diyor. Yani
1: Hı.
0: şimdi kruvasan ve kahve bir yere
1: Tabii
0: kadar
1: ki kahvaltı kültürü
0: bizi
1: bizde çok
0: kesinlikle
1: başka.
0: kesmeyeceği için biz bir şekilde onu bulmalıyız.
1: Hı.
0: Biz bir saatte gideriz onu buluruz. O yüzden başında söylediğim gibi Türk beklenendir. Türk özlenen, Türk umudun ve ümidin adı.
1: Hı.
0: Ya insanların lezzet coğrafyasında da biz ümidiz ya. Gittiğimiz yerlerde yaptığımız o açtığımız mekanlarla da onlar için bir ümidiz aslına bakarsanız.
1: Doğru, evet.
0: Yani Türk dediğinizde çok kalıba sığmayacak bir milletiz. O yüzden de bizi hiçbir şeyde kalıba sığdıramayacakken böyle bir şeye kalkışmaları çok akıl kârı değildi.
1: Hı.
0: Allah tekrarından muhafaza
1: Amin.
0: eylesin. Dua ve niyazımız odur. Allah iyi günlerimizi göstersin. Ama evlatlarımız için de şöyle oldu. Anne ve babalarının duruşlarını gördüler.
1: Hı.
0: Yani vatan
1: Söz konusu
0: bayrak
1: olduğunda değil mi?
0: olduğunda ne yapılabileceğini gördüler. Ya babası kapıya göndermezken onu evde bırakıp üstünde ses bombalarıyla geçen uçaklara rağmen yürüdü gitti.
1: Hı.
0: Allah'a emanetsiniz dedi. Abdestini aldı çıktı.
1: Evet.
0: Bu bir kere onun bir yerinde yer etti. Ölene kadar da o hangi kuşak olursa olsun o vatan kuşağını boynuna kuşamışsa o çocuğu daha hiç kimse fikrinden, zikrinden ve duruşundan
1: Evet, zaten
0: alıkoyamaz,
1: dediğim
0: değiştiremez.
1: gibi işte Türk tarihine geçti. Bizim de tanıklık ettiğimiz bir yakın tarih oldu. Bundan sonra zaten kuşaklar tanık olamamış bile olsalar bunu artık nesiller
0: Evet.
1: boyuna
0: Evet.
1: aktaracaklar.
0: Çok güzel hikayeler yazıldı. Çok güzel hikayeler
1: Hı
0: çıktı. 4-5 tane ameliyat olmuş bir kardeşimiz Gazi. Defaten ziyaret ettim. Abi bak diyor seni tanımıyordum. Bu vesile seninle tanıştık. Ne güzel oldu falan diyor.
1: Olumlu
0: Adam bunu
1: tarafından bakıyor, değil mi?
0: bu
1: Evet.
0: şekilde o kadar güzel kendine motivasyon kapısı yapmış ki. Yani, hocaya diyor ki ya hocam diyor iyi ki diyor seninle tanıştık. Ya diyor farklı da tanışabildik diyor. Nasip böyleymiş diyor. Bırak diyor nişanımızı astık boynumuza diyor. Elhamdülillah diyor falan. Bakıyorum çok ciddi yani. Çok
1: Aha.
0: keyifli. Yarın da ameliyat var abi dua et falan filan. Bir yarın da ameliyatı var
1: Evet.
0: falan. Yani o nişan onun müthiş bir gurur kaynağı ya. Allah herkese nasip etsin yani.
1: Hı.
0: Şehadeti, gazidi ne kadar güzel bir şey ya. Yani evlatlarına bırakabileceğin en iyi, en güzel miras. Daha ne olabilirsin ki ya? Şimdi mesela bazen yürürken görüyorum. Diyor ki işte şehit ve gazi çocuklarına işte tıraş ücretsizdir.
1: Hı.
0: Yemek ücretsizdir.
1: Aa, öyle yapan esnaf da
0: Tabii
1: var
0: tabii.
1: değil mi
0: Bu ne kadar
1: hala? Ne
0: güzel bir
1: kadar
0: şey ya.
1: güzel,
0: Ne
1: evet.
0: kadar güzel bir şey ya. O çocuğun da unutulmadığını, babasının unutulmadığını. Biz mesela Şehit Ömer Halis Demir için hemen 15 Temmuz
1: Evet, iyi ki
0: sonrasında
1: hatırlattınız onu
0: memleketinde
1: anmadan bu bölümü geçmek haksızlık
0: biz
1: olurdu.
0: ona onun adına valilikle ve Orman Bakanlığı'na 10 bin fidan diktik.
1: Hı.
0: Ailesiyle tanışmak nasip oldu. Çok şükür. Onun öncesinde hemen sonrasında işte Eren'in ailesine gitmek,
1: Hı.
0: tanışmak. Abisiyle hala görüşüyoruz. Ya bizi bu değerler ayakta tutuyor ya. Yani şimdi Ömer Ali İstemir'in o videosunu izledim.

0: gittikçe tekrar müthiş
1: Şu anda ekranda
0: yani.
1: zaten, evet. Nasıl? Hiç tereddütsüz, korkusuzca değil mi? İlerliyor. İşte din hocalarımız da hep söylüyorlar. İnsanın nasıl diyeyim, kapanmayan defteri arkasında bıraktı işte okul veya işte ormanlar, yani onun
0: Evet,
1: adına
0: filan.
1: yapılan her şey
0: Evet,
1: aslında
0: kesinlikle
1: bu
0: öyle.
1: da bir nimet. Bizimki belki
0: Kesinlikle öyle.
1: komple kapanacak ve yapamadıklarımız için öteki alemde hayıflanırken böyle
0: Bilmeden bilerek
1: kahramanlar
0: istediğimiz
1: için
0: küçük
1: evet.
0: hareketler belki de. Bir fidan dikiyorsunuz ya da
1: Evet.
0: geçerken bir su döküyorsunuz bir fidanın dibine, bir ağacın dibine. Çok güzel şeyler. İyi ki biz dedelerimizden, ninelerimizden, annelerimizden, babalarımızdan bunu görmüşüz. Yani mesela diyor ki kayısı yedin, işte kiraz yedin, aman çöpe atma diyor.
1: Toprağa gidiyor değil
0: Arabada
1: mi?
0: gidiyoruz giderken
1: Ben
0: diyor bir yere
1: bazen valla
0: toprağa
1: aklıma
0: atarsın diyor.
1: gelince bir kabın içinde
0: Bu
1: biriktiriyorum.
0: ne
1: Ya
0: kadar
1: en
0: güzel bir
1: boş
0: şey
1: bir
0: ya.
1: araziye
0: Ne
1: şöyle
0: kadar güzel bir şey
1: elimle
0: ya bu.
1: fırlatıyorum, evet, ekemesem de.
0: Ne kadar güzel bir şey. Yine vatan sevgisi. Yine vatanımız için yapıyoruz. Yine milletimiz için yapıyoruz.
1: Evet.
0: O yüzden bizim aslında her hareketimizde bu var. Bizim genlerimizde, bizim gen haritamızda, bizim moda bizde bu işlenmiş. Yani çekirdeği atma kardeşim. Dik toprağa. Serp ya. Trenden gidiyorum. Bir tane dede diyor ki atma ha sakın onu. Buradan salla gitsin. Biri su tutar belki. Ne kadar güzel bir şey ya. Çöp değil sonuçta, toprağa karışacak gidecek.
1: Evet.
0: Yani bir tanesi tutarsa bilmediğim bir yerde kapanmayacak bir kapın olacak.
1: Benim öyle çok küçükken diktiğim babamlarla bir çam ağacım vardı. Mesela gidiyorum o ektiğim yerde, onun böyle devasa olduğunu görmek beni
0: Keyfine
1: o
0: kadar
1: kadar
0: güzel.
1: mutlu ediyor ki
0: Her sene keşke
1: inanamazsınız yani.
0: resmini
1: Evet, keşke yapsaydım
0: çekseniz.
1: yani, o kadarını yapmadım
0: Çok
1: ama
0: güzel.
1: inanılmaz keyif veren bir şey. Herkese de böyle bir şeyi tavsiye ediyorum.
0: Ben onu çocuklarıma şöyle doğdukları günden itibaren her sene işte fidan dikim zamanı aile fertleri için fidan dikiyorum. Her sene. Bir olur, iki olur, üç olur, beş olur. Nerede olduğu da önemli değil. Bir kampanya başlıyor. Mesela 11-11'lerde Orman Bakanlığı'nın bu şey kampanyası çok güzel oldu. Her sene 11 Kasım'da fidan dikim. O projeye mesela kesinlikle dahil oluyorum. 5 tane, 10 tane kapanmayacak bir amel defterine kapanmayacak bir sevap hanesi ya. Hatta şöyle bir esprisine söylüyorum. İmanometre yazıyor diyorum ya. Sen diyorum at oraya fidanını. Unut. Zaten Orman Bakanlığı bakıyor. Sulama derdin yok. Çapalama derdin yok. Yine vatan için bir şey yapıyorsun. Yeşil vatan da bizim, mavi vatan da bizim. Bizim vatan kavramlarımız sadece coğrafyamızda sınırlı değil ki. Ya bizim bugün birçok Çad'da bir Türk boyu var. 7-8 saatlik mesafede geldiğimiz duymuşlar. Kabilenin başında bir Türk yani melez bir bayan var. Ama ben Türk'üm diyor. Oğluyla 8-10 saat yol gelmiş. Kadın illa elimizi öpecek. Oğlunu elimizi öptürecek. Ya ben çektikçe diyor ki hayır. Siz diyor payitahttan geldiniz diyor.
1: Evet, tabii sohbet çok güzel. Konu
0: Eyvah.
1: Türklük ve milliyetçilik olunca konuşacak çok şey var ama bir konuğum daha var. Size
0: Öyle mi?
1: şimdilik çok teşekkür ediyorum.
0: Ben size de başarılar diliyorum. Çok güzel oldu. Çok keyifli oldu. Saatlerce konuşabilir. Konunuza da şimdiden kolaylıklar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum efendim.
0: Müsaadenizle o zaman.
1: Evet, ben anonsumu edeyim, sizi
0: Tamam.
1: öyle
0: Tamam.
1: uğurlayayım efendim. Arazi ve gayrimenkul uzmanı Mehmet Karagöz geliyor.
2: Arazi ve toprak yatırımı yapacaklar. Dikkat! Arsa yatırımında nelere dikkat edilmeli? Doğru lokasyonun önemi nedir? Toprak Koruma Kanunu yasası neleri içeriyor? Tiny House ve prefabrik evler arazilere konulabiliyor mu? Hepsi ve daha fazlasını arazi ve gayrimenkul uzmanı Mehmet Karagöz, Nilüfer zamanında anlatıyor. Şimdi...
1: Evet, geçen sene yayınımızı izleyenler Mehmet Bey'i çok yakından tanıyacaklardır. Birçok kadına da istihdam sağlamıştı bizim
0: Evet.
1: programımız vesilesiyle. Hoş geldiniz,
0: Hoş
1: nasılsınız?
0: bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız?
1: İyiyim. Nasıl geçti bir sene?
0: Çok güzel, verimli bir sene. Geçen yıl çok verimli bir programlarımız oldu beraber. Yani dediğimiz gibi biliyorsunuz birçok kadına istihdam sağladık. Gerek ofis dışında. Tabii ki yine bu sene Beyaz TV'de olmak, sizinle beraber olmak, Beyaz TV izleyicilerinin karşısında olmak benim için çok güzel bir
1: Harika.
0: anılarımız vardı. Daha anılarımız olacak. İnşallah uzun zaman beraber olacağız.
1: İnşallah
0: Haftada
1: biz de
0: iki
1: çok
0: gün
1: isteriz.
0: izleyicilerimize
1: Evet,
0: güzel şeyler anlatacağız.
1: arsa konusunda Mehmet Bey, bu bir yılda işte kanunlarda

0: Geçen sene konuştuklarımızdan farklı olarak neler değişti, neler gelişti, neler oldu?
1: Tabii çok şeyler değişti. Geçen seneki söylediğimiz söylemlerde ne kadar haklı olduğumuzu bizim ortaya çıktı. Bu tin house konularında, konteyner konularında işte bunların yıkım kararları ve büyük cezalar bunlarla ilgili ortaya çıktı. Yine de sağ olsunlar ki Cumhurbaşkanı

0: süreç zaman verdiler. Hı hı. Ama biz her zaman şunu savunmuştuk. Tarım arazilerine devlet çivi çaktırmayacak.
1: Siz hep şey diyordunuz, damacana koysanız onu tespit
0: devlet
1: ediyorlar
0: tespit
1: diyordunuz.
0: Evet. Evet. Tarım arazilerine hiçbir şey yapılmayacak, çivi çakılmayacak. Tarım arazileri bundan sonra devlet mutlak koruma altına almıştır dediğimiz halde insanlar aşırı derecede 2015 son öncesi ölümlerden hisseli yerler. Hı hı. Bir de kooperatifler kurarak böyle dağ başlarını insanlara sattılar. Hı hı. Onlara satarken işte buraya prafabrik koyabilirsiniz, buraya konteyner. Hala da devam ediyor tabii ki, bu devam ediyor ama devlet bu sefer gerek kooperatif kanunlarında değişiklik yaptı. Sonra bu yerlere, bu konteynerları koyanlara, bunlara elektrik verenlere söyledi. Devlet kendi kurumuna bile cezalar yağdırdı, aha, kestirdi. Ve bundan sonra daha daha sıkı takip edilecek. Çünkü kanun kanundur. Devlet her zaman benim söylediğim gibi 18 yaşındadır. Kanunun yapma dediği işi yapanların hep başı bir yerde sıkıntıya girmiştir. Onun için yapmamız gereken tek bir şey var. Kanunları iyi incelemek lazım. İyi takip etmek lazım. Biz de kooperatif usulüyle yer sattık. Biz geçen yıl çok güzel bir şeyler yaptık. Ekonomiye katkı, 400 kişinin altınını bozarak ve dövizini bozarak ekonomiye kattırdık. Onlar bize inandılar, bize güvendiler. Ve dedik ki biz onlara, bu altından çıkınız. Bu altın yatırım aracı değildir. Döviz yatırım aracı değildir. Esas yatırım aracı topraktır. Doğru. Toprağın getirdiğini hiçbir şey getirmez diye söyledik. 400 kişiyi geçen yıl ikna ettik. Tabii ki sizinle yaptığımız programlarda çok güzel verim aldık. İşte biz imara sıfır olan yerleri, bir de hikayesi olan şehirlerin kenarında yerler alarak, imara sıfır olan yerler alarak burada da tarımı devam ettirdik. İmar gelene kadar bütün insanlara, üyelerimize verdiğimiz yerleri biz kiraya vererek tarıma devam ettirdik.
1: O da çok önemli. Tabii, yani toprak imar boşta gelene kalmadı.
0: Kadar. O kadar ilginç bir şey oldu ki bizim geçen yıl 4 projemize imar geldi. Birine %100, birinin yarısına, birinin %25'ine imarlar geldi. Dediğimiz çıktı. Onun için insanlar dikkat etmesi gereken hususları biz geçen yıl çok anlattık. İnşallah bu yılda sık sık, inşallah umut ediyorum ki haftada 2 gün beraber olacağız. Bu beraberlikte biz insanlara toprak yatırımı yaparken nelere dikkat etmesi gerektiklerini anlattık. Biz yatırım tavsiyesinde bulunmadık
1: tabii
0: insanlara.
1: Evet.
0: Bir satış için biz buraya geldik.
1: Aslında bilgi veriyoruz. Bu çok önemli biz. Çünkü eğer bu konuda eksper değilseniz işte tarım arazisine imar gelecek vaadiyle aslında sittin sene gelmeyecek bir tarım arazisine kandırılabilirsiniz.
0: Aynen öyle.
1: Ama bilinçli bir şekilde de tarım arazisi alırsınız. Evet. Amacınız orada tabii tarım yapmaktır. O ayrı bir konu ama bir gün burası değerlenir, işte burada bir ev konutu yapılır düşüncesiyle alıp oranın hiçbir zaman imara açılmayacağı da sizi mağdur eder. İşte biz bu konuda sizinle birlikte aslında ben de çok şey öğrendim. Mesela belli böyle altın kurallarımız vardı değil mi? Bir kez yol geçecek. Etrafında
0: sanayi olacak. Sanayi olacak. Sanayi istihdam olacak. Ve lokasyon doğru bir lokasyon olacak. 2015 yılında devlet tarım arazilerini korumaya aldı. Bu bizim geleceğimizi koruma altına aldı. Çocuklarımızın geleceğini, çocuklarımızın gıdasını, çocuklarımızın suyunu devlet garanti altına aldı. Artık hiçbir belediye başkanı oturup ben buraya da imara açtım encümenle beraber toplanıp diyemez.
1: Zaten artık buna belediye başkanı karar veremiyor.
0: Yasak. Eskiden belediye başkanı toplardı encümenini. Açardı istediği yeri imara. Öyle imara açılmış o kadar boş araziler var ki adı imarlı. Ortada elektrik yok, su yok, bir istihdam yok, hiçbir şey yok. Adı imarlı. Bunlarla da çok insanları kandırdılar. Halbuki insanların bekleme süresi eskiden de o. İşte 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl bekleme süreleri, artık kimsenin bunlara tahammülü kalmadı. Ekonominin de bunlara tahammülü
1: yok,
0: kalmadı.
1: Aynen.
0: En uzun 10 yıl olmalı. En uzun, bana o bile çok uzun geliyor, 10 yıl olmalı.
1: Yani aldım 10 yıl unuturum diyebilirim.
0: Demeli ama bu 10 yıl sürecinde de ihtiyacı olduğunda da satabilmeli. Mesele bu zaten.
1: Bu.
0: En önemli mesele bu zaten, satabilmeli. Satamazsanız, satarken kendinize muhatap bulamazsanız işte işin acı tarafı bu, gariban. Nereden bilsin?

0: bilsin arsa almayı, aldığı arsayı satmayı nereden bilsin? Çünkü alırken de kötü insanlara yakalanıyorsunuz. Hı hı. Satarken de kötü insanlara yakalanıyorsunuz. Adam senin yerini almam demiyor. Ama sana 1000 dereden bir su getirerek senin yerini ucuza kapatmaya çalışıyor. Evet. Kardeşim bu yer kötüyse o zaman sen niye alıyorsun? Hı hı. Ama hizmeti mi yapıyorsun? Yani vatandaş işte. Zor. Garibanın işi her zaman zor olmuştu. Zaten bizim müşteri kitlemizin hepsi, defamlı söylüyorum, gariban kitle. Yani bizim geçen yıl 400 hı hı. müşterimizin arasında.
1: Yani parası ufacık, evet, altını çok değerliyorlar. Çünkü alnının teriyle emek emek çalışarak kazanmış bir kitle genelde.
0: Aynen o
1: sizin
0: kitleyle biz çalışıyoruz. Evet. İşte o kitlenin de, o kitlede çok kıymetli bir kitle. Emekçi kitle. Hı hı. Garip ban
1: kitlesi.
0: Hava
1: yatacak parası olmayan
0: tabii
1: bir kitle.
0: Tabii onların daha korumak gerekiyor. Hı hı. Onları Cenab-ı Allah kötü niyetli insanlarla karşılaştırmasın. Amin. Şu an bu şekilde, korkunç bir şekilde Trakya'nın köylerinde, yani öyle bir şey var ki Nilüfer Hanım, geçen bir sunum dinliyorum arazide. Diyor ki toplulaştırma var burada diyor. Hı hı. Evet, toplulaştırma var.
1: Ne demek o toplulaştırma?
0: Toplulaştırma ne demek biliyor musunuz? Sizin bir köyde 50 dönüm araziniz var. Hı hı. Kilis ve Edirne'de uygulamaya başladılar bunu. Bu 50 dönüm araziniz parça parça parça yerlerde. Hı hı. Devlet size aynı köyün içerisinde tek tapu veriyor.
1: Ha, anladım.
0: Tek tapu veriyor. Hı hı. Siz vatandaş şahıssanız size tek tapu veriyor. Siz ne yapıyorsunuz? 50 dönüm yeri o zaman daha kolay sürüyorsunuz, daha kolay işliyorsunuz. Tarım kolay olsun diye. Hı hı. Ama şimdi o köylerde hisseli yer satıyor vatandaş. Diyor ki senin yerinde diyor, çünkü tapuda söylüyorlar. Senin yerinde diyor toplulaştırma var diyor. İşte sen tek tapu olacaksın. Hayır. Oradaki ne kadar, diyelim ki bir arazide 50 tane hissedar var. Tamam. Bu tek tapu olacak toplulaştırmada. Hı hı. Başkasına satamayacaklar. Hı. Hisselerini daha kimseye satamayacaklar. Çünkü onlar hisseli alırken nasıl aldılar? İntikal yoluyla intikal etmiş olan yerleri aldılar. Yasa 2015'te çıktı. 2015'te bir baba vefat ettiğinde evlatları hisseleri ayrı ayrı insanlara satamıyorlar.
1: Evet, doğru.
0: Kardeş kardeşe satabilir veya toplu hı hı. şekilde birine satabilir. Ama yasa 2015 öncesinde olduğu için ne oldu? İnsanlar 2015'ten önceki ölümlerden yerleri alıyorlar. Ve bu yerleri aldıklarında imar asla asla asla gelmeyeceği gibi, bir de şimdi vatandaş geçen, yani bir de bunu şeye koymuş, yani sosyal medyaya koymuş, müşteriye sunum yapıyor. Diyor ki size şimdi tapuda diyecekler ki sizin yerinizde toplulaştırma var diyecekler. Ve diyor size tek tapu verecekler. Halbuki tek tapuyu nasıl yapacaklar? Oradaki bütün hissedarların hissedar olduğu tek tapu verilecek. Bu doğrudur. Ama ondan sonra hisseyi de kimseye vatandaş hissesini satamayacak.
1: Evet.
0: Çünkü ortada şey kalkmış oluyor bu arada. Yani intikal
1: ihtiyacı olduğunda
0: kalkmış
1: bir işe yaramayacak
0: yani,
1: elindeki
0: onun. Şimdi adam öyle bir kılıf bulmuş ki o tapu dairesinde insanlara diyecekler ki sizin yerinizde toplaştırma var. O da diyor ki tek tapu olacak, yeriniz üçe katlayacak. İmar gelmeyen bir yer üçe katlamaz. Tarım araçlı, diyelim ki siz tarım yapıyorsunuz. Tarım amaçlı bir yer yapmışsınızdır, almışsınızdır. Bu önemlidir. Ama tarım alanı olarak aldığınız bir yerden çok büyük bir gelir sağlayamazsınız. Gelir nerede başlar? İmarda başlar. Hı hı. İmar olunca, elektrik su olunca, imar olunca ondan sonra ne oldu? Vatandaş para kazanmaya başlar. İmar geldikten sonra da müteahhit başlar arkasında dolaşmaya. Vatandaş ne oldu? İşte ev sahibi oldu. İşte bu gördüğünüz İstanbul'daki ilçeler, bu son 30-35 yıldaki hı hı. olan ilçeler eskiden tutluktu.
1: Yani evet, Esenyurt,
0: Beylikdüzü, evet. İşte Arnavutköy. Bizim bulunduğumuz semtler burası. Sultan Gaziler buralar. Hepsi tutluktu. Buraların hepsi buğday tarlasıydı. Buralarda herkes tavşan avlamaya geliyordu. Affedersiniz, keklik avlamaya geliyordu. Buralar şimdi oldu. İstanbul'un en büyük, biliyorsunuz, ilçesi haline geldi. İnsanlar, o garibanlar o zamanlar oralardan aldıkları yerleri müteahhitlere vererek mal sahibi oldular. Çerkezköy keza, Çorlu keza böyle. Çünkü İstanbul 30 sene önce Çerkezköy organize, Çorlu organize kurulduktan sonra o tarafa
1: sanayi
0: gittiler.
1: Olunca tabii
0: o bölgeye gittiler. Çünkü sanayi olmadıktan sonra, istihdam olmadıktan sonra gelişme nasıl olacak Nilüfer Hanım?
1: Tabii istihdam olunca bir aile ailesiyle birlikte orada yerleşmek istiyor.
0: Tabii.
1: Ev arıyor. Arazi arıyor.
0: Tabii.
1: Böylece talep de artıyor
0: tabii,
1: aslında o bölgelere.
0: Tabii iş var. Büyük fabrikaların hepsi şu.

0: Şu an o bölgede zaten İstanbul'da sanayi kalmayacak. İki telli gidiyor Nilüfer Hanım.
1: Nereye
0: i̇ki,
1: taşınıyor iki telli?
0: İki telli Çerkezköy ile Çorlu'nun tam ortasında 1.600 bin metrekare yer istimlak edildi. Hı hı. Hem de devlet istimlak ederken de iyi para verdi. Vatandaşı mağdur etmedi. Yani köylüyü mağdur etmedi. Oraya gidiyor. Kocaman iki telli o bölgeye gidiyor. Çünkü iki telli...
1: O zaman oralar şu an hala değerli konumunda.
0: Tabii. İki telli
1: kadar
0: kurulduğunda buraya iki tellinin etrafında hiçbir şey yoktu ki. İstanbul'un dışına kurulmuş.
1: Evet.
0: Şimdi İstanbul uydu şehir olacak Allah izin verirse.
1: Evet.
0: Çünkü İstanbul dünya şehri, İstanbul'un geleceği var. Türkiye'nin geleceği var. Türkiye büyüyor kim ne derse desin. Ben geçen 20 gün önce 5 tane Avrupa ülkesi gezdim. Bizim ülkemiz gibi ülke yok. Bizim ülkemiz gibi ne bileyim rahat bir ülke yok. Yani biz ülkemizin kıymetini bilmiyoruz. Gelişen bir ülke yok. Ülke gelişiyor. Hı hı. Büyüyor. Bizim arkamızdan geçtik geliyor. İnanır mısınız? Gidin Edirne tarafına, E6'ya gidiniz, Kuzey Marmara'ya gidiniz. Tırları sayamazsınız. Hı hı. Bunlar yurt dışına kum götürmüyorlar, çakıl götürmüyorlar. Üretiyor ülke,
1: tabii,
0: gönderiyor, satıyor. Ve ülke gelişiyor. Ülke, bakmayın evet biraz şeyin arası çok açıldı. Yani emekliyle işte askeri ücretli çalışanların arası çok açıldı ama bir o kadar da çalışan insana ihtiyaç var ya, ama insanlara işte beğendiremiyoruz. İşin sıkıntılı tarafı da bu,
1: evet,
0: böyle. Onun için ülke ne tarafa gelişiyor? Evet, İstanbul artık Tekirdağ'ın ilçelerinde, ama hangi ilçelerde? Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Muratlı ilçelerinde ve Kapaklı ilçelerinde gelişiyor. Çünkü bu ilçeler İstanbul'un tam arka bahçesi. Hızlı tren başlıyor şimdi.
1: Evet, bir hele kalkacağız, o olduktan sonra çok başka bir şey
0: olacak. Yarım saatte Çorlu'da olacağız. Yani
1: evet,
0: öğrenci Edirne'ye 45 dakikada gidecek.
1: İşte ben yani buraya her gün 40 dakikada geliyorum ya, arabayla baktığınız
0: evet,
1: zaman.
0: Biz
1: sabah
0: öyle geliyoruz. Yani
1: biz
0: de
1: evet,
0: bir saati bile buldu oluyor
1: evet,
0: Beylikdüzü'nden buraya gelirken.
1: Varsa
0: ama
1: herhalde
0: 45 dakikada Edirne'ye gidilecek. Yani çok güzel şeyler gelişiyor. Onun için ben her zaman şunu söylüyorum insanlara. Mehmet Karagöz insanlar için, bilakis gayrimenkul yatırımcıları için bir abi. 41 yılını tüketmiş, 42 yıla.
1: Valla geçen sene bizim bile abimiz oldunuz.
0: Evet, evet.
1: Program yapmadığım çok zaman bile hep arkadaşlarıma halinizi, hatırınızı soruyordum.
0: Ya
1: Mehmet Bey ne yapıyor diye.
0: Evet, evet, evet. Çünkü biz hep
1: biz
0: haberlerinizi
1: da öyle
0: ve hep selamlarınızı
1: çünkü
0: aldık.
1: Hı hı.
0: Bu ayrı bir şey. Burada olmak. Ben coşuyorum farkındaysanız yani. Çünkü güzel anlatıyorum. Çünkü kartınızda güzel soru varsa, oturduğunuz yer. Ben her zaman buraya biliyorsunuz elemanlarımızla da geldik. Ben onlara bir şey söylüyorum. Biz televizyona gittiğimizde, biz televizyonda ekranda olduğumuzu düşünürsek ne yaparız? İstediğimizi yapamayız. Biz
1: evet,
0: Nilüfer Hanım'ın evine gittik salonda.
1: Ay, sağ olun,
0: sohbet
1: teşekkür
0: edeyim.
1: Ederim.
0: Ben
1: ne
0: şu
1: mutlu,
0: an onu
1: öyle
0: burada
1: hissediyorsam
0: yani.
1: Umarım izleyicimiz de evet, bize evimize konuk olmuş gibi hissediyordur. Çünkü samimiyet bozulduğu zaman ekrana çok geçiyor. Ben onu
0: evet,
1: çok
0: evet,
1: biliyorum. Yani bana herkes
0: evet,
1: söyler, siz de beni
0: evet,
1: görüyorsunuz. Ben burada neysem yayın bittiği anda da
0: evet,
1: tamamen aynı Nilüfer'im.
0: Evet.
1: Yani en azından öyle olduğumu düşünüyorum.
0: Evet.
1: Onu korumak, siz de öylesiniz.
0: Ben
1: o da çok kıymetli. Yani biz de
0: gibi
1: bir mesela arsa ile ilgili bir şey olduğu zaman hemen Mehmet Bey arıyoruz. Sağ olsun bize
0: evet,
1: o konuda da çok yardımcı oluyor. Çünkü dediğiniz gibi şeyi de bilmiyoruz. Biz sadece İstanbul'da iş gereği de bir yere gömülmüşüz ama İstanbul'un o dışına doğru kıymetlenen yerleri çok da bilmiyoruz.
0: Evet.
1: Yani ben mesela işte söylediğiniz yerleri, Muratlı,
0: evet,
1: oraları sizden
0: Muratlı,
1: duymuştum.
0: Evet, evet.
1: Hala oralar değerli. Yani
0: evet,
1: bir sene önce de orası değerliydi.
0: Evet.
1: Şimdi yine izleyicimiz dese ki yani benim işte biriktirmiş yatırım yapmak için bir param var. Gene tavsiye olmamakla birlikte tabii ki. Hangi bölgeler değerli, hangi bölgeleri biraz araştırmalıyım dediğinde hangi bölgelerin adını verebiliriz?
0: Yine Muratlı,
1: hı-hı,
0: yine Ergene.
1: Hı-hı.
0: Bu bölgede. Biz geçen yıl ne yaptık biliyor musunuz? O kadar insana iyilik yaptık ki, o kadar dua aldık ki. Ya Mehmet Bey, ben işte sizin programını, Nilüfer Hanım programını seyrettikten sonra ben alacağım arsalardan vazgeçtim.
1: Hı-hı. Çünkü çok uyarılar yaptınız.
0: Çok yanlış
1: evet,
0: yerlerden yatırım yapıyorlardı, vazgeçtik diyor
1: vatandaşlar.
0: Hatta
1: biz geçen sene evrakları da göstermiştik.
0: Tabii,
1: yani
0: tabii,
1: bunlara dikkat edin.
0: Tabii.
1: Gene onları da getirirsiniz,
0: yaparız. Bu sene inşallah
1: yaparız,
0: daha güzel olacak. Yani hı-hı, ben bu sene çok hazırım inşallah. Biz
1: İnşallah.
0: Cuma ve Salı günleri inşallah
1: hı-hı,
0: bir program sonuna kadar beraber olacağız Allah izin verirse. Hı-hı. Çok insanlara hem sürprizlerimiz olacak, güzel anlatımlarımız olacak. Onun için insanlara çok daha bilgi vereceğiz.
1: Hı-hı.
0: Biz Allah'a şükürler olsun 400 tane insanın geçen yıl altınını, dövizini bozdurduk ve ekonomiye kat

0: arttırdık,
1: Evet.
0: düşünebiliyor
1: Bir de
0: musunuz ya?
1: mesela evden çalışan hanımefendileri
0: Evet.
1: almıştınız.
0: Ya,
1: Siz devam ediyorlar
0: devam
1: mı
0: ediyoruz
1: birçoğu
0: ve
1: işe?
0: çok başarılı insanlar var.
1: Harika.
0: İnanın çalışarak araba alan insanlar
1: Ay ne
0: var.
1: güzel, ne mutlu.
0: Yani evinde çalışıyor vatandaş. Evinde şu an Avrupa'da da başladık o işe.
1: Aa,
0: Evinde
1: harika.
0: çalışanlar, Avrupa'da da evinde çalışanlar. Şu an onlara da başladık. Allah'a bin şükürler olsun Rabbimize. Yani onun için Allah izin verirse ben herkesten şunu rica ediyorum. Bizi izleyenlerden rica ediyorum. Lütfen eşine, dostuna, arkadaşına haber versinler. Bizi mutlaka gayrimenkulle bir gün yolları mutlaka
1: Bilgi
0: kesişecek
1: almak
0: insanlar.
1: için
0: Bilgi.
1: izlesinler
0: Bilgi
1: mutlaka,
0: bizi
1: evet.
0: izlesinler. Biz onlara zaten yatırım tavsiyesi değil. Biz onlara bir şey yaparken neye dikkat edeceklerini söylüyoruz.
1: Evet,
0: Bakın
1: bilgi
0: geçen
1: verin
0: seneki insanlar
1: istiyorsunuz.
0: ne yaptık? Altında elinde bizim insanlarımız iyi yerde altınları bozdular. Hele o 7500'lük dönemde bozun dedik. Ve şu an insanların elinde patladı altın, görüyorsunuz yani. Onun için vatandaşın, gariban vatandaşın ne işi var borsada? Gariban vatandaşın spekülasyonla ne işi var?
1: Evet, tabii riskli
0: Yani bunu
1: yatırımlarda
0: söylüyorum.
1: biraz böyle unutacağınız,
0: Evet.
1: gitse de üzülmeyeceğiniz bir miktar birikiminizin
0: Aynen öyle.
1: olması gerekiyor.
0: Toprak üzmez sizi. Hiçbir konuda toprak sizi üzmez. Hiçbir konuda toprak sizi üzmez. Toprak ana gibidir.
1: Doğru,
0: Yani
1: kucaklar değil mi?
0: ya
1: Kısacık bir reklama gideceğiz. Siz artık bizim kuralları biliyorsunuz ama şu tiny house ve
0: Tabii.
1: konteyner, o hazır prefabrik evleri biraz anlattınız ama onu dönüşte sormak istiyorum. Kısa ara sonra tekrar buradayız.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Gün boyu çamaşırını koru.
6: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
7: Mol Ped'den kız sözü.
8: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
9: Parasının kıymetini bilenler.
10: Biziz biz.
8: Biziz.
11: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
10: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
11: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
10: Para mı kaybettirir?
11: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
8: Biz en iyisi kalgona geçelim.
11: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
12: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
13: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
14: Allah aşkına neden?
13: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
14: Karnın doyar da ruhun aç.
13: Dört nala yaşıyoruz.
14: Tamamdır şaka mati.
13: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
15: Doyamadım pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
16: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
17: Arkadaşlar!
18: Azma!
17: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
19: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
17: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Handi Kredi.

0: Araba şamalos.
1: Oo.
0: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos. Çocuk ya da büyük ol, hadi boya muslu ol.
2: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte şok.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
1: kartım Hadi. İndirimin makbulü kabak çekirdeği çeşitlerinin kilosu sadece 199 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. 16-22 Temmuz tarihleri arasında A101'de aldın aldın. Sütaş yarım yağlı süt 65 lira yerine 45 lira. İçim süt 69 lira 50 kuruş yerine 55 lira.
2: Annem yaparsın.
3: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçır.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Enido şampuan çeşitleri 249 lira yerine 165 lira. Bizim Toptan ve Bizim Gross mağazalarında sizi bekliyor.
5: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
6: Çok iyi.
7: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır. Orijinal Çamlıca.
8: Ama ne otel?
9: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
9: Gerçekten mi? Kanıtla.
10: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
8: Favori sitendekini bile.
10: Aynı otel. Yarı fiyatına.
8: Trivago'ya bakmamış.
9: Trivago'ya bakmadım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Koçak'la festival

0: Evet, Mehmet Bey'le biz araziler, arsalar, buradaki kurallar, gelişen yollar bunları konuşuyoruz. Tiny House'ları ve özellikle prefabrik yapıları soracağım. Nereye
1: Evet.
0: konulabiliyor, nereye konulamıyor? Çünkü herkes buraya da çok yöneldi. Yani
1: Evet.
0: orası böyle çok parlatıldı,
1: Evet,
0: çok da
1: evet.
0: kolaymış
1: Evet.
0: gibi bir algı oldu. Hatta insanlar ev almaktan vazgeçip onlara
1: Ya.
0: yöneldiler ama burada da kurallar değişiyor
1: Tabii
0: anladığım
1: kurallar
0: kadarıyla.
1: çok önemli. Bir defa kural şu. Şimdi yeni yasaları yeni daha yeni kanunda değişiklikler yaptılar. Bir defa cezalar bir defa çok ağırlaştı. Bundan sonra tarım yapılabilecek hiçbir yere hiçbir şey yapılamayacak. Bunu herkes bilsin. Yapılanlar ne olacak? Onlar için de çalışmalar devam ediyor. Ama şu an gitmişler işte herhangi bir yerden gitmiş vatandaş bir yer almış. İn yok, cin yok, yol yok, elektrik yok, su yok. Buralardakinin hepsini kaldırıyorlar. Bazen ne yapmışlar? Bunu kurumsal hale getirmişler. Burada
0: Nasıl
1: bir boşluk
0: yapmışlar bunu?
1: olmuş. Buralara güzel bir cezaları vererek, iyi bir cezalar vererek belki bunları resmileştirebilirler. Bunun için de uğraşıyorlar. Bunun için de uğraşıyorlar. Şimdi biz geçmişten peki hatalardan ders alarak bundan sonra ne yapacağımıza bakmamız gerekiyor. Bundan sonra yapmamız gereken tek bir şey var. Mutlak tarım arazisi olan yerlerde imara sıfır olan

0: yerlerden yer
1: İmara alıyor. Sıfır ne demek peki?
0: İmarın bitişi demek. Yani bakın şöyle söyleyeyim. Hı,
1: yani şu yanımdaki evet. arazide imar Şurada var imar ama bende henüz yok demek.
0: Burada yok. Buna gelecek demek. Ama bunun gelmesinin de şartları var Nilüfer Hanım. O ilçenin gelişmesine ihtiyaç var. Yani bundan sonra bir belediye başkanı bir yeri imara açabilmesi için Şehircilik Bakanlığı'na yazı yazıyor. Şehircilik Bakanlığı'nda her şey var.
1: Tabii.
0: Diyor ki senin nüfusun 40 bin. Elinde 20 bin nüfusluk daha imarlı arsa var. Onun için ben tarım arazisini bozmam. Sana da imar açmam. Bitti. Ne kadar kolay, ne kadar güzel bir şey. Bu yerlerin imara açılabilmesi için göç gelmesi lazım. Göçü ne getirir? Sanayi getirir. Göçü ne getirir? Yatırım getirir.
1: Evet. İstanbul'a göçü ne getirdi? İşte, üniversite olabilir
0: Tabii,
1: belki değil mi?
0: İstanbul'a göçü ne getirdi? Bir üniversite yeterli değil. İstanbul'a göçü sanayi getirdi. Çerkezköy'e, Çorlu'ya göçü sanayi götürdü. Çerkezköy Kapaklı diye bir ilçe, Çorlu'da Ergene diye bir ilçe doğurdu. Nasıl oldu bunlar? İşte o sanayiyle oldu. Muratlı'nın ayrı bir özelliği var. Muratlı Türkiye'nin sanayiyle birlikte en büyük lojistik ilçesi olacak.
1: Evet tabii Çorlu'da falan yani şu an hepimizin evinde kullandığı temizlik malzemelerinin adını vermeyeceğim. Tabii, tabii fabrikası bile orada.
0: Olur efendim evet. Yani o bölgede bütün sanayi o bölgeye, iki telli o bölgeye gidiyor. İstanbul'u artık sanayiden boşaltacaklar. En son Beylikdüzü sanayisine haber verildi. Yani o da 15 yıl içinde kalkacak. Hadımköy'den bu tarafa daha sanayiye sanayiye hiçbir yer İstanbul'da açılmıyor.
1: Peki siz artık kurallarımızı biliyorsunuz. Evet. Müzik geldiği zaman kapatmamız gerekiyor. Evet. Nasıl olsa artık birlikteyiz. Evet. Allah sağlık evet. ömür verirse hepimize. Evet. O zaman görüşmek üzere.
0: Görüşmek Mehmet üzere. Bey'cim. Herkese saygı ve sevgiler.
1: Çok teşekkür size. Ederim. Evet biz Mehmet Bey'le Cuma günümüzü bu haftamızı da kapatıyoruz efendim. Çok güzel bir hafta sonu diliyorum sizlere. Sağlık, mutluluk, güzel haberler ve bereket getirsin. Pazartesi günü inşallah 11'de yeniden bu stüdyolarda görüşmek üzere.

gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.

0: Günaydın. Ekran başına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Günün erken saatlerinde inanılmaz bir enerjiyle yine karşınızdayız. Birbirinden lezzetli tarifler ve tabii ki keyifli sohbetimizle sizlerle beraber olmak için sabırsızlanıyoruz. İlk defa ekranda görebileceğiniz efsane tarifler var bugün. Anlat anlat bitiremeyeceğim tarifler var. Hele ilk başlayacağımız tarif dillere destan olacak. Hem baklava yufkası, hem normal yufka, hem de çok özel bir sos. Daha ne olsun efendim? Sizler önden bir menüyü izleyin. Ben sizler için hazırlanıyorum.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in enfes mutfağı bugün de dop dolu. Ortasındaki pencere detayıyla dikkat çeken, yumuşacık dokusu ve lezzetli iç harcıyla hem göze hem damağa hitap eden şık bir poğaça, pencereli poğaçalar. Helva lezzetinden ilham alan, ağızda dağılan dokusuyla nostaljik ve sıcak bir tatlı deneyimi sunan kurabiyeler. Helvacı Kurabiye. 3 farklı rengin ve malzemenin uyumuyla hazırlanan, görsel olarak iştah açan, lezzet olarak dengeli ve ferah bir salata. 3 renkli göz doyuran salata. Pratik hazırlanışıyla öne çıkan, dışı altın renginde çıtır, içi yumuşacık dokusuyla her lokmada keyif veren bir börek. Kolay çıtır börek. Tortilla'nın iç malzemelerle bohça şeklinde sarılarak sunulduğu hem eğlenceli hem doyurucu modern bir lezzet. Tortilla bohçası. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in enfes mutfağında.
0: Çünkü tarifler ekranı öyle bir dolduracak ki, yani ben diyeyim kahvaltıya, sen de beş çayına, ne istiyorsan bugünkü tariflerden çıkartabilirsin. Hele dakikalar sonrasında helvadan bir kurabiye yapacağız. Allah'ım, o helvalı kurabiye kurabiyelikten çıkacak, bambaşka bir boyuta geçecek.
2: Bir şerbete giriyor.
0: Yani ne şerbeti var, ne şeyi var. Yani öp, ağzım sulandı ve ben diyetteyim. Bakmayın siz buna, ben dün uyudum. Hastaneye gittim.
2: Çok acıktık
0: sonra
2: ama.
0: Sonra dönüşte geldim, bana söğüş yedirdi.
2: Ama çok acıkmıştık.
0: Sonra dedim ki bak, simitin yarısını yiyelim dedim. Hüseyin Bey'lere rica ettim.
2: O da çok küçüktü.
0: Dedim ki biz dedim bir tane yiyelim. Ben soktum onu, benim hatam oldu. Güzel bir yere soktum, güzel bir kafeye soktum. Sonra orada tatlı gördü, tatlı istedi. Benim canım un kurabiyesi çekti. Ve bizim diyet... Yani yazık, bütün gün hiçbir şey yeme. Ha, bununla geziyorsanız efendim, boğazınıza düşkün olmanız lazım. Şekil A'daki gibi. Bak dizimde kıkırdaklar, bilmem ne olmuş.
2: Dizlerim birbirine çarpışıyor artık.
0: Ha, bak böyle ya kemikler. Şu... Böyle olmuş hocam. Bak böyle girmiş içine. Öbür dizim şöyle güzel. Sol
2: i̇şte
0: taraftaki.
2: O dizler birbirine
0: ama yapıştı. Sağdaki böyle olmuş.
2: Yapıştı.
0: Nasıl yapacağım?
2: Çok oyrat kullandı. Ben hep söyledim.
0: Düzeleceğim. Görürsün. Eski o günlerime bence, döneceğim.
2: Bence de dönersin.
0: Ben döneceğim. Sen, eski ben günlerime yani. Döneceğim.
2: Niye dağıttın sen benim şeyimi?
0: Böyle bir geldim şu an. Kolay çıtır börekle başlıyoruz. Sos, bir tane içinde püf noktası var. Sos bambaşka bir yere götürecek bu tarifi. Hem baklava yufkası hem normal yufka. Hazır mısınız?
2: Hadi gel.
0: Bir paket baklavalık yufka, 3 adet yufka. İç harcında 500 gram ıspanak, 1 su bardağı lor peyniri, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, karabiber, pul biber. Sosunda 1 su bardağı süt, 1 adet yumurta, 1 şişe soda, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı. Sanki biraz gevşedi ki. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ha, laf ediyordun ilacına. Rabbim.
0: Kas gevşetici o ya. Kas gevşetici o.
2: Belki gevşecek işte kasın. Bence sen yerinde olsam terlik giyerdim ayağıma.
0: Evet, birazdan giyeceğim terliklerimi.
2: Bence giy.
0: Evet, giyeceğim ama öyle de bir şık çıkayım dedim. Bak izleyicim ya, benim şıklığımı
2: zaten
0: seviyor.
2: Zaten sen hep şıksın.
0: İzleyicim benim kombinimi seviyor. Muhammed Bey'in takımını giymişim. Sadık Bey'in stilettosunu giymişim. Yani izleyici beni böyle şık sevdiği için birazcık takılacağım ama babam işi gitmiş dün. Nermin'e dedim ki demiş, topuklu giymesin, gene topuklu giymiş demiş babam. Baba çıkartacağım birazdan, söz veriyorum ama böyle bir şık olayım istedim baba. Kızın süslü, boşnak kızı baba. Biz Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ona mı geçtik? Ben senin dostum sosunu yapardım.
0: Kafamı bıraktım ben de.
2: Ben ne yaptım ki?
0: Kafamı bıraktım ben de.
2: Burası senin.
0: Kafamı bıraktım ben de. Bir şey almadım bugün. Başlıyorum. Çok hızlı giriş yapıyorum. Sosun püf noktasından bahsediyorum. Hazır mısınız kızlar? Sosun püf noktası, bak, süt, yoğurt koymuyorsunuz. Burada bak, ince çizgi. Hep yoğurtlu yaparız ya bu sosları. Bugün değiştirdik. Sütün o eşsiz yumuşaklığından faydalanarak bir püf noktası daha var. Sodanın o asitlik yapısıyla böreğimizi çıtır çıtır hale getireceğiz. Bir de soslamayacağım yufkamı, bilginiz olsun.
2: Kupkuru kupkuru yapacağım.
0: Kupkuru yapacağım, şoka gireceksiniz. Sosu nasıl vereceğime de şoka gireceksiniz. Çok şöyle şey yapma, şöyle ufalama, aynen.
2: Yolu vereceğim.
0: Şöyle bakın, bir fiske tuz. Ve Serpil burada bana eritti yağım. Bismillahirrahmanirrahim, bak.
2: Vallahi bebek ıspanak. Kuzu kuzu.
0: Tamam mı? Bu sosta süt kullanıyoruz, yumurta kullanıyoruz ve en önemlisi yumurta, sütün üstüne yumurtayı kırıp sodayı veriyoruz. Bak, aşama aşama gidiyorsunuz ve sos asla bitene kadar börek sosuyla buluşmayacak.
2: Hiç.
0: Sosuyla nasıl buluşturacağız? Dakikalar sonrasında sizlerle olacak.
2: Gideyim mi? Ne oldu?
0: Bugün böyleyiz ha. Ben sanki aslında sana hareket yaptırmak için.

0: yapıyorum
1: ben
0: bunları.
1: Anlıyorum ben. Ben anlıyorum.
0: Sen yoksa spor mepor yapmayacaksın. Ben de anlıyorum seni.
1: O sevgiyi vermemiş bana Rabbim. Ben ne yapayım?
0: Tuz, pul biber, karabiber.
1: Ya, vermemiş. Demiş ki bu kuluma vermiyorum demiş. Vermiş.
0: Ya, vermiş de sen maşallah. Niye tatlı sevdası vermiş?
1: Vermiş.
0: Hüseyin Bey'in o elmasını görünce.
1: Beyaz inciyi
0: görünce maşallah yemeden yapamadım.
1: Tamam, Rabbim demiş ki bu kulum hep yesin demiş.
0: Şimdi bak, 5 tane yufkayı buradan aldım.
1: Evet.
0: Bak. Çok güzel yumuşacık yufkalarım var.
1: İçine öbürküsünü
0: koyacağım, koyacağım. Bir bekle, sabırsız.
1: Yok öyle hani şey olmasın diye.
0: Ay, bu yufkaları ziyan etmeyin. Çok güzelmiş. İncecik. Uzun zamandır böyle güzel yufka görmemiştim. Yarın da yufkalı bir şey koyalım bari.
1: Yok Nami amcığım, hazır menümüz.
0: Ben sana ekstradan yaptırırım, merak etme. Bir tane gerekli. Sen 2 tane mi aldın?
1: Yok. Ayrı ayrı hepsini kullanacağız neredeyse onun. Şimdi...
0: Ben bir tane yapıp kaldıracaktım bunu. Ha? Fandining tabak yapacaktım.
1: Hocam fandining bizi bozar ya.
0: Şimdi bak, zemine 5 tane yufkayı serdim. Üstüne de... Bir tane el açma yufkayı seriyorum. Bu taktikle çok güzel çıtır çıtır bir börek hazırlayacağız. Favoriniz olacak. Başka börek tarifi yapmayacaksınız. Bak iddia ediyorum.
1: Bence bu yaza damgasını vuracak.
0: Şöyle geldim.
1: Lezzetiyle, kolaylığıyla.
0: Bak, alt yufkamın zeminindeki ölçüye göre üst yufkamı da kapatma yaptım. Yine soslamıyorum fark ettiyseniz. Serpil'cim. Seni çok beğenmişlerdi.
1: Beni mi?
0: Hı hı. Abi yeni falan.
1: Ya onu şey, sağ olsun, çok teşekkür ediyorum hepsi, herkese. Hı hı. Bu arada o günün ve o kıyafetin mimarı, dediğim gibi, başta Nermin Öztürk, sonra Muhammed Bey ve Sabri Bey.
0: Dedim ki sana öyle bir kıyafet yaptıracağız ki dedim. Böyle jilet gibi duracaksın.
1: Dur gel.
0: Ben jilet şimdi gibi elim... durdu. Bana bir zahmet dizersen ben de bir keskin bıçak alayım.
1: İstersen hepsini bitirip öyle keselim. Konuşamadım.
0: Tamam, anladım atalım. Ben. Sen yorma kendini. Ben seni anladım.
1: İyi mi?
0: Bir tık daha, bir tık daha. Şuraya. Tamam. Çünkü sönecek ya. Tamam. Şimdi burada hiç yağlamadan, bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Sımsıkı iç harcımla sarma işlemi yapıyorum.
1: Ah, üstüme geldi. Aktüelini oraya doğru gönderelim.
0: Tamam mı bebeklerim?
1: Şunu aldım. Gel.
0: Bana o yufkaları da çıkarırsan.
1: Hemen hazırım.
0: Varan 2. İlk defa ekranı yeni açanlara kısaca özetliyorum. Çıtır bir börekle başladık. Bu börek aslında normal bir börek değil. Alışılmışın dışında farklı bir konsepte sahip bir börek. Şöyle... İç harcında baharatlarla lor peynirini ve başka ne yaptık? Bebek ıspanağı güzelce harmanladık.
1: Azıcık da sıvı yağ koy.
0: Burada çok güzel bir püf noktası var. Genelde bir karıştırsan Sapiko. Biz burada ne yapıyorduk? Yoğurtla bu sosu yapıyorduk genelde. Bugün o yoğurdu kaldırdık. Hem içinin, o yufkalarının daha ıslanmasını, yumuşak olmasını ama dışının da çıtır olmasını istedik. Sütün üstüne 1 adet yumurta kırdıktan sonra 1 şişe maden suyu boşalttık. Tuzumuzu koyduk, yağımızı koyduk. Burada da zeminde Serpiko açtığımız yufkayı ne yaptık? Üstüne getirdik. İpliğim geldi. Her taraftan eşit olmasını sağladık. Ve zemindeki yufkayla katlama tekniği yaptık. Şekil A'da gördüğünüz üzere. Sonrasında üstüne ıspanaklı iç harcımı koyuyor Serpil'im. Bakın. Baharatlar, karabiberi, ondan sonra tuzu, pul biberi çok hoş bir güzellik oldu. Yeter. Yeter canım.
1: Üç saracaksın ya, onun için şey yaptım. Dedim bol olsun.
0: Yufka çok güzel maşallah, subhanallah.
1: Yufkaların ikisi de çok güzel, çok taze.
0: Şeyi beğendim, baklavalık yufkayı.
1: Ne biliyor musun? Bence
0: baklavalık
1: çok
0: yufkayı bulmak çok zor. Bu markadan cayma, bu marka
1: yok,
0: iyiymiş.
1: Ondan alıyoruz ne zamandır. Senin en sevdiğin marka yok artık.
0: Ha, şimdi kanalı ararsınız ama onlar bilmiyor hayatım. Aramayın.

0: Aramayın, biz trend yoldan veririz.
1: Dolayısıyla da şey Nermin, bunu da aslında hepimizin, her bütün hanımların bildiği ama çok tazesi denk gelmiş bugün Özlem'e. Nefis gözüküyor.
0: Üç yufka vardı. Üç yufkadan ayarladık. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim dedik.
1: Bu arada o benim elimdeki pul biber. He.
0: Şimdi
1: Yanlış
0: diyecek ki
1: anlaşılmasın.
0: izleyici, sos koymadın, sos koymadın. Ekranı yeni açanlar. Koymadım. Koymayacağım bugün Serpil, vazgeçtim. Sossuz yapacağım. Tamam mı? Sos yok.
1: Bir tane daha koysam ıspanağım da var. Çok mu olur? Ne dersin? Bir yufkam daha var dolapta yedek.
0: Hediye istiyor senin bey.
1: Hocam, kısmet.
0: Kısmeti bağlı dediler.
1: Ne yapayım?
0: Gülüşü candan edalı dediler. Buraya koy, koy.
1: Ama çok olacak.
0: En baştakini az koydun çünkü.
1: Tamam açalım onu.
0: Açamam.
1: Vallahi
0: Hayır, çok
1: açarız.
0: sıkı yaptım onu. Hayır, yufkamı sanır.
1: Hiçbir şey olmaz
0: Açamam.
1: biliyorsun değil
0: Tamam,
1: mi?
0: ben sana başka bir tane sadece yufkalı yaparım.
1: Açsaydık Nermin.
0: Açmam. Islandı bak, saradım ya böyle. Şekli bozulacak. Çok güzel sımsıkı sarmışım.
1: Tamam. Ben bir şansımı denedim, ısrarımı ettim.
0: Ettin. Benim problemim Zarpil Hanımcığım, dur.
1: Benim de dinlem. Aldım gidiyorum.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bakalım. Dörder parmak iyi midir? Serpil'inkiyle 3, benimkiyle 4.
1: İyidir. Nermin'im. Ama ince olmasın. Hepsi aynı boyda olsun.
0: Serpil. Bir dur.
1: Evet, senin değil biliyorum. Tamam. Ama hep büyüyerek geliyorsun.
0: Hiç de büyümüyorum. Aynı.
1: Göreceğiz bak koyunca.
0: Dur. En sonunda soslayacağım. Şöyle kenara alıyorum tariflerimi. Soslama kısmı en can alıcı noktanız olacak. Hiçbir yere ayrılmayın. Ve bu buzluk böreği de olur, ben sana söyleyeyim.
1: Evet, gayet de hoş olur. Vur gitsin. Bakar mısın bak. Hey hey, yapıyoruz bir spor aktüel.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Şimdi arasından dökülenleri yakaladım. Gayet hoş oldu.
0: Şimdi bir şey göstermek istiyorum. Bir yakınlaşır mısınız? Bak.
1: Çok güzel oldu be.
0: İçin kat kat oluşunu gördünüz. Hala biliyorum sos, bu nasıl sosla buluşacak diyor. Hepiniz aynı soruyu soruyorsunuz. Geldik. Bak. Bismillahirrahmanirrahim. Oy oy oy oy oy oy.
1: Yok, tepesinin üstüne.
0: Evet, böyle yatıracaktık. Yine kaşıkla üstünden birazcık dökmek
1: Bence
0: istedim.
1: de bir çeker değil mi? Güzel olur bence de. Çok
0: Bak
1: mantıklı.
0: şöyle ıslatıp şu şekilde dikine dikine koyuyorum. Çok iyi olduk be. Çok tatlış olduk Serpil. Bir de bol harç koymuşuz maşallah.
1: Ama zaten bol olsun ya. Güzel oluyor öyle. Ben çok seviyorum.
0: Bu niye böyle dikine biliyor musun? Sos böyle aksın. Çıtır çıtır pişsin. Hava alarak pişsin Serpil'im.
1: Şimdi
0: Peki ikinci tarifimiz ne?
1: ben şimdi seni, ay bak şunu açsaymışım iyi olurmuş görüyor musun? Tüh tüh tüh.
0: Ne oldu ki?
1: İçi gözüme bir az geldi.
0: İlkinde birazcık az gittik, ondan olabilir mi?
1: Tam işte tam olarak o sebeple açmak istedim onu.
0: Açamam.
1: Tamam.
0: Dağılıyor.
1: Açamam diyorsun.
0: Efendim, ikinci tarifimiz artık
1: Dünyanın en
0: biz
1: güzeli.
0: normal bitti, yuvarlak poğaça, büklüm poğaça bitti, pencereye geçtik. Kapı pencere poğaçası var mıdır? Vardır efendim. Şimdi pencereli bir poğaça yapacağız, yarın da kapı poğaça yapacağız.
1: Yok
0: Tadilata
1: göreceksin.
0: başladık, yaz geliyor ya.
1: Göreceksin ne demek istediğimi anlayacaksın.
0: Yo, ben biliyorum ne demek istediğini, anlıyorum, gördüm zaten. Ama pencereye, kapıya girdik artık. Ay, Allah hayırlı ede.
1: İşte bazen giriyor insanoğlu her
0: Penceresiz olmaz zaten, biliyorsun. Baktın kapıdan giremiyorsun, pencereden gireceksin Serpil.

0: Bak bunu çok koymuş bol bol. Bu
1: Bu
0: serpik.
1: en son koyduğumuz. Doldurduk onu. Ben şimdi gideyim.
0: Pencere
1: Malzeme.
0: poğaçamı getir. Penceremi açacağım.
1: Aşık olacaksın.
0: Biliyorum, oldum zaten. Gördüm, görür görmez aşık oldum. Allah sizi inandırsın. Kolay kolay aşık olacak bir insan değilim ama
1: Ay.
0: bunu oldum. Oldum.
1: Ben senin güzel
0: Beni
1: sevdiğin...
0: tekrardan aşka içimde uyandıran poğaça. Ama aşk ulaşamamaktır, erişememektir.
1: Ama Nermin.
0: Keşke erişemeseydim.
1: Nermin. Ben senin güzel sevdiğini biliyordum zaten. Onun için.
0: Güzel mi severim ben?
1: Sen güzel seviyorsun.
0: Birazcık sert severim ama olsun.
1: O da var ama olsun. Güzel güzel seviyorsun. Bu yumurtanın akını kullanacağız. Sarısı bize lazım.
0: Sen hiç hayatında aşık oldun mu?
1: Ben mi?
0: Hı.
1: E tabii gençken oldum tabii. Niye olmayayım?
0: Aşk nedir bilirsin yani.
1: Çok şükür.
0: Ben olmadım Serpil'cim. Hiç olmadım. Bağırına bak. Güzel bir şey mi aşık olmak? Çabuk mu geçiyor? Kaç zaman etkisi
1: Nermin
0: kalıyor?
1: böyle kalbine midene kelebekler doluyor.
0: Çok zor. Bu saatten
1: Uçuyorsun.
0: sonra dolmaz.
1: Doluyor. Dolar.
0: Diz kapağımın arası bindeki sıvı bile boşalmış. Neyi mi doldurayım?
1: Yürümüyorsun.
0: Neyi doldurayım ben?
1: Canım için yürümüyorsun. Uçuyorsun.
0: Yok
1: Vallahi
0: yok.
1: uçuyorsun. Ha şimdi onu tabii bilemem ama
0: Geç Serpil.
1: insan böyle hayata başka bakıyor ya.
0: Bence
1: Başka pencereden bakıyor.
0: o kadar. Sen abime mi aşık oldun?
1: Tabii kocama aşık
0: Yok hani böyle çocukluk aşkları oluyor ya, ilkokul falan o.
1: Aa, onları saymayacaksın canım.
0: Ha.
1: O zaman insan hani böyle sevgi anlamında kendinden büyük sınıflardakileri beğeniyorsun, empati böyle platonik
0: Benim hiç öyle
1: kendi.
0: yoktu valla. Her gün babam geliyordu, okulun kapısından alıyordu beni. Yasak.
1: Yani
0: Bizde o tarz şeyler yasak.
1: Nermin gönül ferman dinlemiyor.
0: Sen var ya, yemin ederim sen var ya. Of yani, seni gençken tanımak isterdim.
1: Kocamı da
0: Birazcık bana geç geldin
1: Nermin
0: Serpil.
1: kocamı da kendim buldum.
0: Biliyorum canım, kim bulacaktı?
1: Hayır, yani şey manasında.
0: Kim bulacaktı
1: Ama hayır,
0: kocanı?
1: sen benim anladın ne demek istediğimi. Hani tanıştırma falan yok. Kendim kendime tanıştım.
0: Ayhan abimle
1: Lütfen öyle
0: bugün
1: deme.
0: kahve köşesinde şöyle bir şey yapalım
1: Yapma.
0: mı?
1: Hayır.
0: Tanışma hikayeni, isim
1: Bak.
0: vermeyeceğim. Tanışma hikayeni anlatır mısın? Kahve köşesinde bugün senin tanışma hikayen.
1: Tamam, anlatacağım ama şimdi bak
0: Tamam,
1: böyle.
0: isim vermiyorum. Adamı takip ediyorsunuz hanımlar. Etmeyin. Gizli sayfası. Dün bir sürü istek gelmiş abime. Tamam, karizmatik, yakışıklı adam ama istek atmayın. Bu şey gibi oldu. Benim kocama istek atmayın. Ha, onun gibi oldu olsun. Atmayın. Serpil Hanım kıskanıyor
1: Ama
0: kocasını.
1: şey onu da anlatmasam iyi olurdu ya.
0: Olsun, söyleyeyim aşkım. Aa.
1: Hayır şeyi beni nasıl tanıştığımın hikayesini.
0: Onu anlatacaksın. Onu merak ettim
1: Nermin bak
0: ben.
1: buradan cevap hakkı doğuyor yani.
0: Bence o senin peşinden koşmuş.
1: Hayır ondan değil şey manasında cevap hakkı
0: Önceden
1: doğuyor.
0: ısıttığımız 200 derecelik fırına atacağız. Aç fırını.
1: İnsanoğlu ne çekerse dilinden çekiyor.
0: Aşk
1: Allah.
0: dedin, yanaş dedin.
1: Sen sordun.
0: Tamam. Ben bilmiyorum dedim ama.
1: Sana yalan mı
0: Sen
1: söyleseydim?
0: iyi biliyorum dedin.
1: İşte tamam da sana yalan mı söyleseydim? Bilmiyorum mu deseydim?
0: Bizim her şey yasaktı. Yemin ederim kırtasiyeye bile babam geliyordu benle.
1: Yani o da tabii...
0: Mağazada çalışıyordum. Sabah bırakıyordu, akşam alıyordu.
1: Ya bak o da bir bakış açısı. Ona da saygı duyuyorum ama...
0: Kızı böyle şey olunca,
1: Güzel.
0: görkemli, adam korktu.
1: Kız ben çirkin miydim diye babam benim...
0: Yok, o bence şey, benim babam Yugoslavya'dan falan gelmişler ya, korkuyorlardı. Ben hep onu gösterdim. Hala benim babam beni görüntülü arıyor, sen
1: Onu da
0: biliyorsun.
1: biliyorum
0: Ne
1: evet.
0: yapıyorsun, neredesin, nasılsın? Abi,
1: İçgüdüsel işte bak ne olursa ol,
0: evet.
1: yeşil ne olursa
0: Benim
1: olsun
0: babam,
1: işte öyle.
0: annem bir tık öyleler ya.
1: Anne baba evladına.
0: Meraklılar, evhamlılar. Ben de Allah'a çok şükür onların hiçbir zaman yüzünü kara
1: Aa,
0: çıkarmadım.
1: evet o konuda valla.
0: Yani dediğim gibi yürüdüğüm, bildiğim yol doğru. O yüzden hep diyorum ki çocuklarınızın üstünüzden ellerini asla çekmeyin.
1: Kesinlikle.
0: Elleriniz ne zaman çocukların üstünden çekilirse çocuklar o zaman yalnızlaşır. Tabii evlendiklerindeki hayattan bahsetmiyorum. Sadece şu anki hayatlarından bir annesi ve bir babası olduğunu çocuklar hissettiği sürece size artı yol olarak, su olarak dönecektir. Yani hep güzel, merhametli ve doğru çocuklar
1: Ya
0: yetiştireceğiz.
1: o konuda kesinlikle haklısın Nermin. Bu arada ben şahit olduğum için çok rahat konuşuyorum. Nermin'le bir yere gidelim. Kahve içmeye gidelim. Hani İstanbul içinde bile arama arar ve direkt.
0: Ben de
1: Nermin
0: açarım. Hiç beklemem.
1: nerede olursak olalım, ortam ne olursa olsun direkt açar
0: Açarım.
1: ve görüntülü konuşur.
0: Çünkü onları rahatlatmak.

0: yapmam gerekiyor.
1: Böyle ortamına bir böyle bir gösterir.
0: Aa bak Serpil yanımda baba. Baba Serpil hala kendim 17 hala. Yaşında kız gibi hissediyorum. Ama
1: bir şey söyleyeceğim hala babanın küçük kızısın.
0: Evet öyleyiz. Ya. Sabah işte. Tarladım. Pencereli poğaçalar yapıyoruz. Bugün pencere, yarın kapınızı değiştiriyoruz efendim. İstediğiniz tadilat ayağınıza geldi. Bir su bardağı süt, bir su bardağı su, yarım su bardağı sıvı yağ. Bir paket maya, bir adet yumurta akı, 1,5 yemek kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz, aldığı kadar un. İçi için bir kase kaşar peynir rendesi, bir kase beyaz peynir, üzeri için yumurta sarısı susam. Hamuru yoğurmamıza gerek var mı?
1: Sen bilirsin şöyle.
0: Bir dakikaya bakayım.
1: Çünkü gerek yok.
0: Şimdi anlatıyorum efendim. Süt, su, zeytinyağımız var. Biz hamuru mayalarken hamurunun çok yumuşak olmasını, şeker ve mayanın önden aktifleşmesini çok isteriz ki sütle de çok ikili uygun oluyor. Tuzu ise ne yapıyoruz? Unla birlikte veriyoruz. Evet. Üzerine de yumurta sürüyoruz. Bu kadar.
1: Yok o içine nermin, ben burada akını kullanacağım canım.
0: Ha, tamam. Aha. Bir dursun orada, bence kullanabiliriz onu da.
1: Tamam.
0: Hoşuma gitti. Şimdi pembe rengi versin diye.
1: Ha pencerelerimizi.
0: Ha, pencerelerin kenarına.
1: Susam koyacağım ama. Ne tamam neyse burada dursun. Şimdi.
0: Ben şimdi
1: hamurumuzu ikiye
0: hamuru
1: bölelim.
0: Çıkarttım. Çünkü bu hamurda inanılmaz güzel bir görsel olacak. İkiye bölüp kare şeklinde yapacağız. Tamam canım bir kere yaparım o hatayı. 10 tane bezeye bölmeyeceğim.
1: Yok ondan değil.
0: O oradan geldi koştu. Bu diyor ikiye böl.
1: Ben de şey.
0: Onu bir kere yaparız. O ilk gün heyecanıydı.
1: Ama tatlım insanız olacak o kadar ama yani.
0: Tabii. Olmalı. Şimdi Serpil oradaki malzemelerimi alacak.
1: Sana alan açıyorum.
0: Ben buradan.
1: Ben şöyle yapacaktım sana.
0: Şöyle bak. Of hamuruma bak.
1: Ay sakız. Maşallah.
0: Görüyor musunuz? Şu pufidikleri bu. Hamurun güzel mayalandığı anlamına gelir. Güzel mayalanmayan hamurunuz hiçbir zaman kabarmaz ve o eşsiz kokusunu, aromasını hissettirmez. Maya maya kokan poğaça da benim yiyeceğim bir poğaça değildir. Açık ve net konuşmak gerekiyorsa. O yüzden hamurunuzu önden yumuşacık bir hamur şeklinde mayalayıp 40-45 dakika kadar oda ısısında dinlendirdiğiniz takdirde çok kaliteli bir poğaça yemiş oluyorsunuz. Hem de içi maya kokmuyor, hem de hamur yumuşacık, pufidik pufidik kabarmış oluyor.
1: Gönder hocam. Şey çok yapmayalım. Bir de bunu reklam arasında açık mayalandırsak mı tepsi mayası ya? Hı? Ne dersin?
0: Bilmiyorum, bakarız. Gerekirse yaparız. Sen aşk.
1: Tamam.
0: Hiç canını sıkma.
1: Tamam.
0: Olmayacak bir şey yoktur bu hayatta. İnsan işine geldiğini her zaman müsait ve oldurmayı bilendir.
1: Yeter ki diyorsun gönlüm istesin.
0: Tabii canım, istemediğim bir şey kimse sana yaptıramaz bak. Ne kadar iyi de olsun, hoş da olsan. Sen bir insanı sevmiyorsan ya da onun için bir şey yapmak istemiyorsan sana onu kimse yaptıramaz. İstediğin kadar yalvarayım ben sana.
1: Doğru.
0: Ya da sen bana yalvar.
1: Doğru.
0: Dün biz mesela seninle gittik. Edi ile Büdü gibi Çam Sakura Hastanesi'ne. Zeynepçime buradan gerçekten tekrardan teşekkür ediyoruz.
1: Vallahi.
0: Bütün gün kız bizimle uğraştı. Zeynep koş, Zeynep koş. Doktorlarımız da çok iyi denk geldi sağ olsunlar. İşte benim MR'ım, röntgenim çekildi. Serpil'in de alerji testleri yapıldı. İnşallah düzeleceğiz. Serpil'e böyle kol kola fıtı fıtı o A blokta, ben C blokta.
1: Sonra Zeynep Ali ortada buluşuyoruz.
0: Sonra ya. E blokta falan diye gezdik efendim. Çok büyük hastane. Devletimiz nasıl güzel bir hizmet veriyor orada var ya. Çok şanslıyız gerçekten. Allah razı olsun devletimizden, milletimizden.
1: Amin.
0: Hastanelere düşürmesin diyoruz ama düştük de böyle şifalı ellere düşelim inşallah. Düzgün yerlere bir kuruş para ödemeden elhamdülillah her şeyimizi yaptırabiliyoruz.
1: Çok şükür vallahi kocaman. Allah ihtiyaç duyurmasın ama ihtiyaç halinde
0: evet,
1: de.
0: Evet şu an benim için tamamdır. Canlarım. Şimdi ben bunu dikdörtgeni şey vereceğim.
1: Bir tık buraya alsana canım içime. Şura. O taraf çok köşe gitti çünkü ince.
0: Yok ben onu döndürüp.
1: Tamam yok ince de. Anlamında. Aha. Ruletle düzeltelim mi? Kare yapalım mı onu?
0: Yok hiç gerek yok. Ben ayarlayacağım şimdi onu.
1: Nasıl yapacağım?
0: Sen bekle.
1: Ruletsiz.
0: Ziyan etmeyelim. Tamam. Çünkü açtığımız hamuru bir daha şey yapamayız. Bu güzel. Okay.
1: Tamam.
0: Böyle. Hallettik.
1: O taraf zaten ince.
0: Dikdörtgeni ayarladık.
1: Senin evet orada vardı. Onu diyecektim sana biliyor musun?
0: Şimdi bir daha kaldırmayacağım.
1: Tamam. Gel.

0: Yok, gitme gitme oraları.
1: Sen daire olarak görüyorsan dünyanın eğri olduğunu biliyorsundur hocam. Yani
0: Görmüyor yaşlı adam. Bu ne
1: yani
0: deme?
1: tabii sen de haklısın hocam.
0: Nasıl
1: Belli bir
0: görüyorsun
1: yaştan
0: adam?
1: sonra zor.
0: Bunu
1: Valla
0: kare mi yuvarlak
1: ben
0: çember?
1: şey alabilir miyim böyle rulet? Şimdi senin istediğin şekli vereceğim.
2: Dünya yuvarlak. Niye?
1: Bir tarafı
2: Yuvarlak
1: ezik
2: mı?
1: ya hoca onu gördü.

0: Yine Serpil'in dediğine geleceğim.
1: Seninkiler belli ki han kapısı.
0: Güzel olacak. Tospik tospik.
1: Ha, bir de. Şuradan da böyle bir uçursana. Bu tarafın boyu çok uzun oldu.
0: Bunu yuvarlayacağım. Allah'ım. Koy Serpil içi harcıma.
1: Tamam, buraya birazcık daha uçursana. Bu taraf çok büyük olacak. Evet. Bu tarafı bayağı gel ama. Allah razı olsun canım benim. Biliyorsun ben takıntılı pakize. Geleyim mi yanına?
0: Ben kayıyorum şimdi. Böyle kapılarımızı yaptık. Şey pencerelerimizi pardon. Kapı yarın. Bugün pencereyle
1: İç mimar.
0: tadilatımıza başladık. Öyle ne yapalım?
1: Ama sen bana hiç. Vallahi nasıl kabarıyor.
0: Bunu bir tık buradan katlayıp üstüne atayım bence.
1: Bu tarafa at istersen. O gider.
0: Yok açacağım da şöyle bir yapıştırayım ki dökülmesin. Evet bak.
1: Tamam.
0: Hop. Koydum. Şu peynir çıkmasın. Şöyle yapıyorum.
1: Şeyi de koydum yanına zaten kaşar peyniri de.
0: Of.
1: Yapışacaklar.
0: Çok güzel oldu. Bakar mısınız kapıma efendim?
1: Pencere.
0: Pencere, kapı. Girdik bir işe.
1: Han kapısı gibi. Han penceresi gibi bizimkisi.
0: Allah. Ya da buradan sadece bunu böyle atabilirsiniz. Tamam mı?
1: Onu yapmasamışız, değil mi?
0: Ama görüntü böyleydi onun. Ben öyle devam
1: Şey
0: ederim.
1: ya, lor peyniri ya, şey çıkmayacak bizdeki.
0: Bu taraftan benim için daha kolay geldi o zaman. Evet, pencerelerimi açtım. İçeriye bol oksijen, bol hava. İyi mi?
1: Gayet güzel.
0: Hı. Sen açar mısın sabah kalkmaz pencereni?
1: Aa, besmele ile açarım.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Evine bir
1: Melekler içeri.
0: bereket girsin dersin.
1: Melekler içeri. Çok da
0: Sıradaki.
1: severim.
0: Sıradaki bir de maşallah gene 5 kişilik. 25 kişilik poğaça yapmışız. O zaman açıyorum efendim.
1: Bunlar kaçar mı yukarı şişince?
0: Ha?
1: Bunlar şişince yukarı dönerler mi?
0: Arkadan bana bir hediye ayarlayın şimdi. 2 dakika kaldı. Özlem bir arkaya bak. Bir hediye mi diye getir. Bir şeyler getir izleyicime böyle olmuyor. Reklama gitmeden vereceğim izleyicime. Sonra dönüşte de
1: Ben de
0: açıklayacağım.
1: vereyim ki Nermin
0: Dönüşte de açıklayacağım.
1: Reklamında bulalım.
0: Öyle mi
1: Çok
0: yapalım?
1: şık bir şey bulalım. Bence öyle yapalım.
0: Ama
1: Şu
0: şimdi
1: an
0: gösterseydik. O zaman
1: ama
0: şöyle diyelim. Çok şık bir şey bulacağız. O yüzden şimdiden kıyafetli fotoğrafımıza yorum yapmaya devam
1: geliyor. Bak
0: edin.
1: benden söylemesi.
0: O görsel, o görüntü, o lezzet hissedeceğiniz bir güzellik gelecek. Veremem hocam. Eşarp 5 yıl önceki eşarbım. Başımdakini çok beğenmiş eşarp ver diyor.
1: Aman Hüseyin Özü'ye bak taktı hediye.
0: Biz şu an bu takılmış olduğu için yoksa tabii olsa veririm. Niye vermeyeyim? Onlar benim canım.
1: Olmadı işe yapıyor.
0: Alıştı Hüseyin hocamız. Efendim, ilk görseli kaçıranlar varsa dakikalar sonrasında tekrardan sosyal medyada şimdi Nida sizler için paylaşacak hikaye kısmında hiçbir yere ayrılmayın. Biz geliyoruz.
2: Altın herkesindir ama bilezik koçaktır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türk

0: Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
1: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
0: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: 16-22 Temmuz tarihleri arasında A101'de aldın. Sütaş yarım yağlı süt 65 lira yerine 45 lira. İçim süt 69 lira 50 kuruş yerine 55 lira.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
7: Sen seversin diye aldım.
6: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Ne?

0: Ayce ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
7: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
9: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
8: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
11: Kapıyı aç.
12: Merhaba, nasılsın?

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Annem yaparsın.
3: İstersen yap.

0: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
1: kartım Hadi. Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Hadi başamalos.
7: Oo!
6: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
7: O zaman herkesi benden şamalos.
8: Çocuk ya da büyük ol, Haribo'yla mutlu ol.
9: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
10: Çok iyi.
11: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık.
12: Vardık.
11: Liseden mezun olduğunda da. Her anında 80 yıldır.
13: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
14: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
13: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
14: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
15: Ha! Maydanoz.

0: Ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümesi.
6: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
7: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
8: Bu cuma 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.
9: Kimisi bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
7: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
10: İndirimin makbulü kabak çekirdeği çekirdeğinin kilosu sadece 199 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
11: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
12: Parasının kıymetini bilenler.
13: Biziz biz.
14: Biziz.
15: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
13: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
15: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
13: Para mı kaybettirir?
15: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
14: Biz en iyisi kalgona geçelim.
15: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
16: Makineniz uzun yaşa kalgonla.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Koçak'la festival

0: Nermin'im,
1: Sarı
0: gidiyorum,
1: serpen, bunun önümü üfledim.
0: Atıyorum.
1: Buyurun
0: canım
1: serpenim.
0: Benim, canım benim. Çok buyurun. Naziksin. Atıyorum popoçum.
1: Şimdi bak, börek göstereyim mi size? Börek dediğim, bak böreğimizi çok bayılmış izleyici.
0: Bak,
1: Serpilen, ben bunları kaldıramam. Düşerse kaldıramam Serpilen'i.
0: Ama açma zaten. Ben ne yaptım
1: Açacağım
0: onu biliyor musun?
1: Serpilen'im.
0: Ne yaptım biliyor musun? Bak, ağız kısımları da kızarsın diye bir 30 saniye daha
1: bak,
0: tutacağım.
1: Bak izleyicim.
0: Çekme.
1: Bak. Bak, of.
0: Sadece bunlar alt kısmıydı.
1: Aman yarabbim.
0: Alt kısımları da kızarsın diye böyle bir çevirdim maşayla. Tepe taklak yaptım, o kadar. Bir dakika sonra
1: falan da... Ayhenk ile pişmeye devam ediyorlar. Düşmedi, tamam, bir şey olmaz. O bir tanesinden bir şey olmaz.
0: Bay.
1: Sen de elini bırak. Efendim, gelelim sadede.
0: Gelelim.
1: Az önce söylemeyi unutmuşuz.
0: Ama...
1: Şerbetli, helvalı bir tatlı yapacağız.
0: Şey,
1: efendim.
0: Sen fırına bir baksana. Fırına.
1: Ha, aman.
0: Bakayım.
1: Fırına. Aa, ayarını düşükte bırakmışız kız. Onu böyle ben bir 180'e getireyim. 180'e getireyim onu ben. 200. Ne oldu, düştün mü? Tamam. Tamam, sakin.
0: Şimdi buraya alıyorum, şunun şıklığına bakar.
1: 125 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 adet yumurta, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, aldığı kadar un. Bir içi için efendim 1 kase helva. Şerbetinde bakın çok özel bir şerbet yaptık. 2 su bardağı su, 1,5 su bardağı şeker, yarım çay bardağı pekmezimiz var. Kaplamak için ise 1 kase kavrulmuş kadayıfımız mevcut efendim. Şimdi güzelce bir yoğurma işlemi yapacağız. Bunun için de şöyle...
0: Sarı kapmalıyım diyorsun.
1: Hı hı.
0: Dur. Evet, gitti bu çıktı.
1: Döndük. Kıymetli izleyenler, şimdi burada bakın pudra şekeri kullanıyoruz. Pudra şekerini döktükten sonra birazcık hızlı erimesini istediğim için erittiğim bu güzel... tereyağını koyuyorum. Allah'ım ya Rabbil alemin ya Resulullah'ım, sen benim affet ya Rabbim. Affet
0: amin,
1: ya Rabbim.
0: Amin. Rabbim
1: böyle içinizde arada bir af dilemek lazımmış. Üf müf dememek lazımmış. Allah'ım affet ya Rabbim.
0: E tabii.
1: Şöyle şekerle tereyağını güzelce bir tık eritiyorum. Üstüne yine sıvı yağını ekliyorum. Bakmayın böyle yağlı olduğuna, kıyır kıyır bir lezzet haline dönüşecek. Bir adet yumurtamı Serpil'cim bana kırar mısın?
0: Kırmam mı müdür?
1: Şöyle ben karıştırayım yavrucuğum. Çünkü sıcak hafiften pişmesin.
0: Tamam.
1: Şöyle vanilyayı da verirsen kabartmayı onunla vereceğim. Oh. Bakın şöyle bir güzellikte karışım elde ettik. Şekeri yağ ile bir tık eritelim.

0: eritik, özdeşleştirdik. Üzerine şöyle bir miktar unumu ekliyorum. Onu da üzerine kabartma tuzumuzu veriyoruz.
1: Hadi bakalım.
0: Çok minik lokmalıklar olacak. Şerbetini de karamel gibi yaptık. Önce şekerini erittik güzelce. Şekerini erittikten sonra
1: evet,
0: üzerine suyunu ekleyip bir taşım kaynattık. Koyulaştı mı, yoğunlaştığında da hazırlamış olduk.
1: Aynen öyle. Bak şimdi ben sana bir derin kap alayım Nermin'im.
0: Şöyle güzelce harmanlıyorum.
1: Şöyle bir kapalıyım ki kurabiyelerimizi bandıralım Nermin'im ona.
0: Tamam, alalım. Şöyle hamurumu iyice
1: çay gibi
0: yuvarlayarak. Evet, karameli çok güzel olmuş. Tam böyle bal renginde. Hoş gözüküyor.
1: Bu arada Nermin, ben hep şeyden korkuyorum ya, böyle koyu renkli kapta şeyi, karameli kaçırmaktan. O yüzden böyle
0: bu
1: açık.
0: Bu arada pekmez de var içerisinde. Rengini de, o tatlılığını oradan aldı. 1,5 su bardağı da şekerimiz var.
1: Böyle açık renk tava gayet keyifli oluyor.
0: Evet, aynen canım benim. Evet, şu an artık elim herhalde beni çok rahatsız etmez içinde diye düşünüyorum.
1: Bence Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bak şöyle. Hop. Güzel.
1: Al mermerin üstüne.
0: Şu unu sıyırayım tabağıma. Alacağım.
1: Daha rahat çalış.
0: Biraz daha tereyağı ve su çok tereyağı ve sıvı yağ olduğu için bayağı bir topluyor yağ unu. Bir tık da katı yapmak istiyorum. Bak çok güzel, parlak parlak.

0: Şimdi şunu atayım. Gönder bana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kıyır kıyır bir hamur. Ve bezeleri yapıyoruz. Lokmalık olacak Serpil'cim. Tamam mı?
0: Gönder. Dur bakayım.
1: Şöyle bakın. Hiç kesmeyelim. Böyle elimizde kupaları. Bu iyi mi? Bir tak büyük mü yapayım?
0: Saklaması kolay olsun. Bir tık daha büyük olabilir. Şimdi.
1: Hamur çok kıyır kıyır bir hamur oldu. Vaktiniz varsa oda ısısında olursa tereyağı bu kadar da yağını dışarı vermez. Bilginiz olsun. Erittiğimiz için dışına veriyor. Şöyle avucumun içiyle içine bir küp saklamış olduğum helvayı ne yapıyorum? Gömüyorum Serpil'ciğim.
0: Gömler mi?
1: Aslında her şeyi gömmek lazım. Biz biraz çok abartıyoruz. Böyle hislerimizi, duygularımızı, insanlığımızı, iyi niyetimizi. Vallahi bak hak etmeyene çok böyle yüz üstüne çıkarmamak lazım.
0: Ya işte yani ben şey gibi bakıyorum Nermin. Mesela
1: Ne gibi
0: kendi
1: bakıyorsun?
0: hayatımda sen benim için bir şeyler yapıyorsun ya. Benim sana bak şey yapasım geliyor böyle. Gelirken
1: Ona
0: teşekkür.
1: yap. Onu yap. İyi insanlara yap. Ama biz gereksizlere de yapıyoruz.
0: O da var.
1: O yanlış.
0: Ama işte
1: Sonra hani onlar kendilerini çok üstün görüyorlar bazı şeylerde.
0: ha sonra seni unharca
1: Tabii canım senin
0: harcayabiliyor değil mi?
1: çok
0: İyi
1: rahat.
0: dedi. İyi dedi kadın.
1: Çok rahat yani kimsenin umurunda olmazsın yani.
0: A benim de olmaz.
1: Yoksa sevdiğim insan için tabii ki teşekkürümü de ederim. Yanımda olduğu için de şükrederim. O ayrı bir şey. Mesela benim duam çok özeldir yani.
0: Vallahi.
1: Gerçekten
0: Vallahi öyle.
1: sizleri
0: İki
1: koyarım.
0: rekat.
1: Ama mesela gerçekten sevmediğim insanlara dua edemiyorum yani. Sadece diyorum ki Allah diyorum ıslah etsin sizi diyorum. Başka bir şey
0: Amin.
1: demiyorum. Yani onlar için iyi bir şey de isteyemiyorum. Çünkü niye isteyeyim ki bana kötülük yapmış bir insan için güzel,
0: Kırmış
1: iyi bir
0: seni,
1: şeyi?
0: harcamış.
1: Aynen öyle. Yıllar
0: Ah.
1: geçmiş. Sen o kadar emek vermişsin. Bir yerlere getirmişsin bir şeyi. Sonra bakıyorsun karşındaki sanki bana lütuf. Değil yani ben sana lütuf olabilirim. Sen bana değil yani.
0: Ne yani?
1: O yüzden diyorum ya sevdiğim kişiye tabii ki okey ama
0: Ama şey işte ben o konuda biraz şey bilmiyorum. Ayarım yok.
1: yok sen de biliyorsun
0: Yok yok.
1: sevmediklerine.
0: Yok sevmediklerime yalan yok biliyorum. Ama böyle en baştan samimi sıcak iyi niyetli gözüküyor. Ondan sonra sen de şey yapıyorsun böyle.
1: Tanıyamıyoruz.
0: Tabii.

0: Evet, takdir ediyorsun ya da işte ne bileyim teşekkür ediyorsun falan
1: Ama şimdi
0: falan.
1: Mevlana'nın bir sözü var. Gönül yıkmak kolay ama yapmak, gönül yıkmak zor ama yapmak kolay. Yani yapacaksın. Anladın mı?
0: Bilmiyorum ama ben o zaman şey
1: Öyle
0: oluyordu.
1: miydi? Gönül yıkmak, yıkmak kolay, ha yapmak zor.
0: Tabii.
1: Tabii ama ben gönülünü çok kolay yaparım insanların. Bence gönül yapmak çok kolay.
0: Canım benim.
1: Ama şöyle yıkan da şunu bilsin. Durduk yerde kimse kimsenin gönlünü de
0: Ama bir şey söyleyeyim
1: yıkmaz.
0: mi sana? Yok. Kırılırsan ben mesela çok çabuk kırılırım. Niye kırılırım biliyor musun Nermin? Ben seni çok seviyorum ya. Onu Nermin bana bunu söyledi. Niye söyledi? Niye yaptı? Hep seni örnek veriyorum da hani başka bir şey çıkarmaya
1: Bir şey değil
0: çalışmayın.
1: vallahi yanlış
0: Ha
1: anlayacaklar.
0: yani öyle bir şey anlamayın. Yanımda dibimde diye örnek veriyorum. O bana gecelere kadar takarım kafama. Bana niye onu dedi? Niye onu yaptı?
1: O da
0: Beni niye
1: abartı, o
0: İşte
1: kadar da
0: evet, benim
1: değil.
0: öyle bir durumum var. Sen
1: Çok
0: biliyorsun
1: çok
0: işte.
1: sevdiğim bir insan bana bir yanlış yapmışsa derim ki o boşluğuna gelmiştir. Sonra birkaç gün sonra konuşurum, uzatmam. Yani küs kalmayı çok seven bir kadın ya da becerebilen bir kadın değilim.
0: Benim işte kırgınlığım
1: Sadece
0: geçmiyor hemen.
1: sildiğim anda
0: O da evet. Nermin'de o var evet.
1: yok. Yani ağzında kuş tutsun,
0: Geri
1: gelsin
0: vitesi
1: gece
0: yok.
1: gündüz kapımda yatsın.
0: Geri
1: Yüzüne
0: vitesi.
1: bakarsam ben de Nermin değilim abi. Büyük sözüme tövbe. Büyük sözüme tövbe ama gerçekten hani şahittir yanımda.
0: Öyle öyle valla.
1: Yani çok zor çıkartırım hayatımdan
0: Niye
1: birini.
0: bastırıyorsun?
1: Birazcık böyle istiyorum ki şey
0: Ama
1: olsun.
0: zaten şey yapacağız ya. Ay börek yandı. Vallahi börek yandı. Ama tam istediğim gibi oldular. Ay.
1: Ağzınızı.
0: Gelme buraya.
1: Ağzım yanacak, ağzım. Şundan. Oh, yapıştırdın mı?
0: Git buradan. Ailecek
1: Düştük
0: kalk
1: derin
0: kalıyoruz.
1: duygulara.
0: Ya
1: Çok ya, yanmamış, çok güzel
0: aldın
1: oldu.
0: sürükledin beni. Bırak Nermin ya. Hep benim fokusum. Dertlendiriyorsun beni. Şey
1: Dertler
0: suya atalım
1: derya
0: onları.
1: olmuş.
0: Aşkım bir dursana ben şunları bir kurtarayım. Oh.
1: Hemen çıkartın ki böyle bir şey olduğunda tepside durduğu sürece ne oluyor? Pişmeye
0: Yanık.
1: devam ediyor.
0: Hem de yanık şeyini çekiyor.
1: O yüzden hemen çıkartırsanız şu an tam böyle nar gibi kızarmış. O siyah şeyler yanık değil,
0: Peynir
1: bildiğiniz
0: yanıkları.
1: ıspanak kara
0: Ve
1: kara
0: evet
1: duruyor.
0: evet valla ıspanak ve peynir yanıkları.
1: Bari poğaçaya dikkat edelim. Gitti o. Bizim ekip arkadaşımız yayında molaya gidiyor. Bir bak aşkım oraya. Yakmayalım. Biz burada sohbet goy goy, fırınlarda da biriniz gözü olsun. Ağzımız yanar ondan alsak şimdi ha.
0: Ay kaynıyor. Nereye alıyorsun?
1: Çok hoş
0: Vallahi
1: gözüktü.
0: bak bak kaşarına bak. Ay.
1: Değil mi?
0: Vallahi çok hoş. Ama gel gör ki dokunamayız.
1: Şimdi efendim, şu aşamaya geçiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Burada şerbetim var. Burada güzel kavrulmuş kadayıfım var. Önce buraya şerbetliyorum. Yani aslında kuru bir kurabiye olacak ama bu sıcakken değil soğukken girecek, pişmeden girecek bir şerbet. Şöyle koyuyorum. Şuraya daldırıyorum. Bunun üstüne koyuyorum.
0: Dakikası var.
1: Bir
0: Lütfen
1: dakika.
0: hatırlatın.
1: Rica ediyoruz. Evet. Gel şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi dedin ya Nermin'in yok. Ama Nermin o raddeye gelene kadar çok sabretmiyor mu?
0: Ya evet ediyorsun. Mesela ben günler sonra ki böyle sürekli aklımdan da çıkmaz. Günler sonra unutuyorum ama Nermin diyor ki ben sabrederim, sabrederim ama bitti dedinmede kardeşim hiç bana gölge etme diyor.
1: Çıkma karşıma derim. Vallahi bak. Bilsem ki bana dünyaları getirecek. Bilsem
0: Valla.
1: ki bana hazine verecek. A-a.
0: Güneş olsun üstüme doğma diyor kadın ya. O
1: Yani
0: kadar.
1: çünkü böyle bir şey yaşadık biz. Açık ve net söyleyeyim.
0: Evet.
1: Resmen şey dedi yani. Her istediğini yaparız. Yeter ki birlikte olalım, birlikte çalışalım. Dedim ki yok. Hocam sen benim kıymetimi benim yanımdayken bilmemişsin. Beni her gün üzmüşsün. Sonra dünya... I-ı.
0: Benim de şey oluyor biliyor
1: Çok
0: musun?
1: korkarım biliyor musun? Çünkü aynı şeyleri bir daha
0: Yalan yok.
1: yaşamak istemem Serpil.
0: İstemezsin kesinlikle öyle.
1: Bir dakika
0: Ama benim
1: oldu.
0: de sana olan böyle canım gerçekten böyle içimden gelerek sana canım demem.
1: Çıkarsana Özlem şuraya onu.
0: Yok yok.
1: Biz elimizi daha şey
0: Şey o
1: yapmayalım.
0: birazcık daha şey ama
1: Gözü.
0: çevirdim.

0: Onda.
1: Bir dakika oldu, şey olmasın.
0: Yok, şeyini çevirdim, şeklini.
1: O
0: Böyle
1: kırgınlığın benim de
0: uyanmasın.
1: hafif içimde kalır. Bak,
0: Kalıyor.
1: konuşurum da.
0: Hı. O yüzden ne diyoruz efendim? Kalp kırmayalım.
1: Kırmayayım valla.
0: Yapması gerçekten kolay. Bak, iki tatlı söz, iki güler yüz. Evet, kızabilirsin. Evet, sana yanlış yapmış olabilir ama telafi edilmeyecek bir boyutta olan hiçbir şeyi çok fazla dallandırıp budaklandırmayın
1: Ben
0: ki.
1: yaparım.
0: Sen de biraz o var, evet.
1: Evet, ben
0: Senin de
1: yaparım.
0: o.
1: Öfkem benim şey.
0: Kötü.
1: Kötü. Maalesef
0: Ben
1: kötü.
0: yapmam ama en son raddede yaparım.
1: Aa,
0: Bizim
1: şimdi mi
0: işte
1: baksın?
0: biz birbirimizi ondan dengeliyoruz.
1: Nermin'in vitesi var, şey yok, gerisi yok. R yok onda. Ben de R olana kadar.
0: Yapalım? Hayat böyleymiş. Herkes bir olamaz tabii normal olarak.
1: Mutlaka, mutlaka işte herkesin karakteri,
0: Şimdi
1: yapısı
0: bu
1: değil mi?
0: şerbete niye giriyor biliyor musunuz? Üstündeki kadayıflar tutunabilsin diye giriyor.
1: Yavrum,
0: Bir de
1: tutunamıyorlar.
0: o pekmez bir tık aynen kurabiyemizi de böyle rengini tatlı tatlı döndürecek. O yüzden ne yapıyoruz nacizane tavsiyem sizlere? Burada kadayıfı böyle birazcık bolca koyuyoruz. Pişerken de o şerbetin aromasıyla, o lezzetiyle pişmeye devam edecek. Çıktığında aslında kıyır kıyır kuru bir kurabiye olacak. Aslında şimdi çaylar geliyor ya kafelerde Serpil. Hani soruyoruz ya yanına bir kurabiye yok mu? Şu an ne düşündüm biliyor musun? Bir kafem olsa normal o baklava yufkasından falan değil de bunu yapar koyarım.
1: O da
0: Çok da
1: mı?
0: sağlıklı olur, çok da hoş gözükür.
1: Bence de
0: Belki
1: şey
0: biraz
1: çünkü.
0: maliyeti arttırır içindeki helva, kafe
1: Ama
0: ondan
1: sade
0: sıkıntı.
1: kullanıyoruz. Fıstıklı kullanmıyorum Nermin'im.
0: Öyle mi
1: Şurayı
0: diyorsun?
1: alsana daha rahat çalışırsın orada. Fıstıklı değil. Ta sadece tahinli.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Bence öyle. Sence?
0: Olabilir yani de ben de ne bileyim işte. Şey olsun istemem yani. Sonuçta
1: Bu da
0: kafeydi.
1: leblebi gibi ha. Bu da var ya adamı
0: Ha,
1: günaha sokar.
0: gider. Ben mesela bir tane çay içemiyorum ya. Bana bir tabak dolusu getirmeleri gerekir. Kafayı batırırım
1: Evet Nermin
0: ben de.
1: asla çayı kurabiyesiz içemiyor.
0: İçemiyorum ya. Ne yapayım? Acı şeyleri sevmiyorum. Şekerli çay içmem asla. Öyle
1: Ama
0: huylarım var.
1: kurabiyesiz de ya da
0: Ama
1: tatlısız da
0: yanında
1: içmem.
0: tatlısız içemiyorum. Yavan geliyor, boş geliyor. Zaten her şey o kadar boşken diyorum bari diyorum çayımın yanı dolu olsun.
1: Ağzımız tatlansın. Nermin'im ben bu arada ay
0: Poğaça
1: bu
0: çok
1: da
0: güzel pişmiş. Poğaça
1: daha iki
0: efsane.
1: tarifimiz var Nermin'im.
0: Kaç dakikamız var?
1: Hep hamur hamur olduk bugün. Ama daha
0: Çay saati
1: dur.
0: yaptık ya.
1: Daha dur. Ama işte onu diyorum. Şimdi izleyicimiz yiyecek ama hepsi hamur.
0: Ay
1: Yok
0: biraz
1: değil.
0: çok serpil. Bak bitti.
1: Ama tam iki tepsi fırın çıkardım. Gittim geldim. Boşalttım.
0: Tortillamız çok güzel. Onu mesela bir an önce göstermemiz lazım.
1: Ay salata desen bence pasta gibi gözükecek. Bak.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Ne zaman gidiyor oğlanlar?
1: Küçük Perşembe nasipse işte evli evine köylü köylü
0: Öyle.
1: günün sonunda.
0: Ama o gelecek, az kaldı.
1: Yok küçük gidiyor önce. Büyük daha ha büyük daha bir hafta falan daha sonra gidecek.
0: Küçüğün şey bitince okul diyorum.
1: Küçük okul bitince
0: Hı.
1: zannediyorum ki zor.
0: Gelmez mi daha?
1: Ben öyle düşünüyorum.
0: İşini kurar sana olsun. Doyduğun yer. Yapacak bir şey yok.
1: O da var.
0: Mesleğini edinmiş, şey
1: Şundan
0: yapmış.
1: birkaç ay eliden o şeyle.
0: Gideceğim yıkayacağım sonra elimi bir daha daldıracağım.
1: Sana yetişemiyorum.
0: Bence sen parçaları böl önce bana ver.
1: Nasıl böleyim sana vereyim.
0: Böyle yap. Ben alacağım.
1: İçli köfte gibi açınca daha kolay oluyor Nermin. Hop hop. Vay. Bizim bir işimiz yoktu değil mi bugün? Toplantıya mı gideceksiniz Nermin buradan böyle?
0: Şeye gitmeyeceğim
1: Hı?
0: aslında. Şimdi de
1: Hı
0: yok. Evet. Ya var ya ben anlamıyorum bazen gerçekten.
1: Boş ver.
0: Konuşmayacağım.
1: Evet bence de. Ben öylesine sordum.
0: Ödüm vermeyeceğim.
1: Aa.
0: Kişiliğimden ödüm
1: Ver
0: vermeyeceğim.
1: bana verme.
0: Allah'ım şu kurabiyelerin güzelliğine bakın. Piştikten sonra nasıl bir görüntü bekliyor sizi?
1: Altın top.
0: Anlatamam. Bu arada hediyemizi yakın çekelim. Hediye hediye diyorsun. Bir kere hediyeyi yakından çektirmiyorsun.
1: İyi dedin.
0: Nasıl yani? Böyle yani.
1: Hediye yok, hiç
0: Ha,
1: görmüyorsun.
0: hiç görmüyoruz hediyeyi. Arada bir göster. Aa, hediye de ver Nermin Hanım, hediye ver Nermin Hanım. Nermin Hanım hediye ver, babamın
1: Ay
0: dükkanı
1: olmadı
0: sanki.
1: şey. Başındaki örtüyü ver dedi adam be.
0: Ha, olmadı diyor saçını başına. Çağırayım hocam vereyim.

0: Ondan
1: Üf.
0: sonra fincanımı çekmiyor. O
1: Sonucu
0: kadar
1: bu.
0: güzel fincanım. Bir kişiye veriyorum. Yorum yapacaksınız fotoğrafımızın altında, o kadar. Başka bir şart şurt yok efendim. Rahat. Mis. Markamı takip et. Bize
1: Aa, tamam, bunu sürpriz
0: yorum
1: yap. Boş
0: yap.
1: koy artık Nermin. Ha.
0: Bitmedi. Çay saati olunca da böyle meşakkatli oluyor işte.
1: 5.575.
0: Çay saati. Kaç tane yapmışız? Saysana bir rejiden Hüseyin Hoca, gözün görüyorsa. Hayır, şeyi saysın, kurabiyeleri tek
1: 10,
0: tek.
1: 15, 20, 25, 30, 36 saydım.
0: 36. Hüseyin Hoca da 33 saydı.
1: Nasıl 30? Ay, gözü görmüyor adamı. Niye söylüyorsun ki?
0: Yanlış saymışsın. Bununla 34.
1: Öyle mi?
0: Hı.
1: 5 ne? 5, 10,
0: Serpil'in
1: 15,
0: gözü görmüyor
1: 20,
0: dedi.
1: 25, 30, 34. Aa, 2. Senin gibi 30 saymadım. 2 yanlış
0: 33
1: saymışım.
0: tane saydı.
1: 34 hocam,
0: Ama
1: 34.
0: bir şey söyleyeyim mi? Hı. Çok bereketli oldu ama. Değil mi? At bunu kavanoza yap, mis.
1: Bir tık daha küçük yapılabilir. Vakit açısından bir sızlandık.
0: Yok yok, küçük olmasın.
1: Ama
0: azıcık
1: olur
0: göz
1: Nermin'im.
0: doldursun yani, küçük küçük küçük.
1: İpek gibi olur
0: Bir
1: yemin
0: tane
1: ederim.
0: atıyorsun, bitiyor veriyor hemen.
1: Ay, rica ediyorum, o kurabiyeyi unutmayalım. Can.
0: Bak, başka tatlı
1: Reji.
0: yok. Unutursan tatlısız kalırsın. Bak,
1: Arada bir
0: başka
1: bizim
0: tatlı
1: kızı biri
0: yok.
1: götürüyor Özlem'i.
0: 20 dakikaya o hallolur.
1: Nermin. Arada bir Özlem'i biri götürüyor, sonra geri getiriyor.
0: Geldik efendim, günün dördüncü tarifi. Ne yapıyoruz dördüncü tarifimizde? Tortilladan bir bohça hazırlayacağım.
1: Niye?
0: Bu bohça içinde hindi etiyle, aslında patatesle ana yemek formatında olacak. Yani çok rahatlıkla ana yemek olarak akşama yapabilirsiniz. Bir bakayım Serpil, bu oldu mu?
1: Hangisi? Oldu mu ne demek Nermin'im? Ne demek oldu mu?
0: Belki olmamıştır dedim ama.
1: Olmama ihtimali mi var bizde? Ha? Onu nerede ki burada?
0: Olmuş. Çok iyi olmuş. Hmm.
1: Neye baktın? Yemesem sıcak şimdi.
0: Yok yok, yedim.
1: Vallahi. Hı?
0: Bir tane gönderemem, yarın göndereceğim, sunum yapacağım.
1: İşimiz var, oyalamayın bizi.
0: Götür.
1: Okun Nermin.
0: Kadir yağ var mı? Hüseyin Hoca yalvarıyor.
1: Hüseyin Hoca da maşallah. Emin ederim.
0: Kadir ise gönderdim Kadir'cim.
1: Paket servis.
0: Kadir istemiş. Günah günahını aldım. Kendi günahım kendime yetiyor. Töbe töbe töbe Hüseyin Hoca.
1: Sen hadi fokuslan bana. Hadi bırak şimdi orayı.
0: 5-6 adet tortilla lavaşımız var. Lavaşları ıslatmak için 1,5 su bardağı süt. Çok değişik bir teknikle saracağız. Tabanında 7-8 adet çedar peyniri, patatesleri kızartmak için 2 adet patates, tuz. Yine kızartmak için sıvı yağ. Biz patatesleri önden kızarttığımız için bize gerek yok. 400 gram hindi etimiz var. 1 adet soğan, 1 adet kapya biber, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı domates salçası, toz karabiber, kırmızı toz biber, 200 milimlik bir kremamız olacak ve üzerinde de kaşar peyniri rendesi. Kıymetli Beyaz TV izleyenleri.
1: Şimdi
0: geldim.
1: Ben şeyi getiriyorum Nermin'im, hindimi.
0: Ha, tavuğu getirelim.
1: Hindi.
0: Ha tavuk, ha hindi Serpil.
1: Olur mu Nermin?
0: Bir alayım Ahmet Bey'in. Birisi sana şey yazmış, yorumlarında gördüm.
1: Ne yazmış?
0: O iple şeyi kimden alıyoruz demiş.
1: Ahmet abim mi?
0: Ha,
1: kim dedi
0: onu? Onu senin abiyeli fotoğrafına yazmış. Serpil Hanım, Ahmet olmazsa demiş. İpli şeyini. Yine geldi, aç.
1: Şey, bu kıymetli Ahmet abimin...
0: Çok sormuşlar biliyor musun?
1: Cihazı.
0: Öyle böyle değil.
1: İşte verdik geçenler mi?
0: Evet, hediye de veriyoruz arada.
1: Tabii.
0: Siz bakın, 3 kişiye göndermiştik, çıkarmış Ahmet Bey. Şimdi
1: evet, evet.
0: Satış almak isterseniz Ahmet Bey'in sayfasına bakın, oradan alabilirsiniz.
1: Var, orada var.
0: İnternet sitelerinden.
1: Bir de bak, çok
0: bak,
1: uzun ömürlü. Biz
0: bak,
1: herhalde 5-6 yıldır kullanıyoruz.
0: Şurası
1: bu ikincisi.
0: Kırıldı. Yok, kırılmış olana değil, öbürüydü.
1: Bizde bundan 3 tane vardı biliyorsun.
0: Bayağı bir kırık da kullandık uzun vadede.
1: Bırakamadık, vazgeçemedik ondan. Şimdi Nermin'im.
0: Bakın şöyle,

0: O kadar güzel yaptı ki 2 dakikada en azından 1 saat gözüm yandı. Derdi yok.
1: Şimdi sana bir tane de kap getireyim ben.
0: Ben onu yuvarlak kaseye mi döksem sütü?
1: Kasede yapamayız diye düşünüyorum.
0: Efendim tavamız ısındıktan sonra hindi etimizi küçük doğradık.
1: Bu ne kız?
0: Ocağımın yenisini düştük.
1: Bunu mu versem acaba? Bunda mı ıslatsak Nermin?
0: Olur. Olur hayatım.
1: Bak şimdi.
0: Tavaya yağ koymadan hindi etlerimi koydum.
1: Senin alüminyum şey gibi Nermin.
0: Bir tık suyunu salsınlar.
1: Senin alüminyum kabın. Şu yoğurma kabın gibi değil mi?
0: Bir de aşağıya baktı. Serpil'i bir şeye yapıyorsa bil ki bir şeyler dönüyor onun kafada.
1: Yok yok. Dur. Dur canım için.
0: Ha. Ha.
1: Şimdi.
0: Ne yapsın çocuk, zaten yarım göndermişim. 5'e mi bölsün? Kaderin bütçesi, kaderin o cüssesine yetmemiştir. İyi yapmışsın oğlum, afiyet olsun. Çok hiç beğenmiş Kadir Serpil.
1: Ha.
0: Evet, bakın şöyle hafiften bir soteleme işlemi yaptık tavayı. Hı, ay sağ ol bebeğim. Şöyle yağını

0: Yemin ederim annalık zor.
1: Gerçekten kesmiyor. Artık bıktım yemin ederim.
0: Ederim ben de tırtıklı bıçak kullanıyorum.
1: Hayır ben bir de tutamıyorum. Bakar mısın nasıl tutuyorum?
0: Eline küçük kaldı. Aa, Serpil. Evet soğanı da koyduk kıymetli izleyenlerim. Şöyle bir.
1: Aa buldum.
0: Kavurma işlemi yapacağım.
1: Ben bilmiyorum, sizin asistanınızı şeye gönderelim. Hı. Beşiktaş'a. Hı. Orada var bir tane. Orada. Bir poşet. Hop hop.
0: Bile iletsek bir gün bu şu bıçakları bir öğrenin.
1: Zaten artık öğlen çıkıyoruz mis.
0: Aynen. Aynen Nida. Halledin onu. Emekle bir gidin gelin. Bu böyle olmuyor.
1: Ben de özlemi
0: hocam zaten bir ağzını açmazsın normalde. Bileleme makinesi varmış ama çamlı emşinde varmış.
1: Yani?
0: Yani hocam.
1: Kime ne faydası var hocam? Hüseyin hocam canı sıkıyor arkadaşlar. İlgilenseniz onunla. Canlarım.
2: Rejidik arkadaşlar.
1: Sardı benim sunucuya.
0: Bugün sardı bana. Şimdi efendim sosunda ne yapıyorduk? Hı-hı. Süt sadece.
1: Şu tahtamı alayım.
0: Aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Sütümü
1: döktüm. Kabına.
0: Aldım lavaşımı. Biraz su için bari.
1: İç iç. Ben de şimdi salçasını alacağım buranın.
0: Baba bak terliklerimi giydim ha. Takma kafanı. Vallahi adam şey yapıyor kafaya takıyor. Bak babo giydim. Babo diyorum bir de. Çok önden arkamdan çekip şöyle tırnaklarım gözükmesin. Babo giydim terlik. Problem yok. Bir de çok rahat bunlar gerçekten. Biliyorsun kıymetli sponsorumuzun. Yazın favorimiz olacak.
1: Bence de kesinlikle bir de yaz için modeller yıkılsın yani.
0: Babam çünkü dün bana kızdı. Ben dedim Neno'ya diyor giysin diyor.
1: Ah canım Mecit amcam sadece sen söylemedin kurban oldum.
0: Terlik.
1: Ben de çok söylüyorum.
0: Ama üstüne enerjimi alıyor sen bilmiyorsun. O topuklu ayakkabı bana enerji katıyor.
1: Üstüne milyon kez söylememe rağmen
0: bezi
1: beni
0: tuttum, takmadı.
1: Dinlemedi. Devam ediyor hala devam ediyor. O bizi gene dinlemezdi boşver. Biz
0: dinledim. Salça, pul biber, karabiber, tuz yemeğe girecek. Ben de şöyle başlıyorum. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Bakın şöyle bir banyo yaptırıyorum lavaşıma.
1: Derdiydi.
0: He?
1: Yok. Bayağı yıkat.
0: Öyle ama. Yıkıyor. Şöyle.
1: Sonra beni beklerken şey olacak.

0: Yo, çok sert. Hiç merak etme,
1: Tamam
0: yumuşamaz
1: peki.
0: bile.
1: İç içinde de tut.
0: Çok iyi. Ne yapayım, sen içinde mi tuttun? Oh, bayağı yıkadı dedin.
1: Ben başka bir şey demek istedim, sen anladın.
0: Anladım ama dağılmayacak, çok sert, merak etme. Daha var mı lavaşımız üstü için?
1: Ha evet,
0: Şöyle.
1: orada birkaç tane var.
0: Dörtlü yapacağım çünkü çıkmasın içindeki.
1: Ay, fırından bir koku geliyor Nermin. Ah. Tahin böyle
0: Şöyle boşçamı hazırladım.
1: vanilya.
0: Hem güzelce yumuşatmış oldum. Hem de şöyle mis gibi bir.
1: Sen şey yaptın değil mi? Biraz daha dışarı çıkarsaydık ortaya bir tane
0: Şöyle
1: atardık.
0: yapacağız. Şuraya koyacağım.
1: Çünkü onlar tamam.
0: Güzel olacak, güzel.
1: Okey.
0: Sıkıntı yok. Zemine patatesleri, peynirleri
1: Peynirleri.
0: dizeceğim.
1: Birer
0: Üstüne
1: sıra.
0: patates, üstüne de tavuğum gelecek. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Çedar tavuklu tariflere, işte hindili, etli tariflere çok yakışıyor.
1: Buralara kadar gelmiş.
0: Evet. Kremayı veriyorum. Bakın şöyle. Buyurun Serpil Hanım. Ve kaşar peynirimiz var sonrasında.
1: Ay.
0: Patatesi tek kat mı yapalım, iki kat mı yapalım sence?
1: Zaten o çok şey az.
0: İki kat. Bak, üstte de bıraksak iyi olur ama dediğin gibi az olduğu için burada dursun. Ne dedin? Nida anlamıyorum. Yirmi dakika.
1: Daha salata, daha sunum, hiçbir şey yok ortada.
0: Yok
1: Dağıt.
0: yok. Şeye diyor. Fırına. 10 dakika olmuş.
1: Yok, alacağım şimdi onu ben birazdan.
0: Peçete yapışmış. Şunları alıyorum aşklarım. Yanlış anlaşılmasın.
1: Ha, burayı birkaç dakika daha kaynatmam lazım benim.
0: Şöyle
1: Ben bu
0: koydum.
1: arada şu tarafa diğer malzemeleri getirsem mi acaba?
0: Yo, acelemiz yok. Bir tane tarif kaldı, değil mi?
1: Evet.
0: Tamam.
1: Dört tane, beş tane de sunum.
0: Bunu
1: Mis.
0: hallederiz.
1: Hadi canım benim. Haydi.
0: Aç altını birazcık Serpil.
1: Sence ben
0: Aç
1: kısıkta çalışır
0: altını.
1: mıyım?
0: Aç altını Serpil Hanım. Ver coşkuyu.
1: Kısıkta asla çalışmam.
0: Efendim burada yine güzelce tavuğumuzu üstüne gezdireceğiz. Hem sıcağıyla eriyecek hem de
1: Bak aldım geliyorum, ne getiriyorum Nermin'im.
0: ne getiriyorsun?
1: Vay vay
0: Sen
1: vay.
0: Serpil'in oraya bir bak hocam.
1: Of. Nermin, bunların üzerine birer kaşık şey döksek mi sence ya?
0: Ne dökeceksin yavrum?
1: Şerbetinden. Böyle
0: Yumuşatmasın ama.
1: hafif ıslak mı olma? Böyle kaşığın ucuyla. Ne dersin? Bu arada bu böyle bir şey yok bu tarifte.
0: Yok yapmayalım. Çok güzel
1: Ha?
0: gözüktü. Kıyır kıyır.
1: Evet, şu an
0: Of,
1: çok
0: biraz daha
1: sıcak.
0: dursa ne olur?
1: Yok, rengi değişir. Hepsi çatladı
0: Ha,
1: aşkım.
0: pişmiş aldı. Tamam.
1: Tabii şu an sıcak ya.
0: Okey.
1: Özlem, bir sen dokundun yumuşak.
0: Biraz daha dursun. Şey atacağız. Yemeğe atacağız efendim. Yemek bitti. Bakın çekti suyunu
1: Ay.
0: güzelce.
1: Bak bak bak, altlarına bak.
0: Üstüne koyacağım. Üstüne de kaşar.
1: Gönder hocam. Mis.
0: Allah'ım yemeğe
1: Evet.
0: bak. Yemeğe
1: Allahu
0: bak.
1: Ekber.
0: Ana yemek değil de ne?
1: Şimdi finalde üstüne bohça
0: Ha,
1: yapalım.
0: niye ısrarla yok diyor? Astınala.
1: O
0: Tamam.
1: ha kısık şey yapıyor ya ondan. Hı. Şöyle de göndereceğim. Hı. Oh, kokuya gel. Mis.
0: Çok güzel gözüküyor. Allah'ım ya Rabbim. Rejinin bütün şeyi düşmüş.
1: Ne düşmüş?
0: Konsantrasyonları falan sıfır sıfır sıfır. Yemek istiyor herkes.
1: Bir
0: Birazcık.
1: porsiyon göndeririz şimdi. Sepetiko.
0: Sepeti salla gönderiyoruz ekrandan.
1: Heh.
0: Onur da bir sıra dizelim.

0: Bugün yayınları da var, yiyemeyeceklermiş. Ne yapalım?
1: Kısmet.
0: Bir dahaki sefere. Evet, şöyle koyuyorum.
1: Tam ortala bence bir tane yeter. Sence?
0: Ya iki tane koyalım, altı böyle tok olsun ya.
1: Burası zaten şey olacak. Üstte kalacak onun.
0: Böyle.
1: Bu
0: Of.
1: arada bir şey söyleyeceğim. Şu an yaptığım hatayı biliyor musun?
0: Ne yaptın ki?
1: Bilmiyorsun.
0: Ne oldu ki?
1: Bilmiyorsun değil mi?
0: Yo.
1: Oh.
0: Kağıt koymadın. Ben ama yağ sıktım çok.
1: Sıktın da
0: Hı.
1: nasıl çıkaracağım?
0: Valla yağ sıktım. Dedim ki şey ya, çıkar. Döküm ya.
1: Yok ondan değil. Hani daha düzgün almak adına yapsaydım ya ben onu.
0: Evet. Olabilirdi. Olsun ama ya. Çok üstüne getirmeyelim. Böyle kenarlarına yapalım.
1: Yok yok kenarı
0: Kalkar bu
1: kurtarırım. O
0: kağıt gibi
1: sorun
0: ya.
1: değil.
0: Bak bir şey olmaz.
1: Ben ondan korkmuyorum zaten şey diye de. Hani böyle daha güzel
0: Şu
1: çıkarabilirdim.
0: kenarlarına getirmeyeyim. Parçalamasın.
1: Ona bıçağı takarım. Ben hiçbir şey olmaz.
0: Of, çok güzel bir yemek oldu. Maşallah, subhanallah. Bu güzel. Bunu tuttum. Çok
1: Lazanya gibi
0: seviyorum
1: de
0: böyle hamurlu
1: olmuş.
0: şeylerin. Niye seviyorum bu kadar bilmiyorum ben.
1: Yani lazanya desen lazanya da değil.
0: Hamur oldu mu çok seviyorum. Hamur oldu mu bende.
1: Hamur deyince
0: Efendim.
1: de sunucu.
0: Günün beşinci tarifine geçiyorum. Tamam mı?
1: Ben gidiyorum.
0: Üç renkli gözün doysun salatası yapıyoruz.
1: Allah razı olsun.
0: Üç renkli gözün doysun.
1: Önce gözünü doyacağım. Nermin'im önce göz doyacağım.
0: Önce
1: Bu
0: göz,
1: önemli.
0: sonra karın.
1: Bu önemli.
0: Mide. İnşallah Serpil'in dediği gibi düzgün çıkarabiliriz.
1: Ya ben bir
0: Bu
1: boşta...
0: da her şey pişti ya, tavuk, hindi eti, her şeyini pişirdik ya. Sadece böyle bir 20-25 dakika kadar üstündeki o kaşarın erimesini sağlayacağız. Bir de lavaşların pembeleşmesini istiyorum. Başka da bir şeyimiz yok. Allah'ım, tepsi tepsi mutluluk. Tepsi tepsi mutluluk. Tepsi tepsi güzellik Serpil. Bakar mısın şu güzelliğe? Bak. Şu var ya bak.
1: Çekti kaldı.
0: Yiyemeyeceğiz senle ama. Çok güzel oldu Serpil'im. Tadar mıyız yarım yarım?
1: Yok istemem. Benim favorim şimdi kurabiye. Şu an kurabiye.
0: Var ya bak. Bak. Sesi duyuyor musun?
1: Diyorum ya benim favorim kurabiye. Onu istemem. Şu an onu istemiyorum. Niye patates ki? Patates en son.
0: Çok güzel.

0: Niye yoğurt yok? Bunun ama yapıda değil. Dünyayı yiyen kadın vardı ya. Dünyayı yiyen. Onun gibi oldum Serpil. Ha tamam yok değil değil. Şeye gittim. Patatese. Yok böyle bir şey. Başım döndü Serpil. Dengem gitti. Başımı döndürdün Serpil. Bu güzelliğinle. Başım
1: Sağ ol
0: döndü.
1: tatlım. Tuz.
0: Ben niye listene düştüm? Alt kat için 2 adet kırmızı pancar, 2 yemek kaşığı süzme yoğurt, tuz. Orta kat için 3 adet haşlanmış patates, yarım demet dereotu, tuz, akbiber. Üst kat için 4 adet havuç, yarım çay bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı süzme yoğurt, tuz. Üzeri için 1 kase süzme yoğurt, yarım demet dereotu. Sunumu için 1 çay bardağı mısır, dereotu.
1: Şimdi şunu
0: Neyi
1: kaçırdım ben.
0: kaçırdın?
1: Şimdi pancar, havuç ve patates gitmeyecek miyiz?
0: Hı.
1: Tamam. Bu orta kattaki şey sıralama yanlış.
0: Ben de onu orada dedim.
1: Kafamı oturtamadım.
0: Sen oturtma boş ver. Bırak dağınık kalsın. Her şeyi oturtmak zorunda değilsin.
1: Bu da bunun
0: Bir
1: olmalı.
0: an neler çoğulu Serpil'cim.
1: Yok, bakıyorum bir eksik görüyorum kendi.
0: İlk
1: Diyorum ki
0: zeminde pancarla başlayacağız zaten. Onu rondodan mı geçirsek?
1: yok hemen rendeyi
0: Ben orada
1: vereceğim.
0: böreğin çıtırtısını duyurdum sana. Attım ağzıma hiçbir şey görmedin.
1: Aşkım şey
0: Tarife
1: sıralıyorum ya.
0: konsantre olunca hiçbir şey görmüyorsun.
1: Gördüm kulağım sendeydi. Duydum da hepsini. Vallahi duydum bak.
0: O çıtırtıyı hiçbir yerde yemezler.
1: Çıtırtıyı duydum. Üstüne sen söylemeden alkış geldi. Bak diyor, benim hep buralarıma çıtıra yok.
0: Alkışı hak ettik diyorsun, geldi.
1: Ben de kaçmaz ne eminim. Ay benim şu rendeyi mi çıkarsam acaba?
0: Ver ben de bir şeyler rendeleyim. İkimiz
1: Şu şeyi sana versem.

0: yapar mısın havucu?
1: Yaparım.
0: Bu bir güzel yapıyor. Diri diri diri diri yapıyor.
2: Emin miyiz?
0: Eminiz.
1: Ama o ben var ya. Ha? Onu bu sefer dediler ki oturttum. Sanki biz oturtmuyoruz.
0: Canım benim bu vantuzlu zaten. Yapışıyor.
1: Biz yapıyoruz ama oturmuyor işte.
0: Oturuyor. Yok Nermin'im oraya bir damla su damlatırsak vantuz onu şey yapıyor.
1: Tuttu.
0: İşte tutuyor. Şimdi havucu rendeler misin rica etsem?
1: Ver.
0: Al hocam. Ben pancarıma gidiyorum. Ver ne? Al. Ben de sana. Ya da beni bekle 2 saniye. Çünkü ben benimkini rendelemeyeceğim. Hayır şimdi pişirmeyeceğim.
1: Ben rendelerim sen merak etme. Ben narin bir kadınım.
0: Yapınca da güzel yapıyor ama insanın da canı çıkarıyor.
1: Geliyor.
0: Geliyor mu?
1: Geliyor. Yakın gör bakayım. Geliyor. Geliyor. Bak. Geliyor Nermin Öztürk yaptı. 5 kişinin yapamadığını tek kişi yaptı.
0: Tamam o zaman bekliyorum. Hepsini bekliyorum. Madem tek kişi yaptı. Şimdi. Çok çevir. Kıymetlim.
1: Çevir.
0: Şimdi bu hazır.
1: Hadi hadi. Kayıyor. Bu kaymasa olacak. Buraya mı geçeyim?
0: Tabii.
1: İmtihan. Ben keşke rende yapsaydım.
0: Ama bu güzel yapıyor işte. Sıkı tut bas.
1: Tutuyorum bastım. Aldık diyorsun mutfağımızda duruyor bari.
0: Para verdik ona para. Arada
1: bir paslanmasın.
0: Ay Nermin üstüne oturduğun gibi anam gitmiyor. Daha hassas.
1: Tamam. Heh, sıradaki.
0: Kap. Şeyi kestik. Kap kes. İstemem valla. Yine sus dedim.
1: Gel hocam. Şimdi bak öğrendim bak gönder kanka.
0: Hassas.
1: Bunun ilk başta böyle bak. Öğrendim. Geçen hanımlar yazmış. Çok bastırmayın Nermin Hanım. O geliyor. Okudum yorumlarda.
0: Ben de bilmeyerek söyledim sana.
1: Bak.
0: Vay 5 sene sonra.
1: Kadınlar söyledi. Ben hemen bak
0: uyguladım. Havuç bitti parmağını keseceğim.
1: Doğru dedin. Geldim.
0: Çok bastırdım.
1: Tamam doğru dedin. Bak. Gördün mü Serpil? Gel bakayım böyle kaybolma. Aman. Tamam.
0: Bu olacak.
1: Sivri yerini vereyim dışın kesmez. Doğru. Yaşlılık zor zanaat.
0: Bugün bütün espiritüeli benim suç. Oldu canım bebek ama şimdi bulsaydık sana.
1: Dişlerin niye ince gibi?
0: Bir de beğenmedi. Bebek havuç istiyor paşam.
1: Çok bastırmadan. Bak bu sefer daha kibar olduk. Nazik olduk. Bence olduk.
0: Daha olamıyorum Nermin. Yeter
1: tamam.
0: Benden bu kadar.
1: Tamam. Ben bunları vereyim kameramanlara. Yesinler. Ziyan olmasın.
0: Şey olsun olsun.
1: Seviyor musunuz havuç çocuklar? Diyete uygun.
0: Su deseydik tavamız anda da.
1: Tamam sen koy ben kim?
0: Olt. Benimkini bugün şişesi tuttu.
1: Al çocuğum sen Allah. Gözlerini iyi görmüyor havuç ye. Sen al. Gözler önemli. Detay. Temiz. Rendeden kaldı. Ziyan olmasın. Çocuk gözleri görsün. Serpil. Değil mi?
0: Tabii tabii önemli.
1: A vitamini. Serpil Hanım. Bugünkü favorin senin kurabiye mi oldu şimdi?
0: Benim şu an için favorim Oo. Kurabiye. Hemen ardından salatam geliyor. Gözüm doyuruyor çünkü benim. Duydun?
1: Ne yavrum?
0: Salata.
1: Salata mı?
0: Bir numaram benim salata. 3 poğaça 4 börek.
1: Bence zemini hazırlayalım.
0: Tabii.
1: Havuç orada bir şey yaparken. Yoğurdunu.
0: Onu bir peçete, temiz peçeteyle. Bak şimdi göstereceğim. Bir suyunu alayım Nermin ya. Şöyle.
1: Çok bir suyu yok aslında. Güzel renk veriyor.
0: Ama şey olmasın diye. Bak temiz peçete, bak kağıt havlu aldım. Şöyle hafif alayım
1: çok
0: ki.
1: Çok alma ama yani. Ben severim bunun sosu.
0: Yok ben de severim de kalıp gibi dursun diye derdim o. Yoksa

0: senin mi?
1: Canın sağ olsun.
0: Bak, kimi öldürdük oldu?
1: Tuttuk.
0: Şöyle aldım.
1: Bunu da
0: ve
1: zaten...
0: tuzumu ekledim.
1: Yani böyle çok pişirmeyeceğim. Hemen tuzumu, akbiberimi alıyorum ve kapatıyorum altını.
0: Tamam. Bunun kalıbı hazır mı?

0: Şimdi
1: buzdolabı poşeti ver, alayım mı ben?
0: Akbiberini de koydum. Geliyorum, hemen geliyorum. Hemen şimdi kapattım.
1: Burada bir kolay yöntem yapalım. Çıkartırken de zorlanmayalım. Bir tane mutfak buzdolabı poşetini böyle ayıralım. Onu zemini açalım. Bu küçük boymuş. Bir tık büyüğü var mı acaba?
0: Aa, o geniş oluyor dayalı. Niye öyle oldu?
1: Bizim... Bu ama küçük kare olan, büyük olandan değil. Evet, bakayım. Olmadı, iki tarafa koyarız.
0: Yo, ben şöyle şey yapayım, onun pilelerini de açayım, dur.
1: Şuradakini de açalım.
0: Hı hı, ben onları açıyorum. Bu da şu an direniyordu bana.
1: Bence yeterli. İyi oldu mu? Çıkartırım ben. Şimdi herkesin evinde bir kek kalıbı vardır. Ona göre zeminini hazırlarsınız. Biz başta pancarla başlıyoruz. Güzelce pancarı kenarlarına.
0: Sıkı basınca bence çok güzel çıkacak.
1: Koyuyorum şöyle ince bir tabaka. Özellikle o kenarları çukur olduğu için benim kek kalıbımı o tarafa doğru veriyorum. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ben de buzdolabı poşeti alayım.
1: Ne oldu Serpil?
0: Bir sıkma torbasına şey alacağım. Ben de seni beklerken üstün hazırlığını yapayım.
1: Şöyle. Ortada ne vardı? Ortada
0: havuç.
1: Havuçla.
0: Havuç.
1: Yoğurt.
0: Karışacak o zaten.
1: Karışacak. Bakın şu an ekranda görüntüyü görüyor musunuz? O kadar güzel bir renk var ki, hep söylediğim bir şey var. Pancar girdiği her yere o kadar yakışıyor ki Serpil.
0: Baskın karakter.
1: Ve gerçekten bambaşka olacak bir boyuta taşıyor yemeğimizi.
0: Dur, geldim.
1: Bunun için de yapsam?
0: Yok yok, mı? Yapma. Çünkü ona daha dereotu doğrayacağım.
1: Şöyle.
0: Ve süzme yoğurduyla karışacak o.
1: Geldi.
0: Buraya yapmayacağım.
1: Burada yapacağım. Birazcık böyle havalandırıyorum.
0: Bak bugün
1: bunun içine koyuyorum böyle yoğurdunu. Niye vakit ayıramadı?
0: Ben bilmiyorum ki sen bugün...
1: Bize anılarını anlatacak.
0: Anlatmayacağım.
1: Ama sen çok tarif koymuşsun. Ben sabah sana dedim. Bunlar yok, anca
0: sen,
1: gider.
0: Sen bana hiç fokuslanmadın.
1: Ben ne yapayım?
0: Fokuslansaydım biz onu seninle 1 milyon kere bitirir. Üstüne kahve molası verebilirdim
1: sen
0: ben.
1: Sen bugün bana kahve yapmak istemedin.
0: Yok hiç. Ondan değil.
1: Ondan.
0: Allah değil.
1: Ondan ondan. Yeter mi o biraz daha doğru?
0: Yok sen doğru. Ben elimde kalanı attırıverdim şey diye. Vallahi balkondaki teyzeler gibi oturduk. Küçük meyve bıçak.
1: Tırtıklı bıçak kesiyor. Öbürü kesmiyor.
0: Şimdi.
1: Evet. Dereotu havuçla çok güzel uyumlu oluyor, bilginiz olsun. Onu da şöyle bir harmanlıyorum. Hadi bismillahirrahmanirrahim.
0: Böyle az az az az sürekli yoğurdunu az verelim ki sana ne vereceğim biliyor musun? Temiz kaşık.
1: Bakın gördünüz mü görseli?
0: Hmm.
1: Yıkılıyor. Dereotuyla da onu güzelce özdeşleştirdim. Ve sırada havuçlu kat. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Aman ya Rabbim. Turuncu. Hmm. Şey, pembenin en tatlı hali, nar çiçeği gibi.
0: Hı, patatesi var. Ona baktım, elimi ağzıma da sürmedim.
1: Of, of, nasıl bir salata yapıyoruz şu an. Beyaz TV izleyicilerine özel. Zeminde sadece güzelce pancarımız vardı. Yoğurtla, baharatlarıyla karıştırdık rendeledikten sonra. Havucu tavada bir miktar sadece suyunu çektirdik ki hem yumuşak olsun, hem de yoğurdunu dereotuyla rahatlıkla alabilsin. Kek kalıbına da yerleştirirken güzel yerleştirebilelim. Ve şimdi sırada patates var.
0: Şimdi Nermin'in patatesimizin tuzu falan
1: şöyle geldi.
0: Sadece onu şeyle aromalandıracağız. Bir çimdik dereotu doğrayacağım. Aromasını.
1: Geldim patatese. Ne var ki fırında? Tortillamız var. Hmm. Bakın bir geliyorum ben. Bakıyorum ekrana.

0: bir tak daha pembeleşirse daha güzel olur.
1: Ben onu çevireceğim birazcık.
0: Serpil onu bence de bir tık çevirsin. Burada da dereotunu patatesli harcımla buluşturdum. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi?
1: Söyleyeceğim.
0: Şimdi ben
1: karıştıramayacağım. Şöyle. Öyle alacağız zaten. Hı? Çünkü bunun üstüne de parça parça koyacağız ya.
0: Vallahi girdim elimle.
1: Gel canım.
0: Dakika başı suda elim. Lütfen bir şey söylemeyin. Mis gibi tertemiz.
1: Hemen baştan söylüyoruz hepimiz.
0: Çünkü bu dereotunu patates de kumluymuş. Güzelce yedirmem gerekecek.
1: Birbirine kaynaşacaklar.
0: Şimdi ben vereceğim. Serpil onu da kaşığın tersiyle yaysın.
1: Gönder canım. Gönder. Şöyle yap gel Nermin'im.
0: Tamam. Güzelmiş ama patatesimiz biliyor musun?
1: Hı hı.
0: Çok beğendim.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago. Obseso. Silver
4: moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
8: Break. Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive aroma

0: Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyemiyor.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
8: şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: Nilüfer Batur birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Astrolojiden sağlığa, ilişkilerden manevi sohbetlere kadar gündüz kuşağının vazgeçilmezi Nilüfer zamanı hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Paska. 11-17 Temmuz arasında Bim'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira. Saban Pilavlık Bulgur 34 lira yerine 29 lira.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Bu cuma 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.
5: Kimisi bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
6: Bakın sevgili

0: soğutma teknolojisi tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine PowerClean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
2: Kolyeleri takip ediyoruz, yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: benimle gitme.
1: Titrerim mücrim gibi diyor baktıkça istikbalime.
2: Mücrim ne demek?
1: Suçlu.
2: Bir süre sonra sen o kağıt arabasıyla çıktın. Gördün, her çöpte duruyordun. Bir şeyler kaybetmiş gibiydin. Delirmiş gibiydin.
3: Yeter.
4: Safiye üstüne gelmek zorundayım. Artık biraz ilerlememiz, yol almamız lazım.
5: Annelik etmek istiyorsan git kendi çocuğuna annelik et.
6: Sus artık!
7: Çünkü sevmek böyle bir şey. Diğer türlüsü sadece istemek.
3: Başınız sağ olsun Safiye Hanım.
2: Seni sevmediğimden değil, çok sevdiğimden gittim ben.
8: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
9: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
10: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink sat.
11: Portakal, sen de Uludağ portakallı al.
12: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
13: İndirimin makbulü kabak çekirdeği çeşitlerinin kilosu sadece 199 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
14: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
15: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
16: Ben Deniz H5, işim gücüm hoş 5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Geç durmak bilmiyorlar. Geç.
17: Yine ne söyleniyorsun H5?
16: Devrelerim şişti, hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
17: Şarj olmaya mı?
16: Ve şarj olmaya.
15: Hoş 5'i durdurabilirsen.
18: A101'de tazenin yıldızları. Piliç bonfilenin kilosu 219 lira. 400 gram kombinet dana kıyma 279 lira.
19: Biziz biz.
17: Biziz.
1: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
19: Sirke kullanıyorum.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
13: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
13: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın. Gerçekten mi? Kanıtla. Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
13: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
13: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
17: Öbür elimi değmeyeyim, yüzük var dedim böyle. Yok yok, sen yap onu. Tamam, yapıyorum.
4: Geri vereyim dedim canım. Yapıyorsun yapmıyorsun demiyorum ki sana.
17: Şöyle güzelce yerleştiriyorum.
4: Canı tes. İki dakika durmuyor. İki dakika durmuyor. Ya ben sokarım elimi diye. Niye durmayayım? Duruyorum işte.
17: İki dakika canı tes. Her şeyi kendi yapacak. Sonra da niye ben böyleyim? Desene.
4: Ne diyeyim?
17: Benim problemim değil Nermin Hanım.
4: Ha. Aklıma gelmedi. Hiç benim problemim değil Nermin Hanım. Hareket bu ama bak.
17: Diz.
4: Hareket ama bakmıyorsun, yapamam.
17: Baktım bak.
4: Hiç benim problemim değil. Bu arada yanlış anlamayın ne olur. Nermin'le aramızda bir konu o.
17: Yok, bizim aramızda değil yani.
0: Yok hayır, mevzu.
17: Onu da yanlış anlarlar valla.
0: Hayır, cümlenin
17: anladım.
0: Dilimize pelesenk olma şekli.
17: Ah, onun da problemi değil. Yeter. Ah,
0: sen de öyle yap, ak dön. Benim problemim değildi.
17: Gördün mü aktüeli?
0: Ama işte bak. Herkesin bir şeyi var Nermin'im. Oh çok şükür, bin şükür Rabbime. Gel. Şimdi dağınıklığımı toplayayım. Bir
17: ben
0: silim.
17: De toplayayım.
0: Tezgahımı şu.
17: Tamam hayatım. Ama çok güzel oldu ya maşallah her şeyimiz.
0: Biraz sileceğim ben oraya geliyorum.
17: Sence buna mı koyayım?
0: Hangisini? Evet evet onu ona boşaltalım. Çıkaralım. İstersen diğerlerini halledip öyle yapalım. Karar senin.
17: Yok ben sadece buna ters çevireceğim. O kendisini aha, şey yapsın. Altını bastırsın. Böyle dursun bu.
0: En son onu süsleyelim.
17: O bir dursun.
0: Şuraya bir daha alayım mı Nermin?
17: Sen Allah aşkına. Sıktım. Geldim ben buraya. Peki hangisiyle devam edelim? Börekle bence. Böreği buna mı koyalım yuvarlağa mı?
0: Börek sanki ona iyi olur ya.
17: Ha? Evet buna çünkü düz dizmem gerekecek. Bismillahirrahmanirrahim. Şifa olsun.
0: Daha bunun mısırı var.
17: Şimdi senin doktorluk işlerin bitti. Benim de bitti. Bir ay rahat.
0: Çok şükür.
17: Değil mi?
0: Ha?
17: Bir ay rahatız.
0: Evet bu şeyleri yapıp kontrol.
17: Le bir ay sonra gideceğiz.
0: Tabii. Bakalım evet, yaradı mı bize?
17: Yaratacak bence.
0: Ben de inanıyorum bu arada biliyor musun?
17: Bence gerçekten kesin yarayacak. Poğaça mı kurabiye mi diye düşüneyim poğaça.
0: Kurabiyeyi mi koysaydık acaba?
17: Bunun küçüğüne kurabiyeyi ha, koyalım.
0: Tamam yavrusu da orada mı?
17: Evet evet. Serpil'in dayanamadığı kurabiye. Vallahi dayanamadı, bana da dayandıramadı.
0: Keseceğim onu şimdi.
17: Evet bir tane dilim onu gösterelim. Şimdi efendim poğaçanın görüntüsünü görüyor musunuz? Poğaça inanılmaz pratik ve dünyanın en lezzetli tarifi oldu. Ama kurabiyenin detayından bahsetmek istiyorum. Kurabiyede dışarıdaki o çıtır kadayıfla içindeki helva tahinimsi lezzeti o kadar güzel verdi ki. Ve Serpil ne yaptı? Reklam arkasında şerbete batırdı. O şekilde güzel oldu ama bu şekilde çok uzun vadede saklayabilirsiniz.
0: O konu kesinlikle sen haklısın ama şerbetli de ne olur deneyin.
17: Kes Serpil. Tortilla mı kes Serpil'im?
0: Bunun harca.
17: Bakar mısınız çıtırtıya? Kalıp gibi bir görseli var. Çok rahatlıkla servis edebileceğiniz bir lezzet. Şöyle kaldır bence.
0: Hemen hemen.
17: Şey yapmadan, daha bölmeden.
0: Böleceğim.
17: Bakar mısınız? Yandan gör hocam. Yandan aman, gör hocam nerede bunu. Aman yarabbim. Aman yarabbim yetmedi. Ben sana bir yandan daha döndüreyim hocam.
0: Döndür lan.
17: Döndüreyim o iç. Ay nazara geldik. Nazara geldik şöyle. Bakar mısınız efendim? Efsane bir görsel. Kurabiyelerim gitti. En çok buna üzüldüm şu an. Neyse.
0: Nazar ettik bir şey olmaz.
17: Ve hemen yan tarafta harika bir salatamız var. Yine yan tarafta çıtır böreklerimiz var. Ve tabii ki görmüş olduğunuz üzere poğaçamızla sizlere yayını bitirdik. Ama kurabiyelere çok üzüldüm. Efendim yarın aynı saatte Beyaz TV ekran.

Baraf'ın uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı kış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin kadar.

0: Hava da soğudu iyice.
1: Şu camı açalım mı, bir salon hava alsın?
0: Hayır hayır, toz girer olmaz.
1: Sen de çok iyi biliyorsun ki bir hava alması gerekiyor.
0: Allah Allah, istemiyorum diyorum. Niye açıyorsun ki zorla?
1: Virüsler daha da çok ürer kapalı ortamda.
0: İyi tamam, 2 dakika sadece.
1: Sen acıkmadın mı hala?
0: Ay 30 kere sordun ya. Acıkmadım. Bir lokma ekmek atacağım midemi bastırsın diye. İlaç alacağım. Hayret bir şey ya.
1: Tamam sen dur, ben getiririm.
0: Hayır istemiyorum. Kal sen orada. Ben kendim hallederim.
1: Ya yığılıp kalacaksın şurada. Çok yaşa.
0: Ay hep beraber. Tamam bir şey olmaz. Hep beraber dediysek de abartma yani.
1: Safiye. Sen beni etrafında istiyor musun, istemiyor musun? Ben bir anlamadım.
0: Daha karar veremedim ona. Sana bağlı biraz.
1: Bak sen beni biliyorsun. 4 defa değil, tam 8 defa yıkadım şu ellerimi senin gül hatırın için. O yüzden izin ver bana. Şöyle boğazından sıcak bir çorba geçsin ha.
0: Ölsem yemem ya. Israr etme.
1: Ya hastasın, bir kuru ekmekle olur mu? Gel gözünün önünde birlikte yıkayalım. Kaç defa istiyorsan o kadar yıkarız.
0: Ceylan, ben senden tek bir şey istiyorum. Benim kardeşimi mutsuz etme. Tamam mı?
1: Merak etme. O kendini korur. Maşallah. Çelikten yelek takmış kalbine o.
0: Mermi manyağı yaparsan o kalbi gider çelik yelek de taktırır. Koruma da tutar kendisine.
1: Ben ne yapayım? Hı? Benim niye korumam yok?
0: Sana bir şey olmaz. Ondan yok.
1: Öyle mi? Öyle mi gözüküyor? Yani oradan bakınca hiçbir şey olmamışım gibi mi gözüküyor? Birinin yarası daha fazla kanadıysa o kan bana ait. Sen de biliyorsun bunu. Burnundan getirdiniz. Değil mi? İnkar edemezsin. Burnundan getirdiniz. Senelerim gitti, ziyan oldu. Bak hala kendime gelemedim. Her türlü manyaklığı siz yaptınız. Bu sizin hakkınızmış gibi davrandınız. Üstüne üstlük beni suçladınız. Ve ben bir noktadan sonra kendi kendimi suçlarken buldum kendimi. Kendimi öyle bir cezaevine hapsettim ki. Sana da bir şey söyleyeyim mi? Ben orada senden de Handan da daha kötü durumdaydım. Çünkü ben sizin gibi değildim. Ben orada yapayalnızdım. O yüzden şimdi izin vereceksin. Yanında olacağım, tamam mı? Yalnız kalmayacaksın.
0: Ceylan tamam sen. Allah Allah, niye ağlıyorsun? Ağlamazsın sen. Tamam bak üzülürüm, yapma öyle.
1: Ya sen bile yap. Bak sen bile üzülebiliyorsun. O... sevdiğim ne varsa karısıyla birlikte görmüş hepsini. O kadar öfkeli, o kadar hırslı, o kadar hınçlı, o kadar zalim ki. Silmiş atmış her şeyi. Güzel ne varsa silmiş atmış.
0: Silmedi. Silse senin künyeni atardı, yok ederdi. Biz burada o künye yüzünden neler yaşadık, haberin yok senin. Atamamış meğer. Saklamış.
1: Gazete küpürlerinde saklıyor. Bir şey değiştirmez, bir şey ifade etmiyor yani.
0: Buzdağının görünen yüzü onun öfkesi. Tamam mı? Altında hala küt küt atan bir kalp var onun. Evet yaralı ama var o kalp, orada duruyor hala. Ya bu çocuk senden tek bir şey istedi ya. Tek bir şey istedi, anlamadın ya onu da. Onu

0: Terk etmemen. Bu kadar.
1: Ben durup dururken mi terk ettim onu? Hı? Han'da hiçbir sorun yoktu. Ben durup dururken terk ettim, öyle mi?
0: Ben seninle buzları eritmeye kararlıyım Ceylan, tamam mı? Han için yapacağım bunu. Çünkü görüyorum sen hala aşıksın ona. Çok istiyordu baba olmayı. O umudu kesti ama ben hala kesmedim. Eğer bir şansı varsa hala... ben elimden geleni yapacağım onun mutluluğu için. Tamam mı?
2: Abla sen ne yaptığını sanıyorsun?
1: Bağırma kızı, hasta.
2: Ya sen neden bu eve gelip duruyorsun?
1: Ya Allah Allah, kız yardıma geldi. Han sakin ol, kabalaşma.
2: Siz benim arkamdan ne iş çeviriyorsunuz abla? Beni evlendirip çoluk çocuğa mı karıştıracaksın? Kolay mı o kadar ha?
1: Han bir sakin ol, kolay değil tabii ki. Hiç değil. Ama mümkün. Zamanında sevdiğin, bu yola baş koyduğun bir insanla mümkün. Niye olmasın yani? Şansına belki olur.
2: Dünyada kalan son insan olsa bile onunla öyle bir şey olmayacak. Mümkün değil.
0: Olsun diyen yok zaten.
2: O zaman neden buraya geliyorsun
1: devamlı? Ya yeter, bir kabalaşmayın ya. Allah Allah, bir bağırmayın, hastayım zaten. Sevgi şefkat göstereceğinize bir de azar yiyorum sizden ya.
2: Sen beni dinle, lafım bitmedi daha. Hasta olmadığını biliyorum, rol yapma bana.
0: Safiye iyi misin?
2: Ya sen de bırak bu iyi kız ayaklarını. Sen de titreyip durma artık, yeter.
0: Ya kız hasta, görmüyor musun? Bağırtırma beni. Hikmet amca aradı. İşimiz gücümüz yok. Senin arkandan dolap mı çevireceğiz ya Safiye ile ben?
2: Peki ikimizin acilen aynı evde aynı saatte olmasını kim planladı abla? Sen mi yoksa sen mi?
1: Allah aşkına yeter. Bakın hastayım. Her yanım ağrıyor Han. Kendimi kötü hissediyorum diyorum. Yemin ederim yalan söylemiyorum. Elim ayağım tutmuyor. Bir dur.
2: Ya bırak, hastaymış bak. Bu kadın bir daha bu eve girmeyecek.
0: Sen her istediğinde benim evime giriyorsun ama.
1: Han?
2: Ya sen de bırak artık
1: Han,
2: şu rol yapmayı ya, hastaymış.
1: Annemin şalı, ne yapıyorsun sen, yere atıyorsun?
2: Yahu annem öleli 15 yıl oldu be. Bir tane yeni şalı anladın kendine. Bana yeni kadın getirip çoluğa çocuğa mı karıştırmaya çalışıyorsun?
1: Ne diyorsun be abuk sabuk, yeni kadın getirmek falan filan?
2: Senin daha kendine ayarın yok.
1: Han.
2: Ya kolaysa sen yapsana çocuğunu. Sen kur aileni. Ya biraz cesaretin varsa sen gir o işin içine. Sıkıyorsa iğne et bakayım. Göreyim ya. Ya bir arpa boyu yol gidemiyorsun. Gidip gelip bize sarıyorsun. Sen değil misin bizim en büyüğümüz? Yap aileni, yap çocuğunu. Örnek ol bize. Ama yok. Yapamazsın değil mi?
0: Han yeter.
2: Başkasına yaptırırsın, başkasından beklersin ama kendin yapamazsın. Ben de yapmayacağım. Sen de benim işime karışmayacaksın. Hayatıma karışmayacaksın.
1: Sus artık!
2: Eğer annelik etmek istiyorsan da git kendi çocuğuna annelik et.
1: Sus artık! Sus! Sus Han! Sus!
2: Abla özür dilerim, ben sinirle öyle söyledim. Gerçekten biliyorsun öyle düşünmüyorum.
0: Ben annelik hakkımı sizde kullanmıştım ama becerememişim. Vicdansız bir çocuk yetiştirmişim ben bayağı. Yazık.

0: Bunu deterjanlı suda 4 defa yıkayıp sonra duruluyorsun. Sonra da çamaşır makinesine atıyorsun. Ama ondan önce az evvel yaptığın hayvanlık yüzünden Safiye'den özür diliyorsun. Gerekirse de ayaklarına kapanıyorsun. Bak burası çok önemli ha. Bir daha hiçbir kadını anneliğinden vurmuyorsun, tamam mı?
1: Senin yüzünden oldu. Senin yüzünden. Geldin yine zehrini üstümüze saçtın. Sen zaten hep böyleydin. Kesin bir yolunu bulur aramızı bozardın. Bak sakın kafan karışmasın. Allah'ım seni sevmiyor. Sadece denize düştü, yılana sarılıyor.
0: Safiye. Safiye.
2: Doğru söylüyor.

0: Falan olmaz benden. O normal insanların yapacağı bir şey. Ben ancak başkalarının yaptığı çocukların resimlerini çizdiği şeyleri alır duvarıma koyarım. Başka bir şey yapamam zaten.
1: Deme öyle. O ne dediğini bilmiyorum. Bütün öfkesi banaydı.
0: Öfke değil o. Nefret.

0: Seni gördüm. Çok çok iyi oldu. Seninle bir şey konuşmak istiyordum.
1: Esra şu an hiç sırası değil gerçekten.
0: Dün malum kişinin sergisine gittim tesadüfen. Çok enteresan bir şeyle karşılaştım orada. Sana çok benzeyen bir kağıt toplayıcısının fotoğrafı vardı duvarda. Sonra gittim böyle yakından baktım filan. Neyse apar topar kaldırdılar tabii. Ama ben göreceğimi görmüş oldum.
1: Tam olarak neyi kastediyorsun?
0: Sen dedin değil mi o?
1: Bensem ne olacak? Bitmedi senin benimle şu derdin. Kimi neyi koruyorsun benden? Bak yok ince artık, yok. Derdin ne senin ya?
0: Derdim ne söyleyeyim mi?
1: Söyle.
0: Sen beni kendimden şüpheye düşürdün. Evet, yaptım bunu. Beni paranoyaklıkla suçladın. Daha da kötüsü, arkadaşımı kıskanmakla suçladın beni. Ve onu ikna ettim buna. Yalnızlıktan kafayı yiyip sana sardığıma ikna ettin. Sen yaptın bunu.
1: Hala öyle düşünüyorum.
0: Ay, delireceğim ya.
1: Ama bak hiç üzülmene gerek yok. Ben de senin gibi böyle ölümüne yalnızım artık.
0: Bu mu senin yalnız halin?
2: Selam. Esra'ydı değil mi?
0: Hı-hı. Evet. Tebrik ederim. Gezdim serginizi. Çok hoşuma gitti. Eserlerinizde tanıdık simaları görmek de bayağı mutlu etti beni.
2: Handan bahsediyorsunuz galiba. Bayağı dikkatlisiniz. Çünkü normalde çok böyle yüzü belli olmuyor fotoğrafta.
0: Ya ben çok dikkatliyimdir.
2: Evet, bayağı. Modellik yapmıştı bana.
0: Modellik?
2: Evet. Ben bir tane de yağmur altında çekeceğim diye tutturunca kimseyi hasta etmeyelim dedi. Kendi modellik yaptı bana. Öyle de iyi bir insandır. Ama gerçekçi olmuş değil mi?
0: Öyle çok gerçekçi. Evet, kutlarım sizi işbirliğiniz için. Valla. Çok güzel olmuş.
2: Mersi.
0: Ben lafı daha fazla uzatmayayım, değil mi? İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
2: Hep böyle meraklı mı bu arkadaş yoksa sana mı özel?
1: İncin'in en yakın arkadaşıydı. O.
2: Bilmiyordum.
1: Bilmen de gerekmiyor zaten. Sen bizim hayatımızda değilsin. Olmayacaksın da. Ablamı sakın kullanmaya kalkma.
2: Ben kimseyi kullanmıyorum. Orada bir anlaşalım olur mu?
1: Neden sana iyi davranıyor?
2: Belki geçmişi telafi etmek istiyordur. Hı? Olamaz mı? Belki

0: Senin anlamadığını ablan anlamıştır.
1: Neyi?
0: Seni sevmediğimden değil, çok sevdiğimden gittiğimi.
1: Öyle mi avutuyorsun sen kendini?
0: Biliyor musun Han? Ben tam 3 senedir uyku ilacı almadan tek bir gün uyumadım. Tek bir gün. Ben eğer kendimi avutsaydım mışıl mışıl uyurdum. Hatta belki gider biriyle evlenirdim. Yeniden aşık olabilirdim. Normal biriyle normal, sağlıklı bir ilişki yaşayabilirdim. Belki bir yuva kurardım. Çok tam anne olmuş olabilirdim. Bunların hepsini yapabilirdim ben. Ama yapmadım.
1: Hayatına kimse girmedi yani. Bir de senin. Namı diğer kara bela.
0: Girmedi. Çünkü ben almadım.
1: Niye?
0: İçerisi müsait değildi.
1: Sen benim içimde öyle büyük bir delik açtın ki. Dünya kadar yer vardı orada. Ve ben hepsini inceye verdim.
0: Tam da bununla avuttum kendimi. Dedim ki en azından Han çok mutlu. Çünkü sevmek böyle bir şey. Diğer türlüsü sadece istemek. Alamadığında da tek bir şey kalıyor geriye. Hırs ve öfke. Sendeki gibi.
1: Söylediğin hiçbir şeye inanmıyorum. Çünkü inanırsan yine delik deşik edeceksin beni. Git buradan ya. Benim de bir şansım olsun. İstemiyorum, anlamıyor musun? Bir gidişe daha halim yok benim.

0: Ne buluyorsunuz bende? Nasıl sevebiliyorsunuz beni hala? Neyi sevebiliyorsunuz? Ne kaldı ki bende? Bomboş benim için. Bomboş.
1: İçim boş olduğu için hiç mecbur olmadığın halde beni kurtardın. Ya da içim boş olduğu için mi koştun geldin ailene yardım ettin? Sana boş gibi gelen şey ne biliyor musun?
0: Ne?
1: Acıdan kalma uyuşukluk. Ama onun altında çok güzel bir kalp var burada.
0: Yapma. Üzülürsün.
1: Sen buna değersin. Seninle gelmemi ister misin bugün?
0: Nereye?
1: Çöpe.

0: İster çöpe, ister kanalizasyona gir. Hiç düşünmeden gelirim ben peşine. Yalnız kalmak zorunda değilsin.
1: Biliyorum, değilim. Ama ben öyle olsun istiyorum.

0: Merak etme Safiye. Ateşin düştü biraz.
1: Gülben. Efendim abla. Ben rüya mı görüyorum, baba burada mı? Çıkar çabuk dışarı, onu da hasta etmeyeyim, mikrop olur her tarafı adamın.
2: Yok abla, sen uyuyordun, baba saatlerdir yanında bekliyor. Yani ikna edemedim, kalkmadı başından.
0: Sen o kadar analık ettin kardeşlerine. Bizim yapamadığımızı yaptın. Bırak da şimdi biz sana bakalım. Senin de hasta olmaya, hasta olmadığında bile bakılmaya hakkın var Safiye. Babam bakacak sana, korkma.
2: Hah abla, bir de bak Naci bunu sana gönderdi. İkimize de vitamin olsun dedi. Sen ona söyle o anlar dedi bak.
0: Olmaz. Önce çorbasını içecek. Neriman, nerede kaldı çorba?
3: Geldim baba. Heh. Mis gibi tarhana çorbası.
1: Kim yapmış?
3: Söyleyeceğim ama.
1: Söylesene.
3: Ceylan abla yapıp bırakmış.
0: Hadi bakalım doğrul biraz.
1: Baba.
0: Aç bakayım ağzını.
1: Baba ben içemem bu çorbayı.
0: Babanın elinden olsa bile mi? Hadi kızım. Bunu içmeden iyileşemezsin.

asker, kurşun asker. Ne yapıyorsun? Bana söyle. Karanlığa giriyor. Orada ölüp gidiyor.

0: Açmıyor kapıyı. Her şeyi denedik. İçeri girerseniz yakarım diyor.
1: Son şansımızdın sen bizim. Yoksa asla aramazdık. Yardım falan da istemezdik asla. Mecbur kaldık.
0: O bavul ne? Havalimanındaydım. Safiye arayınca geri döndüm.
1: Sakın söyleme ona, bunu bilmesin.
2: Han. Ben geldim. Açar mısın kapıyı? Seni görmem lazım. Hadi. Aç lütfen şu kapıyı. Bak böyle olmaz. Konuşmamız lazım. Sen de biliyorsun. Hata yaptım. Özür dilerim. Hadi. İki gün olmuş bak. Yapma bunu kendine. Böyle olması gerekmiyor, biliyorsun değil mi? Han. Han, ses ver. Bak korkuyorum. Lütfen. Han. Ses ver. Han.

0: Döndün mü?
1: Konuşmamız lazım. Niye kendini cezalandırıyorsun? Şu haline bak.
0: Sen yapıyorsun onu. Niye cezalandırıyorsun beni? Ama pişmansın değil mi? Ha? Döndün değil mi? Gitmeyeceksin. Bile bile itmeyeceksin beni o karanlığa.
1: Ben pişmanım, evet. Ama
0: döndüm de. Döndüm de Ceylan. Başka yolu yok.
1: Tamam, döndüm. Geçti artık. Hadi çık şuradan, gel. Gel. Hadi çık şuradan Han, lütfen.

0: yalan söylüyorsun. Gideceksin.
1: Han yapan olur.
0: Git. Bir daha da sakın geri gelme. Sakın karşıma çıkma. Çünkü eğer karşıma çıkarsan seni de buraya kilitlerim. Saklarım seni burada. Çürürsün benimle beraber bu karanlıkta. Anladın mı beni? Git şimdi. Git kurtar kendini. Git! Defol! Defol!
2: Ne yaptın sen? Ne yaptın? Niye çıkarmadın onu dışarı?
1: Senin yüzünden. Ona yaşattığının aynısını yaşamadan ölme. Onun yaşadığının aynısını çek. Onun yaşadığı acının aynısını.

Ayşe. Geçe ki anla onu. Hans.

Kilitledim kapıyı. Buradaysa artık. Git. Gitmeyeceğim. Gittim.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.

0: favori sitendekini bile.
1: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
5: Isı saçınızı yıpratıyor mu? Buna

0: Yumuşak, parlak ve sağlıklı saçlar için. Isıyla aktifleşen, kesintisiz nem. Pantene.
1: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
2: Çok iyi.
3: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Liseden mezun olduğunda da. Her anında 80 yıldır.
4: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
7: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek atıştır.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

Galatasaray öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla

0: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
1: Annem yaparsın.
2: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: 16-22 Temmuz tarihleri arasında A101'de aldın. Sütaş yarım yağlı süt 65 lira yerine 45 lira. İçim süt 69 lira 50 kuruş yerine 55 lira.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
9: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar.

0: Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
1: Araba şamalos.
2: Oo.
1: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkese benden şamalos.
3: Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya mutlu ol.
0: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
8: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder. Çekilişe katıl.

0: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
1: Sen seversin bir yavrum.
0: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
2: Kazanmak için önce kafanın ferah olması gerekir.
3: Mücadele stresli, koşullar zorluysa yeni evden Shoulders Men spor ferahlığı.
2: İlk kullanımdan itibaren %100'e kadar kepek koruması ve benzersiz mentor ferahlığıyla sen de kafanı ferahla kazanmaya başla.
4: Ben bu kafayla daha çok kazanırım.
2: Yeni evden Shoulders Men spor ferahlığı. Kazanmak kafada başlar.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat

0: Kilitledim kapıyı. Buradayız artık.
1: Git.
0: Gitmeyeceğim.
1: Git dedim.

0: Gülben. Gülben. Gülben.
1: Allah, ah, ah. Ne oldu? İyi misin?
0: Kalk. Kalk hadi kalk. Bak orada bütün gece oturdun, öyle tutulursun tabii ya. Sanki ben ağır hastaymışım gibi.
1: Of abla, öyle deme ya. Dün çok içime oturdu, sana bakamadım ya. Ne bileyim, belki ateşin çıkar, su istersin. Baba da çok geç yattı. Başından ayrılmadı, biliyor musun? Nasıl oldun? İyi misin?
0: İyiyim, iyiyim. Hiçbir şeyim kalmadı. Çok şükür iyiyim.
1: Çok iyi. Çok sevindim, şükür.
0: Han geldi mi gece?
1: Yok, gelmedi. Şeyde kaldı galiba.
0: Neydi?
1: Vallahi abla, geçen gün, önceki gün Ceylan'da kalmış. Esat söyledi.
0: İnanamıyorum ya. Ben kızı içeri soktum diye ağzına geleni söyledi bana. Kalbimi un ufak etti. Maşallah evinden çıkmıyor. O bana hele bir laf etsin. Hele bir laf etsin. Yerin dibine sokacağım ben de onu. Görür o gününü.
1: Ay ay ay abla, buyurun.
0: Tutuldun hep tabii orada.
1: Olsun, değer sana.

0: Sabah oldu mu, saat kaç?
1: Kalk hadi çıkalım buradan.
0: Sana da günaydın. Ne oldu, niye bakıyorsun öyle?
1: Zayıf bir hanımla geldim buraya. Kalmana izin verdim. Ama başka türlü düşünme lütfen.
0: Sen beni de kendini cezalandırıyorsun, farkında mısın? Niye böyle ittiriyorsun sen beni her seferinde?
1: Çünkü sana güvendiğim her andan pişman oluyorum. Ver şimdi anahtarı.
0: O anahtar sende.
1: Gördün mü bak? Demek ki o kadar kendimde değilmişim.

0: Bu kapıdan çıkınca ne olacak?
1: Sen yoluna gideceksin. Ben yoluma gideceğim.
0: Bunun gerçekten böyle olacağına inanıyor musun sen?

0: Belki yollarımız birkaç kez daha kesişir. Ama asla birleşmeyecek. Çünkü ben seni asla affetmeyeceğim Ceylan. Anla bunu artık.
1: Ben seni binlerce kez affettim ama sen benim defalarca hayatımın içine ettin. Yok ettin, yıktın, kalbimi kırdın. Ben seni defalarca kez affettim. Ya ben sana bir tane, tek bir tane hata yaptım. Sen beni hala affetmiyorsun.
0: Beni terk ettin diye değil.
1: Niye o zaman? Ne yaptım ben sana?
0: Kafamı bozduğunu biliyordum. Her defasında üstüne gittin. Beni bile bile kıskandırdın. Çünkü hoşuna gidiyordu.
1: Hakarete uğramak hoşuma mı gidiyordu sence?
0: Evet, seni köpek gibi kıskanmam hoşuna gidiyordu. Bırakıp gidememem hoşuna gidiyordu. Yine aynı şey olsun istiyorsun. Tasmamı takıp tekiştirmek istiyorsun ama öyle olmayacak. Sıradaki kurbanına geç Ceylan. Benle vakit kaybetme.
1: İnci'ye de yaptın mı bunları?
0: Onun adını anmayacaksın.
1: Yaptın değil mi? Onu da kıskandın, kısıtlamak istedin. Paylaşamadın. Ailesi, arkadaşları, işi, senin dışında olan herkes, her şey. Onu da kapadın değil mi odalara?
0: Sınır aşıyorsun. Yeter.
1: Yazık. Çok yazık. Senin karşına melek gibi bir kadın da gelse sen yapamayacaksın. Güvenemeyeceksin.
0: Güvendim ama. Çünkü İnci hak etti bunu. Sense tepeden tırnağa yanlışsın. Her halinle, her anında yanlışsın.
1: Ya sen o yanlışa sımsıkı sarıldın dün gece burada.
0: Belki başka birini hayal etmişimdir.
1: Safiye söyledi. Künyeyi atmamış, saklamışsın.
0: Saçmalamış.
1: Şuradaki fotoğrafın gibi değil mi? Evimin anahtarları gibi. İsmimin yazılı olduğu künyeyi sakladın, atamadın. Çünkü ne kadar inkar edersen et, yanlış ya da doğru. Ben senin aklının bir kenarında hep vardım Han.
0: Yoktun.
1: Vardım.
0: Yoktun.
1: Vardım.
0: Onlar seni nefretle andığım anlar için vardı. Yüzüne söylemediklerim için vardı.
1: Ya karşındayım bak, karşındayım. Kanlı canlı karşındayım. Söyle yüzüme. Nedir senin derdin? Söyle.
0: Sen yaptıklarım yüzünden değil. Sana yetmediğim için gittim. Ödün kopuyordu hayatının sonuna kadar benimle olacaksın diye. Ama iyi ki gittin. İyi ki gittin. Ben de yanlış biriyle evlenmekten kurtuldum. Sayende doğru insan karşıma çıktı. Sen bana en büyük iyiliği yaptın Ceylan. Ve ben bu yaptığını hayatımın sonuna kadar unutmayacağım. Ne yapıyorsun? Ceylan! Ceylan! Ceylan! Ceylan saçmalama, aç şu kapıyı!
1: Kapının diğer tarafında olmak nasıl bir duygu?
0: Aç şu kapıyı, rezil edeceksin bizi herkese. Bütün apartmanı toplayacaksın.
1: Hiç, kendi karanlığına sarıl.
2: İçeri mi kilitledin onu?
1: Biraz da o kilitli kalsın.
3: Sen misin o?
2: Ha? Tamam sakin. Dur sakin ol, sakin benim ben.
0: Bak Bayram'da anahtar vardı, söyle açsın.
4: Esat.
0: Gülben mi o? Sakın bir şey söyleme.
4: Neredesin?
2: Buradayım Gülben.
4: Ne yapıyorsun orada?
2: Gel, gel, gel.
4: Niye buradasın?
2: Han içeride kalmış. Onunla konuşuyordum.
4: Kazan dersinde mi kalmış?
0: Allah kahretsin.
4: Neden?
0: Esat sakın bak.
4: Tehdit mi ediyor seni? Aa, hayır sen sakın korkma. Seni korkutmasına izin verme. Ne münasebet canım, biz nişanlıyız. Aramızda sır olamaz bizim. Söyle sen.
2: Ben karışmayayım Gülben. Kendin sorarsın.
4: Dedi seni içeri.
0: Gülben bak yorgunum zaten, lütfen üstüme gelme.
4: Evet gece de eve gelmedin zaten, burada mı kaldın?
0: Burada kaldım. Bir mahsuru mu var?
4: Yok. Ceylan'ın evinde kalacağına burada kal daha iyi zaten.
0: Sağ ol Esat. Çok sağ ol.
4: Değil mi? Yıkan. Toz içinde.
2: Niye söyledin Gülben? Ya, tam aramız düzelmişti. Yine bozulacak işte.
4: Yok. Hiçbir şey olmaz ya. Ne olacak Allah aşkına? Şey kim kitlemiş? Bayram mı kitlemiş bunu?
2: Söylemeyeceğim Gülben. Dersimi aldım çünkü.
4: Esat özür dilerim. Ben yani bilerek yapmadım ki öyle ağzımdan kaçtı görünce.
2: Bir şartla affederim seni.
4: Neymiş?
2: Birlikte yemek yiyip film izleyeceğiz.
4: Ne? Senin evinde mi?
2: Bizim evimizde.
4: Ya.

0: Oo, geldin demek. Nereden böyle?
1: Hiçbir yerden.
0: Hiçbir yer rahat mı bari?
1: Abla, biliyorum bana kızgınsın. Ama kan beynime sıçramasa o lafları etmezdim sana. Özür dilerim.
0: Kızı eve aldım diye bana ağzına geleni söyledin ama... maşallah ikidir kendin gidiyorsun oraya. Ne oluyor, sonra pişman olup benden mi çıkarıyorsun hıncını?
1: Ben gitmek istemiyorum onu.
0: Silah mı dayıyor kafana?
1: Onun gibi bir şey yapıyor. Tek çaresi ondan uzak durmam. O yüzden işimi zorlaştırma ne olur.
0: Ben değil, kendin zorlaştırıyorsun. Madem uzak duramıyorsun, savaşma yani, kabullen sen de.
1: Savaşmazsam yenilirim. Bu defa öyle bir zafer yaşatmayacağım ona.

0: Sen git yat, dinlen Safiye. Gülben hazırlasın kahvaltıyı.
1: Yok yok baba, ben hazırlarım, merak etme. Zaten yatmak bana iyi gelmiyor. Dün çok iyi baktınız bana. Gece hiç başımdan ayrılmamışsın, sağ ol.
0: Bakacağız tabii. Kimseye söyleme ama sen en sevdiğim çocuğumsun benim.
1: Ay yine kafan karıştı senin.
0: Hayır Safiye. Seni sevmemek için çok uğraştım, çabaladım. Ama sen ne yaptın ettin, sevdirdin bana kendini ufacıkken. İlk söylediğin kelime neydi biliyor musun? Baba. Artık ne kadar duymazdan geldiysem, ilk çıkardığın sesle bana seslenmiştin. Duy beni, gör beni dercesine. Ama ben duyamadım. Şimdi alelacele telafi etmeye çalışıyorum. Sen de buna izin veriyorsun. Annen gibi kin gütmüyorsun sen.

Doğru. İlk söylediğin kelime babaydı. Peki en çok söylediğin kelimeyi hatırlıyor musun? Gitme. Ama hiç dinlemedi seni. Onu da hatırlıyor musun?

0: Senin karşına melek gibi bir kadın da gelse sen yapamayacaksın. Güvenemeyeceksin.
1: Han yeter artık. Leş gibi kokacaksın. Daha beter alay edecekler bizimle. Yok işte, arama artık.
2: Git. Rahat bırak beni. Buldum. Çatlamış. Olsun. Yine de ben ömrü boyu saklayacağım.

0: Bey!
1: Bana öğretmenim diye hitap edersen daha mutlu olurum. Anlaştık mı?
0: Çöpe atmışlardı ama buldum bakın.
1: Çöpe mi girdin sen? Hay Allah. Niye yaptın ki böyle?
0: Sizin hediyeniz de çünkü bu.
1: İyi. Hadi git yıkan. Kirlenmiş hep üstün başın.
0: Konuşmayacak mıydık okuldan sonra?
1: Benim önemli bir işim çıktı. Ama pazartesi mutlaka konuşacağız. Merak etme.

0: Ya Gülben, neredesin Gülben?
1: Geldim abla. Dur.
0: Gel. Vallahi hiç halim yok Gülben. Şunu sen karıştır ne olursun. Yani daha öğlen yemeği, akşam yemeği ben nasıl yetiştireceğim bilmiyorum. Ayakta duramıyorum.
1: E işte abla, iyi yollamadın evden bizi. Neyse ki.
0: Ama ne olacak sanki? Geçse dün geçerdi. Baksana bütün gece yanımda beklemişsiniz.
1: Abla, ben şimdi Esat'ı üzecek bir şey yaptım. Ama o da telafi etmem için onunla akşam yemeği yememi istedi. Evet ama ben de kabul etmedim. Olmaz dedim. Ablam hasta, onu hayatta yalnız bırakamam dedim. Nasıl, iyi etmiş miyim?
0: Etmişsin Gülben. Ne yapayım, madalya mı takayım?
1: Yo. Değerini bil diye diyorum yani.
0: Sen bana dün değerimi bildirdin Gülben, sağ ol. Nasıl geçti Esat'ın arkadaşlarıyla? Ha? Girdin mi gözüne? İmajını düzelttin mi? Güzel mi? Ne oldu kız, bir şey söylesene. Bana bak, biri bir şey falan mı dedi? Hayırdır?
1: Boş ver be abla. Zaten herkes beni sevecek diye bir şey yok ki. Arkadaşına gelinceye kadar babası nefret ediyor zaten benden.
0: Daha tanımıyor seni Gülben, ondandır o.
1: Annesi tanıyor ama. Neyse, ben kabullendim zaten artık abla. Allah'tan Esat beni seviyor. Buna da şükür.
0: Tamam, sen git akşam Esat'a. Tamam.
1: Yok, olmaz, hastasın sen, gitmem.
0: Ya tamam, olur. Allah Allah. Biz Neriman'la hallederiz, yardım eder o bana. O da evde zaten. Sen canını sıkma kardeşim, tamam.
1: Abla. Bu dünyada eğer yani bir gün kimse beni sevmese bile sorun değil. Sen beni sev yeter bana. Çok sev ama, olur mu?
0: Ay, banadır bu. Naci'dir kesin.

0: Efendim?
1: Daha iyi misin? Merak ettim seni.
0: Ha. İyiyim, iyiyim. Sağ ol.
2: Çorbanı içtin mi?
0: İyi, baba içirdi.
1: Eline sağlık.
0: Yalnız o tarhanayı iyice kaynadıktan sonra da karıştırman lazım. Topak topak olur yoksa.
1: Bir daha da mutfağıma girme sakın.
2: Tamam. Ayaklanmadın değil mi?
1: Dinleniyorsun.
0: Aman nerede? Bütün gün başım dalardı. Şimdi öğlene ayrı, akşama ayrı yemek yapayım da dedim. Midelerine bir şey girsin.
2: Safiyeciğim bence dinlenmen gerekiyor. Yani söyle Gülben'e o yapsın olmaz mı?
1: Ha?
0: Yok, onun işi var.
2: Tamam şey yap. Hana söyle, o bir şeyler göndersin.
0: Hayatta yemeyiz dışarıdan. Allah Allah.
2: Tamam, ben bir şeyler yapar getiririm Han yok.
1: Mümkün olur mu?
0: Yok yok. Gerek yok.
2: Safiyeciğim bak, dinlenmeden geçmez o. Dinlenmen gerekiyor.
1: Hem Hikmet amca aç mı kalsın?
2: Yani aç karnına mı içsin ilaçlarını?
0: Sen kereviz yapmayı biliyor musun?
2: O en kolayı. Yanına ne istersin?
0: Arpa şehriyeli pilav yap. 6'dan önce gelme sana, haberin olsun. Hadi sağ ol.

0: gelmezsin evime, tamam mı? Sokmam seni içeri. Sen de getirip durma şunu.
1: Çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim ben. İyi gününde sanıyordum bugün. Aslında sanki başarız gibi gelmişti ama.
2: Önemli değil.
1: Nasıl önemli değil?
2: Önemli değil. Seni kaybetmekten korkuyor. Haklı da. Kardeşini bu evden çok uzaklara götüreceğim ben.
1: Ne yapalım, sinemaya gidelim mi?
2: Gidelim ama bir dakika.
1: Ne yapıyorsun?
0: Ya benim sana daha ne demem gerekiyor?
2: Tamam. Sen beni bugün evine almadın.

0: Olur da bir gün sen bana gelirsen ben seni çok iyi ağırlayacağım. En sevdiğin yemekleri yapacağım. Parmaklarını yiyeceksin, gör bak.
1: Ölsem gelmem be senin evine.
0: Peki. Ölmeden bir gün beklerim.

0: Alo?
1: Efendim, canım.
2: Şey Naci, bana dün meyve getirmişsin, kuş yapmışsın bir de ondan.
0: Uğraşmışsın bayağı, teşekkür etmek için arayayım dedim.
1: Yemişsindir umarım.
2: Yedim, bir dilim yedim.
0: İstersen
2: tabağı da gel al, unutmayalım.
1: Ha, tabii. Tabak kalmasın tabii. Geleyim ben en iyisi değil mi?
2: Tamam, o zaman öyle yapalım. Görüşürüz.
1: Görüşürüz canım.
2: Görüşürüz canım.
3: Kim o canım? Naci mi?
2: Baba olur mu öyle şey ya? Ne saçmalıyorsun? Ben der miyim öyle bir şey? Ceylan da o. Delirdin herhalde.
3: Diyebilirsin. O artık senin nişanlın sayılır. Azıcık tatlı dil, güler yüz göster de bu sefer kaçmasın.
2: Ay desek bir dert, demesek bir dert.
3: De işte canım de. Yüzük hala yoksa canın çıksın dersin.
2: Baba Allah aşkına bak, ayakta durmakta hala zorluk çekiyorum. Rica ediyorum bugün benimle uğraşma.
3: Aman biz senin hasta olmayan halini de biliyoruz.
4: Şu saçını da düzelt. Naci'nin karşısına dağınık saçla çıkma.

0: Çok fena soğan kokmuş burası.
1: Dur.
0: Bir konuşabilir miyiz?
2: İşim var mutfakta.
0: Olur, mutfakta konuşalım.
2: Onları çıkarıyorsun. Giremezsin bir daha onlarla.

0: Havalandırma yok muydu bu evde? Amma kokmuş. Eskiden böyle olmazdı.
1: Aspiratör bozuk. Ne oldu, niye geldin sen?
0: Özür dilemek için. Biraz ağır konuşmuş olabilirim.
1: Biraz mı?
0: Yani birazdan daha fazla belki.
1: Kabul edilmedi özrün. Yok öyle bir dünya yani. Her istediğinde istediğini böyle ağzına geleni söylüyorsun bize. Yok öyle bir şey.
0: Bize mi?
1: Evet bize. Safiye ile bana...

0: Sürekli yapıyorsun bunu. Üstelik belden aşağı vuruyorsun. Bir de yani böyle bunu sana zaafı olan, kıyamayanlara yapıyorsun.
1: Senin bana zaafın mı var?
0: Var mı başka söylemek istediğim bir şey? Çok işim var.

0: Çok özür dilerim. Tamam, ne olur kızma. Bak sana ne güzel çiçek aldım.
1: Yine koparılmış çiçek. Sevmiyorum şunları.
0: Ne var Ceylan? Bir gün benim için sevsen ne olur yani? Bak ne güzeller.
1: Çok güzel misin?
0: Değil mi?
1: Çok. Teşekkür ederim. Güzel de kokuyorlarmış ha.
0: Ne pişiriyorsun?
1: Sürpriz olacaksa. Ablana en sevdiğin sebzeyi sordum. Hı. Onun yemeğini yaptım.
0: Kereviz miymiş benim en sevdiğim sebze?
1: Hayır.
0: Ya.
1: Hayır. Ay hayır, ben bunu... Yalan söyledi değil mi? Han. Sevmiyorsun.
0: Haftada 5 gün yiyor olmasaydım eğer severdim belki ama maalesef.
1: Ya ben bunu nasıl yedim? Ama ben onun hesabını sorarım. Sorarım ya. Yani. Ne oldu, niye bakıyorsun?
0: Senin için yerim. Haftada 7 gün, 24 saat. Sabah kahvaltıda, akşam yemeğinde. Her öğünde kerevizi de yerim, suyunu da içerim.
1: Saçmalama, kimse kimseyi o kadar sevmez.
0: İşte maalesef. Maalesef ki seviyor. Ve bu çok sinirimi bozuyor.
1: Niye sinirini bozuyor?
0: Çünkü hiç adil değil.
1: Asıl adil olmayan ne biliyor musun?
0: Neymiş?
1: Kokusuna bile dayanamadığın yemeği sırf sen seviyorsun diye canla başla yapmak. O kadar çok seviyorum seni.
0: Kereviz mi o?
1: Evet.
0: Sevmezdin sen. Ne oldu?
1: Kendime yapmıyorum.
0: Kime?
1: Barkın seviyor. Ona yapıyorum.
0: Yalan söylüyorsun.
1: Sana ne ya? Kime yapıyorsam yapıyorum, Allah Allah. Hadi işim var benim.
0: Bir tadına baksaydın. Kerevizin.
1: Saçma sapan konuşma. Gerçekten işim var. Hadi ha.
2: Kahve var mı ya?

0: Adam sana her fırsatta bağırıp çağırıyor, sen hala onu evine mi alıyorsun Ceylan? Hakikaten mi ya?
1: Barkın. Gidiyor zaten, tamam.
2: Bunun burada olmadığı bir vakit var mı? Evsiz falan mı bu?
0: Yok, ben bilhassa gitmiyorum. Manyağın biri ona zarar vermesin diye.
1: Barkın.
0: Ne oldu, canımı sıktın? Hı? Boğazımı yapışmak ister misin? Ya da ne bileyim, cam çerçeve indirmeyi falan mı tercih edersin?
1: Barkın diyorum.
2: Benim yüzümden kavga etmeyin. Gidiyorum ben.
0: Hadi git. Bir daha da gelme.
2: Sen kıskanabiliyor muydun ya?
0: Yok, onu daha ziyade aşağılık kompleksi olan tipler yapıyor.
2: Kimmiş o Misal? Söyle bakayım, söyle. Korkma.
0: Misal sen mağara adamının önünde giden olduğun için kıskanmayı bir meziyet sanıyorsun, erkeklik sanıyorsun. Halbuki küçücük bir oğlan çocuğusun sen.
1: Barkın yeter artık lütfen. Tamam.
0: Bu kadın kapıdan her şey...

0: yüzünden de içini korku basan, onu babasından bile kıskanan, gitmesin diye zırıl zırıl ağlayan ufacık bir oğlan çocuğu.
1: Han, tamam Han. Han, lütfen Han.
2: Dikkatimi çektin. Hiç iyi olmadı bu.
1: Tamam, bir sakinleşin lütfen ya. Hadi.
3: Nasıl bir adam olduğunu hatırla diye yaptım. Bak, bu hale gelmesi 30 saniye bile sürmedi. Uzak dur Ceylan şu adamdan, uzak.
1: Barkın, gider misin?
3: Ne?
1: Rica ediyorum, gider misin? Kalbini kırmak istemiyorum, lütfen.

0: Sefil, merhaba.
1: Aa! Tomris, sen de mi geldin?
2: Sen de grip olmuşsun. Saçın başın da dağılmış, yazık.
0: Hayır, hayır, bu... Böyle çok güzel olmuş saçların. Çok yakışmış Safiye.
1: Ben tabağınızı getireyim.
2: Getirme. Biz babamla yeni eve bakmaya gideceğiz. Bunu da yanımıza taşıyamayız. Bayağı da uzak.
1: Ha, anladım. Ne tarafta bakacaksınız?
2: Kadıköy'de. Orada çocuklar için bir sürü parklar varmış.
1: Hayırlısı olsun.
0: Daha tam karar vermedik zaten. Tümüye istersen ver.
2: Biz babamla mini fırın aldık. Aslında yeni evde kullanacaktık ama... canımız gece kurabiye çekince... Ah, bunu da senin için ayırdık.
1: Teşekkür ederim. Ellerine sağlık.
2: Açmayacak mısın? Kendi ellerimle yaptım hepsini.
1: Açayım madem. Tamam. Ne güzel görünüyor. Çok lezzetli görünüyor. Eline sağlık.
0: Ben dedim... Yemez dedim, sevmiyor öyle şeyler dedim Safi. Ama o benim yaptığımı öğrenirse belki yer dedi, o yüzden getirdik.
2: Hadi yesene.
1: Çok tokum da çok yemişim. Sonra yerim, olur mu?
2: O kadar özendik ama, bari bir tane yesen.
0: Tamam, sonra yer Tommy. Biz hadi gidelim, vapuru kaçırmayalım.
2: Niyeymiş? Bir tanesin işte, ne var? Niye inat ediyor ki? Niye kırıyor seni? Hem ben yapsam nasıl kızarsın?
3: Ver ben bakayım tadına. Neymiş o?
1: Baba sakın yeme.
2: Niyeymiş? Çok güzel oldu bir kere.
1: Hayır şeyden dedim. Babanın şekeri var, sağlığından dolayı dedim.
3: Sen mi yaptın bakayım bunları? Aferin. Bakalım nasıl olmuş?
1: Baba, sakın içinde ne var ne yok bilmiyorsun
3: ya,
1: sakın.
3: Tadına bakıp vereceğim geri, sesini çıkarma.
1: Baba yeme dedim şunu! Yeme işte diyorum, pislik içinde yeme!
2: Asıl sensin pis.
0: Tommy dur kızım. Tommy bekle. Ah Safi. Tommy!
1: Aa! Eyvah! Eyvahlar olsun, ne olmuş buraya böyle?
3: Naci'nin kızı yapmış. Neyse, en azından seni kurtardık. Yemek zorunda değilsin.
1: Allah benim cezamı vermesin. Hep benim yüzümden oldu.

0: nefret edecek benden ya. Müstahak bana, müstahak. Hepsi müstahak.
1: Abla. Git özür dile hadi.
0: Ne değişecek Gülben?
1: Denemeden bilemeyiz. Hadi koş.

0: Aa, Tommy, ne haber? Ne oldu sana? Neden üzgünsün?
1: Ben ona sırf babam sevinsin diye verdim kurabiyeleri. Ama o hepsini yere attı.
0: Atmamıştır canım, neden atsın? Elinden kaymıştır, düşürmüştür.
1: Attı işte. Pislik içinde dedi. Nefret ediyor çünkü benden. Biliyorum işte, sevmiyor beni.
0: Seni sevmemek mümkün mü prenses? Seviyordur seni, çok seviyordur. Neden sevmesin?
1: O bir tek babamı seviyor. Ama babam keşke başka birini sevseydi. Senin gibi birini sevseydi keşke.
0: Tommy'ye?
1: Sen buna hep iyi davranıyorsun. Hiç bağırmıyorsun. Korkuyorum ondan ben. Çok tuhaf o.
0: Olur mu? Öyle değil mi?
2: Tommy.
3: Hadi Tommy, eve gidiyoruz. Yeter bu kadar. Kusura bakma Rüya, ne dediğini bilmiyorum.
0: Estağfurullah.
1: Hiç de bile. O kadar bağırdı, hiçbir şey demedin ona.
3: Hadi eve gidiyoruz, orada konuşalım. Gel.
1: Eve değil, vapura gideceğiz.
3: Hayır. O planı değiştirdim. Eve gideceğiz, konuşacağız. Tut elim. Tut elim. Tekrar kusura bakma.
0: Estağfurullah.
4: Al kız al. Bunlardan ye. Senin gibi kapkara oldular bak. Kız haklı. Yani genç bir anne istiyor. Şöyle ruh hastası olmayanından. Onu gezmelere götürebilecek. Beraber dondurma yiyebilecekleri birini. Yalnız sana bir şey diyeyim mi? O Naci ile Rüya da pek yakışıyorlar birbirlerine ha. Hemen de kızı işe alıverdi. O da beğendi demek.
5: Sus artık. Sus, sus, sus, sus.
0: Abla. Abla dinleme onu. Abla bana bak. Bak sen de ben de iki günde değişemeyebiliriz. Ama istersek çabalarız. Her güne bir adım sığdırırız abla. Koşamayız, emekleriz belki ama mutlaka ilerleriz. Ne olur vazgeçme. Hem ben zaten gitmeyeceğim. Seninle kalacağım. Kahve içeriz karşılıklı, tamam mı? Ha?
5: Hayır Gülben, gideceksin.
0: Hayır abla, ben zaten konuştum hesapla. Gitmeyeceğim, istemiyorum.
5: Gülben hayır. Sen yerinde saymayacaksın artık. Olan oldu zaten. Burada oturup da dizin dövmenin bir manası yok. Ne güzel, sen yapabiliyorsun. Esat'ı mutlu ediyorsun, beceriyorsun.
0: Abla, senin varlığın yeter Naci'yi mutlu etmeye.
5: Yetmiyor işte. Yetmiyor Gülben. Benim artık bir şey yapmam gerekiyor. Değişmem gerekiyor. Senin gibi cesur olmam gerekiyor.
0: Benim gibi mi?
5: Tabii. Gözümün önünde o kadar yol aldın ki sen. Benim de artık bunu yapmam gerekiyor. Değişmem lazım artık. Benim bir şey yapmam gerekiyor. O kurabiyeyi hak etmem gerekiyor benim Gülben.

0: Siz kimsiniz? Ha? Yedirmem kardeşimi. Duydunuz mu? Ne size ne de o hadsiz kocana.
1: Bakmayın.
0: Yeter.
1: Rahat bırakın adamı. Bakmayın.
0: Yeter.
2: İyi misin Gülben?
3: İyiyim. İyiyim. Hadi gidelim.
2: Hadi gel.
3: Geç.
2: Gel.

0: Geç sen.
1: Tamam. Hadi bakalım. Evet. Bir şey olmaz. Gel, bu terlikler de senin. Yeni aldım, senin için. Sıfır.
0: Ben birazcık getirebilir misin onu?
1: Elim mi?
0: Hayır, hayır. Ayağını ayağım. Getir yani.
1: Tamam. Öyleyim mi?
0: Ha. Üstüne basma. Ha.
1: Evet. Ya şimdi bir şey yapmak istiyorum ama ya korkuyorum da biraz.
0: Ne? Ne yapmak istiyorsun?
1: Gülben. Gel. Gel. Bunu işte.
0: Ay.
1: Yılbaşı ağacı süslemek istiyorum seninle ama yani çekiniyorum da şimdi tozludur, kirlidir dersin diye.
0: Çok güzel bu. Kocaman hem de. Ama ilk defa bu kadar yakından görüyorum.
1: Nasıl ya? Han çok sever aslında. Sizin evde hiç olmuyor muydu?
0: Bizim eve bırak ağaç koymayı, dal bile sokamazdık. Ha, izin vermezdi annem. Ama mesela böyle bazı evlerin camlarına bakardık ışıl ışıldı. Çok güzel olurdu. Hatta bir tanesi şey yazmış. Rengarenk kocaman böyle harflerle. Güle güle 1991. Çok güzeldi. Onları görünce annen ne demişti biliyor musun?
1: Ne demişti?
2: 92 çok daha beter olacak. Neyi kutluyorlarsa bu ahmaklar.
0: Neyse.
1: Neyse neyse.
0: Şey, süsleyelim Esat. Ben çok isterim bu ağacı beraber süslemek. Bir de şey, kocaman harflerle biz de şey yazalım mı? Hoş geldin 2022.
1: Yazalım. Hoş geldin 2022. 2023. 2033. 2063. Hayatıma hoş geldin Gülben. Tamam durdum. Durdum ha. Hah gel gel. Şimdi bunu böyle rengarenk ışıklarla mı süsleyelim? Ya da şu da bu mesela sarı düz ışık. Bununla mı süsleyelim?
0: Yok yok bırak şey. Yani tozlu bunlar çok kötü. Toz içinde. Renkli olsun da. Bunlar Esat. Bunlar çok fena. Sen silmedin mi bunları?
1: İşte seneden seneye, yılda bir kere kullandığımız için silmedim.
0: Ama ben olmaz öyle dokunamam. Pis içinde bunlar, pis. Şuraya bak hepsi çok pis, tozlu. Ne yapalım o zaman şey, çamaşır suyuna yatıralım hepsini.
1: Renkleri solmaz mı ama Gülben?
0: Şey tamam o zaman sabunlu su yaparız. Işıkları da ben artık tek tek silerim, ne yapayım?
1: Sileriz.
0: Silemem ki onu da. Benim hiç muşambam yok, hiçbir şeyim yok.
1: Ben bir sürü şey aldım. Dünya dolusu şey aldım.
0: Ha, aldın mı?
1: Aldım, hadi gel.
0: Onun ellerini yıkamak zorundasın, toz içinde.
1: Ellerimi de yıkayacağım tabii.
0: Sen de değdirme
1: sen. Gel, tamam gel.
3: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok.

0: vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Abi ne oluyor ya?
5: Açlık basıyor, bir şey yok.
4: Niye basıyor ki?
6: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
4: Nasıl duracak?
5: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
7: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
0: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
11: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
12: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek atıştır.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
14: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
15: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya, Dardanel'den.
16: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
15: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
17: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması.

0: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
1: kartım Hadi. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Kapıyı aç.
3: Merhaba, nasılsın?

0: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
1: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
2: A101'de tazenin yıldızları. Piliç bonfilenin kilosu 219 lira. 400 gram kombinet dana kıyma 279 lira.
3: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Ben Deniz Haş 5, işim gücüm hoş 5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Geç durmak bilmiyorlar, geç.
9: Yine ne söyleniyorsun Haş 5?
8: Devrelerim şişti, hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
9: Şarj olmaya mı?

0: ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
1: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
0: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
8: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
9: Her anın Double Shot Ice Break.
10: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
11: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
12: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.

0: Ev bakmaya gitmemişler. Oteldeler. Kız çok özenmiş, yazık. Hadi git de gönlünü al.
1: Baba şimdi değil, hiç halim yok şu anda.
0: Sen bu çocuğa analık edebilecek misin Safiye? Etmeyeceksen uğraşma, boş ver. Ama niyetin varsa emek harcaman lazım kızım.
1: Onun annesi var zaten baba. Bana ihtiyacı yok ki.
0: Babasını seninle paylaşacaksa eğer benimsemesi lazım. Sende o kadar sabır, sevgi olacak mı? Annende yoktu. Sende olacak mı Safiye?
1: Çok uzağa gidecek zaten onlar.
0: Daha iyi. Sen de o zaman uzaklara gidersin mecburen belki. Başarırsın. Ama bir daha babasının yanında üzme çocuğu. Naci benim gibi değil. Gerekeni yapar. Dikkat et, buna gerek kalmasın.
1: Baba, sandviçini hazırladım. Ben bir 10 dakikaya gidip geleceğim hemen.
0: Aferin kızım, aferin. Aynen devam, pes etmek yok. Sen kimin kızısın?
1: Kimin kızıyım?
0: Perihan'ın tabii ki.
1: Okşan'a söyleyeceğim, o gelir başında durur. Bir yere kıpırdayayım deme.

0: Merhabalar. Şey, Okşan yok mu acaba?
1: Yok, o Bayram'la alışverişe gitti.
0: Allah Allah. Ne oluyor, tek başına gidemiyor mu? Niye onunla?
1: Hayırdır, ben yardımcı olayım.
0: Ha, şey, baba evde yalnız da. Benim de acil bir işim çıktı, o yüzden...
1: Tamam, ben ilgilenirim.

0: bir şey daha soracaktım ama... siz de kız çocuğu büyüttünüz. Hani istemeden de olsa onun gönlünü kırdığınızda... ne yapardınız yani, nasıl telafi ederdiniz?
1: Ben de gençken özür dilemekte zorlanırdım. Aynı sizin gibi. Kendi kızımı üzdüğümde telafi etmeyi beceremezdim. Hep haklıydım çünkü. Ama İnci'de yavaş yavaş kırdım o kör inadı. Geç oldu biraz ama. Neyse, yapmanız gereken şu. Ona insan olduğunuzu, sizin de hata yapabileceğinizi hatırlatmak ve özür dilemek.
0: Affeder mi ki?
1: Orasını bilemem. Ama siz kendinizi affedebilirsiniz. Mikroplardan daha bulaşıcı bir şey söyleyeyim mi size?
0: Neymiş?
1: Şefkat, kendinizden başlayın derim.
0: Yolculuk ne zaman bu arada?
1: Nereye?
0: Nereye olacak? Hindistan'a. Vallahi bir dağın zirvesinde oturmuş, bağdaş kurmuş düşünürken görüyorum sizi. 3 numara gitmiş deriz arkanızdan, keşiş olmuş deriz. Sağ ol Fusil.
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Zaman kaybetmek yok.
6: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
4: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Senin adam Lübnanlı mimar çıktı. Dubai'de iş yapıyorlarmış.
1: Kimliklerinden bir tanesi bu demek. En son ne zaman Dubai'deymiş bir öğren. Mossad Dubai'de bir otelde operasyon yapmıştı. El Mabmuh'u öldürdüler. Güya İran silahlarını Gazze'ye sokuyormuş. O ekiptendir. İstanbul'a hangi kimlikle girmiş öğrenmeye çalışın. Bütün havalimanlarına, sınır kapılarına haber verin.
0: Tamam abi.
1: Bu oteli bir araştır Abdüley. Birilerini de yolla izlemeye alsın. Sonra da biz gideriz.
2: Otelde ne var ki abi?
1: Bilmiyorum, bakacağız. Hadi.
3: Bir işi beceremediniz. Beni rezil ettiniz.
4: Kaç tane askerini öldürdük Türklerin, yetmiyor mu?
3: Yetmiyor. Senin kaç adamın öldü? Hepsinin kimliği ortaya çıkacak. Polat Alemdar bu işin peşini bırakmayacak.
4: Ne korkutmuş Polat Alemdar seni?
3: Kurşunu ben yedim ondan. Sen değil.
4: Tamam, iade ederim sana sıktı kurşunu.
3: Hiçbir şey yapmayacaksın. İsrail'e dönüyorsun. Gel.
5: Efendim, Joseph Beale'in buraya geldiğini bildirdiler.
3: İyi. Sen git. Şimdi ben bu Amerikalıya ne diyeceğim?
4: Her zamanki yalanlarından birini söyleyeceksin.
3: İstanbul'u yarın terk ediyorsun.

0: Çalışanlarınızla ilgili bilgi alabileceğim başka dosya var mı?
1: Bir saniye. Buyurun.
0: Bu ayrılmış galiba.
1: Bir bakayım. Aa evet, o 2 yıl önce ayrılmıştı. Başka şehre taşındı da o yüzden. Buyurun.
0: Yabancı uyruklu çalışanlarınız da var.
1: Evet, o resepsiyonistimiz.
0: Ulaşımı kendiniz mi sağlıyorsunuz, yoksa dışarıdan mı alıyorsunuz?
1: Dışarıdan sağlıyoruz.

0: Çoğunlukla yabancı müşterileriniz hangi ülkelerden?
1: Genellikle Avrupa ülkelerinden. Almanya, İtalya, İngiltere.
0: İranlı veya İsrailli müşteriler.

0: müşterileriniz oluyor mu?
1: Çok nadir olur. Bu yıl hiç olmadı mesela.
0: Peki. Uzun süreli kalan müşterilerinizin listesini alabilir miyim?
1: Tabii. Onların dosyası ayrı. Bir saniye.

0: Buyurun.
1: Efendim, mümkün değil bizim personelimizin bu işlere karışması. Biz her personelimizin kimlik bilgilerini hem emniyetle hem istihbaratla paylaşıyoruz.
2: Peki son bir haftada otelinize kayıt yaptıran İsrailli, Arap ya da İranlı müşteriniz var mı?
1: Bildiğim yok ama tekrardan inceleyelim.
3: Bir şey yok abi.
1: Otelimize dışarıdan da çok sayıda müşteri geliyor. Yemek için, bir şeyler içmek için. Onlardan bir tanesinin kibrit alıp çıkması da mümkün.
2: Mümkün tabii. Hangi hizmetleri dışarıdan alıyorsunuz?
1: Kuru temizleme, yiyecek malzemeleri ve transferlerde destek alıyoruz dışarıdan.
2: Abdurey, sen temizleme için giren çıkanların kayıtlarına bak. Cahit yiyecek işine baksın. Ben de müdür beyle şoförlere bakayım.
3: Tamam abi.
2: Dosyalar burada mı?
1: Buyurun aşağıda.
4: Duydun değil mi olanları?
5: Ben seni fellerin elinden kurtarıp hayat şansı verdim. Sen bana minnetini böyle mi gösteriyorsun?
4: Yemin ederim ki. Ya kutsal kitap üzerine yemin ederim ki benim sonradan haberim oldu.
5: Senin haberin olmadan bir İsrail ajanı buraya tatile gelemez.
4: Aslında konunun bizimle alakası yok. Örgütteki ajanlar buna dahil olmuş. Hepsini hakaret ettim. Analarından emdikleri sütü burunlarından getireceğim.
5: Sana son bir kez daha söylüyorum. Bu toprakların, bu bölgenin sahibi benim. Ya dediklerimi yapacaksın ya da yok olacaksın.
4: Ne içersin? Olur mu? Kızınla görüşebiliyor musun? Niye buna tahammül ettiğini anlayamıyorum. Neticede o senin kızın ve sen kızını seviyorsun. Polat Alemdar'ı neden aradan çıkarmıyorsun?
5: Seni ilgilendirmeyen konularla kafanı yorma. Sana ne emrediyorsam onu yap.

0: Genelde çalıştığınız şoförlerle uzun süreli çalışıyorsunuz.
1: Evet efendim.
0: Bu arkadaş 4 ay önce başlamış sizinle çalışmaya.
1: Bir bakabilir miyim? Evet. Tanıdığım kadarıyla çok dürüst, temiz ve çalışkan bir şoför arkadaş.
0: Kamera kayıtlarına bakalım son bir haftalık.
1: Buyurun, olur. Buyurun.

0: Efendim İnce. Evet, işim var. Ne zaman gelirim bilmiyorum. Bekleme beni, sen uyu. Ben de. Görüntüyü yaklaştırabilir miyiz?
1: Tabii ki.
0: Biraz daha. Bu adamın kim olduğunu, kimlik bilgilerini, adresini verir misiniz bana?
1: Tabii.

0: Ama ne çıkacak ki?
1: Bilmiyorum. Belki de dediğiniz gibidir. Bir müşteri alıp kibriti çıkmıştır. Bir yerde bırakmıştır. Oradan da başka biri almıştır.

0: Palto için sağ ol. Otur yemeğe beraber yiyelim.
1: Afiyet olsun abi.
0: Koçum ben yemeğimi yer, yatar uyurum. Siz boşuna dışarıda üşümeyin. Girin arabanıza oturun.
1: Tamam abi.
0: Hadi. Hadi hayırlı akşamlar.

0: Kıyafetlere yakmış mı?
1: Evet abi.

0: Botları niye yıkamış? Kıyafetleri niye yakmış?
1: Ya bizim peşlerinde olduğumuzu öğrendiler?
0: Ya da plan değiştirdiler.
2: Abi başka bir şey yok. Çocukları çağırayım, nöbet tutsunlar.

0: Dahili numarayı biliyorsanız tuşlayınız. Bilmiyorsanız operatör için lütfen bekleyiniz.
1: Sabah bu bankaya gidelim.

0: çıkacak ki bankadan?
1: Abdülay, gizli kasası vardır. Oradan buluruz.
0: Dalga mı geçiyorsun abi?
2: Evet. Ben ne bileyim bankadan ne çıkacak? Bilsem zaten söylerim. Senden mi saklayacağım? Telefon numarasını alacağıydı. Görüşmelerin dökümünü çıkar.
3: Tamam abi.

0: Uykun mu kaçtı kızım?
1: Yok, daha uyumadım baba.
0: Neden?
1: Polat'ı bekliyorum.
0: Arasaydın ya kızım. Bazen gelmediği de oluyor.
1: Siz niye uyanıksınız?
0: Camiye gideceğim.
1: Bu saatte.
0: Sabah namazı için kızım.
1: Evde kılınmadığını bilmiyordum. Hah, geldi.

0: Hoş geldin.
1: Niye uyumadın?
0: Seni merak ettim.
1: Hadi uyu şimdi.
0: Sen?
1: Biraz babamla konuşayım, gelirim.
0: Peki. İyi geceler.
2: Hayırdır evladım, ne konuşacaksın?
1: İnci gidip yatsın diye öyle dedim baba. Hata yaptım değil mi evlenerek?
2: Evlenmen değil. Ondan önce yaptığım hataydı. Kötü mü aramız?
1: Yok. Evcilik oynuyoruz işte.
2: Bu yaşta evcilik oynanmaz. Hele insanların duygularıyla hiç oynanmaz.
1: Ya benim duygularım?
2: Leyla'yı seviyorsun değil mi? Söyle.
1: Yok bir şey.
2: Maşallah. Ben sevdiğimle arama kimseyi sokmam. Sen de baban gibi olsan hiç üzülmezsin.

0: Günaydın.
1: Günaydın kızım.
0: Nereye gidiyorsun?
1: İşe gidiyorum.
0: Beni de getir.
1: Ninen ne kadar üzülür sen yanında olmasan.
0: Ninem hiç üzülmez. Hem yürüsün, o da bizimle gelir.
1: Hadi inşallah. Sen ninen yürüsün diye yanında ol, yürüsün hep birlikte gezelim.
0: Peki.
1: Canım benim.
0: Gel gel.
1: Ne var?
0: Bir daha öpeceğim.
2: Anam adam iki lokma yiyor, yemiyor belli değil. Niye her sabah düşüyorsun bu sofra derdine?
3: Bir tek sabahları görüyorum. Kahvaltı bahanesi.
2: Senin de işin zor.
1: Ben çıkıyorum.
3: Bir şey yemeyecek misin?
1: Abdülhamid gelmiş, beklemesin.
3: Polat, akşam yemeğinde hep birlikte olalım mı?
1: Siz beni beklemeyin.
2: Budur. Dünya kurulduğundan beri bekle ki herif milleti gelsin.

0: Günaydın dinleyicim.
1: Günaydın güzel kızım benim. Hadi çağır Hamide'nin en de beni indirsin. Oğlumu çıkmadan bir göreyim.
0: Oğlun çoktan çıktı.
1: Püh, bu doktoru söyleyecek.
0: Ben söyledim yürüyeceğini.
1: Ne dedi baban?
0: O benim babam değil.
1: Kızım bak o senin baban.
0: Ya bak bir daha böyle söylersen sana küserim dinleyicim. Benim babam Joseph.
1: Hayır Joseph'in boyu devrilmesin.
0: Ama ben

0: Sen burada bekle. Hayırdır Eşref Bey? Padişahlık mı, halifelik mi teklif edeceksiniz bana? Buraya çağırdığınıza göre.
1: Padişahlık, halifelik bizim gündemimizde yok Polat Alemdar. Devir demokrasi devri. Biz artık bölgenin her ülkesine demokrasi modeliyiz.
0: Çok mu önemli bu bölge için?
1: Müslüman bir milletin demokrasiyle yönetilmesi tabii ki önemli. Buradan bakınca insanlar fark etmiyorlar ama bölgede Türkiye ve İstanbul gerçek bir cazibe merkezi. Yıllarca bütün 3. dünya ülkeleri için New York nasıl kızıl elma olduysa, bugün İstanbul kızıl elma.
0: Bu bir proje. Ama bu bizim projemiz değil.
1: O kadar emin olma.
0: Seni anlıyorum. Ama bölgede kimse kutsal emanetlerin daha burada bizde olduğunu bile bilmiyor. Oysa bütün İslam dünyasının kalbidir burası. Sovata. Biz bu propagandanın çok gerisindeyiz. Çünkü kitle iletişim araçları hala Siyonistlerin elinde. Adamlar da göstermiyorlar ki Hazreti Ali'nin kılıcıyla Hazreti Ömer'in kılıcı burada yan yana durmakta. Hazreti Ebubekir, Osman, Ömer ve Ali'nin bir olduğunun bilinmesini elbette istemiyorlar.
1: O bizim stratejimizdi. Cumhuriyetin stratejisiydi. Emperyal gücümüzü kaybettik imajını vermek zorundaydık. Bize bu sayede soluk aldırdılar.
0: Yeterince soluk aldık mı?
1: Hayır, ama şartlar böyle gerektirdiği için yeniden stratejimizi oluşturuyoruz. Biz olmazsak ne Suriye'de ne Irak'ta sulh olmayacak. İslam dünyasını Şii ve Sünni diye ayırmayacak tek güç biziz.
0: Bunun mümkünü var mı?
1: Tabii ki. Bunun için hem İsrail'le, hem İran'la, hem de batılı devletlerle mücadele halindeyiz. Güç kimdeyse muhakkak merkez o olacak.
0: Bir yerde sana katılıyorum. Biz ülke olarak İslam dinini siyaseten siyaset üstü tutmaya çalıştık. İran'ın ya da eski Mısır'ın yaptığı gibi dini siyasetin emrine vermedik. Hatta bir yerde laikliğin siyaset tarafından Orta Doğu'da ön plana çıkarılması da bundan.
1: İşte bu yüzden karşı propagandayla Türkleri dinsiz olarak lanse ettiler. Bu sarayda asırlardır aralıksız olarak 24 saat Kur'an okunur.
0: Kara ile ilgili mi görüşmek istediniz?
1: Evet. Çünkü İsrail örgüt kozunu sıcak bir şekilde oynarken ihtiyarların söylediği üzere Kara'yı sahaya sürmen lazım. Saklaman, ölü göstermen şeklinde değil.
0: Kara bana geldiğinde bu işlere asla karışmak istemiyordu. Ama şimdi ben onu hapsetsem bile yerinde durmaz. Ben ihtiyarların dediğini ancak böyle yapabilirdim. Bir taraftan da Kara gibi karanlık bir adam geçmişin acılarını hatırlatırken en ön planda olmasını istemedim.
1: Yine de senin daha fazla sahaya sürmeni istiyorlar. Yoksa başkaları Kara'yı kullanacak.
0: Kimler? Kimler?

Kızım bu doktor kimdir, neyin nesidir? Anne sizin içiniz rahat olsun. Eğer yürüyeceğinizden zerre şüphesi olsa böyle bir şey söylemezdi. Ben artık yüz

0: %100 inanıyorum yürüyeceğinize. Yılan.
1: Efendim?
0: Bir şey yok. Kara ile ilgili bir şey yok.
1: Henüz yok savcı hanım.
0: Kara'nın oğlunu bir alalım bakalım, babası ortlayacak mı?
1: Polat Alemdar'ın ekibiyle birlikte savcı hanım.
0: Olsun, alın.
1: Emredersiniz.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: La la la, hava tam portakal. Hava tam portakal, sen de Uludağ portakalı al.
9: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
10: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
9: Yok mu bunun bir çaresi?
11: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
12: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
13: İndirimin makbulü kabak çekirdeği çeşitlerinin kilosu sadece 199 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
14: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
15: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
16: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşine bir zirve. Bakkalınızı marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
17: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
18: Budur.
19: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
18: Budur.
19: Yeni ve en

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Ben Feyyaz.
3: Bu da Sarı Kola.
2: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
4: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
2: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
3: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
2: Değişemem ve değişebileceğime dair
4: inancım da yok.
2: Başka lezzet yok.
3: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
5: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona, Bellona.
0: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav meyveli.

0: Kalpleri sorbeleyen lezzet.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
5: Her anın Double Shot Ice Break.
6: Ha! Maydanoz.

0: Bu otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
3: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
4: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
5: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
6: 11-17 Temmuz arasında Bim'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira. Saban Pilavlık Bulgur 34 lira yerine 29 lira. Bim, bim, bim, kalbimle
7: benim, bim, bim. Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Bu cuma 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.
13: Kimisi bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Değerinde 16-22 Temmuz tarihleri arasında A101'de aldın 4'lük

0: gazlı içecek çeşitleri 225 lira yerine 159 lira.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
2: Dürümlemek. Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.

0: Silver moon, got me blowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Bu cuma 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Her ev güzel istikballe.
5: Ama ne otel?
6: Power sistemde geceli sadece 8.400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Garanti bedeli. Arkadaşınız gayet iyi. Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
10: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
11: Tüm yemekleri ben ödemiştim.
9: Tekne.
11: Sen öde, sonra hallederiz demiştik ya.
10: Ya Faruk, tamam hallederiz.
11: Dost.
10: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
11: Oh,
10: oh tabii.
12: Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.
13: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
14: Sen burada kal Abdülhamit.
15: Müdürle konuştum abi. Bir şey yok dikkat çeken ama seni bekliyor.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: İyi günler.
1: Merhaba. Hoş geldiniz. Bana tam olarak neyi ve kimi aradığınızı söylerseniz.
0: Bizim aradığımız bir adam evinden en son bankanızı aramış. Ya hesaplarıyla ilgili bir görüşme yapmış ya da personelden biriyle teması var.
2: İsmi burada.
1: Bakalım o zaman.
3: Buyurun CFRD Bank. Tamam.

0: Böyle bir müşterimiz yok.
1: İşe yeni başlayan personeliniz var mı?
0: Hayır.
1: Son bir haftadır izinli olan, raporlu olan ya da işten ayrılan biri var mı?
0: Derya Hanım ayrıldı ama doğumu yaklaştığı için.
1: Biz yine de bir bakalım.
0: Tabii.

0: Nereye?
1: Çıkıyorum.
0: Dur ben de geleyim.
1: Bakkaldan alacağım. Sen bekle, ben gelince haber veririm.
0: Bende var, boş ver.
1: Öksürtüyor.
0: Öksürsün ya, bir şey olmaz.
1: Teşekkür ederim. Gel şurada içelim, ayıp olur. Hay Allah, unuttum.
0: Unut.
1: Bekle, 5 dakika bekle, geliyorum ben.
0: Nereye?
1: Geliyorum.
0: Abi nereye ya? Ya bari ateşi verseydin. Ateşiniz var mı?
2: İçme, sağlığa zararlıdır, öldürür.

0: Biz gidelim.
1: Ben geçireyim sizi.
0: Zahmet etmeyin.
1: Estağfurullah, buyurun. Bir gelişme olursa ben size haber veririm. Ercüment nerede? Alo? Ercüment Bey şu anda yok. Kim arıyor? Numaranızı alayım. Tamam efendim, sizi arayacağım. Neredesiniz kardeşim siz?
2: Müdür Bey, çıkmıştık.
1: Ercüment nerede?
2: Müdür Bey, almaya gideceğim dedi. Sonra birden ortadan kayboldu.
1: Cepten arayın şunu.
2: Peki.
1: Efendim, bu komple yasaklamak lazım. Hem milli servetimiz gidiyor, hem sağlığımız, hem de çalışamıyoruz.
0: Bu Ercüment'in masasına bakabilir miyim?
1: Tabii, buyurun.
0: Cahit, Abdülhamit'le dışarıya bakın siz de.
3: Tamam abi.
1: Buyurun, şuradan.

Sağ olun müdür bey. Ercüment gelmez ama gelirse Cahit'i ararsınız. Bunları da alıyorum.

0: Abi yok.
1: Şu konferansa bakalım. Büyük ihtimalle şoför de bizim adam da orada buluşmuşlar. Belki başka bir iz daha yakalarız.

Hadi daha hızlı. Alo. Tamam, geliyorum.

0: Oyna, nasılmış?
1: Ballısın, balım Hüseyin.
0: 2-1.
2: Koçum bir çay versene.
0: İsmail nereye? Hadi yürüyün hadi.
2: Bu ne? Ne oluyor ya?

0: Siraç geliyor mu buraya?
1: Yok abi, Siraç büyük adam oldu. Pek uğramıyor buralara.
0: İyi. Herkese söyle. Kara 24 saat sonra Siraç'ın kafasına sıkacaktı. Anladın mı?
1: Tamam abi.
0: İyi, hadi git.

0: Memur bey, madem savcı hanım çağırmış alacaksınız tabii de. Savcı hanım yabancımız değil. Ben de Polat abiyi bir arayayım. O savcı hanımla konuşsun.
1: Ne var Erhan abi? Babamı soracak. İlk defa gittiğimiz yer mi?
0: Git git. Sanki daha önce böyle bir savcı gördün de.
2: Yandı zavallı Ferman. Abimle
0: Leyla yengemizin aşkının ilk kurbanı
2: Alo.
0: Oldu.
2: Alo. Alo.
0: Alo abi.
3: Ne saçmalıyorsun Erhan?
2: Yalan mı abi?
0: Yoksa Leyla yengemiz... Pardon düzeltiyorum. Leyla
2: ablamız Ferman'ı niye aldırsın?
3: Sen niye gitmedin Ferman'la?
0: Abi onun için aradım.
3: Tamam, ben Leyla'yı ararım.
0: Peki abi.
2: Oh. Yırttık.
3: Erhan!

0: Öğrendin mi üstünü?
1: Efendim, tek tek bütün mezarlıkları araştırdım. Memleketine kadar sordurdum. Ne cevheri defnetmişler, ne de öyle bir talepte bulunmuşlar.
0: Oğlum, kendi isimleriyle yapmazlar.
1: Efendim, mükennekere soracak halim yok ya.
0: Ki sor. Sana bir iş verdim mi tam yapacaksın?
1: Efendim, mecburen beni öldürmeniz gerekiyor. Çünkü bu dünyada soramam. Ayrıca genelde soruları onlar sorar.
0: Hüsnü, çık dışarı.
1: Emredersiniz efendim.
2: Abi ne leylası şimdi?
3: Gidip konuşayım ki çocukla uğraşmasın.
2: Uğraşsın abi. Biz işimizi bitirelim, gidip alırız.
3: Abdüley, şimdi kara duyacak, Leyla'ya saracak.
2: Tamam abi, işimizi bitirelim, yine gidelim.
4: Abi biz seni adliyeye bırakıp devam edelim.
3: Aferin Cahit.
4: Uzatma işte.
3: Kerpiç, kerpiç üstüne. Abdüley, onunla alakası yok. Şişirme beni.
2: Kapatayım teybi.
3: Yok yok. Sesini aç.

0: Gel bakalım Ferman.
1: Buyurun savcım.
0: Otur. Baban nasıl?
1: Anlamadım savcı hanım.
0: Babanı soruyorum. İyi mi sağlığı? Her şey yolunda mı?
1: Dalga mı geçiyorsunuz savcı hanım?
0: Dalga geçer gibi bir halim mi var?
1: Babamın öldüğünü siz de bilmiyorsanız... Hem de yanarak öldü. Son bir kere sarılamadım.
0: Bu babanın kaçıncı ölümü?
1: Savcı hanım, sizin babamla meseleniz olabilir. Babamın yaşadığını düşünüyorsanız ve böyle bir şey varsa bana dünyaları vermiş olursunuz.
0: Polat mı ezberletti sana bunları? Bak, bu işin şakası yok.
1: Benim aldığım ne ilk ne de son tehdit devlet tarafından. Dediğim gibi, babam sağ olsun, bin kere mahpus olayım.

0: Buyurun savcı.
1: İçeride bir dinlen. Aklın başına gelsin. Belki babanla ilgili bir iki şey hatırlarsın. O zaman benimle görüşmek istersin. Alın emniyete 4 gün. Sonrasına bakalım.

0: Başkanım Sıraç arkadaş geldi. Acil sizinle görüşmek istediğini söylüyor.
1: Yemek yiyorum, görmüyor musun?
2: Başkanım, kara haber yollamış. 24 saat içinde kafama sıkacağını söylemiş.
1: Ben 24 saat de beklemem Sıraç.
2: Başkanım, benimle ne iş olur ki? Belli ki sana mesaj göndermiş. Başkanım ne olur, hadi bir şey düşünelim. Başkanım ne yapacağız?
1: Sus. Yeşillik ye. Belki beynini açar. Senin karşında Gundi mi var? Anladık.
2: Ya başkanım, yeşilliğin sırası mı? Başkanım ne olur, başkanım yardım et lütfen.
1: Git görüş.
2: Başkanım 24 saatte mi yaşamayayım? Ben sana ne yaptım?
1: Madem sen bir şey yapmadın, Kara senin adını niye söylemiş?
2: Başkanım, yemin ederim ben bir şey yapmadım. Bak, o ajan hep aynı şekilde çalışıyor. Hem benim sana yakın olduğumu da biliyor.
1: Beni nereden biliyor?
2: Başkanım, vallahi bilmiyorum ki. Çok az vaktimiz kaldı başkanım.
1: İyi git işte, öğren. 24 saat çok uzun.
2: Başkanım, başkanım ne olur bak, beni öldürecek.
1: Öldürecek olsa seni bulur, kafana sıkardı. Haber yollamazdı.
2: Başkanım, lütfen başkanım ne olur kurtar beni başkanım.
1: Hay senin başkanına. Sadece senin başkanın mıyım lan? Ne güzel. Bir an için sevinmiştim bu aşağılık ajan öldü diye.
2: Başkanım, başkanım.
3: Telefonuna bakmamaya alışkanlık edindim bakıyorum savcı hanım.
4: Telefonuma bakmadığım zaman müsait değilimdir. Gelmene gerek yok. Ben seni muhakkak ararım.
3: Öğrendin mi fermandan babasının yerini?
4: Dışarıda öğrenmezsem içeride öğrenirim.
3: Leyla, ayıptır. Babası öldü diye çocuk yorgan döşek yatıyor. Sen ona bir de suçlu muamelesi yapıyorsun. Babasını anladık da çocuktan ne istiyorsun ya?
4: Çocuktan istediğim tek şey var. Senin bana söylediğin yalanı tekrar etmemesi.
3: DNA testini 1000 kere yaptırmadın mı?
4: Benim yaptığım iş savcılık. Savcılığın birinci kuralı şüphe. Senin o testlerle oynamadığını nereden bileyim?
3: Beni tutuklam.

0: Doğum günü kutlu olsun. Daha önceden yaptırmıştım.
1: Bugün benim doğum günüm mü?
0: Nice mutlu yıllara. İyi ki varsın. Açmayacak mısın?
1: Ne güzel. Ya sabır çekerim. Çektikçe seni anarım.
0: Allah çektirmesin.
1: Fermanı bunu vermek için mi getirdin?
0: O iş ayrı, bu iş ayrı. Söyle karanın yaşadığını. Biliyorsan yerini bırakayım çocuğu.
1: Niye taktın bu karaya?
0: Faili meçhullerden nefret ediyorum. Bir tanesini bile aydınlatsam benim için önemli.

0: Ben açarım.
1: Aç bakalım fındık kurdu.
0: Hoş geldin İnci.
2: Hoş bulduk.
0: Onlar ne?
2: Pasta aldım. Akşam Polat'a sürpriz yapacağız.
0: Ne sürprizi?
2: Doğum günü bugün.
0: Aa, keşke ben de sürpriz hediye versem.
2: Bak, ben senin için hediye aldım.
0: Bu ne?
2: Kartın içine resim yapacağız. İyi ki doğdun, iyi ki varsın yazacağız.
0: Süpersin.
3: Attı bu kadını başımıza gitti.
4: Hanım, İnci geldi senin dizlerine derman oldu. Hala söyleniyorsun.
3: O mu derman olacak, Allah olacak.
4: O zaman Allah'ın misafirine söz söyleme.
3: Misafirse başımın üstüne. Misafir bugün var, yarın yok.
4: Ben öyle bir şey demedim. Oğlum boşanır, evliliğini bitirir demedim.
3: Ben alacağımı aldım. Sabah fısır fısır konuşmuşsunuz baba oğul. Kafasını taşlara daha çok vurur benim oğlum. İnşallah o Leyla yüz vermez ona. Anlar nasıl büyük bir hata yaptığını.
5: Ne oldu? Siraç ortalığı ayağa mı kaldırdı?
6: Abi ne yapmışsın? Herkes yaşadığını öğrenmiş.
5: E yeter. Herkes kendisine çeki düzen verecek.
6: Abi gördükleri yerde yakalarlar seni.
5: Koçum, senin abin mapusa girmeyecek. Abini yakalamak için adamın 5 kilo ciğeri olacak. Kimde var o ciğer?
6: Polat Alemdar.
5: Ha. Polat Alemdar. Şimdilik iyi getirdik. Gittiği yere kadar. Sen söyle. Siraç görüşmek mi istiyor?
6: Evet abi.
5: İyi. Git getir o iti.

0: Buldunuz mu bir şey?
1: Abi kara mekandan kaçmış.
0: Ne zaman kaçmış?
1: Çocuklar sabah yanına girmişler, yok.
0: Fermanı duymuşsa onun için kaçmıştır.
1: Konuşmadı mı savcı hanımla?
0: Savcı hanım beni görünce bırakacağı varsa da tutuyor.
2: Abi buldum.

0: Bu bizim şoför.
1: Bu da bankacı.
2: Şunu yakınlaştır. Dur. Bu. Şu kapıdan çıkan uzun saçlı adam.
3: Zaza'yı bulun usta. Ne uzun saçlı adamı yok ortada.
2: Şu işi halledeyim sana el atacağım.
3: Usta, girmediğim mekanı, gebertmediğim adamı kalmadı. Sinirlerim jilet gibi.
2: Cevheri gömmüş mü?
3: Yok.
2: Memati, sen hastaneden ayrılma. Jilet olan sinirlerini de biraz daha bile. Siniri sağlam olan kazanacak.
3: Usta, sana yakışmıyor. Ver ben çekeyim.
2: Hediye. Veremem.

0: Kim ustaya tesbih hediye edecek Erhan? Kim o hadsiz?
1: Elinden bırakmadığına göre ihtimal var. Ya İnci ya Leyla.
0: Hangi kadın tesbih almış? Ömer babanındır.

0: O ne Sıraç? Çantada kefenini mi getirdin?
1: Abi, ne zaman sonra görüyorum seni? Elimiz boş gelmeyelim dedik.

0: Ulan sen benim sözümü paraya sattığımı gördün mü?
1: Abi estağfurullah.
0: Ulan ben kime sıkacağım demişim de vazgeçmişim. Ha?
1: Abi dağda benim sana o kadar faydam oldu. Hem beni öldürüp eline ne geçecek ki?
0: Kes. Ağlama. Al. Gözünü sil. Gözün doysun. Doğru söylüyorsun. Seni öldüreceğim de elime ne geçecek? Ama şimdi söz de verdik bir kere. Şimdi bizim bir kurban kesmemiz lazım ki sözümüz yere düşmesin.
1: Kimi istiyorsun abi?
0: Suriyeli. Sıraç. Bak 20 saatin daha var.
1: Abi yapma etme ne olur. Ben o adamı nasıl getiririm? Vallahi olmaz abi.
0: Sus lan. Aç bakayım şu ağzını. Aç. Yeşilliğe de beynin açılsın. Hadi yürü. Hadi yürü git.

0: Buldunuz mu bir şey?
1: Abi kara mekandan kaçmış.
0: Ne zaman kaçmış?
1: Çocuklar sabah yanına girmişler, yok.
0: Ferman'ı duymuşsa onun için kaçmıştır.
1: E konuşmadın mı savcı hanımla?
0: Savcı hanım beni görünce bırakacağı...
2: Polat Alemdar hakkında işlem yapalım mı?
3: Bekleyin. Karayı bulduğumuzda işlemi yaparız. Sizin dışınızda bundan bilgisi olan var mı?
2: Yok efendim.
3: Kimse bilmesin.
2: Alabilir miyim efendim?
3: Bende kalsın. Çıkabilirsin.

0: Kimsiniz lan siz? Ne yapıyorsunuz burada?
1: Hastanın dikişlerini almaya geldik.
0: Kime sordun?
1: Birine sormama gerek yok. Dikişlerin alınması gerekiyor.
0: Bu odadaki senin hastan mı? Sana ne onun dikişinden?
1: Mevati Bey, doktorunun acil bir işi varmış. Benden rica etti. Ben de bu hastanenin personeliyim.
0: Artık değilsin. Ben size dikiş atmadan basın gidin. Yürü!
2: Memati Bey, arkadaşlar en güvenilir personelimiz. Panik yapacak bir durum yok.
0: Bu doktorun karısı var mı üstüne? Çocuğu var mı?
2: Muhtemelen vardır efendim.
0: Bunun karısı çocuğu nerede biliyor musun?
2: Muhtemelen lüks bir rezidansta. Doktorlarımıza iyi maaş veriyoruz.
0: Karısının çocuğunun nerede olduğunu bilmediğin bir adamı bu kata sokmayacaksın üstüne. Zaza'nın gölgesi o rezidansta dolaşsa bu senin en güvendiğin doktor karısını, çocuğunu, seni de beni de keser.
2: Paranoyak bir yaklaşım ama haklısınız. İçinde bulunduğumuz ortam tamamen paranoyak davranmayı gerektiriyor. İlaçlar yüzünden efendim. Zamanında ben de paranoyaktım. Beni ilaçlar bitirdi. Hele bir sarap var. Onu içtiğim zaman Zaza'yı karşımda görsem kayıp amcam diye boynuna sararım. Ki benim amcam yok. O derece yani.
0: Zaza ölene kadar size hap değil uyku bile yok. Herkes gözünü dört açacak.
3: Transfer ediyorum.
4: Baksana, sen niye kendin getirmiyorsun?
3: Bu yapacağımız iş için 3 kişi yeter.
5: Ben senin için söylemiştim.

0: Sen ne yaptın? Güzergahı belirledin mi?
1: Tamamdır. Polat Alemdar.
0: Doktor öldü. Kurtulamaz orada.
2: Ya konuşursa?
0: Ölür yine de konuşmaz.

Mutlu yaşlar hayatım.

0: Allah uzun ömürler versin evladım.
1: Sağ ol baba.
2: Nice yıllar evladım.
1: Sağ ol anacığım.
3: Yaş günün kutlu olsun oğlum.
4: Hadi pastamızı yiyelim.
2: Gel hadi.
0: Hadi buyurun.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.

0: yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye.
1: A101'de tazenin yıldızları. İtal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Kırmızı eriğin kilosu 89 lira 50 kuruş.
2: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
3: dürümü. Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

Galatasaray öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
3: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
4: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
3: Merci.
1: Gezerken yol tarifi,
0: alışveriş fit çeki.
1: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
1: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
0: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
1: her yer redlilerin oluyor.
0: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: 11-17 Temmuz arasında BİM'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira. Saban Pilavlık Bulgur 34

0: Sıkma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot
2: Ice Break. Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz. Çok iyi.
3: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır. Orijinal Çamlıca
4: gazoz. Kazanmak için önce kafanın ferah olması gerekir.
5: Mücadele stresli, koşullar zorluysa yeni Eden Shoulders Men spor ferahlığı.
4: İlk kullanımdan itibaren %100'e kadar kepek koruması ve benzersiz mentor ferahlığıyla sen de kafanı ferahla kazanmaya başla.
5: Ben bu kafayla daha çok kazanırım.
4: Yeni Eden Shoulders Men spor ferahlığı. Kazanmak kafada başlar.
6: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
7: Budur.
8: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
7: Budur.
8: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
2: Sarı kola!
3: Fanta sarı kola canım o.
1: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
4: Sütaş ayran, sütaş ayran.
5: Çiğ köfteyi gördüğün an.
6: Sütaş ayran?
5: Gelsin sütaş ayran.
4: İçtikçe hissedeceksin.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: 16-22 Temmuz tarihleri arasında A101'de aldın. Dörtlü gazlı içecek çeşitleri 225 lira yerine 159 lira.
10: Ha! Maydanoz.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: İndirimin makbulü kabak çekirdeği çeşitlerinin kilosu sadece 199 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Koçakla Festival şimdi başlıyor.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
1: İncili. Babacığım çok teşekkür ederim. Çok güzel. Gerçekten.
2: Bırak.
1: Bakalım bu kiminmiş?
2: Polat.
1: Bakalım. Hop. Annemin. Anneciğim benim. Teşekkür ederim.
3: Nice senelere yavrum.
1: Şuna bir bakalım.
2: Polat, onu aç.
1: Evet, şimdi onunkini açalım. Teşekkür ederim.
3: Mutlu yaşlar.
1: Evet, bir de şuna bakalım.
2: Ya Polat.
1: Ne zahmet ettin. Ellerinle mi yaptın?
4: Ne zahmeti oğlum. Güle güle kullanırsın.
1: Sağ olasın. Bu kimin ya şimdi bilemedim. Burada bir şey var sanki. Bakalım neymiş bu. Happy birthday. Happy birthday. Ne?
2: İçi açılıyor.
1: Kim bunlar ya?
2: Nazife ninem, Ömer dedem, İnci, ben, sen.
1: Çok güzelmiş. Teşekkür ederim.

0: İstanbul seni akıllandırmış. Ben dedim bu gelmez. Birilerini araya sokar. Ben de mecbur aradakilerle birlikte kafasına sıkarım diye düşünüyordum ama...
1: Abi, Suriyeli'yi bulmak o kadar zor oldu ki... Onu bulmak için yedirdiğim parayla bütün Suriye'yi satın alırdım.
0: Sattın mı lan beni Suriyeli'ye?
1: Abi sen de beni amma yanlış tanımışsın ha. Ben adam satar mıyım hiç?
0: Ulan kaypak, şimdi yaptığın hareket ne?
1: Abi, herif psikopat. Örgüt bile gebermesini istiyor.
0: Yani ben şimdi örgüte mi çalışıyorum?
1: Estağfurullah. Öyle demek istemedim.
0: Kes lan kes. Uzatma. Sen şimdi bana Suriyeli'nin bulunduğu yeri söyle.
1: Abi, bulunduğu yeri bilmiyorum ama çok büyük bir eylem yapacağını öğrendim.
0: Ne zaman?
2: Hikmet'i çağırmadınız mı baba?
3: Haber verdim evladım ama memleketin gündemi çocuğu televizyonun karşısından kaldırmıyor. Kim bilir şimdi o Suriye'de midir, Almanya'da mıdır, İran'da mıdır?
2: Asıl gündem bende. Şunu alıp geleyim baba.
4: Al bakalım.
5: Eksi yemeyeceğim.

0: Biz de dop dolu bir bültenle Beyaz Ana Haber'le yeniden karşınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim ve haberlerimize geçelim. Ahbap soruşturmasında sanal medya fenomeni Oğuzhan Uğur gözaltına alındı. Sayın seyirciler, Uğur'un sahibi olduğu Babala TV'ye şüpheli döviz akışı mercek altına alındı. İşte Haluk Levent dosyasında son 24 saatte yaşananlar. Aşkınla bu sahne
1: içinde. Fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
2: Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz.
3: Elinizde araba ve ek olma kararı var.
4: Siz kimsiniz? Paralel devlet misiniz?
5: Ahbap Derneği soruşturmasında sıcak gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Ahbap'a verdiği destek ve ardından yaptığı açıklamalarla gündeme gelen sanal medya fenomeni Oğuzhan Uğur gözaltına alındı.
3: Elinizde araba ve ek olma kararı var. Evinizde araba yapacağız.
6: Mevzular açık mikrofona, hoş geldiniz Babala TV'desiniz.
5: Soruşturma derinleştikçe yeni skandallar da gün yüzüne çıkıyor. 125 milyon 765 bin liralık bağışın Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil ve bağlantılı kişilerin hesabına aktarıldığı tespit edilmişti.
7: Kaç saattir uykusuzum?
6: Kaç gündür uykusuzum?
7: Kaç gündür uykusuz?
6: Ama buradayız, dimdik ayaktayız.
5: Milyonlarca liralık para akışı ağına Babala TV'de eklendi. Oğuzhan Uğur'a ait Babala TV'nin banka hesabına yurt dışından gelen yüklü bir miktar döviz nedeniyle özel bir banka Masak'a şüpheli işlem bildiriminde bulundu. Çok da!
6: Ben o topa girmem. Hedefiniz ben değil. Hocam soracağız din, cevap bu.
5: Oğuzhan Uğur'la birlikte 9 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarını yöneltti Oğuzhan Uğur'a. Ve dün mahkemeye sevk edilenlerden 4'ü daha tutuklandı.
2: Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz. Bize gelen para hemen anında Ahbap yetkililerine İletiliyor.
5: Ve Haluk Levent'in gözaltına alındığı gün hakkında karar çıkan derneğin kurucularından ve Haluk Levent'in yardımcısı olan Alper Çelik de noterde işlem yaptığı sırada yakalandı. Çelik emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
8: Yollardayım ya, yıllardan beri Alanya sahilleri, Antalya merkez.
5: Şok itiraflar da peş peşe geldi. Haluk Levent'in İsviçre'de Nurdan Eriş'le gizli bir evlilik yaptığı ortaya çıkmıştı. Eriş, ABD'deki şirketimi sattım, ona para verdim. Beni kandırdı dedi.
9: Hayallerimi yaşıyorum. Eğleniyorum. Hakikaten eğleniyorum.
10: Ben kendimin kahramanıyım. Kendimi biçmiş olduğum ruhun kahramanıyım.
5: Sevgilisi Sevda Kurt'sa benimle evleneceğini söyleyerek Amerika'daki paralarımı aldı. 90 milyon TL mi çaldı iddiasında bulundu.
11: Yani diyorum ki bu konuda zaten kadar zaman çalıştım. Aylarca bölgede çalıştım.
5: Haluk Levent'in geçmişte katıldığı programlardaki o sözleri ise yeniden gündem oldu.
1: Bana fazla güvenmeyin. Ben her an satarım. Yani.
5: Ahbap'a yapılan bağışların nasıl kullanıldığını araştırmak içinse özel bilirkişi heyeti görevlendirildi. Şimdi gözler soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte yeni gözaltı kararlarında.
12: Devleti bir kenara itip Ahbap çavuş ilişkileriyle yardım toplanması, bu kapsamda paralel bir hat kurulması devletin inandırıcılığını bir nevi gölgelemektir.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında da çarpıcı bazı gelişmeler yaşandı. Eli kanlı FETÖ'nün izine rastlandı sayın seyirciler. İşte soruşturmanın seyrini değiştirecek o deliller.
13: Bir coşku var içimde bugün. Köpür köpür. Uzak, çok uzak bir yerleri özlüyorum.
14: FETÖ izleri, Baylok yazışmaları.
15: Ben şu anda helikopterdeyim. Kahramanmaraş Çağlayan Cerit'te mitinge gidiyorum.
14: Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası soruşturmasında yeni deliller ortaya çıktı. 17 yılın ardından kritik bir eşik açıldı.
16: Muhsin Yazıcıoğlu'yla birlikte biz helikopterle düştük.
14: İlk kez helikopterin düştüğü dakikalarda bölgedeki savaş uçaklarının hareketleri mercek altına alındı. İncelemeye göre Amasya'dan kalkan 2 F-16 ile Malatya'dan havalanan bir F-4 savaş uçağı o anda aynı bölgede uçuyordu. F-4 savaş uçağı belirli bir süre radardan kayboldu. Devlet Denetleme Kurulu'nun daha önce hazırladığı raporda yeniden dosyaya girdi.

0: Raporda savaş uçaklarının alçak uçuş anında oluşturduğu basınç ve türbülansın helikopterler için ölümcül sonuçlar doğurabileceği vurgulandı.
1: Musibet kuramıyorum şu an. Ayağım kurudu çok kötü. Ölen de var herhalde.
0: Ve FETÖ izleri. Soruşturmanın en dikkat çeken ismi F-4 pilotlarından Ali Armağan oldu. Kazadan yalnızca 5 gün önce Malatya'ya gelen Armağan'ın daha sonra FETÖ üyeliğinden hüküm giydiği belirlendi. Baylok yazışmaları da dikkat çeken başka bir başlık oldu. İddialara göre teröristler kendi aralarında tereyağından kıl çeker gibi iş halledildi ifadelerini kullandı. Dosyaya giren itirafçı beyanları da soruşturmayı daha da derinleştirdi. İddiaya göre Muhsin Yazıcıoğlu'nun örgüte katılması teklif edildi.
2: Hiç aklıma bakmadan duruyorum. Sağda soluda aldırmadan duruyorum.
0: Teklif reddedilince de elebaşı terörist Gülen'in Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın talimatı verdiği öne sürüldü. Bu yeni deliller doğrultusunda Ankara merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi. 27 kişi yakalandı, 19'u tutuklandı. Başsavcılık soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü açıkladı.
3: Evet, en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyorum.
4: Efendim, liderlik krizinin yaşandığı CHP'de ise Kılıçdaroğlu'nun arınma planı sürüyor. 8 il başkanı görevden alındı. İl başkanları genel merkez yönetimine isyan bayrağını açtılar bile. Özel ve Kılıçdaroğlu ise bugün cenazede buluştu. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki son durum.
5: 8 ilimizde il başkanımız yönetimleriyle beraber ve disiplin kurullarıyla beraber görevden alınmıştır.
6: Kemal Kılıçdaroğlu arınma projesinde vites arttırdı. 8 il başkanı da görevden alındı.
7: Benden niye korkuyorlar? Çünkü ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar.
6: Görevden alınan isimlerden biri Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural'dı. Sözleri CHP'deki iç karışıklığı gözler önüne serdi.
8: Bu buradan yönetimine sesleniyoruz. Sizlerin almış olduğu bu kararı asla tanımıyorum.
6: Ve CHP'deki liderlik savaşının başrolündeki iki isim Özel ve Kılıçdaroğlu, CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenazesinde buluştu. Özel ve Kılıçdaroğlu selamlaştı. Ama temsil krizi çelenklerde görüldü. Hem Özel hem de Kılıçdaroğlu cenazeye gönderdiği çelenklerin şeridine CHP genel başkanı yazdırdı. Ve mutlak butlan krizi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayı için verilen mutlak butlan kararına yapılan itiraz Yargıtay'a ulaştı. Yargıtay dosyayı inceleyecek. CHP yönetiminde çift başlılık hakimken Toroslar Belediyesi'nde ise skandal anlar yaşandı.
9: Sen kimsin? Sen kimsin?
6: CHP'de demokrasi maskeleri bir kez daha düştü. CHP'li Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, AK Partili meclis üyesi Mehmet Özkan'ın üzerine yürüdü.
9: Meclisi kapatıyorum.
6: AK Partili meclis üyesi Mehmet Özkan, CHP'li başkandan şikayetçi oldu.
9: Sus, otur!
4: Bu arada bahis soruşturması da derinleştirildi sevgili izleyenler. Futbol kulüplerinde yöneticilik yapan kişilerin 2020-2026 yılları arasındaki bahis hareketleri incelendi ve 17 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski yöneticileri de var.
0: Hedef temiz futbol, harekete geçildi. Futbol kulüplerinde yöneticilik yapan kişilerin 2020-2026 yıllarını kapsayan bahis verileri incelendi. Bazı kulüp yöneticilerinin görevde oldukları dönemde kendi takımlarına bahis oynadığı ortaya çıktı. Üstelik yalnızca maç sonucu değil, rakip takım lehine kuponlar, alt üst bahisler, hatta futbolcular üzerinden açılan oyuncu bazlı bahis seçenekleri. İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 17 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski yöneticileri de bulunuyor.
4: Ve IBAN mağdurları efendim. 12. yargı paketi meclisten geçti. IBAN mağdurları olarak bilinen banka hesabı veya ödeme aracı bilgilerini kullandırmakla sınırlı kalanların ceza.

0: cezası yarı oranında indirilecek. İşte 12. yargı paketinin detayları.
1: Vatandaşın sesini duyan, mağduru yalnız bırakmayan ve sorunlara zamanında çözüm üreten bir adalet sistemi ancak güven verir.
2: 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifi yasalaştı. Teklif IBAN mağdurlarını da yakından ilgilendiriyor.
3: Genci, yaşlısı birçok kişi IBAN yüzünden mağdur oluyor ve hapis cezasıyla karşı karşıya geliyordu. Banka hesaplarını farkında olmadan dolandırıcılara kullandıran ve bu nedenle nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla ceza alanlar için bir ceza indirimi düzenlemesi bekleniyordu.
2: IBAN mağdurlarına ceza indirimini de kapsayan 12. yargı paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi.
3: Düzenleme ile birlikte haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına kullandırarak dolandırıcılıkla nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirak edenlere verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Düzenleme yürürlüğe gireceği tarihten itibaren önceki dosyaları da kapsayacak.
1: 12. yargı paketi ile yargılamaların hızlandırılmasına ve yargının daha etkin işlemesine yönelik bir kısım düzenlemeler getirmeyi planlıyoruz.
3: Paketin en önemli başlıklarından biri ise duruşma süreleri ve yargılamaların hızlandırılması oldu. Yeni hükümlerle davaların daha kısa sürede sonuçlanması hedefleniyor.
2: Düzenleme ile bilirkişilik sistemi ve yargılama süreçleri de daha etkin işleyecek.
1: Bilirkişilik kurumunun amacı dışında kullanılmasının önüne geçecek, hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz bilirkişileri incelemesi nedeniyle yargılamanın uzamasını engelleyeceğiz.
0: Diğer yandan ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması da devam ediyor. Dün aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Sıla Gencoğlu ve fenomen Ayşenur Balcı'nın da bulunduğu 25 kişi gözaltına alınmıştı. 4 ünlü isim hakkında tutuklama kararı verildi.
4: Allah beni YouTuber olmamı istiyordu. Oha, gel. Selfie, gelin.
2: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. 4 ünlü isim tutuklandı.
5: Kaygı bozukluğuyla en uzun uğraştığım zamanların birinde çıktı bu şarkı.
2: Dün Türkiye güne ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonuyla uyanmış. Aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Aybüke Albere, Sıla Gençoğlu, fenomen Ayşenur Balcı, İş İnsanı Ateş İnce, Volkan Büyükanlı, organizatör Buğra Balkaya'nın da bulunduğu 25 kişi gözaltına alınmıştı.
6: Evden kaçmadım ama hani neredeyse hani ben İstanbul'a kaçacağım falan gibi bir durumum oldu benim.
2: Yapılan aramalarda şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın evinde hassas terazi bulunmuş. Yalçıntaş diyette olduğu için her şeyi gramıyla hesapladığını söylemişti.
7: Başladılar sahneye şişeler fırlatmaya, cisimler fırlatmaya. Ama yağıyor yani.
2: Şüpheliler kan ve saç örneklerinin ardından adliyeye gönderildi. Aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve fenomen Ayşenur Balcı'nın da bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.
8: Dedik Ayşenur Hanım, annem sizi çok seviyor, hemşire geliyor odaya falan.
2: Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve Aybüke Alberen'in de bulunduğu 11 kişi için de adli kontrol kararı verildi.
9: Katlanıyoruz herkes gibi malum, açıklarımız kaçıklarımız.
0: Ve Akut'un eski başkanı Nasuh Mahruki sanal medya hesabından skandal bir paylaşıma imza atmıştı biliyorsunuz. 15 Temmuz darbe girişiminde milletin iradesini hiçe sayarak yaptığı bu paylaşım yargıya taşındı ve Mahruki de tutuklandı.
2: Milletin zaferine gölge düşürmeye çalıştı. Vatan savunmasındaki iradeyi hiçe saydı. Akut eski başkanı Nasuh Mahruki sanal medyadan 15 Temmuz paylaşımı yaptı. Haddini aşan o paylaşımın ardından yargı devreye girmiş Nasuh Mahruki gözaltına alınmıştı. Savcılığın sevk yazısında Mahruki'nin Türk milletini ve şehitlerimizi açıkça hedef aldığının altı çizildi. Mahruki, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklandı.
0: Ve altında son durum. Biraz yakından bakalım. Amerika Birleşik Devletleri, İran gerilimi petrol fiyatlarını vurdu. Altın da ezildikçe ezildi. Haftalık %3 kayıp yaşayan gram altın günü 6020 liradan aştı efendim.
10: Bu aralar sürekli inişli çıkışlı oluyor.
11: Altını hiç sorma abla ya. Bizi bitirdi altın ya.
12: Kaybımız var mı?
11: Maalesef. Ne kadar?
12: Abla bir 200-300 bin var ya.
2: ABD-İran gerilimi, faiz endişesi ve

0: artan petrol fiyatları. Altın bu başlıklar altında bir kez daha eridi.
1: Altın fiyatları haftanın son işlem gününde haftalık en büyük kayıplarına doğru yol kat ediyor diyebiliriz.
2: Tüm hafta değer kaybeden altın haftanın son günü de bu düşüşünü sürdürdü ve hafta boyunca %3'lük değer kaybederek gram altın günü 6.020 liradan açtı.
3: Bir ara 8.000 TL'yi bulmuştu. Şu anda 6.000 liraya kadar inmesi epey zarar oldu.
2: Piyasalarsa Eylül ayında Fed'in faiz artırımı yapıp yapmayacağı konusunda ikiye bölünmüş durumda. İşte bu da altını baskılayan en önemli sebeplerden biri.
1: Fed'in mutlaka bir faiz indirimle kapı aralayacağını düşünüyorum. Çünkü Kasım'da ABD seçimleri var.
4: Benim de yatırımım vardı. Tutmaya devam ediyorum. İlerleyen süreçte göreceğiz.
5: Ekim-Kasım gibi çıkacak yani.
1: Altın kısa dönemli inişe geçmiş olsa bile orta ve uzun vadede mutlak surette kazandıracaktır ve artacaktır.
6: Biliyorsunuz boşanma davalarında da en büyük tartışma yine düğünde takılan altınların kime ait olacağı. Ve takılarda artık bu mevzuatta yeni bir dönem başladı. Çünkü Yargıtay'ın emsal bir kararı var. İzleyin.
7: Gelin olduğu için geline ait olmalı.
8: Sizce düğünde takılan takılar geline mi ait yoksa damada mı?
9: Bence eşit olması lazım.
10: Canım benim, bence geline ait olmalı.
8: Neden?
10: Çünkü gelinin hakkı yani.
11: Bir erkeğe takılan bence erkeğin olmalı.
12: Düğünde takılan takılar eğer eşler arasında bir anlaşma yoksa, yerel örf ve adette de buna göre bir hüküm bulunmuyorsa, kadına takılan altınlar ve takılar kadının, erkeğe takılanlar ise erkeğindir.
0: Takı dağılımını değiştiren işte o dava.
8: Boşanma davasında kadın, kocasına takılan altı çeyreğin kendisine ait olduğunu söyledi ve mahkemeye başvurdu. Yerel mahkeme kadının talebini yerinde buldu ve takılan takılar gelinindir dedi. Dosyanın taşındığı Yargıtay tam aksini söyledi.
13: Geline takıldığı için gelinin olması lazım ama bana göre yanlış yani.
8: Boşanma davalarında en çok tartışılan konulardan biri de düğün takıları. Düğünde takılan takılar kime takılırsa takılsın hepsi gelinindir dönemi artık bitti. Takılan takılar kime takılırsa ona ait olacak artık.
12: Bilezik gibi ziynet eşyaları ise tamamen kadına ait sayılır. Erkeğe takılan altın, para gibi materyaller de erkeğe ait sayılmakta.
14: Öyle mi demiş? Artık kendi aralarında bunu karar verecekler.
0: Bu kararla birlikte boşanma davalarındaki o takı senin, bu takı benim tartışmaları da sona erdi. Taraflar ziynet eşyalarını deliller sunarak bölüşecek.
12: Denge gözetilmektedir.
6: Milyonlarca emeklinin gözü kulağı da meclisten çıkacak maaş düzenlemesinde tabii. Zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başlarken bir yandan da ek ödeme hesaplamaları devam ediyor. İşte emekli maaşlarındaki o son hesaplamalar.
0: Temmuz zammı hesaplara yatmaya başladı. Gözler en düşük emekli aylığıyla ek ödemelere çevrildi. Haziran enflasyonunun belli olmasıyla SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşına %17.76, memur ve memur emeklilerine de %13.52 zam yansıtılacak.
15: En düşük emekli aylığının 23.552 liraya yükseltilmesini öngören kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Ancak yasa çalışmaları henüz tamamlanmadı. Bu yüzden yeni ek ödeme ve taban aylığı 20 bin liranın altında olan emeklilere yine 20.000 lira yatırılacak.
0: Kanun teklifinin resmi gazetede yayınlanmasıyla aradaki fark devlet tarafından karşılanacak. Taban aylığı 16.926 liranın altında kalanların maaşı hazine desteğiyle 23.552 liraya tamamlanacak.
15: Örneğin hali hazırda 12.000 lira maaş alan emekliye %4 ek ödemeyle birlikte toplam 12.480 lira maaş yatırılıyor. Ancak 17.76 oranında zamla birlikte 14.696 lira olan maaşın 23.552 liraya ulaşması için 8.855 lira hazine desteği sağlanacak.
0: Fark ödemeleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'yla SGK tarafından bir takvim yayınlanacak.
6: Bursa'da kömür yüklü tır akaryakıt istasyonuna daldı sayın seyirciler. Kazada can pazarı yaşandı ancak ölüm o 54 yaşındaki adamı istasyonun marketinde alışveriş yaparken yakaladı.
0: Aşırı hızlıydı. Akaryakıt istasyonuna

0: daldı, felaket yaşandı. Kömür yüklü bir tır dehşet saçtı. Patlama yaşandı. Akaryakıt istasyonu yerle bir oldu. Yan yatan tır önce akaryakıt pompalarını devirdi, sonra da istasyon içindeki markete daldı. 54 yaşındaki Erdinç Cirit o anda alışveriş yapıyordu. Ölüm onu işte bu markette yakaladı. Market çalışanı kıl payı kurtuldu. Tır şoförü bir anlık dalgınlık yaşadığını ve kazanın gerçekleştiğini söyledi.
1: Depozito iade sistemi, bilinen adıyla da DOA'da yeni bir dönem başlıyor artık. Sisteme artık QR kodla giriş yapılabilecek sevgili izleyenler, ki böylelikle suistimal önlenebilecek.
2: Bakın bakın bakın. Sizce kaç tane var şu çuvallarda? Her vatandaş günlük 200 tane atma limiti olacak.
0: Doğada suistimal son bulacak.
3: Sabahın erken saatlerinde doğa makinesinin önüne gelenler çuval çuval şişelerle geliyorlar. Yani bunları atmak için saatlerce sırada bekliyorlar.
0: Kimlik numarası ve telefon numarası kalkıyor. Yalnızca QR kodla depozito iadesi yapılacak.
3: Şişe iade işleminin bugün 17. gününde ve 17 gündür de doğa makinelerin önünde uzun kuyruklar oluşmuş durumda. Ancak bu durumu suistimal edenler var. Her gün limit 200 adet, ancak bu sınırı çok daha aşanlar var.
0: Eşinin çocuğunun kimliğiyle gelip saatlerce çuval çuval şişe atanlar, tanıdıklarının telefon numarasıyla iade yapanlar.
2: Her seferinde farklı telefon numarası girerek yüzlerce buraya ürün atıyorlar.
0: Doğayı fırsata çevirenler gelir kapısına dönüştürmüş durumda.
2: Buradaki arkadaş kendi ağzıyla çalışıyorum dedi. Yani şu an bu onun işi.
3: Artık TC kimlik numarasıyla ya da telefon numarasıyla iade dönemi bitti. Sadece QR kodla iade dönemi yapılacak. Bakın ekranı başlat diyorum ve QR kodu okunduktan sonra artık iade işlemi için hazır anlamına geliyor.
0: Ayrıca tam kapasiteye ulaşıldığında içecek ambalajı, ham maddesi ithalatında %35-40 düşüş hedefleniyor.
1: Bursa'da alkollü bir adam trafik denetimi yapan polisleri gördü ve bisikletiyle yanlarına gitti efendim. Yasal sınırın 20 kat üzerinde alkollü çıkan bisiklet sürücüsü kameraları görünce şarkı söylemeye başladı.
4: Sermaye kalmış, bakışları sahte, ruhu yalanmış.
0: Alkol kullanıp bisikletiyle polislerin yanına geldi.
5: Sen bu halde zor yürüyorsun, nasıl bisiklet kullanıyorsun?
0: 20 kat alkollü çıktı, ekiplere şarkı söyledi, sesiyle sokağa inletti.
4: Yalan sözleriyle nasıl kandırmış, yanıyor yüreğim.
0: Görüntüdeki bu adam denetimdeki ekipleri gördü. Merakına yenik düştü, bisikletiyle yanlarına gitti.
4: Bakışları sahte, ruhu yalanmış.
0: Her halinden belliydi.
6: Bunu atman lazım oraya, çöpe.
7: At abi.
0: Alkollüydü.
8: Sen al da buradan.
6: Ya önemli değil. Kalsın ya.
0: 3.59 promil çıktı.
8: Sen bayağı içmişsin herhalde ya.
6: Ne içmişsin, ben iyiyim ben.
8: İyi misin?
0: Alkollü olduğu için bisiklete binmesine izin verilmedi. O da bisikleti basın mensubuna satmaya çalıştı.
6: 2 liraya satarım.
7: Aga 2 liraya satayım. Bana mı satacaksın abi?
6: Fark etmez, size satarım.
0: İşlemleri yapılırken de telefonundan ekiplere müzik açtı. 25 bin lira ceza yazıldı, karakola götürüldü.
4: Yalan sözleriyle nasıl kandırmış, yanıyor yüreğim.
1: Eğlenmek için gittiği Luna Park bir genç için kabusa dönüştü. Gondol korkusu gelecek şimdi ekranlara.
0: Gondolda korku dolu anlar yaşadı. İki genç eğlenceli.

0: Gelmek için Luna Park'a gitti. Gondola bindiler, yavaş yavaş hızlandı. Sallanmaya başlayınca gençlerden biri büyük korku yaşadı. Eğlencesi bir anda kabusa döndü. O anlar hem güldürdü hem korkuttu. Video kısa sürede gündem oldu.
1: İstanbul'da da bir adam saç tıraşını beğenmediği için berberini bıçakladı sayın seyirciler. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Tıraşını beğenmemiş. Dışarı çıktığın zaman arkamdan geldi, bana bıçakla saldırdı.
0: Saç tıraşını beğenmedi. Berberini takibe aldı. Doğru anı kollayıp işte böyle bıçakladı. Akıl almaz olay İstanbul Kağıthane'de kayda geçti.
2: Ben 30 senedir bu işi yapıyorum burada. İlk defa böyle bir olayla karşılaştım. Yani şaşkınlık içindeyim.
0: Berber Erhan Zengin için normal bir gündü. Tıraş olmak için bir genç geldi. Tıraşını oldu ama saç modelini beğenmedi.
2: Tıraşını beğenmemiş. Benim fırsatımı kollamış.
0: 23 yaşındaki genç berberi takıntı haline getirdi.
2: Ama ben bunu 10 gün oldu tıraş edeli. Yani neden böyle bir şey yaptı? Tıraşımı beğenmemiş, öyle söylüyordu.
0: Ve takibi aldı.
2: Bu karşıda lahmacuncular falan beklemiş, beni gözetlemiş.
0: Ertesi gün harekete geçti. Berber Erhan Zengin iş yerine girdiği anda bıçakla saldırdı.
2: Hemen o sırada kendimi attım içeri, kendi canımı kurtardım.
0: Bacağından bıçaklanan berber hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. 23 yaşındaki saldırgan da yakalandı. Ama berber Erhan Zengin şikayetçi olmadı.
2: Ailesi geldi, onun adına özür diledi. Ben de işte yaşı genç olduğu için, tanıdığım için şikayetçi olmadım.
1: Bir kadının daha yanlış işlem yüzünden hayatı karardı. Sayın seyirciler, Ankara'da yaşayan bir kadının tiki vardı ve geçmesi için botoks yaptırmıştı. İşte sonrasında bakın neler yaşandı.
3: Evet, gördüğünüz gibi yüzüm yamuldu. Artık burayı çekemiyorum. Dudağımı kullanamıyorum. Yani kusura bakmayın bile demedi bana.
0: Botoks yaptırdı, hayatı karardı.
3: Yani yüzüm eğri gezecekmişim.
0: Rabia Alparslan'ın tiki vardı. Doktora gitti, botoksla geçeceği söylendi.
3: Evet, yüzümün bu tarafına botoks uyguladı. Fakat eş dozu buraya uygulamadığı için konuşurken yüzüm eğilmeye başladı.
0: Ancak yüzü geçici felç oldu. Üzerine bir de doktor tarafından suçlandı.
3: Yüzünün diyor bu tarafına sen yapmamı istedin diyor. Böyle oldu. Yapacak bir şey yok diyor. Bu olacak şey mi sizce?
0: Doktor mağdur olduğunu iddia eden kadın şikayette bulundu.
3: Küçücük bir tikten geldiğimiz noktaya bakar mısınız?
1: İstanbul'da kontrollü bir yıkım kontrolden çıktı. Hasarlı bina yan apartmanın üzerine devrildi. Sağlam binada bakın nasıl hasar aldı. Eyvah!
0: Kontrollü yıkım kontrolden çıktı. Bina yan binanın üzerine devrildi. Görüntüler küçük çekmeceden.
4: Kadına bak, çıkan mı oradan, çık.
0: Kentsel dönüşüm kapsamında bu binanın yıkım çalışmaları vardı. Ancak hesapta olmayan bir şey yaşandı.
4: Abla taç.
0: Bina yan apartmanın üzerine devrildi. Sağlam binada hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Ve yine İstanbul'da çıkan bir kavga. Sevgili izleyenler, bakın nasıl tam anlamıyla bir meydan muharebesine dönüştü.
0: Şişe kırmadan başlayan tartışmada kılıçlar çekildi. Ortalık savaş alanına döndü. Yer Esenyurt. Akşam saatleriydi. İddiaya göre bir grup apartman önünde şişe kırdı. Apartman sakinleri duruma tepki gösterdi. Tartışma kısa sürede büyüdü, kavgaya dönüştü. Balkondan eşyalar fırlatıldı. Gerilim

0: tavan yaptı. Sokağa taşan kavgada kılıçlar kınından çıktı. İki şüpheli kılıçlarla karşı tarafa saldırdı. Kaldırım taşları da havada uçuştu. Kadınlar da kavgaya dahil oldu. Kavga ekiplerin müdahalesiyle son buldu.
1: Manisa'da cani koca tartıştı. Eşinin burnunu ısırarak koparmıştı. İşte o dehşeti yaşayan kadın konuştu.
2: Direkt hani boğazımı sıktı, üstüme saldırdı. Ben de ona karşılık verince burnumu ısırdı.
0: Eşiyle tartıştı, burnunu ısırıp kopardı. Kadın yaşadığı dehşeti anlattı.
2: Canımın acısıyla balkona çıktım. Atlama derecesine geldim.
0: Gökhan Güner'le eşi İmran Güler arasında tartışma çıkmış. Cani koca eşinin burnunu ısırarak koparmıştı.
2: Çok içkiliydi. Çok fazla ayakta duracak şey yoktu. Apartmandayken daha bana huzur vermeyecek gibi hani laflar söylüyordu.
0: 28 yaşındaki İmran can havliyle balkona sığınmış. Polis tarafından kurtarılmıştı. Cani koca tutuklandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı, burnu operasyonla dikildi.
2: Davacıyım, sonuna kadar davacıyım.
1: Adana'daysa bir garip hırsızlık kayıtlara geçti sevgili izleyenler. Hırsızlar 600 kilo kavun ve karpuz çaldı. Yakalananlardan biri de ifadesinde çabuk satıldığı için çaldık dedi.
0: Tam 600 kiloluk kavun ve karpuz çaldı. Yakalanınca çabuk satılan ürünler satmak için çaldık dedi. Hayrete düşüren hırsızlık Adana'da kayda geçti. Gece saatlerinde gelen şüpheliler iki farklı kamyonu hedef aldı. Tam 600 kiloluk kavun ve karpuzu tek tek ticari araçlarına yüklediler. İş yeri sahibi hale gelince neye uğradığını şaşırdı. Kavun ve karpuzları ortada yoktu. Ekipler geldi, kameralar incelendi. Hırsızlardan birinin kimliği belirlendi, gözaltına alındı. Muhittin Ağa verdiği ifadede kavun ve karpuz çabuk satılan ürünler, biz de satmak için çaldık dedi. Açık sözlülüğü onu kurtarmadı, tutuklandı. Suç arkadaşı her yerde aranıyor.
1: Efendim, motosikletiyle eski eşinin evinin önüne giden adam taşkınlık çıkardı. Eski kayınpederiyle de kavga etti.
0: Eski eşinin evinin önüne gitti. Taşkınlık çıkarıp eski kayınpederiyle kavga etti. İki çocuk sahibi Talar T ve Gökhan Ç 3 yıl önce boşandı. Gökhan Ç motosikletiyle eski eşinin oturduğu evinin önüne geldi. Eski damadını kapıda gören kayınpeder cama çıktı, ikili tartıştı. Gözü dönen Gökhan Ç eski kayınpederine böyle saldırdı. Motosikletindeki diğer kaskı alan saldırgan eski kayınpederinin üzerine koştu. Ardından motosikletiyle olay yerinden uzaklaştı.
1: Eskişehir'de 2 milyon liralık dolandırıcılık kayıtlara geçti. Yöntem aynı, mağdur farklıydı. Polis izlediler, 80 yaşındaki adamın elini öpüp altınlarını götürdüler.
0: Önce elini öptüler, sonra altınlarını götürdüler. Hasan Karataş 80 yaşında. Bankada 2 milyon liralık altını vardı. Dolandırıcılar Hasan amcayı hedef aldı.
3: Ben dedi, uzun pazarı karakorlu amirim dedi.
0: Altınlarının sahteleriyle değiştirildiğini söylediler.
3: Yok dedi, hayırdır, senin dedi altınlarını değiştirmişler dedi.
0: Altınlarını bankadan alıp buzlukta saklamasını söylediler.

0: Olay günü de yanına gelip önce elini öptüler, sonra da altınları götürdüler.
1: Elimi öptü, elimi öptü, görüştü benden, aldığına gitti.
0: Ekipler şimdi dolandırıcıların peşinde.
2: Trafikte bir kişi vicdansızlığın kitabını yazdı efendim. Kazaya müdahaleye giden itfaiyeye yol vermedi.
0: Kazaya yetişmeye çalışıyordu, zamanla yarışıyordu. Karşısına bu maganda sürücü çıktı. Yolu almak için çabaladı ama o sorumsuz sürücü oralı olmadı. Sol şeritte resmen bir mücadele vardı. İtfaiye şoförü ne yaptıysa o sürücü yol vermedi. Sorumsuz sürücünün magandalığı cezasız kalmadı. 46 bin lira para cezası yazıldı. Ehliyetine ve aracına 30 günlüğüne veda etti.
2: Efendim, lahmacun, hamburger, tuvalet derken Muğla bu kez de dondurma fiyatıyla gündemde. Bodrum'da bir işletme bir top dondurma için bakın ne kadar istedi.
0: Ünlü tatil beldesi bu defa da dondurma fiyatıyla gündeme geldi. Bir top için istenen fiyat şaşkınlık yarattı.
3: Kolay gelsin. Topu ne kadardı?
0: Lahmacun, hamburger, tuvalet fiyatı derken.
4: Abicim bak, müşteri olmazsan
5: 500 lira verir misin?
0: Bodrum bu defa da dondurma fiyatıyla gündeme geldi.
3: Kolay gelsin. Topu ne kadardı?
0: Dondurma almak için içeriye giren adam 400 lirayı duyunca işte böyle geri çıktı.
3: 400 değil mi? Teşekkürler, kolay gelsin.
0: Fırsatçılığa tepki yağdı.
2: Ünlü sunucu Kadir Ezildi'nin erkek kardeşi geçtiğimiz günlerde dünya evine girmişti biliyorsunuz. Damadın baba ocağındaki odası boşaltıldı ve oğlunun boş odasını gören annesi ise gözyaşlarına boğuldu.
6: Boş odayı görünce hıçkırarak ağladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
7: Salona da golf arabasıyla gidiyoruz, görmüş olduğunuz gibi.
6: Kadir Ezildi'nin kardeşi Kerem Ezildi. Geçtiğimiz günlerde görkemli bir törenle dünya evine girmişti.
7: Yengemler falan, komşuları hepsi salondalar şu anda. Biz kaldık sona.
6: Ancak düğünden çok Kadir Ezildi'nin yaptığı altın şov konuşulmuş. Gerdanlık ve bilezikler tek tek işte böyle takılmıştı geline.
7: Amcam, yengem, kuzenim, onlar bende kalıyorlar. Düğün evi burası, temiz olsun, tuvalet, banyo.
6: Evlenen Kerem Ezildi'nin odası boşaltıldı. Oğlunun boş odasını gören annesi işte böyle gözyaşlarına boğuldu.
2: Ankara'da silahla girdiği kuyumcudan iki bilezik çalan şüpheli sadece 2 saat içinde yakalandı sayın seyirciler. Şüphelinin internet üzerinden de kuyumcu soygunu nasıl yapılır şeklinde arama yaptığı ortaya çıktı.
0: Kuyumcudan iki bilezik çaldı, soygunun ardından evine gitti. O hırsızın kuyumcu soygunu nasıl yapılır şeklinde arama yaptığı belirlendi. Bir kişi müşteri gibi kuyumcuya girdi, şapka takmıştı. Bilezikleri inceledi, fırsatını bulduğunda da silahına başvurdu. Değeri yaklaşık 200 bin lira olan iki bileziği çalıp kayıplara karıştı. Ekipler soyguncunun peşine düştü, evinde yakalandı. Ve bir detay daha, şüphelinin bilgisayarından kuyumcu soygunu nasıl yapılır şeklinde arama yaptığı ortaya çıktı.
2: Yine başkent Ankara'da iki çocuğun kavgasına aileleri de dahil olunca park yeri bir anda savaş alanına döndü.
0: Çocuklar kavga etmiş, aileleri de olay yerine gelmişti. Bir anda ortalık karıştı. O kavga çocuklardan ailelere sıçradı. Görüntüler Ankara Sincan'da kayda geçti. İki çocuk parkta kavga etti. Haberi alan aileleri parka geldi ve sonrasında yaşananlar. Tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Kimin kime vurduğu belli olmayan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis geldi, tarafları ayırdı.

0: saga son buldu.
1: Ve sırada hava durumu var sevgili izleyenler. Sadece bir gün kaldı. Aman dikkat, Afrika sıcakları yarın etkili olacak. İstanbul ve Ankara'da sıcaklık 35 dereceye dayanırken İzmir'de 40 dereceleri bulacak.
2: Hava nasıl bugün?
3: Çok sıcak. Gerçekten bunaltıyor insanı.
4: Dışarı zar zor kendimize attık ama nefes alamıyorum. Şapkayla geziyorum.
5: Karadeniz'den geldim bir hafta önce. Bizim orası da sıcak ama bu kadar insanı etkilemiyor.
3: Şu an bence en sıcak bugün.
0: Bu daha başlangıç. Yarın sıcaklar tavan yapacak.
2: Yarın burası yanacak.
5: Öyle mi? Ben sabahleyin saat 5-6 gibi çıkarım buradan.
2: Sıcağı kalmadan.
5: Sıcağı kalmadan.
6: Bence böyle yeterli ya.
2: Afrika sıcakları etkisini arttırarak göstermeye devam ediyor. Şu an saat 1 ve İstanbul'da termometreler 30 dereceye dayanmış durumda. Ancak güneşin dik geldiği saatlerde özellikle 2 ile 3 arasında nemle birlikte sıcaklık 35 dereceyi aşıyor. Ancak uzmanlar yarın ve yarından sonraya dikkat çekiyor.
3: Yarın evdeyim. Yarına bir planım yok. Yapmamayı da düşünüyorum yani. Evde olmayı düşünüyorum.
2: Yarın var mıydı plan?
3: Yarın var ama çıkamıyoruz. Daha sıcak olacakmış. Beşiktaş'a gideceğim ama yani çok sıcak olacak yine.
4: Oğlum için kiralık ev bakıyoruz. İnşallah bugün ayarlayacağız.
2: İstanbul'da yarın ve yarından sonra termometreler 35 dereceyi gösterecek. Başkent Ankara'da da manzara aynı. Ancak İzmir'de termometreler 40 dereceyi aşacak.
3: Tatile gideceğim haftaya. Onu bekliyorum.
1: Sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'daydı. İstanbul İl Başkanlığı'na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
0: AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Çiçeklerle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'daydı. Cuma namazını Hazreti Ali Camii'nde kıldı. Ardından partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kapıda çiçeklerle karşılandı. Kendisini bekleyen il teşkilatıyla tek tek selamlaştı. Teşkilat mensuplarıyla da hatıra fotoğrafı çektirdi.
1: Kısa bir aranın ardından Beyaz Ana Haber sürecek. Hiçbir yere ayrılmayın.
7: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
8: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
9: Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.
10: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
11: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
12: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
11: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
13: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
14: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi?
6: Çözüm karbonatta.
15: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
16: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Gel aşka.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Ne?

0: Ayce ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: A101'de haftanın yıldızları. Lipton Yellow Label çay 280 lira. Tarabya tam yağlı taze kaşar peyniri 375 lira.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
6: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Çözüm karbonatta.
8: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
9: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Tom Bank,
1: kartım Hadi. Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar.

0: Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
2: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
3: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: 18-24 Temmuz arasında Bim'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira. Bim, bim,
5: bim, kalbimle benim, bim, bim. Ha! Maylı!

0: zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Sabah'ında.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
6: Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Koçak'la festival şimdi başlıyor.

0: Aranın ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor. Kastamonu'ya gideceğiz, bir polis memuru. Sıcaktan yürüyemeyen yaşlı adamın imdadına koştu ve adamı yolun karşısına geçirdi, dinlendirdi. Ardından da dolmuşuna bindirdi ve yürekler tabi ısındı.
1: Görev başında yürümekte zorlanan yaşlı adamı gördü. Koşa koşa gidip yardım etti. Trafik polisinin o hareketi yürekleri ısıttı.
2: Ben burada bir şey istersen buradayım.
1: Trafik polisi Murat Harmancı görevi başındayken yaşlı bir amcanın yürümekte zorlandığını fark etti. Hemen adamın yanına koştu. Koluna girip yolun karşısına geçmesine yardımcı oldu. Yolun karşısına geçtikten sonra nereye gideceğini sordu. Sandalye getirmek istedi.
2: Ben burada bir şey istersen buradayım.
1: Ardından dolmuşa bindirip yaşlı amcanın gideceği yere ulaşmasını sağladı. Polisin o hareketi takdir topladı.
2: Ben burada bir şey istersen buradayım.
0: İstanbul Esenyurt'ta da oğlunu bir AVM'nin oyun parkına götürmek isteyen kadın ayrımcılıkla karşılaştı sayın seyirciler. Oyun parkı görevlisi küçük çocuğu oyun alanına almadığı gibi bir de video çeken anneye saldırdı.
3: Egolarını tatmin etmek için benim çocuğumu içeriye almıyor. Bu kadın benim çocuğumu özel çocuk olduğu için içeriye almıyor. Niye engelliyorsunuz?
1: Çocuğunu götürdüğü oyun parkında ayrımcılık yapıldı. Hem oğlu parka alınmadı hem de saldırıya uğradı.
3: Bu kadın egolarını tatmin etmek için benim çocuğumu içeriye almıyor.
1: Müjgan Özdemir, 8 yaşındaki otizmli oğlu Toprağı Esenyurt'ta her zaman gittikleri bir AVM'nin oyun parkına götürdü.
4: Bu sefer biraz heyecanlı hareketler yapınca ben kıza otizmli olduğunu söylemek durumunda kaldım sessizce.
1: Ama o cümlesinin üzerine Toprak parka alınmadı. Anne ve görevli arasında tartışma çıktı.
3: Bu kadın benim çocuğumu içeriye almıyor. Özel çocuk olduğu için. Ruh hastası olduğu için içeriye almıyor.
1: Özdemir o anları cep telefonuyla kayda almayı çalıştı ama görevli işte böyle saldırdı.
3: Kadın egolarını tatmin etmek için benim çocuğumu içeriye aldı.
1: Tüm tartışmaya şahit olan küçük Toprak da ağladı. İddiaya göre işletme sahibi daha sonra Müjgan Özdemir arayarak özür diledi.
4: Olaydan yeni haber olduğunu, böyle bir ayrımcılık asla işletmesinde yapılmayacağını, istediği zaman gelip oynayabileceğini söyledi.
0: Evet efendim, bu haberle birlikte bu akşam da Beyaz Ana Haber'in sonuna gelmiş olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.
5: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
6: Nasıl mı?
7: Çok güzel.
8: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
5: Şipşak.

0: Merhaba, ben Johnny Utah.
1: 9 randevunuz geldi.
2: Özel ajan John Utah, Los Angeles'ta ilk gününüz. Aramıza hoş geldiniz. Kayıtlarını inceledim, etkileyici.
0: Kuantiko'da
2: sınıfının en iyi %2'si içinde olabilirsin ama burada, yani görev başında, ne yazık ki hiç deneyimin yok. Hiçbir şey bilmiyorsun. Hatta hiçbir şeyden bile az biliyorsun. Hiçbir şey bilmediğini bilmek de bir şey.
0: Evet efendim.
2: Kahvaltı ettin mi Utah?
0: Efendim?
2: Tüm yiyecek gruplarından, kafeinsiz, şekersiz, adamlarımın iyi beslenmelerini isterim.
3: Kalp sağlığınız için sigara ve içki yok.
0: Efendim, tavuğun derisini çıkarayım.
2: Çok iyi. Bu biziz. Banka hırsızlığı. Şu anda dünya banka hırsızlığı başkentindesin.
0: Geçen sene Los Angeles'ta 1322 olay. Bir önceki yıldan %26 daha fazla.
2: Doğru. 1000 taneden fazlasını zımbaladık. Bayan Dear, şuna benim için bakar mısınız? Teşekkür ederim. Utah, kötü adamları nasıl zımbaladığımızı biliyor musun? Bunu biliyor musun? Bilgi taramak, iyi suç senaryoları incelemek, iyi laboratuvar çalışması ve en önemlisi iyi veri tabanı analizi. Özel ajan Utah, söylediklerimi dinliyor musunuz?
0: Eksiksiz şekilde efendim. Bunları seviyorum.
2: Kendini çok akıllı sanıyorsun değil mi? Kendinden eminsin, eksiksiz. Biliyor. Tek bilmediğim, kendini Los Angeles'a nasıl tayin ettirdiğin. Demek istediğim, burada ukala kadromuzda boşluk vardı ve...
0: Artık yok.
4: Papaz.
0: Evet.
4: Gözlerini bağla. Dipten en az iki tuğla çıkarmanı istiyorum. Bir. İki.
5: 22 yıldır bu işteyim. Görev uğruna 19 kez kendimi ateşe attım. Gözü bağlı şekilde havuzun dibinden tuğla çıkarmanın özel ajanlıklarına ilgisi olduğunu hala anlamış değil. Üstelik de mavi bayraklı Quantico'nun peşindeyken futbolcu serseri Johnny Unitas veya her neyse.
0: Berbat bir iş değil mi?
5: Evet.
4: Hey Angie, işte ne? Adamın.
5: Ne? Papaz. Angelo Papaz.
0: Serseri, futbolcu serseri.
5: Su dünyasına hoş geldin evlat.
4: İyi şanslar papaz.
5: İki tuğla hemen geliyor.
6: Küçük el rock'n'roll zamanı geldi diyor.
7: Olduğunuz yerde kalın.
6: Kimse kıpırdamasın, eller yukarı. Gözler aşağı.
7: Bankolardan uzaklaşın.
8: Kimse kıpırdamasın.
6: Yere yatın.
8: Yere yat. Hemen yere yat.
6: Kulağa geçin. Hadi aşağı, çabuk olun.
7: Sizin neyiniz var?
6: Önce yere yatın.
7: Kapıdan çık.
6: Yere yatın.
7: Olmadan çekin. Geri çekilin. Ellerinizi kaldırın. Hey, kulaklarım duymuyor mu? Neyiniz var?
6: Ellerinizi göreyim. Eller yukarı. Merhaba. Merhaba bayanlar baylar. Biz eski başkanlarız. Sadece birkaç dakikanızı alacağız. Sizi yıllardır kandırıyoruz. Sadece birkaç dakikanızı alacağız. Yere yat lanet olası. Para sigortalı, bunun için ölmeye değmez. Nasıl gidiyor Dick?
9: Yeniden düzenleme planımızı değiştiriyoruz sayın başkan.

0: Süleyman Kartal.
1: 60.
0: Elbicey.
2: Uzuyoruz.
0: Run.
2: Bana Nancy'yi bağlı. Hava kuvvetleri bir bekliyor Sayın Başkan.
0: Gidelim, gidelim, gidelim.
2: Kahrolası ellerinizi görmek istiyorum.
0: Teşekkür ederiz bayanlar baylar. Ve lütfen oy vermeyi unutmayın.
2: Ben ütkahçı değilim.
3: Giriş çıkış sadece 90 saniye. Kimse vurulmaz. Burada neden söz ediyoruz ha? Mükemmel profesyonellerden söz ediyoruz.
4: İyi hamleler.
3: Evet. Ortamı iyi kontrol ediyorlar. Ve doğrudan para çekmecelerine yapışıyorlar.
4: Kasaya gitmiyorlar mı?
3: Hayır, hiç kasaya gitmiyorlar. Hiç aç gözlük etmiyorlar.
4: Akıllıca. Kasada zaman kaybedersin.
3: Bu doğru. Arabayı genellikle Reagan kullanır. Arabalar çalıntıdır. Çalışır vaziyette bırakıyorlar. Uzaktan park etmiş sanılıyor. Kaçınca arabayı boşaltıp kayboluyorlar. Tıpkı bir hayalet gibi. Yok oluyorlar işte. Piş.
4: Bakın. Sürekli iletişim halindeler. Dick ve Ronnie işlerini biliyor.
3: Onlar eski başkanlar arasında gördüklerimin en iyisi. Hem de çok
5: iyi. Müzik kanalı seyretme geyiğiniz bittiğine göre görüntüleri izlememiz lazım.
6: Hey papaz, çocuğa başkanlarla ilgili teorini söyledin mi?
3: Kasetleri al ve git Babit.
5: Takıl bana papaz. Bu gerçekten muhteşemdi ahbap. Bak ne diyeceğim. Herkes ona bayılıyor dostum.
4: Ne diyor bu Angelo?
7: Arabayı mı onun çantasında bulmuşlar?
4: Üzerinde çalışırız.
3: Aa, hayır.
7: Angelo.
8: Raporlar bu akşam masanızda olacak efendim.
4: Hadi ama.
3: Teşekkür ederim. Çözeceğiz.
7: İyi tamam.
3: Evet, affedersin. Lanet olası bir araba. İnanmıyorum. Terk edilmiş bir araba için
7: çalışıyoruz. Zavallı adam.
3: Buradan uzaklaş.
5: Tamam.
8: Biraz daha yana açtır şunu.
4: Arabanın kliması yok. Ve hava çok sıcaktı.
6: Koltuklarda terletmeyen sistem var.
3: Bitti mi Bay Sihirbaz? Jimmy Hoffa'yı koltuğun altında bulursan mutlaka haber ver. Ha, şuna bak. Saat 7.30. Yani gece yeni başlıyor. Bu hızla gidersen bunu çözüp yeni bir olaya başlayabilirsin ha. Terk edilmiş araba.
4: 22 yıldır banka hırsızlıklarını araştırıyorsun, öyle değil mi?
3: Evet. 22 yıl. Ve bu sürede Los Angeles çok değişti. Hava kirlendi ve seks temizlendi.
4: Aha. Bu işe bunca zamanını vermiş birinin bu adamlar hakkında bir teorisi olmalı.
3: Unut gitsin Johnny.
4: Tamam öyle olsun, sen unut. Ama ben de unutacağım anlamına gelmez.
3: Hey hey, dinle. Unut gitsin evlat. Onlar hayalet.
4: Evet, elbette. Bana ne oluyor? Bunca yıllık tecrübeyle çözemedinizse benim bir önerimin olması imkansızdır, öyle değil mi? Ha? Belki de ben bunlar hayalet demekten daha fazlasını yaparım. Ne dersin?
3: Laflarına dikkat et.
4: Belki de artık emekli olmalısın. Bir gece bekçiliği işi bulmalı ve etrafındakilere hatıralarını anlatmalısın ha. Bu iyi mi?
3: Beni dinle, seni işe yaramaz serseri. Sen altına derken ben Vietnam'da şarapnel yiyordum. Anladın mı beni? Anladın mı?
4: Kızdın mı?
3: Evet kızdım.
4: Kızdın mı?
3: Çok kızdım. Ne yapacaksın?
4: Hayır, kızmak iyi geliyor. Hala hayatta olduğunu hissettim.
3: Evet.
4: Hala hayatta olduğuna göre, henüz lanet tabuta girmediğine göre neden bana bu adamlarla ilgili teorini anlatmıyorsun artık?
3: Tamam. Bay Ukala. Bank hırsızlarını zımbalayıp kahraman mı olmak istiyorsun?
4: Kesinlikle.
3: Kesinlikle. Öyleyse dinle. Eski başkanlar sörfçüler.
4: Sörfçü mü?
3: Sörfçü. Tam karşımızda. Şu adamın vücudundaki güneş yanığına bak.
4: Evet, bir sörfçü olmalı.
3: Evet. Geçen yıl Nixon giderken ayaklarını yere sürmüştü. Bu nedenle toprak örneği var. Özelliksiz çamur. Asfalt parçası, yağ parçası, kum taneleri, Çernobil cilası. Böylece mum uzmanı oldum. Bu malzemenin tam 80 çeşit kullanımı var. 500 civarı ürün.
4: Mum cilası, araba cilası, bıyık cilası. Her şey olabilir. Adam sahilde bıyığını cilalıyor. İçine kum kaçıyor. Onu papucuyla çıkarıyor. Papuç paspasa sürünüyor.
3: Bir dakika susar mısın? Sadece beni dinle. Belki bir şey öğrenirsin. Laboratuvar bizi tam 3

0: olasılık verdi. Biri bu.
1: Seks cilası.
0: Evet.
1: Geyik yapmıyorsun değil mi Angelo?
0: Henüz değil. Sürtünmeyi azalsın diye tahtalarına sürüyorlar bunu.
1: İpucu için sağ ol.
0: Bir şey değil. Bir şey daha var. Hırsızlık günlerini kontrol et. Kesinlikle bunlar yazın çalışıyorlar.
1: 4 ay. Haziran'dan Ekim'e. Geçen yıl da aynı.
0: Bu doğru. Bir ay daha var. Gelecek yaza kadar onları görmeyeceğiz.
1: Parayla dalgaların olduğu başka yerlere gidiyorlar.
0: Evet öyle. Hey! Eski başkanlar banko soyarak bitmeyen bir tatil yapıyorlar, öyle değil mi?
2: Sizin yaşınızdaki birçok kişi sörf öğreniyor. Bence bunun hiçbir sakıncası yok.
1: 25 yaşındayım.
2: Hiçbir zaman geç değildir işte. Umarım bırakmazsın. Sörf hayat verir. Yaşamını değiştirir.
1: Söyler misin neden bu şeyi kolumun altına takıp etrafta gezip sorular soramıyorum?
0: Şunlara bak. Sanki bir kabile gibiler. Kendi dilleri var. Birdenbire gidip onlara karışamazsın. İçlerine girmem. Davranışlarını öğrenmen. Onlar gibi düşünüp onlar gibi konuşman gerekiyor. Beni anlıyor musun?
1: Yani FBI bana sörf yapmayı öğreneyim diye para mı ödeyecek?
0: Ya sen ya da ben gidip bunu yapacağız. Anlatabildim mi?
1: Angelo, bu iş daha tıraş olmaya başlamamış sportif tiplerin işi.
0: Yapma. Sen oyun kurucusun. Sadece denge işi değil mi? Ve uyum. Ne kadar zor olabilir?

0: delikanlık serseri. Eğer intihar etmek istiyorsan gidip başka yerde et. Bu tahta işe yaramaz. Senin burada işin yok, anladın mı?
1: Hey! Adım Johnny Utah.
0: Kimin

0: Hani bayan, mavi gözlü, siyah saçlı, 1.70 boyunda, 60 kilo. Tanrım Utah.
1: Fena değil Utah.
2: Tyler N. Endicott, 27 Ekim 1964 doğumlu. Aşırı hız cezaları. Hareket halindeki araçta uygunsuz davranışlar.
1: Ateşli. Çok ateşli.
2: Başka ne buldun? Hala kullanabileceğim bir şey bulamadın. Bir şeyler bulmalıyım. Ona ulaşabileceğim bir şey. İşte bu. Her iki ebeveyn de ölüymüş. Uçak kazası. San Diego 1984. Aman tanrım. Evet. Kesinlikle.

0: İyi günler.
1: Görüşürüz dostum.
0: Sıradaki. Ne istiyorsun?
1: Karides ve patates.
0: Amacın ne demek istiyorum? Neden etrafında dolanıyorsun?
1: Bana öğretmen gerekiyor.
0: Git işine. Karides ve patates. Paket olacak. Yanına içecek ister misiniz efendim?
1: Bak ben ciddiyim.
0: Ciddi olduğunu görüyorum. Unut gitsin. Tenisi denesene. Bilmiyorum hangisini iyi yapıyorsan. Minyatür golf falan olabilir.
1: Anlamıyorsun. Ya sörf yapmayı öğreneceğim ya da boynumu kıracağım.
0: Derdin nedir? Aniden sörf yapman gerektiğine mi karar verdin? Bu bir amaç olamaz.
1: Hayır. Hayır. Bak. Bütün yaşamımda başkaları için bir şeyler yaptım. Lisede babam istediği için futbol oynadım. Benden bunu bekliyordu. Daha sonra annemle babam hukuk okumamı istediler. Ben de okudum. Futbol bursuyla ve sonra da...
0: Bu çok uzun sürecek mi acaba?
1: Bekle. Böylece annemle babamın kahramanı oldum. Ama 2 yıl önce bir araba kazasında öldüler. Tahmin edemezsin. Bütün hayatın değişir. Birden fark ettim ki bütün hedeflerim onların hedefleriymiş. Kendi hayatımı hiç yaşamamışım. Böylece kendim için bir şeyler yapmak istedim. Bir ay önce Ohio'dan buraya geldim. Daha önce hiç okyanus görmemiştim. Beni bu kadar etkileyeceğini hiç düşünmemiştim. Beni çekti. Beni içine çekti. Ve bir şey daha. Ben senin yaptığını yapmak istiyorum. İşte gerçek bu.
0: Tamam. Pekala. Yarın. Burada. Sabah 6'da. 1 dakika bile geç kalırsan giderim ve seninle uğraşamam. Yani birkaç şey öğreteceğim. Sonra da başının çaresine sen bakacaksın. Tamam mı? Tanrım. Burada dur. Her söylediğimi aynen yapacaksın, değil mi?
1: Elbette.
0: Kalk. Kalk. Dimdik dur. Düşeceksin. Tekrar deneyelim. Yeniden yap.
2: Hey. Ne yapıyorsun orada?
0: Tekrar yap. Kalk hadi. Hadi yavaş kalk. Dikkatli ol. Dizini sürttün, sil. Ayağını sürtüyorsun. Balıklara yem olacaksın. 2 ayağın birden tahtaya basmalı. Hem de aynı zamanda. İşte böyle. Tamam işte. Yapıyoruz.

yapıyor?

0: modern bir yabani. Gerçek bir takipçi.
1: Neyi takip ediyor?
0: Dalgaları. En büyük dalgayı. Senden bile delidir Johnny.
2: Hey! Ne haber?
3: Hadi dostum.
2: Hey!
0: İndir beni. Biz önceden...
2: Bu bir sörf tahtası, evet. Eski 57 Chevrolet'ime benziyor. Aa, Tyler, buraya gel. Pekala. Kim o? 20'e mi geçecek?
0: Saçmalama lütfen, neredeydin?
2: Çok iyi sörf yapıyor.
0: Kansas falan gibi bir yerden geliyor.
2: Kansas'tan mı?
4: Evet. Başınızı kaldırın.
2: Evet. İyi yakaladın. Hazır?
5: Evet.
2: Tamam. Evet. Başla.
5: Tamam.
2: Evet, hadi koş, koş, koş, koş.
5: Hadi,
2: koş.
5: Hadi, hadi.
2: Hadi. Hadi.
5: Harika.
2: At. Hadi, hadi. At. At şunu.
4: At, at, at.
2: At. Tamam, yakaladım.
0: Hadi.
2: Yakala, yakala. Hadi sessiz. Hadi.
0: Top bende.
2: İşte evet. Böyle.
0: Bu kimin topu? Kim istiyor? Hadi.
2: Hadi, hadi, hadi, hadi. Hadi.
4: Hadi, hadi koş, koş, koş.
2: Harikaydın be. Hazır. Tamam. At.
5: Hadi.
0: Koş.
2: Yakalayın şunu.
5: Koş, koş, koş, koş. Devam et dostum.
2: Hadi. Hadi dostum.
4: Hey, ne yapıyorsun?
1: Derdin nedir? Sınırları aşmadın mı sence?
2: Sakin ol biraz Roach, evet. Onun kim olduğunu
1: hayır, bilmiyorum.
2: Bu Johnny Utah. Ohio State Buckeyes'ten en iyi oyuncu seçilmişti, hatırladın mı?
5: Ne haber dostum? Nasılsın?
1: Sorun değil. Tanrım, Johnny Utah. Üzgünüm dostum, seni tanıyamadım.
2: Seni tanıyorum. Harika toplar atarsın. 3 yıl önce finalde harika toplar atmıştın.
0: Sen miydin?
2: Evet, evet o.
1: Gerçekten harika bir maçtı.
2: Evet ama son çeyrekte sakatlanmıştın,
1: evet,
2: galiba.
1: Evet, dizim 90 derece geriye doğru bükülmüştü.
2: Vay canına. Bu nedenle mi profesyonel olamadın?
1: 2 yıl tedavi gördüm, uzak kaldım. Onun yerine hukuk okudum.
2: Hukuk mu? Avukat mısın? Vay canına. Hayat devam ediyor ve sörf yapıyorsun.
1: Avukatlar sörf yapmaz.
2: Ama evet, bu yapıyor.
4: Hadi futbol oynayalım.
2: Evet. Hadi futbol oynayalım.
4: Başlayalım.

0: Özel ajan Utah. Bu iş arabaya serviste hamburger satmaya benzemez. Evet, sörf tahtası beni rahatsız ediyor. Evet, senin de bu baş belası odaya yaklaşımın beni rahatsız ediyor. Evet, beni rahatsız ediyorsun. Ve pappas. Ha, Tanrı rızası için bu aptal fikre beni de katmana nasıl müsaade ettim acaba?
1: Harp, gizli görevde çalışıyoruz. Bu zaman alıyor. Ürettiğimiz şeyler
0: var. Hayır. Sana ne ürettiğinizi söyleyeyim. Son iki hafta boyunca ürettiğiniz tek şey bir hiç. Bu arada eski başkanlar iki banka daha soydular. Şimdi Tanrı aşkına içinizden birinin bana verecek az da olsa bir bilgisi var mı acaba?
2: Bu sabah ilk büyük dalgamı yakaladım. Efendim.
1: Lanet olsun. Neden o şeyi arabada bırakmadın?
2: Camdan çıktığı için arabayı kilitleyemedim. Her neyse, onun derdi nedir? Davayla ilgileniyoruz. Çalışmadığım zamanlar sörf yapıyorum.
1: Biliyorum. Yeter ki harp burnunu sokmasın.
2: Dinle Angelo. FBI'ye sörf öğrenmek için mi katıldığımı düşünüyorsun? Bu fikir başından beri sana ait. Bu konuda bana arka çıkmalıydın.
1: Yani bir an önce bir şeyler bulmalıyız.
2: Dostum.
3: Angelo Tasarruf ve Yatırım Muhafız İBJ'nin peruğunu çekmiş.
1: 28 soygun ve elimizde ne var? Lanet olası bir saç teli.
2: Angelo, dikkatli dinle. Daha sonra sınav yapacağım. Laboratuvar saçta toksin olduğunu söylüyor. Selenyum, titanyum ve arsenik. Sahiller her zaman atık dökülmesi yüzünden kapatılıyor, öyle değil mi? Sörfçüler bölgesel takılır. Belli bölgelerde bulunurlar. Saç örnekleri alıp belli bir sahile ulaşırsak eski başkanların nerede sörf yaptığını buluruz. İkna oldun mu?
1: Hayır.
2: Hayırmış.
1: Ama yine de yapalım. Bu harpi biraz olsun sakinleştirir.
2: Dostum.
1: Evet.

0: Merhaba. Sevişmeyi bırakın, sizinle konuşacağım.
1: Ne bu, narkotik tuzağı falan mı dostum?
0: Tam olarak değil dostum.
1: Lanet olsun.
0: Lanet olsun. Kız arkadaşıma trip yapıyorum, teşekkür ederim.
2: Kahrolası adam narkotikten.
1: Hey adam, saçımı kesti dostum.
2: Ne fark eder, bizi enselemedi.
1: Herif saçımı kesti.
2: Boşver dostum.
0: Hey, hey dostum, sakın kıpırdama. Şu anda tam kulağının üstünde bir arı var, tamam mı?
3: Ya.
0: Evet.
3: Biraz saç bıraksaydın bari.
0: Hayatını kurtardım dostum. Ucuz atlattın. PCB, selenyum, titanyum, arsenik. Yüzdeler de doğru. Bu uyuyor.
4: Uyuyor mu?
5: Latigo sahili. İyi bir yer. Harika dalgaları vardır.
0: Sörf tahtasına çıkma zamanı.

Hadi hadi hadi.

0: zedeledin. Gittiğin yere bir baksana. İşi bilmiyorsan burada ne işin var?
1: Seni aşağı alacağım.

0: edildim ve bazı manyaklar tarafından resmen taciz edildim. Burada bütün sahil sörf yapıyor.
1: Sabırlı ol Lucala. Sabır. Mutlaka buraya geleceklerdir. Grup içinde grup olacaklar. Bu adamlar çok sıkı. Görünce anlayacaksın onları.

0: Bu adam mı?
1: Evet. Tamam tamam. Biliyorum. Bundan söz etmişlerdi. Yerel kurallar hakkında ben de bilgi sahibiyim. Benim gibi böcekler sizin sörf alanınıza girmemeli, değil mi?
2: Hayır.
3: Bence bu sadece zaman kaybı olur.
0: Seni bir güzel benzeteceğiz.
4: Hıh!

0: Gelin.
1: Görüyordum seni.
2: Umarım kız tavlamaya çalışmıyorsun.
0: Bırakın onu, o benimle.
3: Defol buradan.
0: Bırak onu evlat, çok ciddiyim.
2: Teşekkür ederim.
4: Sen bu işe karışma Bodhi.
5: Adın ne?
4: Bunker.
5: Bunker. Dinle Bunker. Seni bulduğuma gerçekten sevindim dostum.
4: Öyle mi? Neden?
0: Hey! Hey, geri çekil.
2: Lanet olsun.
0: Hadi, hadi.

0: Çok eğlendik ama gitmeliyiz. Hadi bakalım. Yürümeye devam et.
1: Araba teybiyle kaçan bir çocuk gördünüz mü? Arabamı soydular da.
2: Hayır ama şurada 4 adam var. Belki onlara sorarsın.
1: Teşekkür ederim abla.
0: Umarım bulursunuz.
1: Merak etme, bulacağım.
0: Adamların başlarına kötü sardım.
2: Kimdi o adamlar?
0: Nazi pislikleri. Senin düşündüğün Bunker Wise tam bir savaş çocuğu. Diğer adı Lupton Pittman. Diğer ikisini hiç tanımıyorum. Kendilerini bir çeşit ölüm mangası sayıyor.
2: Peki amaçları ne?
0: Beyinleri sulanmış. O tür şeyleri bilirsin.
2: Nasıl yani? Hapla falan mı?
0: Belki, bilmiyorum. Ama ben ondan bahsetmiyorum. Sadece radikal olmak için yaşıyorlar. Denizi anlamıyorlar. O nedenle işin ruhani tarafını asla anlamayacaklar.
2: Hey, felsefi şeyler anlatmayacaksın değil mi?
0: Olabilir.
2: Benim arabam.
0: Pekala. Hala dalgalarda gezmek ne demektir anlamadın değil mi? Bu bir ruh halidir. Orada kendini kaybediyor, sonra da buluyorsun. Henüz bilmiyorsun ama içinde var, hissediyorum. Seni o adamlarla gördüm, bir pitbull gibisin. Bir adım bile geri atmadın. Bu gerçekten çok nadir olur.
2: Araya girdiğin için sağ ol.
0: Ne demek? Görüşürüz. Gelmek istersen bu akşam arkadaşlarım gelecek.
2: Elbette. Nerede?
0: Tyler'la gel, o bilir.
2: Tamam.
1: Bir daha eşyalarını arabada bıraktığında etrafta ol, tamam mı?
2: Tamam baba.

0: Dinle, bir plaka araştırmanı istiyorum. 2D4S905 70 model bir jip. Jeep Bankers Bey'se ait. Tanıyorum. Sabıka dosyası kabarık. Pekala. Geç bunları. En önemli olanı söyle. Kokain bulundurma. Güzel. Silahlı soygun. 3 ay ıslah evi. Ayrıca saldırı. Çayno'da yatmış demek. Müthiş. Bu işi sevdim. Bu adamlar tanıma uyuyor.
1: Tamam, dikkat et. Aldım. Peki.
0: Bunu harpun üzerine yıkalım. Gece var diyesi geldi.
2: Bu saçmalık. Bundan bir şey çıkmaz ki. Bu kesinlikle saçmalık. Harp sizleri dinliyorsa gerçekten çok çaresiz olmalı.
0: Sabah erkenden görüşürüz çocuklar.
2: Evet, elbette. Soğuk pizza getirdim. Kahvaltıda iyi gider.
0: Harp izni ne zaman alacağını söyledi.
2: Yarın sabah ilk iş. Önce biraz uyu. Yarın sabah çok ilginç olacak.
3: Hoşuma gitti.
4: Ona dikkat et. O tam bir vahşi. Rahatına bak. Her şeyim senindi.
5: Dostum, bu inanılmaz bir şey. Harika bir şey. Sanki çukura düşer gibi olursun. 15 metre derinliğindedir. Hayaların şu kadarcık kalır. Her şey kükremeye başlar ve seni ileri doğru iter. Sanki dursana. Sanki hız trenindeymişsin gibi.
2: Evet, ve eğer kaybedersen balık seni mercandan çıkarır.
3: Büyük dalgalar bu maçolar için bir nevi ölüm.
2: Hayır, değil. Bu bir zirvedir. Hiçbir şey ona yaklaşamaz. Hatta seks bile.
3: Belki de seksi doğru yapamadığın içindir Roach.
5: Büyük bir sörfle kaymak bile yeter. İşlerin gidişatını beğenmediğinde hemen mola alıp plaja çıkamazsın dostum, tamam mı?
0: Peki en büyüğü hangisi? Waimea mı?
2: Dalga mı?
0: Makaha.
2: Dana burnu. Bass Beach, Avustralya.
5: Hayır. Bass kesinlikle Waimea'dan daha büyük olamaz dostum.
2: Seneye öyle olacak.
3: Modi seneye 50 yılın fırtınasının geleceğini düşünüyor.
0: 50 yılın fırtınası mı? O da ne?
2: Bir çeşit efsane. Hayır, gerçek. Kesinlikle gerçek. Her şey bir döngüdür. 100 yılda 2 kere okyanus bize aslında ne kadar küçük olduğumuzu hatırlatır. Antarktika'dan bir fırtına gelir, Pasifik'i tarar ve 35 bin kilometre boyunca devasa bir rüzgar gönderir. Ve o rüzgar Bass Beach'i vurduğunda evrenin gördüğü en müthiş sörf dalgaları ortaya çıkacak. Ben de orada olacağım.
0: Ve işte bu.
2: Evet.
5: Evet, işte bu.
0: Bu harika.
2: En büyüğü istiyorsan en büyük bedeli ödemelisin. Sevdiğin şeyi yaparken ölmek trajik değildir.
0: Ben gitmek istiyorum.
5: 30 yaşımı görene kadar yaşamayacağım.
3: Burada çok fazla testosteron var.

0: istiyorsun?
1: Gözlerinde kamikaze bakışı var Johnny. Biliyorum Body bunu bir kilometre uzaktan fark eder. Seni sınıra götürecek. Merhaba Body.
2: Johnny'nin kendi şeytanı var. Değil mi Johnny?
3: Harika.
4: Rejen.
2: Bu süper bir tahtadır. Var mısın?
3: Hadi. Hadi dostum.
4: Hadi toparla şunları.
3: Acele et.
4: Bunu gündüz zor yapıyorum.
1: Yapma. En azından kimse ne kadar kötü olduğunu görmeyecek.

0: Buna hazır olduğunu sanmıyorum.
1: Merak etme, başaracak.

0: Hiçbir şey göremiyorum. Sanırım öleceğim.
1: Dalgayı hisset ve enerjisini al. Sonra iyice düşün ve dalgayla harekete geç. Görmen gerekmez.
0: Evet, görmeyi önemseme ha.
1: Tamam canım, bu senin dalgan. Hadi başla bakalım.
0: Kulaçlamaya başla. Şimdi öleceğim. Geberip gideceğim.

0: yapıyorum.
1: Dostum bu gerçekten harika.
0: Evet.
1: Bu dünyadaki en müthiş duygu değil mi?
0: Evet.
1: Harikasın Johnny.
0: İşte bu.
2: Harikaydı dostum.
3: Yerini kaybettik galiba.
1: Evet.
3: Acıktın mı?
1: Ateşi onlara bırak.
3: Hey, evet, çok acıktı. Elbiselerimi gördün mü?
1: Evet, iyi olur. Evet. Açlıktan ölüyorum.
2: Bir de bekleyin, ben de acıktım. Hepsini yemeyin sakın.
4: Yeter mi?
3: Evet. Sadece bir dakika oturmak istiyorum.
4: Haline bak.
3: Neden?
4: Genellikle yüzünde bu gergin, düşünceli bir ifade var. Sanki bütün bunları ödev olarak yapıyormuşsun gibi. Ya da biri seni zorluyormuş gibi. Şuna bak. Yok oldu. Eğer bilmesem Johnny, mutlu olduğunu düşünürdüm.
3: Duygularımı tarif edemiyorum.
4: Etmen gerekmez.
3: Buz gibi.
4: Evet. Soğuk.
3: Evet.

0: Lanet olsun.
1: Ne?
0: Lanet olsun. Çok geç kaldım. Çok geç kaldım. Lanet olsun. Lanet olsun. Hayır.

0: Yardıma ihtiyaç var mı?
1: Kendi baskınına geç kaldığına inanamıyorum. Senin işe yaramaz.
2: İşe yaramaz serseri oyun kurucu ortağım hala gelmedi mi?
0: Buradayım.
2: Heh, demek sonunda gelebildin Ukayla. Ha, dikkat et. Derimi yırtacaksın lanet olası.
0: Ben hazırım Angelo. Ne yapmamı istersin?
2: Pekala, işte planımız. Babit ve Alvarez arka kapıya gidecekler. Julian da beni koruyacak.
3: Senin yan pencerede durmanı istiyorum. İyice kur. Sakın postu deldir. Anladın mı?
0: Tamam.
3: Güzel.
2: Herkes yerine. Gösteri zamanı.
1: Hadi lanet herif.
2: Sukubi. Hadi Sukubi.

0: Ne oluyor?
1: Silahını al. Ön kapıda biri var. Çabuk.
2: Ne var?
0: Köpeğimi gördünüz mü acaba? Bir kokkapo.
2: Lanet hani köpeğin nerede bilmiyorum.
0: Bekle, bekle.
3: Kalın, ben Yuta. Angelo'yu hemen çıkar oradan. İçeride lanet olası bir cephanelik var.
0: Yuta, tekrar et. Seni duyamadım.
3: Kalın, duyuyor musun? Kalın. Alvarez. Sakın rozetini göstermesin.
0: Lanet olsun. Çim biçme makinesi yüzünden hiçbir şey duyamıyorum Tanrım. Kapıda biri var. Bir şeyler ters gidiyor.
1: Sakin ol dostum. Her şey yolunda.
0: Çeneni kapasana sen. Pencereleri kolla. Acele et.
2: Sana söyledim. Lanet köpeğini görmedim.
0: Malları sakla.
4: Bir kere arka bahçede iki adam var.
1: Lanet olsun, işimiz bitti.
2: Sana söyledim, burada
0: kapıdan
2: değil.
0: Kapıdan girmeye çalışıyor. Girdiği an delik deşik edeceğim.
5: Lütfen, git kimse buradan. Onu görmedi mi acaba?
2: Yeter, vaktim yok.
5: FBI.
0: FBI, at silahını.
5: Canı cehenneme.

0: şişoluk herifler.
1: Hey bekle, bekle tamam. Canınız cehenneme.
2: Kapa çeneni.
1: Aşağılık herifler.
2: Kapa çeneni dedim.
1: Canınız cehenneme.
3: Bırak beni.
2: Dışarıya çıkacağım. Hemen bırak silahını. Geri çekil. Geri çekil dedim. Bir şey yaparsan onu gebertirim, anladın mı? Çekil.

0: pislik herifler.
1: Mikrofona konuş kuş beyinli.
2: Lanet olsun.
1: Elini ver. Öbürünü de çabuk. Pekala, nasıl geldi bakalım? İyi misin?
3: Lanet! Sakın dokunma.
1: Tahta hedeflerden farklı, öyle değil mi? Hiçbir fark yok Johnny. Sürekli yenileri çıkacak karşına. Bugün gayet iyiydin. İyi iş yaptın.
4: Lanet olası işe yaramaz herifler. Gerçek kovboylarsınız değil mi? Batman ve Robin. Bunu biliyor musunuz? Ha? Bunu biliyor musun serseri? 2 kilo işlenmemiş saf mal.
1: Lanet.
5: Özel ajan Yuta. Ajan Diaz ile tanışın. İç işleri için çalışıyor. Siz her şeyi berbat edene kadar...
4: Bu saçı seviyor muyum sence ha? Ha? Bu elbiselerden hoşlanıyor muyum? Karım Ramada'da kalmamı istiyor. Tam 3 aydır bu serseriler üstüne çalışıyorum. 3 aydır! Tam 3 aydır. Nihayet malı nereden aldıklarını öğrenmek üzereydim ki siz lanet olası kovboylar ortaya çıktınız.
1: Güzel dövme diyet.
4: Beğendin mi papaz? Canın cehennem.
5: Şüphelilerinizin son 3 ayki hareketlerinden hepsinin kaydı var.
4: Tek bilmek istediğim gerizekalılar, tek bilmek istediğim Ağustos'un 2'sinde hem banka soyup hem benimle birlikte Fort Lauderdale'de nasıl oldular? Bu nasıl olur, bana açıklar mısın?
5: Bu kolay sayılmaz değil mi Yuta?
4: Seni gerizekalı.
2: Lanet olsun. Lanet olsun.

0: Tabii havalar bozulur. İnanılmaz dalgalar yakalayacağız.
1: Çok büyük dalgalar olacak.
2: Merhaba.
0: İnan bana.
2: Dalgalar zirveye çıkıyor.
0: Burası nasıl olmuş?
2: Merhaba Tyler.
0: İyi mi?
3: Merhaba Buddy.
2: Hadi gidelim. Zaman kaybediyoruz. Hadi.
3: Bunu hep yapıyor.

0: ki.
1: İyi misin? Hayalet görmüş gibisin.
2: Unut gitsin evlat. Onlar hayalet.
0: Gitmem lazım.
1: Ne dedin?
0: Yeni bir müşteriyle sabah toplantım vardı. Unutmuşum. Gitmek zorundayım. Üzgünüm gerçekten. Seni sonra ararım.
2: Onu takip ettim.
3: Surf ustası herifi mi?
2: Evet Body. Bütün gün peşindeyim. Tower Records'a gitti. CD aldı. Patrick's Roadhouse'da yemek yedi. Sonra da bankaya gitti diyorum sana.
3: Soydu mu peki?
2: Çok komik. İçeride 20 dakika kaldı. Öbür adam Roche arabada bekledi. Etrafı kolaçan ediyor olabilirler.
3: Ya etrafı kolaçan ediyorlardı ya da çek bozduruyorlardı.
2: Bekle bekle. Sonra sahildeki evlerine gidip her şeyi paketlediler. Çünkü yaz bitiyor. Her şeyi Body'nin arabasına yüklediler ve bir depoya götürdüler. Daha sonra onları kaybettim. Ama ev boş. Kesinlikle gittiler.
3: Lanet olsun. Beni niye aramadın? Maui yolunu yaralamışlar.
2: Ha, hayır. Onlara seyahat için para lazım. Yarın o bankayı soyacaklar. En geç öbür gün soyacaklar. Bunu hissediyorum, tamam mı?
3: Hissettin demek. Bunu son hissettiğinde birini öldürmek zorunda kalmıştım. Bundan nefret ediyorum.
2: Angelo, bu kez haklıyım. Bu işi hala çözebiliriz.
3: Tamam. Yarın sabah erkenden bankada olacağız. Umarım haklı çıkarsın. Bu kalbin ve hobes çok komik.
4: Pardon bayım, portakal. Portakal hayır, alır mısınız
3: hayır,
4: bayım?
3: Hayır,
4: portakal.
3: Hayır, bizde çok var, teşekkür
4: emin
3: ederim.
4: Emin misiniz?
3: Evet, evet. İyi şanslar. Ah tanrım. İndi mezarlığıma. Oh. Yemek zamanı.
2: Angelo, saat daha 10:30.
3: Köşede bir sandviççi var. Köfteli sandviç satıyorlar. İnan bana çok lezzetli. Bana iki tane alır mısın? Hadi ortak, iki. Teşekkür ederim. Yuta, bana iki tane.
5: Merhaba, nasılsınız?
2: Merhaba. İki köfteli, bir ton balıklı sandviç, iki de limonata lütfen.
5: Tamam, iki köfte, bir ton balıklı, iki limonata. 7.84 tutuyor efendim.
2: Teşekkür ederim.
5: İyi günler.
3: Aman tanrım. Beni korkuttun.
2: İşte şu ölümcül olan seninki.
3: Ölümcül mü?
2: Afiyet olsun.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Ve işte limonatan.
3: Heh, teşekkür ederim.
2: Oo. Şu duran Lincoln'u gördün mü?
3: O kadar açım ki bir koyunu yiyebilirim. Keşke 3 tane isteseydim senden. Hangi Lincoln? Hadi hadi hadi.

0: FBI! Kıpırdamayın! Onu haklarım!
1: Hayır! Hadi gidelim!
0: Yürün!
2: Hadi!
0: Hadi bin! Hadi bin, hadi!
2: Aman tanrım!
0: Hadi gazla!

0: kaybediyoruz.
1: Hayır, kaybetmiyoruz. Dikkat et.
0: Lanet olsun.
1: Hala arkamızda. Acele et dostum, arkamızdalar.
2: Hadi, hadi, hadi.

0: Hadi çabuk ol.
1: Bence onları atlattık.
2: Tamam öyle. Acil. Geri çekil. Cene, papadi. Hadi cene bakalım.
3: Eski araba olan.
0: Adamı kontrol ediyorum.
1: Hadi dostum. Çekil, çekil, çekil.
0: Arabadan uzaklaşın. Kıpırda.
1: Bekle, bekle. Çekil, çekil, çekil.
2: Yapma, bak, yapma. Sakın yapma. Aptal olma. Koş.
3: Niye bu kadar
2: uzun? Temiz gerek. Bunun derdi ne?
3: Hadi.
1: Hadi.
2: Durun biraz, durun biraz.
3: Hadi.
1: Baş kaza, baş kaza.
3: Buradan gidiyorum.
2: Lanet olsun.

0: Ege'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.

0: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: Bu otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.

0: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
1: Ha! Maydanoz.

0: aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde Trinx sat.
1: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
3: Araba şamalos.
4: Oo.
3: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. Hı-hı. O zaman herkesi benden şamalos. Çocuk ya da büyük ol, hadi boya
2: mutlu ol. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
7: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
8: Budur.
9: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
8: Budur.
9: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
0: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
1: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
0: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
2: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
3: Bankam Sonbank kartım Hadi.
4: Buraların redlisiyim.
5: Nerelerim mi?
4: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
6: Bonjour madame.
4: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
6: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
7: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
6: Très bien. Merci.
5: Gezerken yol tarifi.
4: Alışveriş fit çeki.
5: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
6: Aa Demet Hanım.
5: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
4: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
5: her yer redlilerin oluyor.
4: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
9: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: Uyandıralım.
11: Çıtır kahve.

0: Evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
1: istikballe. Ben Feyyaz.
2: Bu da sarı kola.
1: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama sarı kola diyorum.
3: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
1: Rastasıyım bu sarı kolanın.
2: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
1: Değişemem ve değişebileceğime dair
3: inancım da yok.
1: Başka lezzet yok.
2: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine PowerClean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. Sütaş ayran, sütaş
2: ayran. Döneri gördüğün an

0: Abi ne oluyor ya?
1: Açlık basıyor, bir şey yok.
0: Niye basıyor ki?
2: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
0: Nasıl duracak?
1: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
3: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Kasko yoksa... Riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa... Riskin çoğu Quick'te. Hesap basit. Artık kasko. Motorlar için de ekonomik. 2900 liradan başlayan fiyatlarla.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Koçak'la festival şimdi başlıyor.

Hayır! Hayır!

0: Tekrar edin 41. Anlaşıldı. Kaliforniya plakası 562. Tamam.
1: Bir şey yok mu?
0: Hiçbir şey.
1: Johnny, ofisime gelmeni istiyorum hem de hemen.
0: Ekip 23, ekip 23. Hemen merkezi ara. 4650 Wilshire, ekip 23. 4650 Wilshire, ekip 23.
1: Bir şeyi bilmeni istiyorum. Ateş etsen ıskalamazdın.
2: Iskaladım.
1: Hayır. Hayır. Bence ya korktun ya da bu sörf arkadaşlarına çok bağlandın. Ve korktuğuna inanmıyorum. Hey. Eve git ve dinlen. Çünkü berbat görünüyorsun. Senin adama benzeyen birilerini görürsem seni ararım. Eve git hadi. Durma.
3: Diğer adam ne durumda?
2: Onu görmedim. Vurup kaçtı işte.
3: Tren kazasından çıkmış gibisin. Lanet olası herif devam mı etti? Aa, özür dilerim bebeğim. Johnny, neyin var senin? İşte yine o bakış. Bir şey söylemek istiyor da söylemiyor gibisin. Veya söyleyemiyorsun.
2: Sana söylemek istediğim bir şey var. Önemli. İlişkimizi etkileyecek bir şey. Aman Tanrım. Bu düşündüğümden de zormuş.
3: Tanrım. Erkekler bu konuda çok kötü. Başka zaman.
4: Hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsun.
5: Sakin ol Nathan'ı.
4: Bana sakin olmamı söyleme Body. O lanet olası bir federal ajan.
6: Fırsatım olduğunda onu vurmalıydım.
7: O polisin hakkından ben geleceğim.
5: Hayır Rossi. 3 yılda 30 banka soyduk ve bizi yakalayamadılar. Farkında mısınız? Bu iş sadece oyunu heyecanlandırıyor o kadar.
4: Heyecanı boş ver Body. Nedense bu sadece sana oyun gibi geliyor. Ama bu gerçek. Bu iş ciddi ve ben korkuyorum, tamam mı? Ben korkuyorum. Bu akşam burayı terk edelim diyorum. Anlaşıldı mı dostum? Lütfen.
7: Kaçarsan ölürsün.
5: Hadi bir düşün. Bu iş para için değildi. Sisteme karşı çıkmak içindi. İnsan ruhunu öldüren sistem. Bir şeye karşı çıkıyoruz. Metal tabutlarda gezen ölü ruhlar için onlara insan ruhunun hala yaşadığını gösteriyoruz. Bana güveniyor musunuz? Tamam. Bu adama kafanızı takmayın. Ona ne yapacağımı biliyorum.

0: söyledin.
1: Tyler, hemen silahı bırak lütfen.
0: Her söylediğinin yalan olduğuna bahse girerim. Ailen hakkında yalan söylediğine bahse girerim. Lütfen bana gerçeği söyle Johnny. Ailen araba kazasında mı öldü? Söyle!
1: Columbus'ta yaşıyorlar. Ohio'da. Banka hırsızlığı bölümünde çalışıyorum. Sörfçülerin peşindeyim. Önce sana ihtiyacım var.
0: Johnny, cehenneme! Senin ruhun yok mu? Cehenneme git.
1: Bak. Tyler! Her şeyi mahvettim, biliyorum. Sana söylemek istedim ama yapamadım. Bırakıp gideceğinden korktum. İyi tahmin değil mi? Lanet olsun. Neden ne demek istediğimi söyleyemiyorum. Sana yalan söyledim. Ben bir pisliğim. Ama sana ihtiyacım var Tyler. Hayatımda senin gibi biri asla olmadı. Bunu bilmeni istiyorum. Ve umarım fikrini değiştirirsin. Tyler bekle, geliyorum.
2: Ne haber dostum? Hazırlan, gidiyoruz.
1: Neler oluyor Buddy?
2: Ne oldu, tıraş olurken mi kestin?
1: Şu anda sörf yapmak istemiyorum.
2: Sörf mü? Hayır, bu başka bir şey Johnny. Bunu seveceksin. Eşyalarını alıp buradan gideceğiz. Tamam, çorap. Gömlek. Aa, botlar. Evet. Eşyaları arabaya koy. Gitmemiz gerek, hadi. Hayat kısa. Buna bayılacaksın.

0: hastalık. Al bunu.
1: Bunu da al.
0: Bunu da al.
1: Hadi.
0: Hadi acele edin.
1: Hadi. Al bakalım.
0: Ver bakalım.
1: Tamam, al şunu da.
0: Uzat. Evet. Al bakalım. Bunu daha önce yapmış mıydın?
2: Hayır. Ama televizyonda izlemiştim.
0: Bu %100 saf adrenalin. Başkaları bunun için dalıyor, zıplıyor ama senin tek yapman gereken atlamak.
2: Çok eğlencelidir eminim ama dün dizimi burktum.
0: Aa evet evet, topalladığını fark ettim ama dert etme dostum. Toprağa ayak basmayacağız. Ya,
2: tamam o zaman. Şimdi daha iyi hissediyorum.
0: Tamam mı, hadi uçalım.

0: 3 dakika.
1: Bu her yaz sonu yaptığımız bir tür törendir. Son bir çılgın eğlence.
0: Evet.
1: Ha bu arada belki o portakal rengi şeyi çekmen gerekebilir.
0: Kurtardığın hayat kendininki olabilir.
2: Şey ya. Paraşütümü kim hazırladı?
1: Ben, neden? Bana güvenmiyor musun?
2: Güveni kazanmalısın.
1: Tamam, beraber kazanacağız. Benimkini al.
0: Hey Johnny, bu iyi bir fikir değil. Bodin'in hazırladığı paraşütlerin sadece yarısı açılır.
2: Daha az.
1: Saçmalama.
0: Neden Gromet'ten almıyorsun? Bu nasıl?
3: Hayır, bunu istemezsin dostum. Bunun ayarlarını boynunu kırabilir. Böyle bir şeyle daha iyi atlarsın. Al bakalım, işte.
2: Atlayacak mıyız, geyik mi yapacağız?
1: Evet, işte başlıyoruz.
0: Tamam,
3: hadi atlayalım.
0: Yani bir uçaktan atlamak üzeresin. Ne hissediyorsun bakalım?

lanet olsun!

geçemez.

Hoşuna gitti mi?

0: Hadi Johnny, buraya gel!
1: Hadi Johnny, hadi! Gel!
0: Hadi!
1: Hadi!
0: Kollarını kullan!
1: İşte olacak!
0: Martal gibi uç bebeğim!
1: Yaklaşmaya devam edin!
2: Başardın Johnny! Yıldız gibi kaynak! Harikasın dostum. Yarasalar
1: gibiyiz. Bu iş her zaman sevdi. Hoş
0: Hoşlandın mı bakalım Johnny?
1: Muhteşem. Gerçekten muhteşem. Bu gerçekten harika bir şey. Bu işi çok sevdim.
3: Çekeceksin.
0: Önce sen Alfonso. Israr ediyorum.
3: Şimdi ipi çek.
0: Önce sen.
3: Tamam.
0: Aşağılık herif.

0: Tanrım, onu kaybediyorum.
1: Bu Tanrı'ya en yakın olacağını.
2: Elinin gölgesi gibi dostum, sana doğru geliyor.
0: İnanılmaz. Kesinlikle
1: çok alçaklaştık.
2: Sana iyi olacak demedim mi Johnny?
3: Hiç eskisi gibi
1: olmayacak. Sana iyi olacak demedim mi Johnny?
0: Evet. Muhteşemdi.
3: Yani parasütü şuraya koy.
0: Tamam, koydum.
3: Omuzlarını topla. Geri çekil, işte böyle.
2: Tamam. Senin için toplayacağım.
1: Evet. Teşekkür ederim. Johnny, buraya gel. Görmen gereken bir şey var. Atla. Pekala.

0: vahşi bir kadın değil mi Özen Ajan Yuta?
1: Sen artık ölüsün.
0: Hey, sakin ol, bekle, düşün bakalım. Onun nerede olduğunu, tek plan benim. Tek plan. Bırak konuşayım. İzin ver konuşayım.
1: Konuş.
0: Ona bir şey olmayacak. Eğer Rosie ile tam 6 saat sonra belirli bir noktada buluşursam ona hiçbir şey yapmayacaklar.
1: Onları ara ve hemen kızı bırakmalarını söyle.
0: Kusura bakma ama bunu yapamam dostum. Şu anda yoldalar ve gittikleri yerde telefon yok. Şansına küs. Tanrım. Bundan nefret ediyorum Johnny. Gerçekten şiddetten nefret ediyorum. Bu yüzden Rosie'ye ihtiyacım vardı. Bunu Tyler'a asla yapamazdım. Boğazına bir bıçak dayayamazdım. Benim kadınımdı. Birlikteydik. Ama Rosie bir... O bir makine. Harekete geçirdin mi bir daha durmaz. Başladığı işi asla yarım bırakmaz. Saat 3 olduğunda... Onu bir domuz gibi parçalamaya ve ayakkabılarına kan sıçratmamaya çalışın. Elbette oraya gidersen böyle bir şey olmaz. Bu da bizi ortak yapıyor. İkimizin de hedefi aynı. Gitmem gereken yere ulaşmamız, değil mi?
2: Zaman kaybediyoruz.
0: Ha, sen de bunu seviyorum Johnny, gerçekten. Çok zeki bir adamsın. Murphy! Uçağı Santa Monica'ya indir. Depolar
3: tamam.
0: Üzerine. Pekala baylar, parti zamanı.
4: Tamam, toparlanıyoruz.
0: Kızılayın.

0: Senden sadece 90 saniye istiyorum Johnny. Gördün mü? Ne kadar basit. Onları korkutan altlarına ettirirsen istediklerini verirler. Zayıflık gösterirsen saldırganlık alırsın. Böylece insanlar yaralanır. Gördün mü? Korku tereddüt getirir. Tereddütse en kötü korkularını gerçekleştirir. Çok basit. Güç gösterisi çelişkiyi önler.
1: Üstün ateş gücü barışı getirir.
0: Evet. Al bakalım. Elinde bunlardan biri olmazsa içeri girmenin anlamı yok değil mi?
2: Bunu yapamam.
0: Elbette yaparsın. Kim bilir, belki de hoşuna gider.
3: Body, bu senin hayata bakış açın, tamam mı? Ama ben FBI ajanıyım, tamam mı dostum?
0: Biliyorum dostum, garip değil mi? Durumu müthiş yapan da bu Johnny. Başka dünyalarda olabiliriz ama kendi kurallarımızı koyabiliriz. Neden yasaların efendisi olacakken uşağı olalım?
3: Haklısın.
4: Bu lanet işi seviyorum.
0: Tamam. Giriş çıkış 90 saniye. Seni seven biri için ufak bir bedel. Evet, seni seviyor. Çünkü bu onun tarzı değil. Benimle öyle yaptığını sanmam. Tamam, Bay Carter. LBJ. Bay Dixon. Üzgünüm Johnny. Başkan olamayacakmışsın gibi görünüyor.

0: eğlence zamanı. Kimse kıpırdamasın.
1: Yere yatın.
0: Herkes yere yatın. Yere yatın. Beni duymuyor musun? Duymuyor musun?
1: Sana yere
0: yat dedim. Herkes yere yatın. İş başına.
1: Geç tarafa.
2: Yere yat baş belası. Senin derdin nedir ha? Şimdi dizinden vuracağım, o zaman yatarsın.
0: Bir tekme bassaydın ya. Eyvah, televizyondasın. Gülümse, FBI'cılık oynamak biraz zor değil mi?
2: Nasıl parayı alıp buradan çıkabilir miyiz artık?
0: Kimse kıpırdamasın. Başlar aşağı, gözler aşağı. İyi günler bayanlar baylar. Beni dinler misiniz lütfen? Biz eski başkanlarız ve göreceğiniz gibi bankanızı soyuyoruz. Bizimle işbirliği yaparsanız kafanızı uçurmayız. Sadece birkaç dakikanızı ayırın, sonra gideceğiz. Dick, kasaya git. Bayan Jennings, lütfen bana kapıyı açar mısınız?
3: Anahtarlar Bay Dugan'da.
2: Neden kasaya gidiyoruz? Hiç kasaya gitmezdik.
0: Söyleneni yap. Onlarla git hadi. Kasaya gidin. Hadi.
2: Bay Dugan'da kim?
0: Bay Dugan, kasayı siz mi açarsınız yoksa ben mi açayım?
4: İstediklerini yap Terry.
2: Lanet anahtarları al. Kıpırda. Aç şu lanet kapıyı. Yoksa beynini havaya uçuracağım. Hadi. Soldan çekil.
5: Tamam.
2: Büyük çantayı aç. Burası kasa. Ne yapıyoruz burada? Bu çok kötü bir fikir.
0: Yak! Bana bakma.
2: Kendi kurallarını çiğniyorsun dostum. Çok fazla zaman kaybediyoruz. Hadi gidelim.
0: Jimmy, ne durumdayız?
6: 65 neler oluyor?
0: Dert etme. İyi gidiyoruz. Durum harika.
2: Lanet olsun.
7: Hey. Ben polisim.
5: Yani?
7: Ben polisim.
5: Hayır, yapma.
7: Silah dolu mu?
5: Evet.
7: Ben hareket ettikçe beni takip et, tamam mı?
5: Yapma, buna gerek yok.
7: Beni korumalısın.
5: Yapma. Hiçbir şey yapma. Hayır, yapma. Kaldır onu. Lütfen kaldır onu.
2: Çabuk. Gidelim hadi. Tamam, çıkıyoruz.
5: Tamam.
2: Dur, ben peder alacağım.

0: Sık kıpırdamasın.
1: Dayan.
2: Hadi.
1: Biraz daha dayan. Dayan dostum. Hadi. Hadi buradan dışarı çıkalım. Hadi. Hadi çıkıyoruz buradan. Buradan dışarı çıkıyoruz.
2: Hadi.
1: Dayan. Hayır kardeşim. Hadi. Hayır lütfen. Lütfen yapma.
2: Hadi.

0: Aklını mı kaçırdın sen? Neyin var? İstediğin bu muydu? İstediğin oldu mu? Hadi onu götüremezsin, gidelim.
1: Hadi onu götüremezsin, gidelim.

0: Lanet olsun. Bu kamerada ne böyle? Burası suç bölgesi. Onları buradan çıkarın.
1: Lütfen boşaltın burayı.
2: Sessiz kalma hakkım var. Söyleyeceğin her şey mahkemede aleyhine delil olarak kullanılabilir. İstediğin takdirde ücretsiz bir avukat atanacaktır. Okuduğum hakları anladın mı? Utah, anlıyor musun? Anladın mı? Utah, sen okuduğum hakları anladın mı?
3: Haklarını anladı, tamam mı? Aman Tanrım, iyi misin? Ayağa kalk. Şu kelepçeleri çıkarın. Çıkarın
0: dedim. Kelepçeler kalacak. Kelepçeler kalacak. Arkadaşım bir cinayetin suç ortağı, anlıyor musun? 3 kişi öldü Utah. Biri polis memuruydu. Sana bir şey göstereceğim. Miden bunu kaldırıyor mu?
4: Hemen ellerini üstünden çek.
3: Dinle. Bana bak. Bana bak. Siyahlarla beyazları birlikte bırakma. Bırak ben içeri alayım.
0: Elbette Angelo, neden olmasın? Bu nedenle ikinizi beraber görevlendirdim. Birbirinizi hak ediyorsunuz. En az onun kadar kötüsün. Sadece daha şişman, daha yavaş ve daha zavallısın. Tanrı aşkına, körün köre yol göstermesi gibi.
3: Harp, şimdi beni iyi dinle. Sen kısa pantolonla gezerken ben bu bölümde çalışıyordum. Sen iç çamaşırı kataloğuna bakıp kendini tatmin ederken ben suçlularım.
0: Bu doğru mu papaz?
3: Evet, bu doğru. Ve bunca yıldır senin hala önlemediğin bir şeyi öğrenmeyi başardım sonunda.
0: Öyle mi? Neden beni şaşırtmıyorsun lanet herif?
3: Kıdemlilere saygı.
1: Lanet olsun.
3: Kısa ve basit. Hadi evlat, gidelim.
5: Tamam, nereye gittiklerini biliyorum.
3: Bunu tahmin ediyordum.
5: Santa Monica Havaalanı. Hızlı. Ama küçük bir sorun var.
3: Nedir?
5: Onları tutuklayamayız. Rehineleri var.
3: Ne?

0: altimetreyi çalıştırdın mı?
1: Değil. Değil dedim.
0: Donanımı kontrol et.
2: Silahım yok.
0: Ama yalnız değilsin.
2: İyi tahmin. Sana doğrultulmuş bir silah var. Roche nerede?
0: Buralarda bir yerde. Dinle Johnny. Acelemiz var. Ne istiyorsun?
2: Onun nerede olduğunu söyle.
0: Sigortamı yakayım mı? İyi fikir.
2: Bak Bodhi, insanlar öldü ve bu iş bitti artık.
0: Hayır. Ne zaman bittiğini ben söylerim.
2: Öldürdüğün adam bir polisti. Nerede olsan seni zımbalarla. Radar diye bir şey var. Belki duymuşsundur ha?
0: Senin derdin ne? İçeriyi kontrol et.
1: Kokpite dön. Kıpırda.
2: Seni biliyorum dostum. Üstüne düştüklerinde geri çekilmemelisin. Yoksa seni yere sererler.
0: Aha. Olur böyle şeyler.
2: Dinle. Ölüm fermanını imzaladın. Kendin gitmek istiyorsan git ama Tyler'ı sakın götürme. Sana yalvarıyorum. Nerede olduğunu söyle. Sonra gideceğim lütfen.
0: Gidecek misin?
2: Evet gideceğim.
0: Bu çok güzel Johnny.

0: Ateş etme. Dur, onu öldürme. Hayır.
1: Önümden çekil evlat. Evlat, lanet olsun. Lanet olsun.

0: Sen biraz iyileşeceksin. İyileşeceksin.
1: Sizi San Felipe'ye götürmüyorum dostum.
0: Hemen uçağa binme, motorları çalıştır.
2: Ha, harika. Nereye gittiğimizi söyledi. Gidelim dostum. Birlikte gideceğiz Johnny. Sen ve ben. Hadi gidelim. Açık.
3: Hiç. Tyler bekliyor.
0: Hadi. Hadi. Hadi yürü.
3: Motoru çalıştır. Hemen. Hemen.

0: Rosie! Rosie, burası Hava Kuvvetleri 1. Beni duyuyor musun? Beni duyuyor musun? Tamam.
1: Dinle dostum. Yarım saattir Meksika'nın üzerinde dolanıyoruz. Artık inebilir miyiz? Alçaktan uçuş hiç alışık olduğum bir şey değil.
0: Kapa çeneni ve bu güzergahta 4000 fite çık. Tamam mı?
1: Tamam.
2: Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Radarda görülürüz.
0: Önemli değil. Neredeyse geldik. Atlayabilecek bir yükseklik olsun yeter. Şimdi şu paraşütünü takalım.
2: Üşüyorum dostum. Çok soğuk.
0: Ceketi vereyim. İşte ceketin. Yavaş. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Yavaş, yavaş. Tamam, kollarını teker teker sonra. Evet, kollar. Hayır dostum, hayır, hayır, hayır. Tamam. Johnny! Para çantasını bana at. Şimdi!
3: Üşüyorsun çünkü bütün kanın çekildi Roche. Yakında öleceksin. Umarım bura değerdir.
0: Sakın onu dinleme. Sadece kızları ve margaritaları düşün. Onlar seni iyileştirecek. Tamam mı?
2: Neye bakıyorsun öyle?
0: Evet işte böyle. Tamam oluyor. Burası Hava Kuvvetleri 1. Duyuyor musun? Tamam.
4: Evet, şu anda sizi görüyoruz. Tamam.
3: Tyler'ı bırakmasını söyle. Hadi söyle, bunu yapabilirsin. Kazandın, istediğini elde ettin. Ya paraşütün açılmazsa? Emri iptal et, hadi. Amacına ulaştın. Hadi dostum, bana bu kadarını borçlusun.
0: Hazır mısın? Pekala. Üçte. Bir, iki, üç. Yavaş, yavaş, yavaş. Tamam, biraz daha. Oldu, tamam mı? Evet. Yerde görüşürüz. Anlaştık mı?
2: Cehennemde görüşürüz yani.
0: Senin için zor olduğunu biliyorum Johnny. Beni gerçekten çok istiyorsun.

0: Garbodi.
1: Hayır, elbette buraya kadar değil.
0: Tamam, hemen ipi çek.
1: Sen niye çekmiyorsun?
2: Artık oyun yok. Çek şu lanet olası ipi.
1: Hadi Johnny, çek. Çekersen silahı düşüreceksin değil mi? Diğer elini kullanırsan bana neyle tutunacaksın?
0: Çek, yoksa önce kafanı uçurup sonra ben çekerim dostum.
1: Ancak öyle olabilir zaten. Hadi yap.
0: İnan bana, bunu yaparım.
1: Yap o zaman. Yap hadi. Yapmazsan öleceksin Johnny. 6 saniye sonra pestil olacağız. 5, 4,
0: sen kafayı yemişsin.
1: 3,
0: çek şunu.
1: 2, 1.
0: Lanet olsun.

0: Lanet olsun Bodhi.
1: Sen gerçekten aşağılık herifin tekisin.

0: Buradan gidiyorum Johnny.
1: Ayağın değil mi? Çok kötü. Bu sefer başaramayacaksın gibi görünüyor.
0: İkimiz de kaybettik.

0: başka zaman.
1: Hadi gidelim buradan.
2: Tamam.

Kuşbiat Cape Otway sahillerinde siklon uyarısı. Uzmanlar bunun Avustralya tarihindeki en şiddetli fırtına olabileceğini söylüyorlar. Bütün gece sağanak yağış sürecek ve saatte 150 kilometreyi bulan rüzgarlarla birlikte sahile ulaşarak sabah Bassbeach'in vurması bekleniyor. Bassbeach'te yaşayan bütün vatandaşlarımızın dikkatli olması öneriliyor. Eğer mümkünse bugün hiç dışarıya çıkmamaları ve korunaklı yerlerde kalmaları öneriliyor.

0: Sahilde kimse var mı?
1: Kimse yok ve olmayacak. Oraya gitmek için zır deli olmak gerek. Orada geberip gidersin dostum.
2: Acaba böyle ya.

0: İşimi kaybettin dostum.
1: Özel ajan Newton. Sana güvenebileceğimi biliyordum.
0: Meksiko'nun her şehrini gördüm. Boydan boya bütün bacayı geçtim. Rosie'yi görmek için. Daha güçlü biriyle bıçakla savaştım. Sumatra'da sana ait bir pasaport buldum. Fiji'de seni kaybettim. Ama 50 yılın fırtınasını kaçırmayacağını biliyordum Bodhi.
1: Evet.
0: Çok kötü değil mi? Sonunda dalgalarını buldun ama artık bitti.
1: Zamanı bekliyorum.
0: Artık durman gerekiyor. Çizgiyi aştın. Sana güvenen insanlar öldü.
1: Evet, kötü gitti. Gerçekten kötü. Hayatın tuhaf bir espri anlayışı var, değil mi? Hala sörf yapıyor musun?
0: Her gün. Hadi Bodhi. Gitme vakti geldi. Benimle gelmen gerektiğini biliyorsun.
1: Üzgünüm arkadaşım.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
5: İyi ki doğdun kahraman.
6: Nice senelere kahraman.
4: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileceğim diye.
7: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
4: Annemin karnı burnumda. Babama demiş ki...
8: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
9: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.

0: davet ediyorum.
1: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
2: İyi ki doğdun kahraman.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Biraz fazla almadınız mı?
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: GCB Yatırım. Geleceğime yatırım.
8: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
9: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
10: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
11: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
12: Bellona. Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi.

Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci.
4: Gezerken yol tarifi,
0: alışveriş fit çeki.
4: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
4: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
0: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
4: her yer redlilerin oluyor.
0: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
5: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldın?
6: Allah aşkına neden?
5: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
6: Karnın doyar da ruhun aç.
5: Dört nala yaşıyoruz.
6: Tamamdır şakamati.
5: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam. Doyamana pop kek.
7: Doymayana pop kek, pop kek. Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
8: 18-24 Temmuz arasında Bim'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.
9: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
10: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.
1: Gerçek konfor. Ha! Maydanoz.

0: Kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel. Seçeneğin bol, kafan rahat. İşte tam da hayalindeki gibi. Sen de ETS tatiline...

0: Patron, gel oğlum buraya.
1: Ya.
2: Hemen döneceğim tatlım.
0: Aferin oğluma. Gel, otur. Hadi, eve gidiyoruz.
3: Patron, dur.
0: Patron, ne yapıyorsun oğlum sen? Patron, dur dedim sana. Patron, çıldırdın mı? Aa, iyice söz dinlemez oldun.
2: Pardon canım, nerede kalmıştık?
4: Sen var ya sen.
5: Red Bull kanatlandırır.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trinx sat.
2: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
3: Sen seversin bir yavrum.
2: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme...

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım

0: Mobili hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat katılım.
1: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
3: Ne?

0: Lanet olsun.
1: Hayır!
0: Buraya geleceğini polis de biliyordu Bodhi.
1: Hücrede yaşayamayacağımı biliyorsun dostum.
0: Umurumda bile değil. Hapse girmen gerekiyor. Böyle olmak zorunda.

İşim bitti. Hapse girip bedelini ödeyeceğim ve Johnny Utah kahraman olacak, öyle mi? Senin için iyi. Oldukça iyi. Kahraman olacaksın. Ama bak Johnny, şuna bak. Böyle bir fırsat hayatta bir kere olur. İzin ver gitmeden önce bir dalga yakalayayım. Bir tek dalga. Nereye gideceğim ki? İki taraf sarp kayalık. Yeni Zelanda'ya kadar sörf yapamam ki. Tüm yaşamımda bu anı düşledim Johnny. Hadi lütfen. Hadi Johnny.

0: tutuklayacaksınız.
1: Sahile dönemeyecek.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Daha önce hiç görmedikleri bir şey. Ortaya sarı ve çok yakıcı bir keskin buhar salıyor.
2: Sertlik yanlısı askeri rejimin eylemleri uluslararası arenada artan endişelerin de kaynağı. Rejim muhalifleri sindiriyor. Ülkenin doğusunda etnik gruplara baskılar sürüyor.
1: İddialara göre Burma'da askeri rejim isyanları bastırmak için bir tür kimyasal silah kullandı. Binlerce insan sokaklara döküldü ve aralarında gösterilere katılan keşişlerin de olduğu binlercesi öldürüldü. Bazıları canlı canlı yakılırken bazıları da boğuldu.
3: Tecavüz ve işkence artık günlük olan. Aralarında 12 yaşında çocuklar bile var. Baş kesilmesi ve sakatlanmalar sık rastlanan vaka.
2: Askeri rejim Karen topraklarındaki doğal kaynaklara el koymak istiyor.
3: Burma'nın Karen halkına karşı yürüttüğü kanlı operasyonlar neredeyse 60 yıldır devam ediyor. Bu dünyanın en uzun süre devam eden iç savaşı.

0: Atlayın. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi çabuk çabuk.
1: Gidiyorum. Daha uzun daha uzun. Gidiyorum.
0: Güraz yürü.
1: Hadi kıvaz gibi olmayın. Daha çabuk. Bakalım buraya gel. Buraya gel.
0: Şunu da ara, şunu da bak.
1: Hadi.
0: Çıkar bakalım, çıkar.
1: Hareket etme.
0: Hadi.
1: Hareket
2: şuraya
1: etme.
2: Geç, şuraya geç.
0: Dur bakalım.
1: Hey, hey, ne oluyor?
0: Tamam, tamam. Şunlara bak, nasıl da korktular.
1: Yürü.
0: Gel buraya, gel buraya.
1: Hey, hey. Bu tarafa. Hadi.
2: Hadi.
0: Yürü,
2: hadi.
0: Yürü, yürü, yürü.
2: Hadi. Yürü dedim sana.
0: Hadi. Ama zorlu çıkarma, seni mahvederim.
1: Yürü.
0: Yürü hadi.
1: Şunlara bakın. Hadi. Yürü. Koş, koş. Kımıldayın.
2: Hadi.
1: Kımıldayın.
0: Daha az hareket edin.
1: Koş.
0: Hadi, koş, hadi, koş, hadi.
1: Yürü, yürü, yürü.
3: Hadi, gönderin, hadi, gönderin.
4: Açın bizi.
1: Lütfen.
3: Hadi.
1: Lütfen.
4: Bitirin.

0: Ve işte bir numara. İşte karşınızda Kral Kobra. İkiye karşı bir. Şimdi hünerlerini hep birlikte izleyip göreceğiz. Bir numaralı kobra gerçekten çok tehlikeli görünüyor.
1: Hey, bana bak.
2: Canın cehenneme.
0: Bu gerçekten çok tehlikeli. Tayland'da bir numara. Bence dikkatli olsan iyi olur arkadaşım. Çok tehlikeli görünüyor. Bir numaralı kobra daha tehlikeli gibi. Şuraya bakın. Nasıl da saldırıyor. Bu gerçekten çok tehlikeli. Söylediğim gibi Tayland'da bir numara. Dikkatli ol arkadaşım.
2: Tehlikeli bir işe benziyor.
0: Şuraya bakın.
2: Ben Michael Burnett. Konuşmak için zamanın var mı? Uzun sürmeyecek, söz veriyorum. Tekneni kiralamanın mümkün olduğunu söylediler. Bunu yapmak istiyoruz. Bu mümkün mü? Nehirden yukarı gideceğiz.
3: Nereye gidiyorsunuz?
0: Çok Burma. Önemli hareketler yapıyor.
3: Burma savaş bölgesi.
2: Evet, öyle diyorlar ama orada olan savaştan çok bir soykırım.
0: Her an başına bir şey gelebilir.
2: Her ne? Bu benim 5. yolculuğum olacak ve tüm risklerin farkındayız.
3: O kadar kuzeye gitmem.
2: İstersen durumumuzu açıklayayım. Kilisemiz Panasya Bakanlığı'na bağlıdır. Merkezimiz Colorado'da yer alır. Hepimiz gönüllüleriz. Yılın bu zamanı ülkeye tıbbi yardım ve malzeme sokarız. Karen kabilesi halkına dua kitapları ve destek ulaştırmaya çalışırız. Nehri herkesten iyi bildiğini söylüyorlar.
3: Yalan söylemişler.
2: Şey bak, demek istediğim, insanların hayatlarını değiştirmeyi denerken bize ayıracağın birkaç saatin karşılığını fazlasıyla ödemeye hazırız.
3: Yanınızda silah getirdiniz mi?
2: Elbette hayır.
3: Hiçbir şeyi değiştiremeyeceksiniz.
2: Evet. Zaten dünyanın bu halde kalmasının sebebi de bu.
3: Dünyanın canı cehenneme.
2: Gidelim.
4: Neden?
2: İlgilenmiyor. Hadi gidelim.
4: Ben deneyeyim.
2: Bak Sera, bu...
4: Oraya gitmenin tek yolu bu.
2: Bunu biliyorum ama ben
4: tamam,
2: zaten...
4: Tamam Michael, kaybedecek neyimiz var. Bırak, ben de deneyeyim, ne
2: Sera,
4: olur. Lütfen.
2: Lütfen.

0: Merhaba. Ben Sarah Miller. Umarım buraya kadar geldiğim için kusura bakmazsın. Biraz önce konuştuğun o adam...
1: Ben hiç kimseyle konuşmadım.
0: Tamam. Seninle konuşan o adam bizi nehrin yukarısına götürmen için seni tutup tutamayacağımızı soruyordu. Hayır dedin. Neden?
1: Size yardım edemem.
0: İyi sebeplerin varsa bunları bana da söylemen mümkün mü?
1: Evine dön.

0: Geç söyle, geç söyle.
1: Arul damro, ni arul dure. Damro, yaşıma. Tanji yaşıma sura. Mino, bana ja. Hey. Mino re. Bongo topyo yi. Yore lu go nga sha phyat pye be. Bongo yaik kha thop pa na ro lout de so yin. Mino twa long go. Mi lau dai twin pye be.

0: Neden döndün?
1: Seni bekliyordum.
0: Daha önce de söyledim, sana yardım edemem.
1: Gitmemiz ve o insanlara yardım etmemiz gerekiyor. Bir farklılık yaratmak için geldik. Tüm hayatların özel olduğuna inanıyoruz.
0: Bazıları öyle, bazıları değil.
1: Sahi mi? Herkes senin gibi düşünse hiçbir şey değişmezdi.
0: Hiçbir şey değişmiyor.
1: Elbette değişiyor. Hiçbir şey aynı kalmıyor.
0: Hayatını yaşa, çünkü güzel bir hayat.
1: Hayatım yapmaya çalıştığım şey.
0: Yapmaya çalıştığım değişmezi değiştirmeye çalışıyorum.

belki, belki de insanlara olan inancını kaybettin. Ama hala bir şeylere inanıyor olmalısın. Hala değer verdiğin bir şeyler olmalı mutlaka. Belki değişmemizi değiştiremeyiz. Ama hayat kurtarmaya çalışmak, hayatı boşa harcamak olmaz.

0: Bu insanlar ne kadar kötü olurlarsa olsunlar sonunda kaybedecekler. Birleşik bir cepheye karşı tutunmaları imkansız, yapamazlar. Bunu elbette zaman gösterecek ama bu arada insanları bir arada tutmaya çalışmalıyız. Yani daha geçen gün... Affedersiniz. Serap, nereye gidiyorsun?
1: Onunla konuşmaya.
0: Yalnız bırakılmak istediğinden eminim.
1: Michael, onu görmezden gelemeyiz, yardım ediyorum.
0: Bunun için para aldı.
1: Hiçbir şey almadım. Bunu yaptığın için tekrar teşekkür ederim. Gerçekten, hepimiz adına. Biliyor musun, bize adını hiç söylemedin.
2: John.
1: Nerelisin?
2: Bowie, Arizona.
1: Neden ayrıldın?
2: Vietnam'a asker olarak geldim.
1: Ve kaldın mı?
2: Biraz daha karmaşık.
1: Arizona'da ailen var mı?
2: Belki babam, bilmiyorum.
1: Ülkende hayatın nasıl değiştiğini görmek istemez miydin?
2: Bunun için sebebim yok. Sera, nehirden yukarı senin için gidiyoruz. Dönmek istediğinde söyle yeter.
1: Tamam.

0: Nedir bu? Kim bunlar?
1: Burmalı korsanlar. Herkes otursun, ses çıkarmayın.
2: Kimmiş bunlar?
0: Tamam, merak etmeyin. Sadece
1: konuşmayın.

0: bunlardan başka var mı?
1: Belki. Ne yapacaksın?
0: Yola devam etmeliyse biz kararımızı verdik.
1: Sana sormadım. Ne yapmak istiyorsun?
0: Biz bir grubuz. Oylama isterlerse oylarız.
2: Oturun. İstedikleri paraysa... Kimse konuşmasın. Başınız eğin. Başınızı eğik tutun ve sakın gözlerine bakmayın, yoksa öldürürüm.

Yoksa hepinizi öldürürüm. Duydun mu beni? Hepinizi öldürürüm. O kadını istiyorum. Hemen o kadın buraya gelsin.

0: Mercer'i bitirmelerine yardım etmeye geldik. Sen kim olursun da?
1: Sen kimsin?
2: Bırak onu.
1: Önce 50 kez tecavüz edecekler. Sonra lanet olası kafasını keseceklerdi. Sen kimsin? Söyleyin kimsiniz? Dönüyoruz.
2: Hayır. Hayır, geri dönmemeliyiz.
1: Bırak.
0: Ne yapıyorsun?
2: O kadar yakınız ki. Burada olan şeyler çok korkunçtu. Ama içeride o insanlar her gün bu şekilde öldürülüyorlar. Michael, bu senin fikrindi. Biz bir söz verdik. Yaptığımız şeye inanmadığını biliyorum. Ama bu bizim hayatımız. Bizim seçimimiz.
1: Hiçbir şeyi değiştiremeyeceksiniz.
2: Lütfen. Lütfen John. Lütfen.

Git yerine otur.

0: Söyle geçin.
1: Hadi.
0: Hadi gel. Tamam. Her şeyi aldım.
1: Tamam. Ben de.
0: Şunu kalmalısın.
2: Geri dönüşte karayolunu kullanacağız. Bu yüzden bizi beklemene gerek yok. Bunu bildirmek zorundayım. Yaptığının evet. Doğru olduğunu düşündüğünü biliyorum ama öldürmek hiçbir zaman doğru tamam. Değil.
0: Tamam hadi bakalım. Tek sıra oldun.
1: Şuraya geç.
0: Geldim. Başka bir şey kaldı mı?
1: Hayır kalmadı tamam.
0: Tamam o zaman gidebiliriz. İstersen diğer çantayı ben alayım. Evet.
3: Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum.
2: Belki de hiçbir şey söylememelisin. İyi şanslar.

0: Gel bakalım.
1: Gelsene.
0: Onları görmüş müydün?
1: Evet. Ödün koş. Ödün koş bu tarafa. Hey, beni de bekleyin.
2: Hey.
1: Hadi.
0: Hoş geldiniz.
3: Bayım.
0: Merhaba.
3: Bayım.

0: Teşekkür ederiz. Çok güzelmiş.
1: Aç bakalım. Evet, güzel.
0: İyi ki geldiler.
2: Bu kendi ruhunda ve iç varlığında güç anlamındadır. Anladın mı? Bu şekilde İsa kalbinizdeki yerini alır.
0: Bak, gördün mü ne kadar güzel?
3: Evet.
2: Ben de dua ediyorum.
0: Biliyor musun?
3: Biraz.
2: Umarım bir gün bu savaş sona erer.
0: Bak, istersen de şimdi.
4: Evet, bakalım bu küçük sorunu tamam, halledebilecek miyiz?
3: Bakalım sorun nerede?
0: Sen de miden için gelmek ister misin?
3: Hey.
0: Hayır, yürüyebileceğim.
3: Şu ufaklık kaçıp duruyor. Onu tutup bana getirin.
5: Hey, merhaba. Şu bandajlardan birini verir misin? Tamam. Teşekkür ederim. Tamam.

0: kuzgun, cevap ver.
1: Neyim ben? Beni siz böyle yaptınız.
0: Tam anlamıyla bir sıcak çatışma askeri.
1: Kendimi kapatmam imkansız.
0: Konuş benimle John.
1: İstediği zaman kapanmıyor.
0: Artık bitti.
1: Hiçbir şey bitmedi.
0: Her şey yeniden tersine döndü. Burada olmanın sebebini biliyorum John.
2: Bir kendi hayatın nasıl değiştiğini görmek istemez miydin?
1: Yeterince zarar verdin.
0: Olduğun şeyi kabul edene, başladığın yere döndüğünü kabul edene kadar her zaman kendi içini yiyip
2: duracaksın. Sonsuza kadar burada mı kalacaksın?
0: John!
1: Hayır, ben bu değilim.
3: John Rambo. John. John.

0: Benim adım Arthur March. Colorado'daki İsa'nın kilisesinin papazıyım. Seninle konuşmam gerekiyor. Bu çok önemli. Öyle olmasa buraya bu şekilde gelmezdim. Grubun yola çıktığı günün sabah Michael Burnett bana bu yere doğru geldikleri bilgisini vermişti.
1: Ne oldu?
0: Tam olarak kimse bilmiyor. 10 gün önce dönmüş olmaları gerekiyordu ama dönmediler. Elçilikten yardım talep ettim ama yardım edemiyorlar. Ne Burma'da ne de zamanında.
1: Yaşadıklarını nereden biliyorsun?
0: Çünkü nereye götürüldüklerini bildiklerini iddia eden Karen özgürlük savaşçılarıyla bağlantı halindeyiz. Ve elçilikten bana Amerikalı eski bir askerin adını da verdiler. Beni dünyanın bu bölgesi konusunda tecrübe sahibi olduğunu söyleyen insanlarla tanıştırdı.
1: Paralı askerler.
0: Evet. Başka bir seçeneğim yok. Tam yerlerini biliyorsun. Bu adamları, insanlarımızı bıraktığın yere götürmen gerekiyor.
1: Ne zaman hazır olacaklar?
0: Sen istediğin zaman.

0: ne olduğunu biliyorsun. Neden yapıldığını da. Savaş senin kanında. Karşı koyma. Sen ülken için öldürmedin. Sen kendin için öldürdün. Tanrı bunu unutmana hiç izin vermeyecek. Zorlandığında öldürmek nefes almak kadar kolay.
1: My head was mangled and my words were torn. Covered in blood like a newly born. Hey, the wishing well, sing a soft.

0: window. I stayed for a while in the hollow sound. The only water came up from the ground.
1: Şu lanet yere bir bakın. Burada sadece bir maymun yaşar. Tanrı aşkına ne işim var benim burada?
2: Hey, kes artık şunu. Sanat hoşuna gitmiyor mu?
3: Seninki sanata benzemiyor.
2: Kız kardeşin öyle düşünmüyor diye.
3: İlgi duyar.
1: Hey kayıkçı, bu antika şeyde daha ne kadar yolumuz kaldı?
3: Rahip ne anlatıyordu?
1: Kaybolan sürüsü hakkında saçmalayıp duruyordu. Ben de ona bak dedim. Lanet olası Burma'ya gidecek olursan karşılığında alacağın şey de bu olur. Gidip başka insanların pisliklerini karıştırmaya başlarsan olacağı bu.
4: Oradaki generaller dünyanın hiçbirinde olmadığı kadar çok kazanır.
2: Saçmalık.
4: Milyonlarca...
3: Bunların parasını nasıl veriyorlar sanıyorsun?
4: Altında uyuyacağına gazeteyi okumayı dene taşralı.
1: Lanet olası generaller. İşlerindeki en büyük keşler onlar.
5: Bu soylu Luis.
1: Ne dedin?
5: İçeri silahları olmadan giren o insanlar. Sadece kitap ve ilaçlarla. Bu soylu.
1: Bak okullu çocuk. Soylu burnunu başkalarının işine sokarsan ya ölürsün ya da... Bu işi yapmamın tek nedeni eski bir eş ve 3 çocuk. Ve bu iş bittikten sonra bu askercilik oyununu alıp istediğin yerde...
5: Kafeinsiz içmeyi denedim.
1: Boş versene ve sen. Oraya varmadan yaşlılıktan ölmeye niyetim yok. Acele et. Bir şey mi dedin?
0: In the garbage can, fighting over food with the garbage man.
6: Help! Knock on it! You don't call out! Get that long boat! Help!

0: ଗାଟିଆକୁ ଗାଁ ଲୁଚି ନାହିଁ ଖଗେ
1: Sorun bende mi? Yoksa yılın bu zaman hava ıslak bir köpek gibi mi kokuyor? Lanet olsun. Ben bundan daha hızlı yüzerim. Haklı değil miyim?
2: Bu çok doğru.
1: Hadi dostum, çabuk çabuk. Ne kadar çabuk gidersek o kadar çabuk döneriz. Lanet olası. Buraya geliyorlar. Tüm bu saçmalığı başlatıyorlar. Ve tüm dünyanın komşuları gibi davranmasını bekliyorlar. Ama olmuyor işte. Bu yüzden Tanrı'nın işini yapmaya şeytanı gönderiyorlar. Çok garip değil mi? Seni sıkıyor muyum dostum? Yoksa sorun bu yolculuk mu? Seni sıkan bu mu? Çünkü gerçekten hareket senin de çok hoşuna gitmeli. Beni anlıyor musun? Bu yılanların peşinden koşmaktan daha iyidir. Oh Tanrı. Sen gerçekten sinirli bir serserisin, öyle değil mi? Bu kötü bakış saçmalığını bırakabilirsin. Daha önce de bunları gördüm. Ve etkilenmedim.

Eski bir hava komandosu. Delirmeyi öğrettikleri birinci sınıf bir asker. Bana okullu çocuk derler. Bu isim bana keskin nişancı okulundan kaldı. Ve kaç kişiyi vurursam vurayım arkadaşlarım okullu demeyi kesmedi.

0: Bir adam ve bir çocuk. Galiba şaka yapıyorlar. Gönderdikleri isyancılar bunlar mı?
1: Bu hiç hoşuma gitmedi.
2: Lanet olası bir ormandasın. Hoşa gidecek bir şey yok.
0: Nasılsın?
3: Benim adım Mint. Bu da Ta.
0: Hepsi bu mu?
3: Evet.
0: Bu çocuk ne dostum?
3: İyi üst sürer.
0: Bir sürücüye değil, rehbere ihtiyacımız var. Tam yerlerini biliyorsun değil mi?
3: 10 kilometre batıda. Kuzeye 6 kilometre yürüyüş mesafesi.
0: Kaç asker var?
3: 100 belki.
1: 100 mü?
0: Ne dedi?
3: Yarın daha fazla asker gelecek.
1: Beyaz bir karavan artığı olabilirim ama saymayı bilirim. 100 kişilik birliğe saldıramazsın.
0: Tamam. Şunu iyi anlayalım. Hiç kimseyle çatışmaya girmeyeceğiz. Bu insanları kurtarabilirsek güzel. Ama temiz bir giriş çıkış olacak. Yoksa işimiz biter.
4: Biri kayıkçının ne yaptığını söyleyebilir mi?
0: Hey, neden teknede beklemiyorsun?
4: Teknede adamlarım kalacak.
0: Sen kayıkçısın, teknede kalacaksın.
4: Sizi yavaşlatmam.
0: Evet, yavaşlatmayacağını biliyorum. Bu bir doğa yürüyüşü değil.
1: İşte bu doğru.
5: Arkadan benimle gelebilir.
0: Hey, burada kalacak. Adam bir kayıkçı ve kayığın yanında kalması gerek. Teknede bir beyaz istiyorum. Bu yerlilerden birini değil. Patlayıcılar kimde? Thompson?
1: Yok.
2: C4 ve Fünye var.
5: Ben de Claymore var.
0: Tamam. Hadi yola çıkalım. Hadi.
3: Kalk, kımıldayın. Yürü.

0: İnsanlarınız buradan alındılar.
1: Hayatım boyunca çok katliam gördüm. Ama bugüne kadar böylesini görmedim.
2: Dur.
3: Şuna bakın.

0: Ordu gelir ve herkesi öldürür. Ölüleri uyarı olması için de burada bırakır.
1: Ta. Kelura. Keke.
0: Artık gidebilir. Mayın, her yerde. Bastığınız yere dikkat edin.

0: Bir fikirdeyim.
1: En azından gidip bakmamız gerek. Görmeliyiz.
2: Aynı fikirdeyim. Gidip bakalım.
0: Neye bakacağız? Adamlar 100 kişi.
1: Adamın parasını aldık.
2: Hey, sakin olun, sakin olun. Oraya gidip ne olduğuna bakacağız. Bir sorun çıkarsa eğer, ne olursa olsun döneceğiz. Anlaşıldı mı? Tamam mı?
1: Tamam.
0: Tamam.
2: Güzel. Ne tarafa?
3: Bu tarafa.
4: Ordu, saklan, saklan!

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak. Beflet,

0: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Dürümlemek. Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
6: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
7: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
8: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
9: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
10: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
11: Çok iyi.
12: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır.
13: Orijinal Çamlıca gazoz.
14: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
15: Bellona, Bellona.
16: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
17: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
18: Ne?

0: Galatasaray öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasaray'da.
1: Buraların redlisiyim.
2: Nerelerim mi?
1: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
3: Gezerken yol tarifi,
1: alışveriş fit çeki.
3: E buralarda bize hepsi sınırsız.
1: Ve şimdi herkes Avrupa'nın Red'lisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.

0: aşkın.
1: Tam da leslik. Sevince.
2: Günlük pedin olayı bu.
3: Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
4: Mol Ped'den kız sözü.
5: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
6: Enidor şampuan çeşitleri 249 lira yerine 165 lira. Bizim Toptan ve Bizim Gross mağazalarında sizi bekliyor.
7: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
8: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
9: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
9: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
8: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her

0: saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: 1 litre altın hasat sızma zeytinyağı 279 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
3: Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsınız?

0: hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler, artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
1: Annem yaparsın dedi.
2: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
4: istikballe. 18-24 Temmuz arasında BİM'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.
5: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Koçak'ta festival şimdi.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Hadi hadi hadi. Canımız,
2: inin. Hadi. Hadi hadi.
1: Geç şuraya, geç şuraya.
3: Tamam.
4: Ben ateş edeceğim.
1: Geç şöyle, geç şöyle.
5: Hayır, geldikleri yere dönmezlerse burada olduğumuz anlaşılır.
1: Hadi. Yana, yana. Evet.
5: Ne yapıyor bu adamlar böyle?
1: Hadi. Geç şöyle, geç şöyle.
2: Geç.
1: İyi. Şimdi yürüyün hadi.
2: Geç.
1: Başardınız. Geberin.
3: Lütfen durun ya.
1: Yürüyün. Yürüyün hadi. Çabuk koşun. Çabuk.
2: Hadi.
6: Balat çamalı.
7: Tonga yi. Lena yi lo.
5: Kimsin sen kayıkçı? Gidelim. Gidelim mi? Bu adamların geri

0: dönmediğini görünce peşimize düşerler.
1: Bu riske giremeyiz. Tekneye dönüyoruz. Gidelim. Hey, ne oluyor?
2: Aranızda ateş etmek isteyen varsa şimdi tam zamanı. Şu anda başka bir yerde olmak istemeyen kimse yok. Ama bizim işimiz bu. Biz buyuz. Ya bir hiç için yaşayın, ya da bir amaç uğruna ölün. Karar sizin.
3: Senin kararın ne?
2: Gidelim.
4: Hadi.

0: Okullu çocuk buraya vardığında 15 dakikamız olacak. Saatlerinizi 1.45'e ayarlayın. Girip çıkacağız. Kimseyi beklemek yok. Kulenin altında buluşacağız.
1: Kuleye çıkamazsa işimiz biter.
0: Merak etme, çıkacak. Hazır mısın?
2: Evet.
1: Hazırız.

Girdik. Git. Hadi. Sen de.

0: Hayır. Hayır, konuşma. Beni dinle. Kız nerede?
1: İşte orada.
0: Sen onu çöz. Sizin için geri döneceğim.

0: Kafeste iki kişi var. Hendek'in yakınında.
1: Tamamlar al.

0: Hadi, hadi.
1: Sen de kimsin?
0: Kapa çeneni, hadi.
2: Yürü, hadi yürü. Sallanıp durma. Geç söyle. Geç, sana. Kalk ayağa. Ayağa kalk dedim. Buraya gel. Sana buraya gel dedim. Çabuk dışarı çık.

buraya. Kerem, yürü yürü yürü. Sarıp durma. Yürü yürü. Ağlayın. Yürü yürü.

0: Kayıkçı nerede?
1: Vesera.
2: 15 dakika. Anlaşmamız buydu.
0: Gidelim. 5 dakika daha.
3: Boş versene.
2: Anlaşmayı biliyordu.
0: Buradan gideceksek hep birlikte gideriz.
2: Hayat senin. Giderim.
1: Bunu olmadan olmaz.
2: Hayatını Tanrı kurtarma. Biz kurtardık. Şimdilik kalk lanet olası. Kalk dedim.
0: Bu taraftan.

0: Bizi koruyan sen miydin?
1: Evet.
0: Neden döndün?
1: Ya sen? Gün doğmak üzere.
0: Bu taraftan.
2: Hadi gidelim. Yetişmemiz lazım. Hadi acele edin.
3: Çabuk çabuk.
2: Hadi gidelim. Hadi yürü yürü. Hadi gel gel gel. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Hadi gel. Gel oğlum. Hadi yürü.
4: Hadi hadi hadi hadi.
5: Geç oğlum.
4: Sallanmadan sallanmadan.
6: Neler oluyor burada?
1: Geldiler efendim.
6: Bu karışıklık. Ne oluyor?
2: Hadi acele edin.
4: Hadi hadi hadi. Çabuk çabuk.
2: Yürü yürü. Hadi. Siz ikiniz.
4: Hey.
2: Hadi gelin.
4: Çabuk hadi arabalara arabalara. Onları bulmak zorundayız. Çabuk!
2: Kaç kişi var?
4: Her yere bakın.
6: Araçlara binin, çabuk olun. Beni takip edin. Hadi yürüyün, gidiyoruz. Acele edin.

Olsun bacağım ama. Sus sus.

0: yoldayız. Seni kurtaracağız.
1: Bacağı parçalanmış.
0: Rehber nerede?
1: Lanet olası gitmiş.
2: Boşver, koordinatları biliyorum.
1: Olmadan nehre dönmemiz imkansız.
0: Şu çeneni kapa artık, hadi bacağına bağla.
2: Botu çıkar.
0: Hayır. Botu çıkarmayın. Ben bakayım, biz doktoruz. Bir bıçak
2: gerek. Al şunu al.
0: Kurtulacak bilmiyorum. Sedye hazırlayın. Dağılın.

0: tepeyi tut. Tamam. Sen ol. Hadi tut.
1: Duydunuz mu? Takip ediyorlar.
0: Dön.
2: Ne yapıyoruz?
0: Kımılda.
2: Tamam.
0: Dön, dön.
2: Tamam.
0: Sizin güneydoğudan nehre gitmenizi istiyorum. Tekne sizi bekliyor. Orada değilse kıyı şeridini takip ederek bulana kadar gidin.
2: Peki ya sen?
0: Beni merak etme. O Claymore'u bana ver. Tamam. Bir el ateş et.
1: Ne?
0: Bir el ateş et. Gidin. Gidin.
3: Hadi.

0: Eğil, eğil, eğil.
1: Ne oldu? Ne oldu?
0: Lanet olsun. Bak.
1: Ne oldu?
2: Lütfen.
1: Hata mı?
2: Tamam herif. Serseri. Vurmayın. Kes sesini.
0: Vurmayın.
2: Kes sesini.
0: Lütfen.
2: Herif.
0: Lanet olsun.
3: Al bakalım.
4: Yapmayın. Durun.
2: Geber.
4: Biz
2: geber.
4: Lütfen. Lütfen durun yapmayın.
3: Al bakalım.
2: Sessiz ol. Sessiz ol.
4: Beni görmek bir şey yapmadık. Dur öğrenci lütfen. Lütfen öldürmeyin bizi.
2: Geber.
4: Lütfen durun.
2: Geber.
4: Durun yapmayın. Durun. Biz bir şey yapmadık.
2: Buraya gel. Buraya gel.
0: Lanet olası pislik! Seni beş para etmez yüreksiz domuz!
5: Kaçmaya çalışırsınız he? Öyle mi? Nasıl kaçacaklar peki? He? Nasıl?
0: Pislik seni!
5: Hepinizi geberteceğim!
0: Hadi gel bana seni süt kuzusu serseri! Hadi dedim! Sana bana gel dedim serseri!
5: Lanet olası serseri! Seni geberteceğim! Nasıl he? Boşuna gitti mi?
4: Biz hiçbir şey yapmadık!
5: Kes sesini! Sıra sana da gelecek! Hepiniz susun! Hepinizi geberteceğim! Hepinizi! Lanet olası pislik beyazlar! Herifler! Şunların hepsini ayağa kaldırın! Çabuk olun!
4: Durun yapmayın!
5: Buraya neden geldiniz bilmiyorum ama hepinizi kurşuna dizeceğiz.
1: Ne yapacağız?
5: Lanet olası herifler.
0: Yapabileceğimiz bir şey yok.
5: Ateş etmeye hazır olun.

dikkat edin!

0: Geri çekilin, saklanın.
1: Buradalar.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
5: Dürümlemek. Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
6: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
7: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
8: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
9: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
10: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek atıştır.
11: Kapıyı aç.
12: Merhaba, nasılsınız?
13: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ayça ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Dah rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Buraların redlisiyim.
3: Nerelerin mi?
2: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
3: Gezerken yol tarifi,
2: alışveriş fit çeki.
3: E buralarda bize hepsi sınırsız.
2: Ve şimdi herkes Avrupa'nın Red'lisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: Ben Deniz H5, işim gücüm H5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Geç durmak bilmiyorlar. Geç.
3: Yine ne söyleniyorsun H5?
2: Devrelerim şişti, H5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
3: Şarj olmaya mı?
2: Şarj olmaya. H5'i durdurabilirsem.
4: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte şok.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler, artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.

0: şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.
1: Abi, ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri hep sizi bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Vay, baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
8: A101'de tazenin yıldızları. İthal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Kırmızı eriğin kilosu 89 lira 50 kuruş.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun

0: Double sos, double lezzet. Yeni disk double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmişin iyi kızı
2: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
3: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
2: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Her ev güzel.
6: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
2: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Denenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Her ev güzel istikballe.
2: Obseso. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
3: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
5: Arkadaşınız gayet iyi. Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
6: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
7: Tüm yemekleri ben ödemiştim.
5: Tekne.
7: Sen öde, sonuna hallederiz demiştik ya.
6: Ya Faruk, tamam hallederiz.
7: Dost.
6: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
7: Oh,
6: oh tabii.
8: Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.
9: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
10: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
11: Geri çekilin.
12: Gidelim, gidelim.
11: Çabuk
12: hadi.
11: Gidelim.
13: İyi misin?

0: kaçırmadım.
1: Malcolm!
0: Burada çok ağır yaralı 3 kişi var.
2: Tamam. Tamam, dayan.
1: Malcolm!
2: Seni hemen götüreceğiz.
1: Malcolm! Ha, Malcolm!
3: Geçti. Geçti.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Merhaba, ben Johnny Utah.
1: 9 randevunuz geldi.
2: Özel ajan John Utah, Los Angeles'ta ilk gününüz. Aramıza hoş geldiniz. Kayıtlarını inceledim, etkileyici.
0: Kuantiko'da
2: sınıfının en iyi %2'si içinde olabilirsin ama burada, yani görev başında, ne yazık ki hiç deneyimin yok. Hiçbir şey bilmiyorsun, hatta hiçbir şeyden bile az biliyorsun. Hiçbir şey bilmediğini bilmek de bir şey.
0: Evet efendim.
2: Kahvaltı ettin mi Utah?
0: Efendim?
2: Tüm yiyecek gruplarından, kafeinsiz, şekersiz, adamlarımın iyi beslenmelerini isterim.
3: Kalp sağlığınız için sigara ve içki yok.
0: Efendim, tavuğun derisini çıkarayım.
2: Çok iyi. Bu biziz. Banka hırsızlığı. Şu anda dünya banka hırsızlığı başkentindesin.
0: Geçen sene Los Angeles'ta 1322 olay. Bir önceki yıldan %26 daha fazla.
2: Doğru. 1000 taneden fazlasını zımbaladık. Bayan Dear, şuna benim için bakar mısınız? Teşekkür ederim. Utah, kötü adamları nasıl zımbaladığımızı biliyor musun? Bunu biliyor musun? Bilgi taramak, iyi suç senaryoları incelemek, iyi laboratuvar çalışması ve en önemlisi iyi veri tabanı analizi. Özel ajan Utah, söylediklerimi dinliyor musunuz?
0: Eksiksiz şekilde efendim. Bunları seviyorum.
2: Kendini çok akıllı sanıyorsun değil mi? Kendinden eminsin, eksiksiz. Biliyorum. Tek bilmediğim, kendini Los Angeles'a nasıl tayin ettirdiğin. Demek istediğim, burada ukala kadromuzda boşluk vardı ve...
0: Artık yok.
4: Papaz.
0: Evet.
4: Gözlerini bağla. Dipten en az iki tuğla çıkarmanı istiyorum. Bir. İki.
5: 22 yıldır bu işteyim. Görev uğruna 19 kez kendimi ateşe attım. Gözü bağlı şekilde havuzun dibinden tuğla çıkarmanın özel ajanlıkların ilgisi olduğunu hala anlamış değil. Üstelik de mavi bayraklı Quantico'nun peşindeyken futbolcu serseri Johnny Unitas veya her neyse.
0: Berbat bir iş değil mi?
5: Evet.
4: Hey Enci, işte ne? Adamın.
5: Ne? Papaz. Angelo Papaz.
0: Serseri, futbolcu serseri. Hmm.
5: Su dünyasına hoş geldin evlat.
4: İyi şanslar papaz.
5: İki tuğla hemen geliyor. Hey!
6: Küçük el rock'n'roll zamanı geldi diyor.
7: Olduğunuz yerde kalın.
6: Kimse kıpırdamasın elleri yukarı. Gözler aşağı.
7: Bankolardan uzaklaşın.
8: Elleri kimse kıpırdamasın.
6: Yere yatın.
8: Yere yat. Hemen yere yat.
6: Kulağa kesin. Hadi çabuk olun.
7: Sizin neyiniz var?
6: Önce yere yatın.
7: Kapıdan çık.
6: Yere yatın.
7: Olumdan çekin. Geri çekilin. Ellerinizi kaldırın.
8: Hey, kulaklarım duymuyor mu? Neyiniz var?
7: Ellerinizi göreyim. Eller yukarı.
6: Merhaba, merhaba bayanlar baylar. Biz eski başkanlarız. Sadece birkaç dakikanızı alacağız. Sizi yıllardır kandırıyoruz. Sadece birkaç dakikanızı alacağız. Yere yat lanet olası. Para sigortalı, bunun için ölmeye değmez. Nasıl gidiyor Dick?
9: Yeniden düzenleme planımızı değiştiriyoruz sayın başkan.
6: Süleyman Carter.
9: 60.
6: LBJ!
9: Uzuyoruz. Ron,

0: Bana ne etsiyi bağlar. Hava kuvvetleri bir bekliyor Sayın Başkan.
1: Gidelim, gidelim, gidelim.
0: Kahrolası ellerinizi görmek istiyorum.
1: Teşekkür ederiz bayanlar baylar. Ve lütfen oy vermeyi unutmayın.
0: Ben itkiatçı değilim. Giriş çıkış sadece 90 saniye. Kimse vurulmaz. Burada neden söz ediyoruz ha? Mükemmel profesyonellerden söz ediyoruz.
2: İyi hamleler.
0: Evet. Ortamı iyi kontrol ediyorlar. Ve doğrudan para çekmecelerine yapışıyorlar.
2: Kasaya gitmiyorlar mı?
0: Hayır, hiç kasaya gitmiyorlar. Hiç aç gözlük etmiyorlar.
2: Akıllıca. Kasada zaman kaybedersin.
0: Bu doğru. Arabayı genellikle Reagan kullanır. Arabalar çalıntıdır. Çalışır vaziyette bırakıyorlar. Uzaktan park etmiş sanılıyor. Kaçınca arabayı boşaltıp kayboluyorlar. Tıpkı bir hayalet gibi. Yok oluyorlar işte. Piş.
2: Bakın. Sürekli iletişim halindeler. Dick ve Ronnie işlerini biliyor.
0: Onlar eski başkanlar arasında gördüklerimin en iyisi. Hem de çok
3: iyi. Müzik kanalı seyretme geyiğiniz bittiğine göre görüntüleri izlememiz lazım.
4: Hey papaz, çocuğa başkanlarla ilgili teorini söyledin mi?
0: Kasetleri al ve git Babit.
3: Takıl bana papaz. Bu gerçekten muhteşemdi ahbap. Bak ne diyeceğim. Herkes ona bayılıyor dostum.
2: Ne diyor bu Angelo?
5: Arabayı mı onun çantasında bulmuşlar?
2: Üzerinde çalışırız.
0: Aa, hayır.
5: Angelo.
6: Raporlar bu akşam masanızda olacak efendim.
2: Hadi ama.
0: Teşekkür ederim. Çözeceğiz.
5: İyi tamam.
0: Affedersin. Lanet olası bir araba. İnanmıyorum. Terk edilmiş bir arabayı çalacağız.
5: Zavallı adam.
0: Buradan uzaklaş. Tamam.
6: Biraz daha yanaştır şunu.
2: Arabanın kliması yok. Ve hava çok sıcaktı.
4: Koltuklarda terletmeyen sistem var.
0: Bitti mi Bay Sihirbaz? Jimmy Hoffa'yı koltuğun altında bulursan mutlaka haber ver. Ha, şuna bak. Saat 7.30. Yani gece yeni başlıyor. Bu hızla gidersen bunu çözüp yeni bir olaya başlayabilirsin ha. Terk edilmiş araba.
2: 22 yıldır banka hırsızlıklarını araştırıyorsun, öyle değil mi?
0: Evet, 22 yıl. Ve bu sürede Los Angeles çok değişti. Hava kirlendi ve seks temizlendi.
2: Aha. Bu işe bunca zamanını vermiş birinin bu adamlar hakkında bir teorisi olmalı.
0: Unut gitsin Johnny.
2: Tamam, öyle olsun, sen unut. Ama ben de unutacağım anlamına gelmez.
0: Hey hey, dinle. Unut gitsin evlat. Onlar hayalet.
2: Evet, elbette. Bana ne oluyor? Bunca yıllık tecrübeyle çözemedinizse benim bir önerimin olması imkansızdır, öyle değil mi? Ha? Belki de ben bunlar hayalet demekten daha fazlasını yaparım, ne dersin?
0: Laflarına dikkat et.
2: Belki de artık emekli olmalısın. Bir gece bekçiliği işi bulmalı ve etrafındakilere hatıralarını anlatmalısın ha. Bu iyi mi?
0: Beni dinle, seni işe yaramaz serseri. Sen altına derken ben Vietnam'da şarapnel yiyordum, anladın mı beni? Anladın mı?
2: Kızdın mı?
0: Evet kızdım.
2: Kızdın mı?
0: Çok kızdım. Ne yapacaksın?
2: Hayır, kızmak iyi geliyor. Hala hayatta olduğunu hissettim.
0: Evet.
2: Hala hayatta olduğuna göre, henüz lanet tabuta girmediğine göre neden bana bu adamlarla ilgili teorini anlatmıyorsun artık?
0: Tamam. Bay Ukala. Bank hırsızlarını zımbalayıp kahraman mı olmak istiyorsun?
2: Kesinlikle.
0: Kesinlikle. Öyleyse dinle. Eski başkanlar sörfçüler.
2: Sörfçü mü?
0: Sörfçü. Tam karşımızda. Şu adamın vücudundaki güneş yanığına bak.
2: Evet, bir sörfçü olmalı.
0: Evet. Geçen yıl Nixon giderken ayaklarını yere sürmüştü. Bu nedenle toprak örneği var. Özelliksiz çamur. Asfalt parçası, yağ parçası, kum taneleri, Çernobil cilası. Böylece mum uzmanı oldum. Bu malzemenin tam 80 çeşit kullanımı var. 500 civarı ürün.
2: Mum cilası, araba cilası, bıyık cilası. Her şey olabilir. Adam sahilde bıyığını cilalıyor. İçine kum kaçıyor. Onu papucuyla çıkarıyor. Papuç paspasa sürünüyor.
0: Bir dakika susar mısın? Sadece beni dinle. Belki bir şey öğrenirsin. Laboratuvar bize tam 3 olasılık verdi. Biri bu.
2: Seks cilası.
0: Evet.
2: Geyik yapmıyorsun değil mi Angelo?

0: Henüz değil. Sürtünmeyi azaltsın diye tahtalarına sürüyorlar bunu.
1: İpucu için sağ ol.
0: Bir şey değil. Bir şey daha var. Hırsızlık günlerini kontrol et. Kesinlikle bunlar yazın çalışıyorlar.
1: 4 ay. Haziran'dan Ekim'e. Geçen yıl da aynı.
0: Bu doğru. Bir ay daha var. Gelecek yaza kadar onları görmeyeceğiz.
1: Parayla dalgaların olduğu başka yerlere gidiyorlar.
0: Evet öyle. Hey, eski başkanlar banko soyarak bitmeyen bir tatil yapıyorlar, öyle değil mi? Wow!
2: Sizin yaşınızdaki birçok kişi sörf öğreniyor. Bence bunun hiçbir sakıncası yok.
1: 25 yaşındayım.
2: Hiçbir zaman geç değildir işte. Umarım bırakmazsın. Sörf hayat verir, yaşamını değiştirir.
1: Söyler misin neden bu şeyi kolumun altına takıp etrafta gezip sorular soramıyorum?
0: Şunlara bak. Sanki bir kabile gibiler. Kendi dilleri var. Birdenbire gidip onlara karışamazsın. İçlerine girmem. Davranışlarını öğrenmen. Onlar gibi düşünüp onlar gibi konuşman gerekiyor. Beni anlıyor musun?
1: Yani FBI bana sörf yapmayı öğreneyim diye para mı ödeyecek?
0: Ya sen ya da ben gidip bunu yapacağız. Anlatabildim mi?
1: Angelo, bu iş daha tıraş olmaya başlamamış sportif tiplerin
0: yapma.
1: İşi.
0: Sen oyun kurucusun. Sadece denge işi değil mi? Ve uyu. Ne kadar zor olabilir ki?

0: delikanlık serseri. Eğer intihar etmek istiyorsan gidip başka yerde et. Bu tahta işe yaramaz. Senin burada işin yok, anladın mı?
1: Hey! Adım Johnny Utah.
0: Kimin umurunda?

0: Sörf kontağın bu mu yani? Bayan, mavi gözlü, siyah saçlı, 1.70 boyunda, 60 kilo. Tanrım Utah.
1: Fena değil Utah.
2: Tyler N. Endicott, 27 Ekim 1964 doğumlu. Aşırı hız cezaları. Hareket halindeki araçta uygunsuz davranışlar.
1: Ateşli, çok ateşli.
2: Başka ne buldun? Hala kullanabileceğim bir şey bulamadın. Bir şeyler bulmalıyım, ona ulaşabileceğim bir şey. İşte bu. Her iki ebeveyn de ölüymüş. Uçak kazası. San Diego 1984. Aman tanrım, evet. Kesinlikle.

0: İyi günler.
1: Görüşürüz dostum.
0: Sıradaki. Ne istiyorsun?
1: Karides ve patates.
0: Amacın ne demek istiyorum? Neden etrafında dolanıyorsun?
1: Bana öğretmen gerekiyor.
0: Git işine. Karides ve patates. Paket olacak. Yanına içecek ister misiniz efendim?
1: Bak ben ciddiyim.
0: Ciddi olduğunu görüyorum. Unut gitsin. Tenisi denesene. Bilmiyorum hangisini iyi yapıyorsan. Minyatür golf falan olabilir.
1: Anlamıyorsun. Ya sörf yapmayı öğreneceğim ya da boynumu kıracağım.
0: Derdin nedir? Aniden sörf yapman gerektiğine mi karar verdin? Bu bir amaç olamaz.
1: Hayır. Hayır. Bak. Bütün yaşamımda başkaları için bir şeyler yaptım. Lisede babam istediği için futbol oynadım. Benden bunu bekliyordu.
0: Hı hı.
1: Daha sonra annemle babam hukuk okumamı istediler. Ben de okudum. Futbol bursuyla ve sonra da...
0: Bu çok uzun sürecek mi acaba?
1: Bekle. Böylece annemle babamın kahramanı oldum.
0: Hı hı.
1: Ama 2 yıl önce bir araba kazasında öldüler. Tahmin edemezsin. Bütün hayatın değişir. Birden fark ettim ki bütün hedeflerim onların hedefleriymiş. Kendi hayatımı hiç yaşamamışım. Böylece kendim için bir şeyler yapmak istedim. Bir ay önce Ohio'dan buraya geldim. Daha önce hiç okyanus görmemiştim. Beni bu kadar etkileyeceğini hiç düşünmemiştim. Beni çekti. Beni içine çekti. Ve bir şey daha. Ben senin yaptığını yapmak istiyorum. İşte gerçek bu.
0: Tamam. Pekala. Yarın burada. Sabah 6'da. Bir dakika bile geç kalırsan giderim ve seninle uğraşamam. Yani birkaç şey öğreteceğim. Sonra da başının çaresine sen bakacaksın. Tamam mı? Tanrım. Burada dur. Her söylediğimi aynen yapacaksın, değil mi?
1: Elbette.
0: Kalk. Kalk. Dimdik dur. Düşeceksin. Tekrar deneyelim. Yeniden yap.
2: Hey. Ne yapıyorsun orada?
0: Tekrar yap. Kalk hadi. Hadi yavaş kalk. Dikkatli ol. Dizini sürttün. Sil. Ayağını sürtüyorsun. Balıklara yem olacaksın. 2 ayağın birden tahtaya basmalı. Hem de aynı zamanda. İşte böyle. Tamam işte. Yapıyorsun.

0: Modern bir yabani. Gerçek bir takipçi.
1: Neyi takip ediyor?
0: Dalgaları. En büyük dalgayı. Senden bile delidir Johnny.
2: Hey! Ne haber?
3: Hadi dostum.
0: Hey! İndir beni. Biz önceden...
2: Bu bir sörf tahtası, evet. Eski 57 Chevrolet'ime benziyor. Aa, Tyler, buraya gel. Pekala. Kim o? Yerime mi geçecek?
0: Saçmalama lütfen, neredeydin?
2: Çok iyi sörf yapıyor.
0: Kansas falan gibi bir yerden geliyor.
2: Kansas'tan mı?
4: Evet. Başınızı kaldırın.
2: Evet. İyi yakaladın. Hazır?
5: Evet.
2: Tamam. Başla.
5: Tamam. Evet,
2: hadi koş koş koş koş.
6: Hadi
2: koş.
6: Hadi hadi.
2: Hadi. Hadi.
6: Harika.
2: At. Hadi hadi. At. At şunu.
4: At at at.
2: At. Tamam, yakaladım.
6: Hadi.
2: Yakala yakala.
4: Hadi tut.
2: Hadi.
6: Top bende.
2: İşte
6: evet.
2: Böyle.
6: Bu kimin topu? Kim istiyor?
2: Hadi. Hadi hadi hadi hadi. Hadi.
4: Hadi, hadi koş koş koş.
2: Harikaydın be. Hazır. Tamam. At.
3: Hadi.
6: Koş.
2: Yakalayın şunu.
3: Koş koş koş koş. Devam et dostum.
2: Hadi. Hadi dostum.
4: Bey, ne yapıyorsun?
7: Ne yapıyorsun?
8: Derdin nedir?
2: Sınırları aşmadın mı sence?
9: Sakin ol biraz. Roach, evet. Onun kim olduğunu
2: hayır, bilmiyorum.
9: Bu Johnny Utah. Ohio State Buckeyes'ten en iyi oyuncu seçilmiş.
3: 9 numara. Ne haber dostum? Nasılsın?
8: Sorun değil. Tanrım, Johnny Utah. Üzgünüm dostum, seni tanıyamadım.
9: Seni tanıyorum. Harika toplar atarsın. 3 yıl önce finalde harika toplar atmıştın.
0: Sen miydin?
9: Evet, evet o.
3: Gerçekten harika bir maçtı.
9: Evet ama son çeyrekte sakatlanmıştın
8: evet,
9: galiba.
8: Evet, dizim 90 derece geriye doğru bükülmüştü.
9: Vay canına. Bu nedenle mi profesyonel olamadın?
8: 2 yıl tedavi gördüm, uzak kaldım. Onun yerine hukuk okudum.
9: Hukuk mu? Avukat mısın? Vay canına. Hayat devam ediyor ve sörf yapıyorsun.
8: Avukatlar sörf yapmaz.
9: Ama evet, bu yapıyor.
4: Hadi futbol oynayalım.
2: Hadi. Evet. Hadi futbol tamam, oynayalım. Hadi
8: başlayalım.
10: Özel ajan Utah. Bu iş arabaya servis.

0: de hamburger satmaya benzemez. Evet, sörf tahtası beni rahatsız ediyor. Evet, senin de bu baş belası odaya yaklaşımın beni rahatsız ediyor. Evet, beni rahatsız ediyorsun. Ve pappas. Ha, Tanrı rızası için bu aptal fikre beni de katmana nasıl müsaade ettim acaba?
1: Harp, gizli görevde çalışıyoruz. Bu zaman alıyor. Ürettiğimiz
0: Hayır,
1: şeyler
0: hayır,
1: var.
0: hayır, hayır, hayır, hayır. Sana ne ürettiğinizi söyleyeyim. Son 2 hafta boyunca ürettiğiniz tek şey bir hiç, bir hiç, hiç. Bu arada eski başkanlar 2 banka daha soydular. Şimdi Tanrı aşkına içinizden birinin bana verecek az da olsa bir bilgisi var mı acaba?
2: Bu sabah ilk büyük dalgamı yakaladım.
3: Efendim.
1: Lanet olsun. Neden o şeyi arabada bırakmadın?
2: Camdan çıktığı için arabayı kilitleyemedim. Her neyse, onun derdi nedir? Davayla ilgileniyoruz. Çalışmadığım zamanlar sörf yapıyorum.
1: Biliyorum. Yeter ki Harp burnunu sokmasın.
2: Dinle Angelo. FBI'ye sörf öğrenmek için mi katıldığımı düşünüyorsun? Bu fikir başından beri sana ait. Bu konuda bana arka çıkmalıydın.
1: Yani bir an önce bir şeyler bulmalıyız.
2: Dostum.
4: Angelo Tasarruf ve Yatırım Muhafız İBJ'nin peruğunu çekmiş.
1: 28 soygun ve elimizde ne var? Lanet olası bir saç teli.
2: Angelo, dikkatli dinle. Daha sonra sınav yapacağım. Laboratuvar saçta toksin olduğunu söylüyor. Selenyum, titanyum ve arsenik. Sahiller her zaman atık dökülmesi yüzünden kapatılıyor, öyle değil mi? Sörfçüler bölgesel takılır. Belli bölgelerde bulunurlar. Saç örnekleri alıp belli bir sahile ulaşırsak eski başkanların nerede sörf yaptığını buluruz. İkna oldun mu?
1: Hayır.
2: Hayırmış.
1: Ama yine de yapalım. Bu Harpi biraz olsun sakinleştirir.
2: Dostum.
1: Evet.

0: Merhaba. Sevişmeyi bırakın, sizinle konuşacağım.
1: Ne bu? Narkotik tuzağı falan mı dostum?
0: Tam olarak değil dostum.
1: Lanet olsun.
0: Lanet olsun. Kız arkadaşıma trip yapıyorum. Teşekkür ederim.
2: Kahrolası adam narkotikten.
1: Hey, adam saçımı kesti dostum.
2: Ne fark eder? Bizi enselemedi.
1: Herif saçımı kesti.
2: Boş ver dostum.
0: Hey. Hey dostum. Sakın kıpırdama. Şu anda tam kulağının üstünde bir arı var, tamam mı?
3: Ya.
0: Evet.
3: Biraz saç bıraksaydın bari.
0: Hayatını kurtardım dostum. Ucuz atlattın. PCB, selenyum, titanyum, arsenik. Yüzdeler de doğru. Bu uyuyor.
4: Uyuyor mu?
5: Latigo sahili. İyi bir yer. Harika dalgaları vardır.
0: Sörf tahtasına çıkma zamanı.

0: zedeledin. Gittiğin yere bir baksana. İşi bilmiyorsan burada ne işin var?
1: Seni aşağı alacağım.

0: Marcello, 47 kez devrildim ve bazı manyaklar tarafından resmen taciz edildim. Burada bütün sahil sörf yapıyor.
1: Sabırlı ol Lucala. Sabır. Mutlaka buraya geleceklerdir. Grup içinde grup olacaklar. Bu adamlar çok sıkı. Görünce anlayacaksın onları.

0: adam mı?
1: Evet. Tamam tamam. Biliyorum. Bundan söz etmişlerdi. Yerel kurallar hakkında ben de bilgi sahibiyim. Benim gibi böcekler sizin sörf alanınıza girmemeli, değil mi?
2: Hayır.
3: Bence bu sadece zaman kaybı olur.
0: Seni bir güzel benzeteceğiz.
4: Ha?

0: sikerim.
1: Canım orada mısın?
0: Umarım kız tavlamaya çalışmıyorsun.
2: Hadi, hadi. Hadi.
3: Bırakın onu, o benimle.
4: Defol buradan.
0: Bırak onu evlat, çok ciddiyim. Teşekkür ederim.
5: Sen bu işe karışma Bodhi.
6: Adın ne?
5: Bunker.
6: Bunker. Dinle Bunker. Seni bulduğuma gerçekten sevindim dostum.
5: Öyle mi? Neden?
6: Hey!
0: Hey, geri çekil.
1: Lanet olsun.
5: Hadi, hadi.

0: Ah, ah.
1: Çok eğlendik ama gitmeliyiz. Hadi bakalım.
0: Ah.
1: Lütfen.
0: Ah, ah, ah,
1: ah. Yürümeye devam et.
0: Ah.
2: Şey, araba teybiyle kaçan bir çocuk gördünüz mü? Arabamı soydular da.
1: Hayır ama şurada dört adam var. Belki onlara sorarsın.
2: Teşekkür ederim abla.
1: Umarım bulursunuz.
2: Merak etme, bulacağım.
1: Adamların başlarına kötü sardım.
3: Kimdi o adamlar?
1: Nazi pislikleri. Senin düşündüğün Bunker Weiss tam bir savaş çocuğu. Diğer adı Lupton Pittman. Diğer ikisini hiç tanımıyorum. Kendilerini bir çeşit ölüm bangası sayıyor.
3: Peki amaçları ne?
1: Beyinleri sulanmış. O tür şeyleri bilirsin.
3: Nasıl yani? Hapla falan mı?
1: Belki, bilmiyorum. Ama ben ondan bahsetmiyorum. Sadece radikal olmak için yaşıyorlar. Denizi anlamıyorlar. Bu nedenle işin ruhani tarafını asla anlamayacaklar.
3: Hey, felsefi şeyler anlatmayacaksın değil mi?
1: Olabilir.
3: Benim arabam.
1: Pekala. Hala dalgalarda gezmek ne demektir anlamadın değil mi? Bu bir ruh halidir. Orada kendini kaybediyor, sonra da buluyorsun. Henüz bilmiyorsun ama içinde var, hissediyorum. Seni o adamlarla gördüm, bir pitbull gibisin. Bir adım bile geri atmadın. Bu gerçekten çok nadir olur.
3: Araya girdiğin için sağ ol.
1: Ne demek? Görüşürüz. Gelmek istersen bu akşam arkadaşlarım gelecek.
3: Elbette. Nerede?
1: Tyler'la geldi, o bilir.
3: Tamam.
2: Bir daha eşyalarını arabada bıraktığında etrafta ol, tamam mı?
3: Tamam baba. Dinle, bir plaka araştırmanı istiyorum. 2D4S905 70 model bir jip. Jip Bunkers Bey'se ait. Tanıyorum. Sabıka dosyası kabarı. Pekala. Geç bunları. En önemli olanı söyle. Kokain bulundurma. Güzel. Silahlı soygun. 3 ay ıslah evi. Ayrıca saldırı. Çayno'da yatmış demek. Müthiş. Bu işi sevdim. Bu adamlar tanıma uyuyor. Bunu harpun üzerine yıkalım. Gece var diyesi geldi.
2: Bu saçmalık. Bundan bir şey çıkmaz ki. Bu kesinlikle saçmalık. Harp sizleri dinliyorsa gerçekten çok çaresiz olmalı.
3: Sabah erkenden görüşürüz çocuklar.
2: Evet, elbette. Soğuk pizza getirdim. Kahvaltı da iyidir.
3: Harp izni ne zaman alacağını söyledi.
2: Yarın sabah ilk iş. Önce biraz uyu. Yarın sabah çok ilginç olacak.
4: Hoşuma gitti.
1: Ona dikkat et. O tam bir vahşi. Rahatına bak. Her şeyim senindir.
5: Dostum. Bu inanılmaz bir şey. Harika bir şey. Sanki çukura düşer gibi olursun. 15 metre derinliğindedir. Hayaların şu kadarcık kalır. Her şey kükremeye başlar ve seni ileri doğru iter. Sanki dursana. Sanki hız trenindeymişsin gibi.
6: Evet, ve eğer kaybedersen balık seni mercandan çıkarır.
4: Büyük dalgalar bu maçolar için bir nevi ölüm.
6: Hayır, değil. Bu bir zirvedir. Hiçbir şey ona yaklaşamaz. Hatta seks bile.
4: Belki de seksi doğru yapamadığın içindir Roger.
5: Büyük bir sörfle kaymak bile yeter. İşlerin gidişatını beğenmedin de hemen mola alıp plaja çıkamazsın dostum, tamam mı?
3: Peki en büyüğü hangisi? Vaymaya mı?
6: Dalga mı?
7: Makaha.
6: Dana burnu.
1: Bass Beach, Avustralya.
8: Hayır hayır. Bass kesinlikle Waimea'dan daha büyük olamaz dostum.
1: Seneye öyle olacak.
4: Modi seneye 50 yılın fırtınasının geleceğini düşünüyor.
3: 50 yılın fırtınası mı? O da ne?
7: Bir çeşit efsane.
1: Hayır, gerçek. Kesinlikle gerçek. Her şey bir döngüdür. 100 yılda 2 kere okyanus bize aslında ne kadar küçük olduğumuzu hatırlatır. Antarktika'dan bir fırtına gelir, Pasifik'i tarar ve 35 bin kilometre boyunca devasa bir rüzgar gönderir. Ve o rüzgar Bass Beach'i vurduğunda evrenin gördüğü en müthiş sörf dalgaları ortaya çıkacak. Ben de orada olacağım.
3: Ve işte bu.
1: Evet.
8: Evet işte bu.
3: Bu harika.
1: En büyüğü istiyorsan en büyük bedeli ödemelisin. Sevdiğin şeyi yaparken ölmek trajik değildir.
3: Ben gitmek istiyorum.
8: 30 yaşımı görene kadar yaşamayacağım.
4: Burada çok fazla testosteron var.

0: Lanet olası adrenalin bağımlıları. Umarım sen de kanıp Bodin'in müritlerine ortak olmazsın.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Gözlerinde kamikaze bakışı var Johnny. Biliyorum Bodhi bunu 1 kilometre uzaktan fark eder. Seni sınıra götürecek. Merhaba Bodhi.
2: Johnny'nin kendi şeytanı var. Değil mi Johnny?
3: Harika!
4: Rege!
2: Bu süper bir tahtadır. Var mısın?
3: Hadi.
4: Hadi.
3: Hadi dostum.
4: Hadi toparla şunları.
3: Acele et.
4: Bunu gündüz zor yapıyorum.
0: Yapma. En azından kimse ne kadar kötü olduğunu görmeyecek.

0: Buna hazır olduğunu sanmıyorum.
1: Merak etme, başaracak.
2: No!
3: Evet, hazır.
2: Şuna bakın.

0: hiçbir şey göremiyorum. Sanırım öleceğim.
1: Dalgayı hisset ve enerjisini al. Sonra iyice düşün ve dalgayla harekete geç. Görmen gerekmez.
0: Evet, görmeyi önemseme ha.
1: Tamam canım, bu senin dalgan. Hadi başla bakalım.
2: Kulaçlamaya başla.
0: Şimdi öleceğim. Geberip gideceğim.

0: gerçekten harika. Evet. Bu dünyadaki en müthiş duygu değil mi?
1: Evet.
0: Harikasın Johnny.
1: İşte bu.
2: Harikaydı
3: dostum. Yerini kaybettik galiba.
0: Evet.
3: Acıktın mı?
0: Ateşi onlara bırak.
3: Hey, evet, çok acıktı. Elbiselerimi gördün mü?
0: Evet, iyi olur. Evet. Açlıktan ölüyorum.
2: Bir de bekleyin, ben de acıktım. Hepsini yemeyin.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
11: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
12: Fıstık gibi. O zaman obses.

0: Aksu.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: başka. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.

0: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
1: Buraların redlisiyim.
2: Nerelerin mi?
1: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
3: Gezerken yol tarifi,
1: alışveriş fit çeki.
3: E buralarda bize hepsi sınırsız.
1: Ve şimdi herkes Avrupa'nın Red'lisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Fanfan yeni nar lezzeti çıkartmış.
7: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
6: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.

0: budur.
1: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
0: şeftali budur. Boşver sen bu reklamı.
1: Kendin nereye bul tadı? İlk yudumda sen de söyle.
0: Füsti.
2: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Vay, baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan pas. Magnum, pas peşindeysen.
10: 1 litre altın hasat sızma zeytinyağı 279 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
11: Kapıyı aç.
12: Merhaba, nasılsın?
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi de bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
5: Akbanklı kadınlar hayatlarına değer katar.
6: Ücretsiz mamografi, meme USG ve simil testi %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbanklı kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu için
5: sen de Akbank Mobil'den Akbanklı kadınlar platformuna katıl, hayatına değer kat.
7: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
6: Yemeyin sakın.
7: Yeter mi?
6: Evet. Sadece bir dakika oturmak istiyorum.
7: Haline bak.
6: Neden?
7: Genellikle yüzünde bu gergin, düşünceli bir ifade var. Sanki bütün bunları ödev olarak yapıyormuşsun gibi. Ya da biri seni zorluyormuş gibi. Şuna bak. Yok oldu. Eğer bilmesem Johnny, mutlu olduğunu düşünürdüm.
6: Duygularımı tarif edemiyorum.
7: Etmen gerekmez.
6: Buz gibi.
7: Evet. Soğuk.
6: Evet.

0: Lanet olsun.
1: Ne?
0: Lanet olsun. Çok geç kaldım. Çok geç kaldım. Lanet olsun. Lanet olsun. Hayır.

0: Yardıma ihtiyaç var mı?
1: Kendi baskınına geç kaldığına inanamıyorum. Senin işe yaramaz.
2: İşe yaramaz serseri oyun kurucu ortağım hala gelmedi.
0: Buradayım.
2: Heh, demek sonunda gelebildin Ukayla. Ha, dikkat et. Derimi yırtacaksın lanet olası.
0: Ben hazırım Angelo. Ne yapmamı istersin?
2: Pekala, işte planımız. Babit ve Alvarez arka kapıya gidecekler. Julian da beni koruyacak.
3: Senin yan pencerede durmanı istiyorum. İyice kur. Sakın postu deldirme. Anladın mı?
0: Tamam.
3: Güzel.
2: Herkes yerine. Gösteri zamanı.
1: Hadi lanet herif.
2: Sukubi. Hadi.

0: silahını al. Ön kapıda biri var. Çabuk.
1: Ne var?
2: Köpeğimi gördünüz mü acaba? Bir kokkapo.
1: Lanet hani köpeğin nerede bilmiyorum. Lan,
2: bekle, bekle. Kalın, ben Yuta. Angelo'yu hemen çıkar oradan. İçeride lanet olası bir cephanelik var. Yuta, tekrar et. Seni duyamadım. Kalın, duyuyor musun? Kalın. Alvarez. Sakın rozetini göstermesin.
3: Lanet olsun. Çim biçme makinesi yüzünden hiçbir şey duyamıyorum tanrım. Kapıda biri var. Bir şeyler ters gidiyor.
0: Sakin ol dostum. Her şey yolunda.
3: Çeneni kapasana sen. Pencereleri kolla. Acele et.
1: Sana söyledim. Lanet köpeğini görmedim.
3: Malları sakla.
4: Bir kere bu bahçede iki adam var.
0: Lanet olsun, işimiz bitti.
1: Sana söyledim, burada
3: kapıdan
1: değil.
3: Kapıdan girmeye çalışıyor. Girdiği an delik deşik edeceğim.
2: Lütfen.
1: Git kimse buradan. Görmedim acaba. Yeter, vaktim yok.
2: FBI.
5: FBI, at silahını.
3: Canı cehenneme.
4: Aşağılık herifler.
3: Hey, bekle, bekle, tamam. Canınız cehenneme.
2: Kapa çeneni.
3: Aşağılık herifler.
2: Kapa çeneni dedim.
3: Canınız cehenneme.
1: Bırak beni.
5: Dışarıya çıkacağım. Hemen bırak silahını. Geri çekil. Geri çekil dedim. Bir şey yaparsan onu gebertirim, anladın mı? Çekil.

0: pislik herifler.
1: Mikrofona konuş kuş beyinli.
2: Lanet olsun.
1: Elini ver. Öbürünü de çabuk. Pekala, nasıl geldi bakalım? İyi misin?
0: Lanet! Sakın dokunma!
1: Tahta hedeflerden farklı, öyle değil mi? Hiçbir fark yok Johnny. Sürekli yenileri çıkacak karşına. Bugün gayet iyiydin. İyi iş yaptın.
3: Lanet olası işe yaramaz herifler. Gerçek kovboylarsınız değil mi? Batman ve Robin. Bu ne biliyor musunuz? Ha? Bu ne biliyor musun serseri? 2 kilo işlenmemiş saf mal.
1: Lanet.
4: Özel ajan Utah.

0: Ajan Diaz ile tanışın. İçişleri için çalışıyor. Siz her şeyi berbat edene kadar...
1: Bu saçı seviyor muyum sence ha? Ha? Bu elbiselerden hoşlanıyor muyum? Karım Ramada'da kalmamı istiyor. Tam 3 aydır bu serseriler üstüne çalışıyorum. 3 aydır! Tam 3 aydır! Nihayet malı nereden aldıklarını öğrenmek üzereydim ki siz lanet olası kovboylar ortaya çıktınız.
2: Güzel dövme Diaz.
1: Beğendin mi papaz? Canın cehennem.
0: Şüphelilerinizin son 3 ayki hareketlerinden hepsinin kaydı var.
1: Tek bilmek istediğim gerizekalılar, tek bilmek istediğim Ağustos'un ikisinde hem banka soyup hem benimle birlikte Fort Lauderdale'de nasıl oldular? Bu nasıl olur, bana açıklar mısın?
0: Bu kolay sayılmaz değil mi Yuta?
1: Seni gerizekalı.
2: Lanet olsun. Lanet olsun.

0: harika bir hava var burada. İnanılmaz dalgalar yakalayacağız.
1: Çok harika dalgalar olacak.
2: Merhaba.
0: İnan bana.
2: Dalgalar zirveye çıkıyor.
0: Burası nasıl olmuş?
2: Merhaba Tyler.
0: İyi mi?
3: Merhaba Budi.
2: Hadi gidelim.
1: Zaman kaybediyoruz.
2: Hadi.
3: Bunu hep yapıyor.

0: sen. Çok iyi.
1: İyi misin? Hayalet görmüş gibisin.
2: Unut gitsin evlat. Onlar hayalet.
3: Gitmem lazım.
1: Ne dedin?
3: Yeni bir müşteriyle sabah toplantım vardı. Unutmuşum. Gitmek zorundayım. Üzgünüm gerçekten. Seni sonra ararım.
2: Onu takip ettim.
4: Surf ustası herifi mi?
3: Evet body. Bütün gün peşindeyim. Tower Records'a gitti, CD aldı. Patrick's Roadhouse'da yemek yedi. Sonra da bankaya gitti diyorum sana.
4: Soydu mu peki?
3: Çok komik. İçeride 20 dakika kaldı. Öbür adam Roche arabada bekledi. Etrafı kolaçan ediyor olabilirler.
4: Ya etrafı kolaçan ediyorlardı ya da çek bozduruyorlardı.
3: Bekle, bekle. Sonra sahildeki evlerine gidip her şeyi paketlediler. Çünkü yaz bitiyor. Her şeyi Bodie'nin arabasına yüklediler ve bir depoya götürdüler. Daha sonra onları kaybettim. Ama ev boş. Kesinlikle gittiler.
4: Lanet olsun. Beni niye aramadın? Maui yolunu yaralamışlar.
3: Ha, hayır. Onlara seyahat için para lazım. Yarın o bankayı soyacaklar. En geç öbür gün soyacaklar. Bunu hissediyorum, tamam mı?
4: Hissettin demek. Bunu son hissettiğinde birini öldürmek zorunda kalmıştım. Bundan nefret ediyorum.
3: Angelo, bu kez haklıyım. Bu işi hala çözebiliriz.
4: Tamam. Yarın sabah erkenden bankada olacağız. Umarım haklı çıkarsın. Bu kalbin ve hobes çok komik.
5: Pardon beyim, portakal. Portakal
4: hayır,
5: alır mısınız
4: hayır,
5: beyim?
4: Hayır,
5: portakal.
4: Hayır, bizde çok var, teşekkür ederim.
5: Emin misiniz?
4: Evet, evet. İyi şanslar. Ah tanrım. İndi mezarlığıma. Oh. Yemek zamanı.
3: Angelo, saat daha 10:30.
4: Köşede bir sandviççi var. Köfteli sandviç satıyorlar. İnan bana çok lezzetli. Bana 2 tane alır mısın? Hadi ortak, 2. Teşekkür ederim. Yuta, bana 2 tane.
6: Merhaba, nasılsınız?
3: Merhaba. 2 köfteli, 1 ton balıklı sandviç, 2 de limonata lütfen.
6: Tamam, 2 köfte, 1 ton balıklı, 2 limonata. 7.84 tutuyor efendim.
3: Teşekkür ederim.
6: İyi günler.
4: Aman tanrım. Beni korkuttun.
3: İşte şu ölümcül olan seninki.
4: Ölümcül mü?
3: Afiyet olsun.
4: Çok teşekkür ederim.
3: Ve işte limonatan.
4: Heh, teşekkür ederim.
3: Şu duran Lincoln'u gördün mü?
4: O kadar açım ki bir koyunu yiyebilirim. Keşke 3 tane isteseydim senden. Hangi Lincoln? Hadi hadi hadi. FBI. Kıpırdamayın.
7: Onu haklarım.
4: Hayır. Hadi gidelim.
7: Durun.
4: Hadi. Hadi bin. Hadi bin hadi.
7: Gazla. Aman tanrım.
4: Hadi gazla. Bas şu gaza.
7: Biraz sabret, gazlıyorum işte.
4: Sağa dön. Sağa dön. Dikkat et. Onları kaybediyoruz.
7: Hayır, kaybetmiyoruz.
4: Dikkat et.
7: Lanet olsun.
4: Hala arkamızda. Acele et dostum. Arkamızdalar.
7: Gaz atın.
4: Hadi, hadi.

0: Hadi çabuk ol.
1: Bence onları atlattık.
2: Tamam öyle. Acil. Geri çekil. Dene papadi. Hadi dene bakalım.
3: Eski araba
0: hadi. Adamı kontrol ediyorum.
1: Hadi dostum. Çekil çekil çekil.
0: Arabadan uzaklaşın. Kıpırda.
3: Bekle bekle.
1: Çekil çekil çekil.
2: Yapma papadi, yapma. Sakın yapma. Aptal olma. Koş.
3: Niye bu kadar
2: uzun? Ne gerek? Bunun derdi ne?
3: Hadi.
1: Hadi.
3: Hadi.
2: Durun biraz, durun biraz.
3: Hadi.

Hayır! Hayır!

0: Tekrar edin 41. Anlaşıldı. Kaliforniya plakası 562. Tamam.
1: Bir şey yok mu?
0: Hiçbir şey.
1: Johnny, ofisime gelmeni istiyorum, hem de hemen.
0: Ekip 23, ekip 23. Hemen merkezi ara. 4650 Wilshire, ekip 23. 4650 Wilshire, ekip 23.
1: Bir şeyi bilmeni istiyorum. Ateş etsen ıskalamazdın.
0: Iskaladım.
1: Hayır. Hayır. Bence ya korktun ya da bu sörf arkadaşlarına çok bağlandın. Ve korktuğuna inanmıyorum. Hey. Eve git ve dinlen. Çünkü berbat görünüyorsun. Senin adama benzeyen birilerini görürsem seni ararım. Eve git hadi. Durma.
2: Diğer adam ne durumda?
0: Onu görmedim. Vurup kaçtı işte.
2: Tren kazasından çıkmış gibisin. Lanet olası herif devam mı etti? Aa, özür dilerim bebeğim. Johnny, neyin var senin? İşte yine o bakış. Bir şey söylemek istiyor da söylemiyor gibisin. Veya söyleyemiyorsun.
0: Sana söylemek istediğim bir şey var. Önemli. İlişkimizi etkileyecek bir şey. Aman Tanrım. Bu düşündüğümden de zormuş.
2: Tanrım. Erkekler bu konuda çok kötü.

0: başkası mı?
1: Hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsun.
2: Sakin ol Nathaniel.
1: Bana sakin olmamı söyleme Bodhi. O lanet olası bir federal ajan.
3: Fırsatım olduğunda onu vurmalıydım.
4: O polisin hakkından ben gireceğim.
2: Hayır Rosie. 3 yılda 30 banka soyduk ve bizi yakalayamadılar. Farkında mısınız? Bu iş sadece oyunu heyecanlandırıyor o kadar.
1: Heyecanı boş ver Bodhi. Nedense bu sadece sana oyun gibi geliyor. Ama bu gerçek. Bu iş ciddi ve ben korkuyorum, tamam mı? Ben korkuyorum. Bu akşam burayı terk edelim diyorum. Anlaşıldı mı dostum? Lütfen.
4: Kaçarsan ölüyorsun.
2: Hadi bir düşün. Bu iş para için değildi. Sisteme karşı çıkmak içindi. İnsan ruhunu öldüren sistem. Bir şeye karşı çıkıyoruz. Metal tabutlarda gezen ölü ruhlar için onlara insan ruhunun hala yaşadığını gösteriyoruz. Bana güveniyor musunuz?
5: Tamam.
2: Tamam. Bu adama kafanızı takmayın. Ona ne yapacağımı biliyorum.

0: yalan söyledin.
1: Tyler, hemen silahı bırak lütfen.
0: Her söylediğinin yalan olduğuna bahse girerim. Ailen hakkında yalan söylediğine bahse girerim. Lütfen bana gerçeği söyle Johnny. Ailen araba kazasında mı öldü? Söyle!
1: Columbus'ta yaşıyorlar. Ohio'da. Banka hırsızlığı bölümünde çalışıyorum. Sörfçülerin peşindeyim. Önce sana ihtiyacım var.
0: Johnny, cehenneme! Senin ruhun yok mu? Cehenneme git.
1: Bak. Tyler! Her şeyi mahvettim, biliyorum. Sana söylemek istedim ama yapamadım. Bırakıp gideceğinden korktum. İyi tahmin değil mi? Lanet olsun! Neden ne demek istediğimi söyleyemiyorum. Sana yalan söyledim. Ben bir pisliğim. Ama sana ihtiyacım var Tyler. Hayatımda senin gibi biri asla olmadı. Bunu bilmeni istiyorum. Ve umarım fikrini değiştirirsin. Tyler, bekle, geliyorum.
2: Ne haber dostum? Hazırlan, gidiyoruz.
1: Neler oluyor Buddy?
2: Ne oldu, tıraş olurken mi kestin?
1: Şu anda sörf yapmak istemiyorum.
2: Sörf mü? Hayır, bu başka bir şey Johnny. Bunu seveceksin. Eşyalarını alıp buradan gideceğiz. Tamam, çorap. Gömlek. Aa, botlar. Evet. Eşyaları arabaya koy. Gitmemiz gerek, hadi. Hayat kısa. Buna bayılacaksın.

0: olur. Al bunu.
1: Bunu da al.
0: Bunu da al.
1: Hadi.
0: Hadi acele edin.
1: Hadi. Al bakalım.
0: Ver bakalım.
1: Tamam, al şunu da.
0: Uzat. Evet. Al bakalım. Bunu daha önce yapmış mıydın?
2: Hayır. Ama televizyonda izlemiştim.
0: Bu %100 saf adrenalin. Başkaları bunun için dalıyor, zıplıyor ama senin tek yapman gereken atlamak.
2: Çok eğlencelidir eminim ama dün dizimi burktum.
0: Aa evet evet, topalladığını fark ettim ama dert etme dostum. Toprağa ayak basmayacağız. Ya,
2: tamam o zaman. Şimdi daha iyi hissediyorum.
0: Tamam mı, hadi uçalım.
3: Dakika.
0: Bu her yaz sonu yaptığımız bir tür törendir. Son bir çılgın eğlence.
3: Evet.
0: Ha bu arada belki o portakal rengi şeyi çekmen gerekebilir.

0: Kurtardığın hayat kendininki olabilir.
1: Şey ya, paraşütümü kim hazırladı?
0: Ben, neden? Bana güvenmiyor musun?
1: Güveni kazanmalısın.
0: Tamam, beraber kazanacağız. Benimkini al. Ey Cani, bu iyi bir fikir değil. Bodin'in hazırladığı paraşütlerin sadece yarısı açılır.
2: Daha azı.
0: Saçmalama. Neden Gromet'ten almıyorsun? Bu nasıl?
3: Hayır, bunu istemezsin dostum. Bunun ayarlarını boynunu kırabilir. Böyle bir şeyle daha iyi atlarsın. Al bakalım, işte.
1: Atlayacak mıyız, geyik mi yapacağız?
0: Evet, işte başlıyoruz. Tamam,
3: hadi yapalım.
0: Yani bir uçaktan atlamak üzeresin. Ne hissediyorsun bakalım?

lanet olsun!

0: Hey!
1: Hoşuna gitti mi?

0: Hadi Johnny, buraya gel!
1: Hadi Johnny, hadi! Gel!
2: Hadi!
1: Hadi!
2: Kollarını kullan!
1: İşte olacak!
2: Martal gibi uç bebeğim!
1: Yaklaşmaya devam edin!
0: Başardın Johnny! Yıldız gibi kaynak!
1: Evet!
0: Harikasın dostum.
1: Yarasalar gibiyiz.
2: Bu iş her zaman sevdi. Hoşlandın mı bakalım Johnny?
1: Muhteşem. Gerçekten muhteşem. Bu gerçekten harika bir şey. Bu işi çok sevdim.
3: Çekeceksin.
2: Önce sen Alfonso. Israr ediyorum.
3: Şimdi ipi çek.
2: Önce sen.
3: Tamam.
2: Aşağılık herif.

0: Tanrım. Onu kaybediyorum.
1: Bu Tanrı'ya en yakın olacağını.
2: Elinin gölgesi gibi dostum, sana doğru geliyor.
0: İnanılmaz. Kesinlikle çok alçaklaştık.
2: Sana iyi olacak demedim mi Johnny?
3: Hiç eskisi gibi olmayacak.
1: Sana iyi olacak demedim mi
0: evet,
1: Johnny?
0: Evet. Muhteşemdi.
3: Johnny, parazitü şuraya koy.
0: Tamam, koydum.
3: Omuzlarını topla. Geri çekil, işte böyle.
4: Tamam. Senin için toplayacağım.
1: Evet. Teşekkür ederim. Johnny, buraya gel. Görmen gereken bir şey var. Atla. Pekala.
0: Bu ne?
1: Bu bir sigorta kuralı. Biraz sıkıcı ama izlemen gerek. Oynat bakalım.

0: Vahşi bir kadın değil mi Özen Ajan Yuta?
1: Sen artık ölüsün.
0: Hey, sakin ol, bekle, düşün bakalım. Onun nerede olduğunu, tek plan benim. Tek plan. Bırak konuşayım, izin ver konuşayım.
1: Konuş.
0: Ona bir şey olmayacak. Eğer Rosie ile tam 6 saat sonra belirli bir noktada buluşursam ona hiçbir şey yapmayacaklar.
1: Onları ara ve hemen kızı bırakmalarını söyle.
0: Kusura bakma ama bunu yapamam dostum. Şu anda yoldalar ve gittikleri yerde telefonu yok. Şansına küs. Tanrım. Bundan nefret ediyorum Johnny. Gerçekten şiddetten nefret ediyorum. Bu yüzden Rosie'ye ihtiyacım vardı. Bunu Tyler'a asla yapamazdım. Boğazına bir bıçak dayayamazdım. Benim kadınımdı. Birlikteydik. Ama Rosie bir... O bir makine. Harekete geçirdin mi bir daha durmaz. Başladığı işi asla yarım bırakmaz. Saat 3 olduğunda... Onu bir domuz gibi parçalamaya ve ayakkabılarına kan sıçratmamaya çalışın. Elbette oraya gidersen böyle bir şey olmaz. Bu da bizi ortak yapıyor. İkimizin de hedefi aynı. Gitmem gereken yere ulaşmamız, değil mi?
2: Zaman kaybediyoruz.
0: Ha, sen de bunu seviyorum Johnny, gerçekten. Çok zeki bir adamsın. Murphy! Uçağı Santa Monica'ya indir. Depoları
3: tamam.
0: Üzerine. Pekala baylar, parti zamanı.
4: Tamam, toparlanıyoruz.
0: Buldayın.

0: Senden sadece 90 saniye istiyorum Johnny. Gördün mü? Ne kadar basit. Onları korkutan atlarına ettirirsen istediklerini verirler. Zayıflık gösterirsen saldırganlık alırsın. Böylece insanlar yaralanır. Gördün mü? Korku tereddüt getirir. Tereddüt ise en kötü korkularını gerçekleştirir. Çok basit. Güç gösterisi çelişkiyi önler.
1: Üstün ateş gücü barışı getirir.
0: Evet. Al bakalım. Elinde bunlardan biri olmazsa içeri girmenin anlamı yok değil mi?
2: Bunu yapamam.
0: Elbette yaparsın. Kim bilir, belki de hoşuna gider.
3: Modi, bu senin hayata bakış açın, tamam mı? Ama ben FBI ajanıyım, tamam mı dostum?
0: Biliyorum dostum, garip değil mi? Durumu müthiş yapan da bu Johnny. Başka dünyalarda olabiliriz ama kendi kurallarımızı koyabiliriz. Neden yasaların efendisi olacakken uşağı olalım?
3: Haklısın.
4: Bu lanet işi seviyorum.
0: Tamam. Giriş çıkış 90 saniye. Seni seven biri için ufak bir bedel. Evet, seni seviyor. Çünkü bu onun tarzı değil. Benimle öyle yaptığını sanmam. Tamam, Bay Carter. LBJ. Bay Dixon. Üzgünüm Johnny. Başkan olamayacakmışsın gibi görünüyor.
1: Ben hazırım.

0: eğlence zamanı. Kimse kapırdamasın.
1: Yere yatın. Yere yatın.
0: Yere yatın. Herkes yere yatın. Yere yatın.
2: Seni duymuyor musun?
0: Duymuyor musun?
1: Sana yere yat dedim.
0: Yere yatın. İş başına.
1: Geç tarafa.
3: Yere yat baş belası. Senin derdin nedir ha? Şimdi dizinden vuracağım, o zaman yatarsın.
0: Bir tekme bassaydın ya. Eyvah, televizyondasın. Gülümse, FBI'cılık oynamak biraz zor değil mi?
3: Nasıl parayı alıp buradan çıkabilir miyiz artık?
0: Kimse kıpırdamasın. Başlar aşağı, gözler aşağı. İyi günler bayanlar baylar. Beni dinler misiniz lütfen? Biz eski başkanlarız ve göreceğiniz gibi bankanızı soyuyoruz. Bizimle işbirliği yaparsanız kafanıza uçurmayız. Sadece birkaç dakikanızı ayırın, sonra gideceğiz. Dik, dik, kasaya git. Bayan Jennings. Lütfen bana kapıyı açar mısınız?
4: Anahtarlar Bay Dugan'da.
3: Neden kasaya gidiyoruz? Hiç kasaya gitmezdik.
0: Söyleneni yap. Onlarla git hadi. Kasaya gidin. Hadi.
3: Bay Dugan'da kim?
0: Bay Dugan. Kasayı siz mi açarsınız yoksa ben mi açayım?
5: İstediklerini yap Terry.
3: Lanet anahtarları al. Kıpırda. Aç şu lanet kapıyı. Yoksa beynini havaya uçuracağım. Hadi. Soldan çekil.
5: Tamam.
3: Büyük çantayı aç. Burası kasa. Ne yapıyoruz burada? Bu çok kötü bir fikir.
0: Yap! Bana bakma!
3: Kendi kurallarını çiğniyorsun dostum. Çok fazla zaman kaybediyoruz. Hadi gidelim.
0: Jimmy, ne durumdayız?
6: 65 neler oluyor?
0: Dert etme. İyi gidiyoruz. Durum harika.
3: Lanet olsun.
7: Hey. Ben polisim.
8: Yani...
7: Ben polisim.
8: Hayır yapma.
7: Silah dolu mu?
8: Evet.
7: Ben hareket ettikçe beni takip et, tamam mı?
8: Yapma, buna gerek yok.
7: Beni korumalısın.
8: Yapma. Hiçbir şey yapma. Hayır yapma. Kaldır onu. Lütfen kaldır onu.
3: Çabuk. Gidelim hadi. Tamam çıkıyoruz.
8: Tamam.

0: Kıpırdamasın!
1: Dayan.
2: Hadi.
1: Hadi. Biraz daha dayan. Dayan dostum. Hadi. Hadi buradan dışarı çıkalım. Hadi. Hadi çıkıyoruz buradan. Buradan dışarı çıkıyoruz.
2: Hadi.
1: Dayan. Hadi. Hayır kardeşim. Hadi. Hayır lütfen. Lütfen yapma.
2: Hadi. Hadi.

0: Aklını mı kaçırdın sen? Neyin var? İstediğin bu muydu? İstediğin oldu mu? Hadi onu götüremezsin, gidelim.
1: Hadi onu götüremezsin, gidelim buradan.

0: Lanet olsun. Bu kamerada ne böyle? Burası suç bölgesi. Onları buradan çıkarın.
1: Lütfen boşaltın burayı.
2: Sessiz kalma hakkım var. Söyleyeceğin her şey mahkemede aleyhine delil olarak kullanılabilir. İstediğin takdirde ücretsiz bir avukat atanacaktır. Okuduğum hakları anladın mı? Utah, anlıyor musun? Anladın mı? Utah, sen okuduğum hakları anladın mı?
3: Haklarını anladı, tamam mı? Aman Tanrım, iyi misin? Ayağa kalk. Şu kelepçeleri çıkarın.
2: Çıkarın dedim.
0: Kelepçeler kalacak. Kelepçeler kalacak. Arkadaşın bir cinayetin suç ortağı, anlıyor musun? 3 kişi öldü Utah. Biri polis memuruydu. Sana bir şey göstereceğim. Miden bunu kaldırıyor mu?
4: Hemen ellerini üstünden çek.
3: Dinle. Bana bak. Bana bak. Siyahlarla beyazları birlikte bırakma. Bırak ben içeri alayım.
0: Elbette Angelo. Neden olmasın? Bu nedenle ikinizi beraber görevlendirdim. Birbirinizi hak ediyorsunuz. En az onun kadar kötüsün. Sadece daha şişman, daha yavaş ve daha zavallısın. Tanrı aşkına, körün köre yol göstermesi gibi.
3: Harp. Şimdi beni iyi dinle. Sen kısa pantolonla gezerken ben bu bölümde çalışıyordum. Sen iç çamaşırı kataloğuna bakıp kendine tatmin ederken ben suçluların
0: peşindeyim. Bu doğru mu Pappas?
3: Evet, bu doğru. Ve bunca yıldır senin hala önlemediğin bir şeyi öğrenmeyi başardım sonunda.
0: Öyle mi? Neden beni şaşırtmıyorsun lanet herif?
3: Kıdemlilere saygı.
1: Lanet olsun.
3: Kısa ve basit. Hadi evlat, gidelim. Tamam,
2: nereye gittiklerini biliyorum.
3: Bunu tahmin ediyordum.
2: Santa Monica Havaalanı. Hızlı. Ama küçük bir sorun var.
3: Nedir?
2: Onları tutuklayamayız. Rehineleri var.
3: Ne?

0: Altimetreyi çalıştırdın mı?
1: Değil. Değil dedim.
0: Donanımı kontrol et.
1: Olsa ihtiyar.
2: Silahım yok.
0: Ama yalnız değilsin.
2: İyi tahmin. Sana doğrultulmuş bir silah var. Roche nerede?
0: Buralarda bir yerde. Dinle Johnny.

0: Acelemiz var. Ne istiyorsun?
1: Onun nerede olduğunu söyle.
0: Sigortamı yakayım mı? İyi fikir.
1: Bak Bodhi, insanlar öldü ve bu iş bitti artık.
0: Hayır, hayır, hayır. Ne zaman bittiğini ben söylerim.
1: Öldürdüğün adam bir polisti. Nerede olsan seni zımbalarla. Radar diye bir şey var. Belki duymuşsundur ha?
0: Senin derdin ne? İçeriği kontrol et.
2: Kokpite dön. Kıpırda.
1: Seni biliyorum dostum. Üstüne düştüklerinde geri çekilmemelisin. Yoksa seni yere sererler.
0: Aha. Olur böyle şeyler.
1: Dinle. Ölüm fermanını imzaladın. Kendin gitmek istiyorsan git ama Tyler'ı sakın götürme. Sana yalvarıyorum. Nerede olduğunu söyle. Sonra gideceğim lütfen.
0: Gidecek misin?
1: Evet gideceğim.
0: Bu çok güzel Johnny.

0: Angelo, ateş etme. Dur, onu öldürme. Hayır.
1: Ölümden çekil evlat. Evlat, lanet olsun. Lanet olsun.

0: dayan biraz. İyileşeceksin. İyileşeceksin.
1: Sizi San Felipe'ye götürmüyorum dostum.
0: Hemen uçağa binme, motorları çalıştır.
2: Ha, harika. Nereye gittiğimizi söyledi. Gidelim dostum. Birlikte gideceğiz Johnny. Sen ve ben. Hadi gidelim. Azıcık.
3: Hiç. Tyler bekliyor.
2: Hadi.
3: Hadi yürü. Motoru çalıştır. Hemen. Hemen.

0: Rosie, burası hava kuvvetleri bir. Beni duyuyor musun? Beni duyuyor musun? Tamam.
1: Dinle dostum. Yarım saattir Meksika'nın üzerinde dolanıyoruz. Artık inebilir miyiz? Alçaktan uçuş hiç alışık olduğum bir şey değil.
2: Kapa çeneni ve bu güzergahta 4000 fite çık. Tamam mı?
1: Tamam.
3: Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Radarda görülürüz.
0: Önemli değil. Neredeyse geldik. Atlayabilecek bir yükseklik olsun yeter.
2: Şimdi şu paraşütünü takalım.
3: Üşüyorum dostum. Çok soğuk.
2: Ceketi vereyim. İşte ceketin.
0: Yavaş. Biliyorum. Yavaş. Tamam, kollarını teker teker sok. Evet, kollar. Hayır dostum, hayır. Tamam. Johnny! Para çantasını bana at. Şimdi!
4: Üşüyorsun çünkü bütün kanın çekildi Roche. Yakında öleceksin. Umarım buna değerdir.
0: Sakın onu dinleme. Sadece kızları ve Margaritaları.

0: taşın. Onlar seni iyileştirecek, tamam mı?
1: Neye bakıyorsun öyle?
0: Evet işte böyle. Tamam oluyor.
2: Rossi, burası hava kuvvetleri bir. Duyuyor musun? Tamam.
3: Evet, şu anda sizi görüyoruz. Tamam.
1: Tyler'ı bırakmasını söyle. Hadi söyle, bunu yapabilirsin. Kazandın, istediğini elde ettin. Ya paraşütün açılmazsa? Emri iptal et, hadi. Amacına ulaştın, hadi dostum. Bana bu kadarını borçlusun.
2: Hazır mısın? Pekala. Üçte. Bir, iki, üç.
1: Yavaş, yavaş, yavaş.
2: Tamam, biraz daha. Oldu, tamam mı? Evet. Bir yerde görüşürüz. Anlaştık mı?
1: Cehennemde görüşürüz yani.
2: Senin için zor olduğunu biliyorum Johnny. Beni gerçekten çok istiyorsun. Ama bu kez değil. Adios amigo.

0: kadar body.
1: Hayır, Mehmetciğim buraya kadar değil.
0: Tamam, hemen ipi çek.
1: Sen niye çekmiyorsun?
2: Artık oyun yok. Çek şu lanet olası ipi.
1: Hadi canım çek. Çekersen silahı düşüreceksin değil mi? Diğer elini kullanırsan para neyle tutunacaksın?
0: Çek, yoksa önce kafanı uçurup sonra ben çekerim dostum.
1: Ancak öyle olabilir zaten. Hadi yap.
0: İnan bana, bunu yaparım.
1: Yap o zaman. Yap hadi. Yapmazsan öleceksin Johnny. 6 saniye sonra pestil olacağız. 5, 4.
0: Sen kafayı yemişsin.
1: 3,
0: çek şunu.
1: 2, 1.
0: Lanet olsun.

0: Lanet olsun Bodhi.
1: Sen gerçekten aşağılık herifin tekisin.

0: Buradan gidiyorum Johnny.
1: Ayağın değil mi? Çok kötü. Bu sefer başaramayacağım.

0: Başka zaman.
1: Hadi gidelim buradan.
2: Tamam.
1: Hey Johnny! Gelecek hayatımda görüşürüz.

Cape Otway sahillerinde siklon uyarısı. Uzmanlar bunun Avustralya tarihindeki en şiddetli fırtına olabileceğini söylüyorlar. Bütün gece sağanak yağış sürecek ve saatte 150 kilometreyi bulan rüzgarlarla birlikte sahile ulaşarak sabah Bassbeach'in vurması bekleniyor. Bassbeach'te yaşayan bütün vatandaşlarımızın dikkatli olması öneriliyor. Eğer mümkünse bugün hiç dışarıya çıkmamaları ve korunaklı yerlerde kalmaları öneriliyor.

0: Sahilde kimse var mı?
1: Kimse yok ve olmayacak. Oraya gitmek için zır deli olmak gerek. Orada geberip gidersin dostum. Daha önce böyle ya.

0: İşimi kaybettin dostum.
1: Özel ajan Yuta. Sana güvenebileceğimi biliyordum.
0: Meksiko'nun her şehrini gördüm. Boydan boya bütün bacayı geçtim. Rosie'yi görmek için daha güçlü biriyle bıçakla savaştım. Sumatra'da sana ait bir pasaport buldum. Fiji'de seni kaybettim. Ama 50 yılın fırtınasını kaçırmayacağını biliyordum Bodhi.
1: Evet.
0: Çok kötü değil mi? Sonunda dalgalarını buldun ama artık bitti.
1: Zamanı bekliyorum.
0: Artık durman gerekiyor. Çizgiyi aştın. Sana güvenen insanlar öldü.
1: Evet, kötü gitti. Gerçekten kötü. Hayatın tuhaf bir espri anlayışı var, değil mi? Hala sörf yapıyor musun?
0: Her gün. Hadi Bodhi. Gitme vakti geldi. Benimle gelmen gerektiğini biliyorsun.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
8: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Fal fal yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
9: Yeni Magnum Sandviç.

0: iki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Budur.
6: Gelmiş geçmiş en iyi kız.
5: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
6: Kendi nereye bulsadı? İlk yudumda sen de söyle.
5: Füsti.
7: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
9: Bu var ya,
10: blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi, aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: aşka.
1: Ben Feyyaz.
2: Bu da Sarı Kola.
1: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
3: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
1: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
2: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
1: Değişemem ve değişebileceğime dair
3: inancım da yok.
1: Başka lezzet yok.
2: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nagarı. İki bisküvi.

0: ile arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugget. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
0: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Milka.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan pas. Magnum, pas peşindeysen.
4: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
5: Sarık ola!
6: Fanta sarık ola canım o.
4: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: Bu otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
11: Yüzden fazlasından.
9: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
14: Body.
15: Hayır! Bir hücrede yaşayamayacağımı biliyorsun dostum.
14: Umurumda bile değil. Hapse girmen gerekiyor. Böyle olmak zorunda.

Tamam. Tamam. İşim bitti. Hapse girip bedelini ödeyeceğim ve Johnny Utah kahraman olacak, öyle mi? Senin için iyi. Oldukça iyi. Kahraman olacaksın. Ama bak Johnny, şuna bak. Böyle bir fırsat hayatta bir kere olur. İzin ver gitmeden önce bir dalga yakalayayım. Bir tek dalga. Nereye gideceğim ki? İki taraf sarp kayalık. Yeni Zelanda'ya kadar sörf yapamam ki. Tüm yaşamımda bu anı düşledim Johnny. Hadi lütfen. Hadi Johnny.

0: tutuklayacaksınız.
1: Sahile dönemeyecek.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Daha önce hiç görmedikleri bir şey. Ortaya sarı ve çok yakıcı bir keskin buhar salıyor.
2: Sertlik yanlısı askeri rejimin eylemleri uluslararası arenada artan endişelerin de kaynağı. Rejim muhalifleri sindiriyor. Ülkenin doğusunda etnik gruplara baskılar sürüyor.
1: İddialara göre Burma'da askeri rejim isyanları bastırmak için bir tür kimyasal silah kullandı. Binlerce insan sokaklara döküldü ve aralarında gösterilere katılan keşişlerin de olduğu binlercesi öldürüldü. Bazıları canlı canlı yakılırken bazıları da boğuldu.
3: Tecavüz ve işkence artık günlük olur. Aralarında 12 yaşında çocuklar bile var. Baş kesilmesi ve sakatlanmalar sık rastlanan vaka.
2: Askeri rejim Karen topraklarındaki doğal kaynaklara el koymak istiyor.
3: Burma'nın Karen halkına karşı yürüttüğü kanlı operasyonlar neredeyse 60 yıldır devam ediyor. Bu dünyanın en uzun süre devam eden iç savaşı.

0: Atlayın. Hadi hadi hadi. Hadi hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi çabuk çabuk.
1: Gidiyorum. Gidiyorum. Daha uzun daha uzun. Yürü yürü. Yürü, yürü.
0: Biraz yürü.
1: Hadi biraz gibi olmayın. Daha çabuk. Bak
2: bakalım buraya gel.
1: Buraya gel.
0: Şunu da ara şunu da bak.
1: Hadi.
0: Çıkar bakalım çıkar.
1: Hareket etme.
0: Hadi.
1: Hareket
2: şuraya
1: etme.
2: Geç, şuraya geç.
0: Dur bakalım.
1: Hey, hey ne oluyor?
0: Tamam tamam. Şunlara bak nasıl da korktular.
1: Yürü.
0: Gel buraya gel buraya.
1: Hey hey. Bu tarafa. Hadi.
2: Hadi. Hadi, hadi.
0: Yürü yürü yürü.
1: Hadi.
2: Yürü dedim sana.
0: Hadi. Ama zorlu çıkarma seni mahvederim.
1: Yürü.
0: Yürü hadi.
1: Şunlara bakın. Hadi. Yürü. Koş koş. Kımıldayın.
2: Hadi.
1: Kımıldayın.
0: Daha az hareket edin.
1: Koş.
0: Hadi hadi hadi.
1: Yürü yürü yürü.
3: Hadi gönderin hadi, gönderin.
4: Aç kendisi.
1: Lütfen. Hadi.
4: Lütfen. Bitirin.

0: Ve işte bir numara. İşte karşınızda Kral Kobra. İkiye karşı bir. Şimdi hünerlerini hep birlikte izleyip göreceğiz. Bir numaralı kobra gerçekten çok tehlikeli görünüyor.
1: Hey, bana bak.
2: Canın cehenneme.
0: Bu gerçekten çok tehlikeli. Tayland'da bir numara. Bence dikkatli olsan iyi olur arkadaşım. Çok tehlikeli görünüyor. Bir numaralı kobra daha tehlikeli gibi. Şuraya bakın. Nasıl da saldırıyor. Bu gerçekten çok tehlikeli. Söylediğim gibi Tayland'da bir numara. Dikkatli ol arkadaşım.
2: Tehlikeli bir işe benziyor.
0: Şuraya bakın.
2: Ben Michael Burnett. Konuşmak için zamanın var mı? Uzun sürmeyecek, söz veriyorum. Tekneni kiralamanın mümkün olduğunu söylediler. Bunu yapmak istiyoruz. Bu mümkün mü? Nehirden yukarı gideceğiz.
3: Nereye gidiyorsunuz?
0: Burma. Çok önemli hareketler yapıyor.
3: Burma savaş bölgesi.
2: Evet, öyle diyorlar ama orada olan savaştan çok bir soykırım.
0: Her an başına bir şey gelebilir.
2: Her ne? Bu benim 5. yolculuğum olacak ve tüm risklerin farkındayız.
3: O kadar kuzeye gitmem.
2: İstersen durumumuzu açıklayayım. Kilisemiz Panasya Bakanlığı'na bağlıdır. Merkezimiz Colorado'da yer alır. Hepimiz gönüllüleriz. Yılın bu zamanı ülkeye tıbbi yardım ve malzeme sokarız. Karen kabilesi halkına dua kitapları ve destek ulaştırmaya çalışırız. Nehri herkesten iyi bildiğini söylüyorlar.
3: Yalan söylemişler.
2: Şey bak, demek istediğim, insanların hayatlarını değiştirmeyi denerken bize ayıracağın birkaç saatin karşılığını fazlasıyla ödemeye hazırız.
3: Yanınızda silah getirdiniz mi?
2: Elbette hayır.
3: Hiçbir şeyi değiştiremeyeceksiniz.
2: Evet. Zaten dünyanın bu halde kalmasının sebebi de bu.
3: Dünyanın canı cehenneme.
2: Gidelim.
4: Neden?
2: İlgilenmiyor. Hadi gidelim.
4: Ben deneyeyim.
2: Bak Sera, bu...
4: Oraya gitmenin tek yolu bu.
2: Bunu biliyorum ama ben zaten...
4: Tamam Michael, kaybedecek neyimiz var? Bırak ben de deneyeyim, ne olur.
2: Sera.
4: Lütfen.
2: Lütfen.
4: Merhaba. Ben Sera Miller. Umarım buraya kadar geldiğim için kusura bakmazsın. Biraz önce konuştuğun o adam...
3: Ben hiç kimseyle konuşmadım.
4: Tamam. Seninle konuşan o adam... bizi nehrin yukarısına götürmen için... seni tutup tutamayacağımızı soruyordu. Hayır dedin. Neden?
3: Size yardım edemem.
4: İyi sebeplerin varsa bunları bana da söylemen mümkün mü?
3: Evine dön.

0: Geç söyle, geç söyle.
1: Arur Tamro, in Arur il gure. Tamro, in Asima, Tanji in Asima sura. Mino, baraja. Hey, Mino re, Bongo topjoi, yore luo nga shabla bime. Bongo yekha thapa naro lau desu yin. Mino tuga longo, ilau dai bime.

0: Neden döndün?
1: Seni bekliyordum.
0: Daha önce de söyledim, sana yardım edemem.
1: Gitmemiz ve o insanlara yardım etmemiz gerekiyor. Bir farklılık yaratmak için geldik. Tüm hayatların özel olduğuna inanıyoruz.
0: Bazıları öyle, bazıları değil.
1: Sahi mi? Herkes senin gibi düşünse hiçbir şey değişmezdi.
0: Hiçbir şey değişmiyor.
1: Elbette değişiyor. Hiçbir şey aynı kalmıyor.
0: Hayatını yaşa, çünkü güzel bir hayat.
1: Hayatım yapmaya çalıştığım şey.
0: Yapmaya çalıştığım değişmezi değiştirmeye

Belki, belki de insanlara olan inancını kaybettin. Ama hala bir şeylere inanıyor olmalısın. Hala değer verdiğin bir şeyler olmalı mutlaka. Belki değişmemizi değiştiremeyiz. Ama hayat kurtarmaya çalışmak, hayatı boşa harcamak olmaz.

0: Bu insanlar ne kadar kötü olurlarsa olsunlar sonunda kaybedecekler. Birleşip bir cepheye karşı tutunmaları imkansız yapamazlar. Buna elbette zaman gösterecek ama bu arada insanları bir arada tutmaya çalışmalıyız. Yani daha geçen gün... Affedersiniz. Selam. Nereye gidiyorsun?
1: Onunla konuşmaya.
0: Yalnız bırakılmak istediğinden emin.
1: Michael, onu görmezden gelemeyiz, yardım ediyorum.
0: Bunun için para aldım.
1: Hiçbir şey almadım. Bunu yaptığın için tekrar teşekkür ederim. Gerçekten, hepimiz adına. Biliyor musun, bize adını hiç söylemedin.
2: John.
1: Nerelisin?
2: Bobby, Arizona.
1: Neden ayrıldın?
2: Vietnam'a asker olarak geldim.
1: Ve kaldın mı?
2: Biraz daha karmaşık.
1: Arizona'da ailen var mı?
2: Belki babam, bilmiyorum.
1: Ülkende hayatın nasıl değiştiğini görmek istemez miydin?
2: Bunun için sebebim yok. Sarah. Nehirden yukarı senin için gidiyoruz. Dönmek istediğinde söyle yeter.
1: Tamam.

0: Nedir bu? Kim bunlar?
1: Burmalı korsanlar. Herkes otursun, ses çıkarmayın.
2: Kimmiş bunlar?
0: Tamam, merak etmeyin. Sadece
1: konuşmayın. Otur.

0: bunlardan başka var
1: belki
0: mı?
1: Ne yapacaksın?
0: Yola devam etmeliyse biz kararımızı verdik.
1: Sana sormadım. Ne yapmak istiyorsun?
0: Biz bir grubuz. Oylama isterlerse oynarız.
2: Oturun. İstedikleri paraysa...
1: Kimse konuşmasın. Başınızı eğin. Başınızı eğik tutun ve sakın gözlerine bakmayın, yoksa öldürürüm.

0: cinayetleri bitirmelerine yardım etmeye geldik. Sen kim oluyorsun da?
1: Sen kimsin?
2: Bırak onu.
1: Önce 50 kez tecavüz edecekler. Sonra lanet olası kafasını keseceklerdi. Sen kimsin? Söyleyin kimsiniz? Dönüyoruz.
2: Hayır. Hayır, geri dönmemeliyiz.
1: Bırak.
0: Ne yapıyorsun?
2: O kadar yakınız ki. Burada olan şeyler çok korkunçtu. Ama içeride o insanlar her gün bu şekilde öldürülüyorlar. Michael, bu senin fikrindi. Biz bir söz verdik. Yaptığımız şeye inanmadığını biliyorum. Ama bu bizim hayatımız. Bizim seçimimiz.
1: Hiçbir şeyi değiştiremeyeceksiniz.
2: Lütfen. Lütfen John. Lütfen.

Git yerine otur.

0: şöyle geçin.
1: Hadi gel.
0: Tamam. Her şeyi aldım.
1: Tamam. Ben de.
0: Şunu kaldırmışsın.
2: Geri dönüşte karayolunu kullanacağız. Bu yüzden bizi beklemene gerek yok. Bunu bildirmek zorundayım. Yaptığının evet. Doğru olduğunu düşündüğünü biliyorum ama öldürmek hiçbir zaman doğru tamam. Değil.
0: Tamam hadi bakalım. Tek sıra oldun.
1: Şuraya geç. Geldim.
0: Başka bir şey kaldı mı?
1: Ne kalmadı tamam. Tamam o zaman gidebiliriz.
0: İstersen diğer çantayı ben alayım.
1: Evet.
3: Gerçekten olur. Ne diyeceğimi bilmiyorum.
2: Belki de hiçbir şey söylememelisin. İyi şanslar.

0: Hadi.
1: Gel bakalım.
0: Gelsene.
1: Bunları görmüş müydün?
0: Evet. Hadi koş. Hadi koş bu tarafa. Hey, beni de bekleyin.
2: Hey.
0: Hadi.
1: Hoş geldiniz.
3: Bayım.
4: Merhaba.
1: Merhaba.
3: Bayım. Siz misiniz?

0: Teşekkür ederiz. Çok güzelmiş.
1: Aç bakalım. Aa. Evet, güzel.
0: İyi ki geldiler.
2: Bu kendi ruhunda ve iç varlığında güç anlamındadır. Anladın mı? Bu şekilde İsa kalbinizdeki yerini alır.
0: Bak, gördün mü ne kadar güzel?
3: Evet.
2: Ben de dua ediyorum.
0: Biliyor musun?
3: Biraz.
2: Umarım bir gün bu savaş sona erer.
0: Bak, istersen de şimdi.
1: Evet, bakalım bu küçük sorunu halledebilecek miyiz?
3: Bakalım sorun nerede?
0: Sen de miden için gelmek ister misin?
3: Hey.
0: Hayır, yürüyebileceğim.
3: Şu ufaklık kaçıp duruyor. Onu tutup bana getirin.
4: Hey, merhaba. Şu bandajlardan birini verir misin? Tamam. Teşekkür ederim. Tamam.

öldüremem!

0: ver kuzgun, cevap ver.
1: Neyim ben? Beni siz böyle yaptınız.
0: Tam anlamıyla bir sıcak çatışma askeri.
1: Kendimi kapatmam imkansız.
0: Konuş benimle John.
1: İstediğin zaman kapanmıyor.
0: Artık bitti.
1: Hiçbir şey bitmedi.
0: Her şey yeniden tersine döndü. Burada olmanın sebebini biliyorum John.
2: Bir kendi hayatın nasıl değiştiğini görmek istemez miydin?
3: Yeterince zarar verdin.
0: Olduğun şeyi kabul edene, başladığın yere döndüğünü kabul edene kadar her zaman kendi içini yiyip
2: duruyorsun. Sonsuza kadar burada mı kalacaksın?
0: John!
1: Hayır, ben bu değilim.
4: John Rambo. John. John Rambo.

0: Benim adım Arthur March. Colorado'daki İsa'nın kilisesinin papazıyım. Seninle konuşmam gerekiyor. Bu çok önemli. Öyle olmasa buraya bu şekilde gelmezdim. Grubun yola çıktığı günün sabahı Michael Burnett bana bu yere doğru geldikleri bilgisini vermişti.
1: Ne oldu?
0: Tam olarak kimse bilmiyor. 10 gün önce dönmüş olmaları gerekiyordu ama dönmediler. Elçilikten yardım talep ettim ama yardım edemiyorlar. Ne Burma'da ne de zamanında.
1: Yaşadıklarını nereden biliyorsun?
0: Çünkü nereye götürüldüklerini bildiklerini iddia eden Karen özgürlük savaşçılarıyla bağlantı halindeyiz. Ve elçilikten bana Amerikalı eski bir askerin adını da verdiler. Beni dünyanın bu bölgesi konusunda tecrübe sahibi olduğunu söyleyen insanlarla tanıştırdı.
1: Paralı askerler.
0: Evet. Başka bir seçeneğim yok. Tam yerlerini biliyorsun. Bu adamları, insanlarımızı bıraktığın yere götürmen gerekiyor.
1: Ne zaman hazır olacaklar?
0: Sen istediğin zaman.

0: olduğunu biliyorsun. Neden yapıldığını da. Savaş senin kanında. Karşı koyma. Sen ülken için öldürmedin. Sen kendin için öldürdün. Tanrı bunu unutmana hiç izin vermeyecek. Zorlandığında öldürmek nefes almak kadar kolay.
1: My head was mangled and my words were torn. Covered in blood like a newly born. Hey, the wishing well, sing it soft and low. I stayed for a while in the hollow sound. The only water came up from the ground.
2: Şu lanet yere bir bakın. Burada sadece bir maymun yaşar. Tanrı aşkına, ne işin var benim burada?
3: Hey, kes artık şunu. Sanat hoşuna gitmiyor mu?
4: Seninki sanata benzemiyor.
3: Kız kardeşin öyle düşünmüyordu ya.
4: İlgi duyar.
2: Hey kayıkçı, bu antika şeyde daha ne kadar yolumuz kaldı?
4: Rahip ne anlatıyordu?
2: Kaybolan sürüsü hakkında saçmalayıp duruyordu. Ben de ona bak dedim. Lanet olası Burma'ya gidecek olursan karşında alacağın şey de bu olur. Gidip başka insanların pisliklerini karıştırmaya başlarsan olacağı bu.
3: Oradaki generaller dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar çok kazanıyor.
5: Saçmalık.
3: Milyonlarca.
4: Bunların parasını nasıl veriyorlar sanıyorsun?
3: Altında uyuyacağına gazeteyi okumayı dene taşralı.
2: Lanet olası generaller. İşlerindeki en büyük keşler onlar.
6: Bu soylu Louis.
2: Ne dedin?
6: İçeri silahları olmadan giren o insanlar. Sadece kitap ve ilaçlarla. Bu soylu.
2: Bak okullu çocuk. Soylu burnunu başkalarının işine sokarsan ya ölürsün ya da... Bu işi yapmamın tek nedeni eski bir eş ve 3 çocuk. Ve bu iş bittikten sonra bu askercilik oyununu alıp istediğin yerde...
6: Kafeinsiz içmeyi denedim.
2: Boş versene ve sen. Oraya varmadan yaşlılıktan ölmeye niyetim yok. Acele et. Bir şey mi dedin?
1: Sing it to yourself, sing it all night. Spent a lot of time in the garbage can. Fighting over food with the garbage man. Hey.
7: Help! Knock on it! Knock on it! Sit that long boat! Help!

0: ଗୋଟେ କାଟିବାକୁ କାଁ ଲୁଚି ନାହିଁ ଖଗେ
1: Sorun bende mi? Yoksa yılın bu zaman hava ıslak bir köpek gibi mi kokuyor? Lanet olsun. Ben bundan daha hızlı yüzerim. Haklı değil miyim?
2: Bu çok doğru.
1: Hadi dostum çabuk çabuk. Ne kadar çabuk gidersek o kadar çabuk döneriz. Lanet olası. Buraya geliyorlar. Tüm bu saçmalığı başlatıyorlar. Ve tüm dünyanın komşuları gibi davranmasını bekliyorlar ama olmuyor işte. Bu yüzden Tanrı'nın işini yapmaya şeytanı gönderiyorlar. Çok garip değil mi? Seni sıkıyor muyum dostum? Yoksa sorun bu yolculuk mu? Seni sıkan bu mu? Çünkü gerçekten hareket senin de çok hoşuna gitmeli. Beni anlıyor musun? Bu yılanların peşinden koşmaktan daha iyidir. Oh Tanrı. Sen gerçekten sinirli bir serserisin öyle değil mi? Bu kötü bakış saçmalığını bırakabilirsin. Daha önce de bunları gördüm. Ve etkilenmedim.

Eski bir hava komandosu. Delirmeyi öğrettikleri birinci sınıf bir asker. Bana okullu çocuk derler. Bu isim bana keskin nişancı okulundan kaldı. Ve kaç kişiyi vurursam vurayım arkadaşlarım okullu demeyi kesmedi.

0: Bir adam ve bir çocuk. Galiba şaka yapıyorlar. Gönderdikleri isyancılar bunlar mı?
1: Bu hiç hoşuma gitmedi.
2: Lanet olası bir ormandasın. Hoşa gidecek bir şey yok.
0: Nasılsın?
3: Benim adım Mint. Bu da Ta.
0: Hepsi bu mu?
3: Evet.
0: Bu çocuk ne dostum?
3: İyi üst sürer.
0: Üst sürücüye değil, rehbere ihtiyacımız var. Tam yerlerini biliyorsun değil mi?
3: 10 kilometre batıda. Kuzeye 6 kilometre yürüyüş mesafesi.
0: Kaç asker var?
3: 100 belki.
1: 100 mü?
0: Ne dedi?
3: Yarın daha fazla asker gelecek.
1: Beyaz bir karavan artığı olabilirim ama saymayı bilirim. 100 kişilik birliğe saldıramazsın.
0: Tamam. Şunu iyi anlayalım. Hiç kimseyle çatışmaya girmeyeceğiz. Bu insanları kurtarabilirsek güzel. Ama temiz bir giriş çıkış olacak. Yoksa işimiz biter.
4: Biri kayıkçının ne yaptığını söyleyebilir mi?

0: yürüyüşü değil.
1: İşte bu doğru.
2: Arkadan benimle gelebilir.
0: Hey, burada kalacak. Adam bir kayıkçı ve kayığın yanında kalması gerek. Teknede bir beyaz istiyorum. Bu yerlilerden birini değil. Patlayıcılar kimde? Thompson?
1: Yok. C4 ve Fünye var.
2: Ben de Claymore var.
0: Tamam. Hadi yola çıkalım. Hadi
3: kalk, kımıldayın. Yürü.

0: İnsanlarınız buradan alındılar.
1: Hayatım boyunca çok katliam gördüm. Ama bugüne kadar böylesini görmedim.
2: Dur. Şuna bakın.
0: Ordu gelir ve herkesi öldürür. Ölüleri uyarı olması için de burada bırakır.
3: Ta. Keluda. Keke.
0: Artık gidebilir. Mayın, her yerde. Bastığınız yere dikkat edin.
4: Tamam, gidelim.
2: Nereye? Köpekleri bile öldürmüşler. O insanlar öldü.
5: Enju ile aynı fikirdeyim.
4: En azından gidip bakmamız gerek. Görmeliyiz.
1: Aynı fikirdeyim. Gidip bakalım.
5: Neye bakacağız? Adamlar 100 kişi.
4: Adamın parasını aldık.
1: Hey, sakin olun, sakin olun. Oraya gidip ne olduğuna bakacağız. Bir sorun çıkarsa eğer, ne olursa olsun döneceğiz. Anlaşıldı mı? Tamam mı?
2: Tamam.
5: Tamam.
1: Güzel. Ne tarafa?
0: Bu tarafa. Ordu, saklan, saklan!

0: Hadi hadi hadi.
1: İnin. Hadi. Hadi hadi.
2: Geç şuraya, geç şuraya.
3: Tamam.
4: Ben ateş edeceğim.
2: Geç şöyle, geç şöyle.
5: Hayır. Geldikleri yere dönmezlerse burada olduğumuz anlaşılır.
2: Hadi. Yana yana.
1: Çabuk.
5: Ne yapıyor bu adamlar böyle?
1: Hadi!
2: Geç şöyle, geç şöyle!
1: Geç!
2: İyi! Şimdi yürüyün, hadi!
1: Geç!
2: Başardınız mı?

0: Yürüyün hadi. Çabuk koşun, çabuk. Hadi.
1: Palaçamalı.
2: Tongayi, Lenayi la.
3: Kimsin sen kayıkçı?
4: Gidelim.
3: Gidelim mi? Bu adamların geri dönmediğini görünce peşimize düşerler.
5: Bu riske giremeyiz. Tekneye dönüyoruz. Gidelim.
3: Hey, ne oluyor?
4: Aranızda ateş etmek isteyen varsa şimdi tam zamanı. Şu anda başka bir yerde olmak istemeyen kimse yok. Ama bizim işimiz bu. Biz buyuz. Ya bir hiç için yaşayın, ya da bir amaç uğruna ölün. Karar sizin.
6: Senin kararın ne?
4: Gidelim.
7: Hadi.

0: Okullu çocuk buraya vardığında 15 dakikamız olacak. Saatlerinizi 1.45'e ayarlayın. Girip çıkacağız. Kimseyi beklemek yok. Kulenin altında buluşacağız.
1: Kuleye çıkamazsa işimiz biter.
0: Merak etme, çıkacak. Hazır mısın?
2: Evet.
1: Hazırız.

Girdik. Git. Hadi. Sen de.

0: Hayır. Hayır, konuşma. Beni dinle. Kız nerede?
1: İşte orada.
0: Sen onu çöz. Sizin için geri döneceğim.

0: oraya. Kafeste iki kişi var. Hendek'in yakınında.
1: Tamam.
0: Onları al.

0: Hadi, hadi.
1: Sen de kimsin?
0: Kapa çeneni, hadi.
2: Yürü, hadi yürü. Sallanıp durma.
3: Geç söyle.
2: Geç. Sana. Arkaya. Ayağa kalk dedim. Buraya gel.
3: Sana buraya gel dedim. Çabuk dışarı çık.

0: buraya. Zeynep, yürü yürü yürü. Sarıp durma.
1: Yürü diyorum sana.
0: Yürü yürü. Ağlayıp dur. Yürü yürü.
2: Gidelim. Kayıkçı nerede?
3: Vesera.
4: 15 dakika. Anlaşmamız buydu.
2: Gidiyorum. Gidelim. 5 dakika daha.
3: Boş ver seni.
4: Anlaşmayı biliyordu.
2: Buradan gideceksek hep birlikte gideriz.
4: Ayaz senin. Gidelim.
3: Onu almadan olmaz.
4: Hayatını Tanrı kurtarma. Biz kurtardık. Şimdilik kalk lanet olası. Kalk dedim.
2: Bu taraftan.

0: Bizi koruyan sen miydin?
1: Evet.
0: Neden döndün?
1: Ya sen? Gün doğmak üzere.
0: Bu taraftan.
2: Hadi gidelim. Yetişmemiz lazım. Hadi acele edin.
3: Çabuk çabuk.
2: Hadi yürü. Yürü. Hadi gel gel gel. Hadi hadi yürü bakalım. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi yürü.
4: Hadi hadi hadi hadi.
2: Geç oğlum.
4: Sallanmadan sallanmadan.
0: Neler oluyor burada?
1: Geldiler efendim.
0: Yine bu karışıklık. Ne oluyor?
2: Hadi acele edin.
4: Hadi hadi hadi.
2: Çabuk çabuk.
3: Yürü yürü.
2: Hadi. Siz ikiniz. Hey. Hadi gelin.
4: Çabuk hadi arabalara arabalara. Onları bulmak zorundayız. Çabuk!
2: Kaç kişi
4: her yere bakın.
0: Araçlara binin, çabuk olun. Beni takip edin. Hadi yürüyün, gidiyoruz. Acele edin.

0: lanet ısımacağıma. Sus sus, yanındayız. Seni kurtaracağız.
1: Bacağı parçalanmış.
0: Rehber nerede?
1: Lanet olası gitmiş.
2: Boşver, koordinatları biliyorum.
1: Olmadan nereye dönmemiz imkansız.
0: Şu çeneni kapa artık, hadi bacağına bağla.
2: Botunu çıkar.
0: Hayır.
2: Botu çıkarmayın. Ben bakayım, biz doktoruz. Bir bıçak gerek.
0: Al şunu, al.
2: Kurtulacak bilmiyorum. Sedyeyi hazırlayın. Dağılın.
3: Oh, my God.

0: Tepeyi tut. Tamam. Sen al. Hadi tut. Duydunuz mu?
1: Takip ediyorlar.
0: Dön.
2: Ne yapıyoruz?
0: Kımılda.
2: Tamam.
0: Dön, dön.
2: Tamam.
0: Sizin güneydoğudan nehre gitmenizi istiyorum. Tekne sizi bekliyor. Orada değilse kıyı şeridini takip ederek bulana kadar gidin.
2: Peki ya sen?
0: Beni merak etme. O Claymore'u bana ver. Tamam. Bir el ateş et.
3: Ne?
0: Bir el ateş et. Gidin. Gidin.
4: Hadi.